maskara sürülmüş şişko suratını tel içinde bırakışını görmek istiyorum. Ya da koltuk altından bıçakla. Birçok kişi orada bir sinir kümesi olduğunu bilmiyor. Sonra da fırın reyonunda izleyeceğim. Hepsi soya fasulyesi yüzünden. Aptalca bir şey gerçekten. Herkes bazen böyle düşünür. Otoyolda giderken ya da süpermarkette kuyruğu

0: istedim ama yapmadım. Sahip olduğum her şeyi aldım ama yapmadım.
1: Leo, tetikleyicilerimizi bilmek önemlidir.

0: İlk cinayetin neydi?
1: Ne?
0: İlk cinayetin neydi?
1: Hatırlayamıyorum.
0: Hadi ama.
1: Bilmiyorum.
0: Yine de hepimizin bir ilki vardır.
1: İlk hissettiğimi söyleyeyim. Lady Ming.
2: Şaka mı yapıyorsun? Ming'i sen mi öldürdün? Ah, bunu gizli tuttun değil mi? Seni
3: ben bunu biliyordum. Biliyordum be. O şeytani yaşlı ineği ancak bir profesyonel alt edebilirdi. Hmm,
2: bilirsin, herkes kanser olduğunu söyledi. Aslında biraz etkilendim.
1: Patronlar da bana hala öyle diyor. Lanet olası kanser. Zekiciymiş gibi.
2: Bunu nasıl yaptın?
1: Zehir.
4: Zehirden başka bir şey olarak geçmesi için dozların küçük olması gerekir. Bunun haftalar hatta aylar boyunca sürdürülmesi gerekir.
1: 72 hafta 4 gün.
4: Aa.
2: Nasıl erişim sağladın?
1: Vaftiz annemdi.

0: Anlamadığım şey, üçlü çetenin başı nasıl oluyordu? Düşük rütbeli bir infazcının vaftiz annesi oluyor.
1: Hikaye bu değildi.
0: Bunu hikayeleştirelim. Nasıl olur da kimse bilmez?
1: Çünkü işimde iyiydim. O aile için yıllarca çalıştım. Yaptığın işi sevdiğinde hayatın boyunca bir gün bile çalışmazsın. Her lanet olası gün çalıştım. Bu işte iyiydim. Yapmam gerekeni yaptım. Bu kadar çok şey yapmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Öldürme işi bir yanılsama aslında. Ama Ming'e kadar bilmediğim şey, mesele onları öldürmek değil. Bunu yapmak için kendimizi kaç kez öldürmemiz gerektiği ile ilgili. Ya da senin en iyi yanını kaç kere söküp kopardığı senden. Ve en kötüsü de asla gerçekten ölmez. Keşke ölse. Çok daha kolay olurdu. Ama orada öylece duruyor. En iyi parçan. Hasta ve acı çeker. Ve ne zaman gittiğini düşünsen, ne zaman artık içinde ölemeyeceğini düşünsen ölüyorsun. Ve sonra tekrar ilk defasındaki gibi hissedersin.
2: Pekala, Leandro'ya paylaşımı için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Leo.
3: Teşekkürler. Teşekkürler.

0: Nihayet.
1: Merhaba Vi.
0: Seninle gerçekten konuşmam gerek. Meşgul müsün?
1: Hayır. Sana ayıracak zamanım var.
0: Birini inciteceğim, bunu biliyorum. Los Angeles'a taşınmamın sebebi sensin. Bana yardım eden tek kişi sensin.
1: Güzel ve kontrollü biçimde sakinleş.
0: Kontrol bende değil.
1: Şimdi söyle, bunu başlatan neydi? Seni tetikleyen?
0: Sadece sandviç yapıyordum.
2: Sakince, kontrollü bir şekilde sandviç yapıyordum.
1: Ve volta mı atıyorsun? Yüzümü hayal et. Otur.
0: Evet, tamam.
1: Tamam. Sandviçe dönelim. Sana bir şey sorayım. Ne tür bir sandviç yapıyordun?
2: Tavuklu.
1: Evet, evet. Klasiktir. Kemiklidir, değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Keşke daha fazla bilgi mevcut olsaydı. Ama ne yazık ki finansman yeterli değil. Sponsorunuz olarak sizi tavuk konusunda uyaracak kadar ileri görüşlü olmalıydım. Bir dahaki sefere fileto al. Violet, seni sonra arayacağım.

0: diyeceğim.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Söylediklerin hoşuma gitti.
2: İyi bir hikayeydi.
1: Evet, bana daha önce söylediklerini de çok düşündüm aslında.
2: Onlar berbat bir grup. Ama ne kadar berbat olduğunu bilen berbat bir gruptan daha iyi kim dinleyebilir ki? Şeytandan bahsetmişken...
3: Özür dilerim. Burada bir şey mi bölüyoruz yoksa?
2: Hayır.
4: Baksanıza, tam 2,5 milyon insan pasif içicilikten ölüyor.
5: O zaman defol git aşağıya ben.
1: Hangi hastanede çalıştığını söylemiştin?
3: Royal Bridge. Neden sordun?
1: Bir sebebi yok. Şimdi kayınvalidemi nereye göndereceğimi biliyorum.

0: Chris.
1: Ne?
0: Sen okuldayken ilgi delisiydin değil mi?
1: Aslında ben okuldayken her şeyin delisiydim.
2: Pislik olduğunu söylüyor.
1: Ah, canın cehenneme Leo. Git kendinle uğraş.
3: Lütfen. Sadece bir geceliğine bir araya gelip egomuzu, duruşumuzu bir kenara bırakamaz mıyız acaba? Bilirsiniz, dinlemek ve saygı duymak, başkalarına iyilik yapmak ve diğer tüm saçmalıklar

0: Ne düşünüyorsun Markus?
1: Bence tek yaptığınız lanet olası monoklar halinde konuşmak. Ve kendimi bir grup tehlikeli Bond kötüsüyle bir çatıda sıkışmış gibi hissediyorum.
2: Arkadaşlar. Onu buldum.
0: Kimi? Ya da onu. Kimi?
2: Senatörü kimi öldürdüyse.
0: Evet Joe, sanırım telefonsuzluk kuralı patlamak üzere.
3: Alt kattaki televizyona bakabiliriz.

0: Hey, baksana dostum. Sen de kimsin
1: tamam,
0: be?
1: Tamam, pekala, pekala.
2: Hey, sana soru sordu kahrolası.
1: Tamam, tamam. Yardımcı olabilir miyiz?
3: Öyle umuyorum Joanna.
2: Ne oluyor be?
0: Ne, bu hergeleyi tanıyor musun?
4: Senatör Kyle.
1: John,
2: bu mümkün değil.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Bak, ortamı bozmak istemiyorum ama neden ölü değilsin de buradasın?
3: Ona sor.
6: Onu tanıyor musun?
4: Sakıncası yoksa nereden acaba?
3: Adamın ıskalaması gerekiyordu değil mi? Plan buydu. Peki ne oldu? Ha?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Neler oluyor be?
2: Sana bir soru sordu lanet olası.
3: Anlaşmayı değiştirdim.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey değişmedi.
3: Peki bu gece neden vuruldun?
1: Bilmiyorum.
4: Yani vuruldun mu? Sen...
3: Ah! Ne yaptın?
1: Bilmiyorum dedim.
3: Seni yalancı pis...
1: Bilmiyorum!
6: Tamam mı? Herkes sakin olsun senatör. Ne oldu?

0: Bölge güvenli efendim.
1: Bunu bugün ikinci kez duyuyorum. Kusura bakmazsanız sizin gibi sersemlere hiç güvenim kalmadı. Dışarıda efendim. Bekle. Tek başıma kanamayı yeğlerim. Çık dışarı. Bir an için bunun yanlışlık olduğunu düşündüm. Bunu atlatırsam ulaşacağım yeni seçmenleri düşünsene.
2: Amerikan Büyükelçiliği, Senatör John Kyle'ın bu sabahki saldırıda öldüğünü doğruladı.
1: Ama bu sadece bir andı. Asıl hata benim hayatta olmamdı.
3: Bu taraftan.
4: Baksana, kurşun sonuna kadar gitti mi?
1: Uzak dur benden.
4: Şey ya, bir göz atabilirim.
5: Ben ne halt ediyorsun sen?
4: Yardım ediyorum.
5: Neden?
4: Ne demek neden?
6: Doktor değilsin lanet olası.
4: Dedim ki belki...
1: Uzak dur.
6: Oo. Kelin, sen doktorsun. Adamı düzelt.
1: Hayır, ben iyiyim.
7: Ha, tabii, o zaman bakmasına zararı olmaz.
8: Dikişe ihtiyacı var. Bir iğne ve iplik. Yukarıda bir ilk yardım çantası olacak.
5: Ben giderim.
4: Bu çok derin.
6: Sizce bunu yapmalı mıyız?
4: Neyi yapmalı mıyız?
6: Adamın ölmüş olması gerekiyordu. Ama değil, burada ve yaralı, değil mi? O orada ölü olmalıydı. Yani onu arıyor olacaklar.
1: Bakmalarına gerek yok çünkü onlar CIA ve beni vurmamaları gerekiyordu. Ama sanırım birileri bu gece notu almamış.
4: CIA mi?
6: Bu çok karanlık bir şey.
9: İnan bana John, hiçbir şey değişmedi. Planımız hala geçerli.
1: Herkes için değil.
9: Hiçbir fikrim yok.
1: Gerçekten mi? Kaliforniya Senatörü John Kyle'ın suikasta uğradığına dair son dakika haberi bu gece bir şeylerin ters gitmiş olabileceğine dair bir ipucu değil miydi?
7: Ha evet, gerçekten üzgünüm. CIA ile ilgili kısma geri dönebilir misin?
1: Ne?
7: CIA dedin. Merkezi İstihbarat Teşkilatı mı?
1: Evet.
9: John.
7: Lanet olası Merkezi İstihbarat Teşkilatı gibi.
1: Neden bilmiyor musun?
7: Neyi bilmiyor
9: John. Muyum?
1: Bu toplantıları kim yönetiyor?
4: Ne yani, burayı CIA mi yönetiyor?
9: John.
1: Sizce bunu kim yönetiyordu?
4: Joe.
1: Aynı şey.
4: Sen CIA'densin.
9: Mükemmel John.
1: Bilmek istediğim şey bu gece toplantıyı neden düzenlediğiniz.
6: Sağ ol. Sana söylemedim mi lan?
7: Markus, neden çeneni kapatmıyorsun?
6: Canın cehenneme. Ha, harika.
9: Tamam tamam, herkes sakinleşsin. Biraz ışık gerekiyor. Hadi çocuklar, toplanın bakalım.
8: Şimdi herkes Joe'yu dinlemeli.
9: CIA için mi çalışıyorum? Evet öyle. Ve siz de öyle.
4: Affedersin, nasıl yani?
9: Hmm. 284 gün önce Sergey Rahmaninov işe giderken Kızıl Meydan'da sekerek yol alıyordu Adalet Bakanlığı'na. O sabah işine ulaşamadı çünkü bakanlık binasına 300 metre kala vurularak öldürüldü. 300 metre olduğunu nereden bildiğimi biliyor musun? Çünkü bu bir SV-9 keskin nişancı tüfeği için en uygun menzil. Öyle değil mi ben? Gördün mü, sadece güzel bir yüz değilim. 2 gün sonra da bir banka hesabına güvenli bir ödeme yapıldı. Ve bu ödemenin tam miktarını bilen sadece 2 kişi var. Banka hesabının sahibi ve transferi onaylayan kişi. Evet, ben Rahmaninov'un Moskova'da öldürülmesinden 2 gün sonra banka hesabında 150 bin sterlin bulunduğunu söylesem, bunun sadece bir tahmin olduğunu mu söylerdin, yoksa bir şeyler biliyor muydum?
4: O CIA değildi.
9: Ah ben.
4: O değildi, Steven Sims.
9: Alistair Holdings Group'tan Steven Sims, evet. Peki sence Bay Sims ve AHG kimin için çalışıyor? Ah tanrım, yakışıklı olanlar daima kalın kafalı oluyor. Ve 2 yıl önce bir hasta göğüs ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle Royal Bridge'e getirildi. ve o gece nöbetçi olan tek asistan sizdiniz. Bu yüzden elbette şişmiş aortu buldunuz. Ancak bu konuda hiçbir şey yapmadınız. Sadece bekledin ve izledin. Yapmanı beklediğimiz gibi. Ve sen de öyle yaptın. Ve bu çok güzeldi. 8 saat sonra hasta öldü. O Adalet Bakanlığı'ndan dokunulmazlık karşılığında bazı aracı sözleşmelerini ifşa etmekle tehdit eden Emin Ritchie'nin başkanıydı. Bu yüzden gerçekten yardımcı oldum Kevin. Ve 11 ay önce Michelle Huan Min kanserden öldü. Zehirlendikten sonra bazı gizli bilgileri Çin Devleti İç Güvenlik Bakanlığı'na satamadan önce... Ming çifte ajandı. Leandro, bunun kalbini sızlattığını biliyorum. Ama evi temizlememize yardım ettin. Ve 200 bin pound. Fena değil, değil mi? Ve sonra daha geçen hafta bizim Marky Marky Marcus burada karısıyla tatil yapan memur Harold Morano'nun gözüne bir kurşun sıktı. Memur Morano, yeni Medellin karteliyle bazı kurum çalışanlarını ilişkilendirecek bir davada ifade vermek üzereydi. Evet, işin kardeşinden geldiğini sandın. Tyson Marbury'den geldiğini düşündü. Anladın değil mi? 18 bin pound. Sokak çocukları ne kadar ucuzdu, öyle değil mi?
6: Canan cehenneme.
9: Senin de.
7: Peki ya Crystal?
9: Hı? Crystal mı? Crystal'a kimin için çalıştığını söylememe gerek yok çünkü o zaten bunu başından beri biliyor. Tıpkı bu toplantılar sayesinde her birinizi tam olarak yapılması gerekeni nasıl yaptıracağımı başından beri bilmem gibi. Herkes. Sen hariç. Bu 8 ay boyunca planladığımız en büyük operasyondu. Çalışmış, provasını yapmıştık ama yine de bir şeyler ters gitti. Biri size bir yer ve zaman verdi ve balık burcu kelimelerini söylemenizi istedi. İşte buradasın ve tanışmadığım tek kişi sensin.
0: Tanrım. Merhaba V.
3: Beni bölmeyi bırak.
0: Burada resmi görmeye başlıyorum. Bu kız seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa başka bir nedenden dolayı mı ondan hoşlanmıyorsun? Ona neden acı çektirmek istediğine dair mantıklı bir açıklaman var mı?
5: Evet, tabii ki bir sebebi var. Az önce onunla ilgili söylediklerimi duymadın mı? Beni güvensiz hissettirmek için bilerek yapıyor bunu.
0: Evet. Evet, neler olduğunu... Burada neler olduğunu biliyoruz, değil mi? Sen farklısın. Yalnız hissediyorsun. Etrafındakiler kendini nasıl bu durumda bulduğunu anlayamıyor. Kendini tehlikede hissediyorsun. Tehdit seviyeleri yüksek. Kendini korumak için savaş modundasın. Ve eğer bu kız etrafta olmasaydı kendini daha iyi hissedecektin belki. Ve yan komşun olduğu gerçeğini de dayanılmaz buluyorsun. Anlıyorum. Biliyor musun, ben de karımla tam olarak aynı şeyi yaşadım. Gerçekten bana güvenmelisin, o yollardan geçtim. O silah karımın yüzüne doğrulttuğumda son sözün var mı Heather dedim. Ve 3 saat sonra onu vurdum.
5: Bekle, cidden mi?
0: Hayır. Hayır Violet tatlım, bu bir şakaydı. Anladın mı son sözler?
5: Ama ben
0: 3
5: bunu
0: saat.
5: Komik bulmuyorum ve gülme havasında da değilim. Ağlayacak gibiyim. Biliyor musun, şu anda karışık duygular içinde olamam.
0: Evet, hayır biliyorum, tamam mı? Biliyorum hayatım, çok özür dilerim. Violet, uzun vadeli sonuçları düşünmek zorundasın. Kaderinin kontrolü sende olmalı. korkusuz ol. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
5: Seni anlıyorum. Yapmam gerekeni biliyorum. Özür dilerim. Gelecek hafta tövbe edeceğim, yemin ederim.

0: Oh, Violet. Violet.
1: Yerini aldın mı?
2: Evet efendim.
1: Güzel. Bu sefer kaçmasına izin verme. İşaretimi bekle. Yapman gerekeni biliyorsun.
3: Bu yüzden mi hiçbir telefonumuz çalışmıyor? Sizde bunu yapan şeyler yok mu?
4: Her şeyimiz var.
3: Tabii. Bütün şehri çaldırıyorsun öyle mi?
5: Kıpırdama.
4: Muhtemelen.
3: Neden?
6: Onlar beni bulana kadar hikayeyi kontrol et.
7: Bitti.
3: Haberlerde vardı.
5: Artık yok.
8: Bu noktada dışarıdaysa zaten önemli değildir.
4: Evet. Neden hala buradayız?
9: Anlayamadım.
4: Neden hala buradayız dedim. Biliyor musun, Markus haklı. Biri seni aramaya gelecek.
6: Muhtemelen.
7: Kesinlikle.
6: Bu seni korkutuyor mu?
4: Evet. Evet, beni korkutuyor. Bu seni de korkutmalı çünkü öldürmeye çalıştıkları kişi sensin. Ve tekrar denediklerinde yanında durmayacağıma eminim.
9: Büyük babam daima CIA suikastçılarıyla dolu bir odanın en güvenli yeri olduğunu söylerdi.
4: Joe, büyük babanı takan yok burada.
5: Oraya Kelvin oturuyor.
4: Neden buradasın? Nereden biliyordun?
6: Toplantı oldu mu?
4: Evet.
6: Sence nasıl?
4: Bilmiyorum.
7: Çünkü o da CIA'den.
5: Tanrım. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum.
4: Hayır hayır. Boş ver onu. Çünkü şu anda bu hergele hakkında konuşuyoruz. Kaliforniya senatörü John Kahrolası Kyle. Bu arada Amerika Kahrolası Birleşik Devletleri'nin başkanı olma ihtimali en yüksek olan kişi. Ve o CIA Kahrolası AG.
5: Bunu anlamış durumdayım Crystal. İnan bana anladım bunu.
4: Öyle mi?
5: Ama bence onu konuşmamız gerekiyor. Ve onu konuşacağız. Yoksa kendimi kaybedeceğim.
9: Burada olmama gerek yokmuş gibi.
5: Kapa lanet olası çeneni, palavracı. Şimdi. Senin hakkında konuşacaktık. Ve senin hakkında konuşacağız. Ve bu şimdi olacak.
10: Benim adım Alice. Ve burada oturmuş hepinizi dinliyordum. Gerçekten öyle. Ve ben de burada oturmuş hepinizin merak ettiği şeyi merak ediyorum. Burada ne işim var diyorum. Çünkü katil olmak istemiyorum.
8: Alice, sana AK'den kimin bahsettiğini söyleyebilir
4: evet,
8: misin?
4: Evet, bunu ben de bilmek istiyorum.
10: Bir mesaj aldım.
8: Tamam. Kimden?
10: Bilmiyorum. Engelliydi.
7: Joe, onları sen göndermiyor musun?
9: Özel olarak değil.
7: Ne demek şimdi bu?
9: Yani özel olarak ona hiçbir şekilde...
5: Peki nasıl oluyor? Neden? Neden? Neden biz?
9: Hepinizin bir yılı aşkın süredir buraya geldiğinizi ve bu soruyu ilk kez sorduğunuzu belirtmek isterim.
6: Çünkü hepiniz o tipe uyuyorsunuz.
8: Hangi tipe?
6: Kişilik profiliniz.
8: Neden o işaretlesin ki? Neden biri burada olman gerektiğini düşünsün?
10: Çünkü ben birilerini öldürdüm.
4: Çok açık.
3: Bir dakika, çeneni kapa.
8: Çatıda konuştuklarımızı hatırla.

Babam buna annem öldükten 6 ay sonra başladı. On üç yaşındaydım. O bana kızgındı sadece. Hayır. O benden nefret ederdi. Çünkü kafamdaki çizmesinin o baskısını bugün bile hala hissediyorum. Bana akşam yemeğimi yerden yedirirdi. Beni yalnız bıraktığı geceler hep en kötüsü olurdu. Çünkü çok daha uzun sürerdi bu. Özür dilerim. Kız kardeşimi bile ondan koruyamadım. Bir hafta sonu okul gezisine gittim. Ve aynı okula gidiyorduk. Ama ben daha büyüktüm. Bu yüzden onun sınıfı geride kalmıştı. Ve bu canavar

0: Onlardan uzakta tam 2 gece geçirdim. Geri döndüğümde ben farklı olduğumu biliyordum. Tek düşünebildiğim buydu. Alice, onu geride nasıl bırakabildin diyordum kendi kendime. O adamın yaptığı o kadar şey vardı ki. Onun ölmesini istemeliydim. Ama ona dokunmak bile fazla geliyordu bana. Zorlandım. Ama çok zorlandım. Bunu yapıp yapamayacağımı bile bilmiyordum. İstiyordum ama yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçüktüm ve o adam... lanet olsun, o çok büyüktü. Ama titremiyordum. Korkmuyordum da, zor değildi. Çok kolaydı. Benim için çok kolay oldu. Mücadele etmesini istedim. Beni bunun için zorlamasını istedim. Beni bir duvara fırlatmasını, acı uyandırmasını. Ama çok hızlı biçimde son bulmuştu. Ve bunu tekrar yapmak istediğimi hatırlıyorum.
1: Hala istiyor musun?
0: Ne?
1: Hala öldürmek istiyor musun?
0: Hem de her gün istiyorum.
2: Neden burada olduğunu biliyoruz.
0: Bilmiyorum.
3: İyi sanmıyorum. Hadi ama.
2: Joe, gruba ihtiyacı olan biri varsa bu kızdır.
4: Evet, katılıyorum. Bu bir grup olsaydı harika olurdu ama bu bir grup değil. Katillerin bir kilisede buluşup öldürme üzerine felsefelerini paylaştıkları bir fantezi dünyası değil. Burası kiralık katillerin tutulduğu bir yer.
3: Buraya toplanmamızın amacı...
4: O yüzden tekrar soruyorum. Burada ne işi var? Bu kız kiralık katil değil. Ve burada ne işi var?
5: Hey Joe. Sakin ol. Silahsızlanma politikasına ne oldu?
4: Bu benim sigorta poliçem ama.
6: Joe, benle aynı fikirde olmak kötü ama bence de düşün.
7: Onun bu işle ilgisi olduğunu düşünüyorsan yapman
4: gereken...
7: Cehenneme
4: git Joe, patronum değilsin. Bugün tam bir karmaşaydı, hepsi bu kadar. Jade Çuvalık ve Crystal emirlerimiz doğrultusunda bunu telafi ettik.
2: Demek bu yüzden burada, öyle mi?
7: Korkunç kadın.
2: Sanırım şehrin öbür ucundan buldukları kişi de o.
4: O sadece işini yapıyordu. Jade'in batırması onun suçu değil. Birini suçlamak istiyorsan onu suçla. Ve bildiğim kadarıyla hepsi bu kadardı. Görev başarısız oldu. Planladığı gibi kaçıracak yeni bir tetikçiyle yeni bir tarih belirlenecekti. John, seni gerçekten kimin vurduğunu kimse tahmin edemez. Ama ben hala onun bu işle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum.
1: Çok yaşa.
4: Sen olduğun yerde kal, kıpırdama. Geri kalanınız için de geçerli bu.
6: Merhaba, korkma, çık dışarı. Çık dışarı.
0: Uzak dur benden.
6: Hadi bakalım.
3: Gel
6: hadi.
3: Buraya, merhaba. Burada tamam. Ne yapıyorsun seni küçük fare?
7: Harika.
6: Tamam Crystal,
4: tamam. Hadi bakalım. Tamam. Konuş bakalım.
0: Hayır. Bu küçük kıza hiçbir şey yapmıyoruz biz.
7: Yaptım bile.
0: Affedersiniz senatör, çocuğunuz var mı?
7: Bununla hiçbir ilgisi yok.
6: Otur. Tamam pekala tamam. Herkes dursun, durun. Herkesin sakin olması gerekiyor. Şu anda çok fazla şey olup bitiyor burada. Pekala Alice, çekil.
4: Çekil. Şimdi kabul edenler ellerini kaldırsın. 1, 2, 3, 4.
3: Burada ne olduğunu biliyorum.
6: Markus, masaya gelene kadar bu silahı toplamayı başarabilirsen o zaman istediğin şekilde olabilir.
0: Ben bunu yapamam.
3: Yapabilirsin. Tek tak,
0: tamam,
3: tek tak.
0: Titreme.
3: Bir tane daha var. Ve sonra senin için geliyorum sevgilim.
2: Dene bakalım patron.
3: Beni vuracak mısın?
2: Canın cehenneme.
3: Bundan biraz ister misin? He? Gel bakalım.
6: Kalkın. İkiniz de.
0: Tatlım, iyi misin?

0: Tamam, sadece söylediği kişi olduğundan ve profesyonel bir katil olmadığından emin olmalıydım.
1: Tatlım, adın ne? Sorun yok.
2: Morgan.
1: Memnun oldum Morgan, benim adım Alice.
3: Konuya gel hadi.
1: Bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Morgan, burada ne yapıyorsun?
2: Başım biraz derde girdi.
1: Tamam, o zaman buraya saklandın. Bu gece olanları duydun mu peki?
2: Evet, duydum. Hepsini duydum. Bütün hepsini.
3: Bu kadar o zaman. Başka seçeneğimiz yok. Sıçan ihtiyacımız olmayan bir
0: tamam,
3: soru.
0: Tamam, bekle. Dur. Hey. Hadi.
3: Joanna her şeyi duydu.
0: Evet, kesinlikle. Sadece bir grup insanın konuştuğunu duydu. Kimsenin bir şey yaptığını görmedi. Bu yüzden herkes şimdi oturacak ve sakinleşecek. Anlaşıldı mı? Şimdi hadi.
1: Lanet olsun.
0: Dokunma ona.
3: Hey! Gel buraya! Çabuk yapma. Hadi çabuk!
2: Yapma
0: hadi.
2: Lütfen!
0: Hayır!
2: Ona dokunmayacaksınız!
0: Gel buraya!
3: Yakalayın şunu!
0: Hey! Tamam! Morgan'ımızın yapmak isteyeceği son şey birilerini üzmek olur, öyle değil mi? Yani sen akıllı bir kızsın. Böyle çılgınca bir hikayeye kimsenin inanmayacağını biliyorsun.
4: Bak, biz bir çocuğa güvenmiyoruz. Konuşacak. Belki başlarda değil Joe. Ama bir gün bir arkadaşıyla konuşacak ya da günah çıkarmaya gidecek ve o konuşacak.
2: Yapmayacağım. Yemin ederim.
5: Konuşacaksın, tamam mı? Kapa o küçük pis çeneni.
6: Marcus, o sadece bir çocuk dostum.
5: Sadece bir çocuk olduğunu biliyorum. Ama o küçük pislik hepimizi mahvedecek. Ve hayatımı seviyorum ben. Yapacak işlerim var.
0: Onu öldürmek çözüm değil ki. Joanna'nın dediği gibi durum o kadar saçma ki kimse ona inanmayacaktır.
7: Herkes sessiz olsun.
5: Hey.
7: Tanrım. Hey Morgan. Kes şunu. Lanet olsun.
0: Geri çekil.
1: Yaklaşmayın.
0: Hey, sakin ol. Bana. Durun.
1: Lanet olsun.
5: Lanet olsun.
1: Üzgünüm, kazaydı.
5: Crystal.
1: Hayır. Lanet olsun.
0: Yürüyün. Herkes çekilsin. İçeri girin.
8: Crystal. Joe'ya bir bakmam lazım.
0: Hayır. Hemen içeri girin dedim.
8: Ona bakmam lazım. Joe'ya bakmam lazım.
0: Kelvin, kapa çeneni.
8: Oraya
0: içeri
8: gitmem
0: gel.
8: Gerekiyor. Hayır Marcus.
5: Yürü.
8: Hayır.
0: Yürü.
8: Hayır, oraya gitmem hadi. Gerekiyor. Hayır.
0: Yürü.
8: Bırak beni. Hayır.

0: Bu işleri değiştirir. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
1: Alice? Alice, ne yapıyorsun tatlım?
0: Hey, bırak onu. Bunu bir düşün.
2: Yapılması gerekeni yapıyorum. Az önce gördüklerinden sonra sessiz kalır mı sanıyorsun? Hepimiz dibi boylarız. Hayır, benim bir ailem var. Ve onları başkalarının eylemleri yüzünden kaybetmeyeceğim.
3: Haklı.
0: Alice, bırak ben yapayım. Sana uygun değil.
3: Bazı berbat durumlarda bulundum.
0: Tamam, tamam. Bak, lanet olsun. Hadi ilginçleştirelim. Bakalım kim yapmak istiyor? Marcus denemek ister misin?
4: Evet, seve seve yaparım. Tabii. İndir şu lanet silahı.
0: Beni neden sen bir denemiyorsun?
5: Bak, söyledim. Bir çocuğu öldürmenin parçası olmayacağım.
0: Not edildi. Kelvin?
6: Not edildi mi? Hayır, bu kesinlikle olmaz. Bir çocuğu öldürmeyeceğim.
0: Tanrı aşkına Kelvin, yapma. O çocuk değil ki. Kaç yaşında? 14 mü? Hey, kaç yaşındasın
1: Alice,
0: sen?
1: Alice, buradaki çatlak ne tatlım. Morgan'ın gitmesine izin versen, biraz sohbet etsek ve mantıklı kararlar alsak.
0: Neden çeneni kapatıp bitirmesine izin vermiyorsun?

0: İşimize dönelim.
1: Ne yapıyorsun tatlım? Bu sen değilsin.
0: Kim olduğuma dair hiçbir fikrin yok, Leo.
1: Sen de kimsin?
2: O yeni patron.
3: Yok artık. Joanna.
0: John, ne oluyor be?
2: Aa, Crystal, anlayacağını biliyordum.
0: Seni lanet olası.
4: Joanna, bilmek istiyorum.
5: Aa, lanet olsun.
6: Kuru sıkı, elbette.
2: Dramatize ettiğim için üzgünüm.
4: Birini mi bekliyordun Joanna? Tanrım, beni buldular. Biri beni korusun, ödeyebilirim. Her şey satılıktır, değil mi?
2: Aa, Tanrım, nefesini tut John. Kimse ilgilenmiyor.
0: Muhtemelen kapı kapı dolaşan polislerdir. Gidip ilgileneyim. Ve döndüğümde her şey açıklanmış olacak. Her şey.

0: Vakit geldi. Kızlara zarar verme.
1: Tamam, gittiler. Pekala. İlk soru.
2: Neden beni öldürmedin? Bütün bunların sebebi bu, değil mi? Benim.
1: Bu benim hatamdı.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ah, yakalayamıyorum. Jade'in seni vurması ve ıskalamaması gerekiyordu.
2: Anlamadım.
1: Ama berbat etti. Ben de eski Dragunov'un tozunu alıp kendim girdim. Üzgünüm John. Kişisel bir şey değil. Iskaladım.
2: Ne yani? Şirket benden kurtulmak mı istedi? Neden o lanet kapıdan girdiğim anda işimi bitirmediler? Bütün bu saçmalıklar niye?
1: Çünkü her şey seninle ilgili değil John.
3: Dragunov demiştin. Bu bir Rus silahı.
1: İyi tespit Ben. Harika senatörümüzün de daha önce söylediği gibi neydi o? Fiyat yeterince yüksekse her şey satılıktır değil mi? Evet, şirket yeni bir yönetim altında ve hangi üyelerimizin yeni yönetime katılmak için gereken özelliklere sahip olduğunu görmek istediler. Bir stres testi de diyebilirsiniz.
2: Ne?
1: Sizi Alisa Romanov ve kız kardeşi Morgana Romanov'la tanıştırmak istiyorum.
2: Bekle, ne? Joanna?
1: Evet, Ruslar daha fazla ödüyor.
2: Ruslar?
1: İsimleri var.
2: Kız kardeşler?
4: Kız kardeşler.
5: Yok artık.
4: Sorun şu ki senatör, sizinle çok geç başladılar. Yozlaşmış bir CIA ajanı siyasi sistemin en üst kademesine sızarak yozlaşmış bir senatör ve yozlaşmış evetçilerle çevrili yozlaşmış bir başkan olur. Ama genç yaşta başlarsanız, o zaman daha doğru bir insan olursunuz, dürüst olursunuz. Gördüğünüz gibi Rus hükümeti bizi yanına aldı. İkimize de bir amaç verdi ayrıca. Yani senatör, lütfen yerinize gelecek kişiyle tanışın.
2: Bu bir şaka değil mi?
4: Şaka yapıyor gibi mi görünüyor?
1: Benim için bir zevkti. Üzgünüm Kelvin.
4: Marcus, Crystal.
1: Geçtiniz.
4: Bizimle gelin.
5: Üzgünüm baylar.

0: Sonra görüşürüz Kelvin.
1: Alice.
2: Ah. Leandro, üzgünüm tatlısın ama o kadar da değil. Ama sana bir şans vereceğim. Burada bir saat kal ve sonra git.
1: Hepsi bu mu?
2: Evet. Bir saat.
3: Hain.
4: Sana söyleneni yap.

0: Merhaba. Bir saat sonra gidebilirim. Bütün gün yalan söyledi. Şimdi niye ona güvenesin ki?
1: Leo, gerçekten dinlemeni umuyordum. Tek yapman gereken bir saat beklemekti. Şu erkeklerin emirlere uymama sorunu yok mu?
2: Kaderini kontrol etmelisin, Alice. Korkusuz ol. Yapman gerekeni biliyorsun.

0: Hey, değiştirelim mi? Hayır mı?
1: Hayır.
0: Sen artık ölürsün.
2: Ben bunun için yaşıyorum. Affedersin. Yardıma ihtiyacın var mı dostum? Adamım Calvin içeride. Adsız katiller seni lanet her gele.
0: Hadi beni. Nereye gittiğini sanıyorsun?
2: Aha.
0: Anlaşılan işin nasıl yürüdüğünü unutmuşsunuz.
2: Lanet kulübe hoş geldin.
0: Yani John, standartları belirlemeyeceksek bunun ne anlamı var? Kurallar var, kurallara uyulması gerek. Joe, orada ıskaladın sen.
3: Hayır.
0: Durma. Yap hadi.
4: Geri çekil.
0: Yakından farklı hissettiriyor, değil mi Benjamin?
4: Bıçağı ona ver.
0: Lütfen.
4: Seni vurmalıyım Chris. Bıçağı ona ver.
0: Bıçağı bana ver.
4: Bunu yapabilirim.
2: Tanrı sizi korusun. İşte buradasın.
0: Alice. Alice. Alice.

0: Bitti.
1: İşte gördün mü? Sana yapabileceğini söylemiştim.
0: Evet. Düşündüğümden kolaydı.
2: Aferin sana Alice.
3: Amerika Senatörü John Kyle'ın dün uğradığı suikastle ilgili hikaye ortaya çıkmaya devam ediyor. Londra'nın Bank bölgesindeki bir kilisede olayla bağlantılı olduğu düşünülen başka cesetler de bulundu. İlk spekülasyonlara göre Amerika hükümetinin Kyle'a karşı düzenlenen komploya bir şekilde dahil olduğu iddia ediliyor.
4: Los Angeles.
2: Daima yardımımıza ihtiyacı olan insanlar olacaktır. Yolun gösterilmesi için kaşınan insanlar. Dinleyebilecek, yardım edebilecek birine ihtiyaçları var. Sonsuza dek devam edemem ama kızlarım için... sadece bir başlangıç bu.
0: Merhaba. Merhaba.
2: Bunun için güzel bir gece.
0: Evet, sanırım öyle.
2: Yolunu mu kaybettin?
0: Öyle diyebiliriz.
2: Bir kat aşağıda.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim.
2: Bu kadar gerilme. Emin ellerdesin.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Doğru yerde miyim emin değilim. Bana ikizler demem söylendi.
1: Kesinlikle doğru yerdesin ve ilk gelen sensin. Atsız Katillere hoş geldin.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Anadolu Kaplanı'nı eşsiz kılan, dünyanın en iyi tanklarının bir bileşkesi olarak diğer milletlerin deneyimlerinden faydalanarak tasarlanmış olmasıdır. İlk bakışta fark edeceğiniz gibi gövde yapısı İsrail yapımı Merkava tanklarını andırır. Bulunduğumuz coğrafyanın zorlu koşullarında en yüksek savaş kabiliyetine sahip olabilmesi için tasarımında bu tanklar örnek alınmıştır. Sizin de gözlemleyebileceğiniz gibi Anadolu Kaplanı

0: İsrailliler patentle ilgili sorun çıkarmazlar mı?
1: Cumhurbaşkanım, tasarımda yaptığımız bazı küçük değişikliklerle hem patent sorununu açtık hem de tankımızı daha dayanıklı hale getirdik.
0: Güzel, çok güzel. Mürettebat sayısı?
1: 6 kişi efendim.
0: Çok güzel.
2: Sayın Başbakanım, Polat Alemdar geldi.
0: Güzel. Ağırlık?
1: 63 kilo.
0: Güzel. Peki seri üretime ne zaman geçebiliriz?
1: En az 1 yıl içinde geçebiliriz efendim.
0: 1 yıl?
1: Evet.
0: Güzel.
3: Efendim, derhal burayı boşaltmamız lazım. Ersoy Ulu Bey buraya saldırı düzenleyecek.
4: Endişeni anlıyorum Polat. Benzer istihbaratı biz de aldık. Ama sence Ersoy Ulu Bey bize burada bir şey yapabilir mi?
3: Efendim, Ersoy Ulu Bey tam da bu yüzden burayı seçti. Kamuoyuna kimsenin güvende olmadığı mesajını vermek istiyor.
1: Efendim, tankımız doğu şartlarına uygun olarak...
5: Anlaşıldı.

0: Ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı.
2: Siz bina güvenliğini alın. Devlet erkanının yanından ayrılmayın.
3: Polat Alemdar ne diyorsa yapın.
2: Kapıları kapatın. Kimse buradan çıkmayacak.
0: Başbakanım öyle gidin.

0: Bizi bitirirler.
1: Merak etme sen. Bu C planı. Büyük ihtimalle zaten gerek kalmayacak. Ama diyelim ki bir terslik oldu. Mekandan kaçmak için dışarı çıkmadılar. O zaman devreye girip arka kapıya yönlendireceksin.
0: Anlaşıldı efendim. Arkadan kaçıralım devlet erkanı.
2: Polat Alemdar çıkmayacaksınız dedi. Çıkarmayacağız.

0: Efendim, Polat Alemdar kapıda mevzilenmiş. Bu taraftan giremiyoruz.
1: Roket atın kapıya.
0: Efendim, kapılar güçlendirilmiş. Etkili olmaz.
1: Sen dediğimi yap. Kapı biraz sarsılınca arkadan çıkacaklar panikle.
0: RPG'yi verin.
2: Ersoy nerede?
3: Görmedim usta.
2: Bu işte bir terslik var. Ersoy'un burada olması lazım. Ben arka tarafa geçiyorum.

0: İçeri girmek üzereler. Arkadan tahliye edeceğiz. Herkes arka kapıya yönelsin.
1: Durun, durun. Orası daha tehlikeli.

0: İncicim bunların imzalanması lazım. Sen iyi misin?
1: Değilim.
0: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
1: Babamı çağırır mısın lütfen?

0: Nasıl durum babacığım?
1: Bir haber yok evladım.
0: Babacığım, biz üstümüzü başımızı değiştirip gelelim.
1: Siz nereden geliyorsunuz evladım? Bu haliniz ne?
0: Ufak bir kaza yaptık.
2: Birine söylesen ki az evvel böyle böyle oldu diye kimse inanmaz.
3: Kime söyleyeceksin ki abi?
2: Farz-ı misal dedik. Gaye'ye falan anlatacak olsan.
3: Ben ne zaman neyi kime anlatmışım?
2: Abdülay, seninle de hiç dertleşilmiyor. Biraz insan ol. Robot oldun robot. Bu ne?

0: Nazife Hanım nasıl?
1: Maalesef ameliyatı durdurmak zorunda kaldık. Hastamızın bünyesi zayıf düşmüş. Netice almak için biraz daha devam etmedik. Ama daha fazla ısrar etseydik kaybedebilirdik.
2: Sonuç?
1: Allah'tan ümit kesilmez. Ama büyük ihtimalle yürüyemeyecek.

0: Kimlerin öldüğünü öğren.
1: Tamam efendim.
2: Rezil olduk, hiç bu işe kalkışmayacaktık.
0: Niye rezil olalım? Akılsız mısın sen Kaşifoğlu? Bu yaptığımız işi dünyada yapabilecek hiç kimse yok.
2: Tamam, anlıyorum seni de. Neticede öldürmek istediklerimiz ölmedi. Bu işten sonra bize sahip çıkacak kimse kalmadı devletin içinde. Biraz uzaklaşalım.
0: Nereye istiyorsan oraya git. Senin palavralarınla uğraşacak halim yok.
2: Ersoy, bir defa da benim sözümü dinle.
0: Öldürsünler beni daha iyi. Oğuz, konseyi burada toplayın. Haber verin, herkes gelsin.

0: Neticeyi öğrendiniz mi efendim?
1: Yine haklı çıktık Ünsal'cığım. Umarım Ersoy gerekli dersi almıştır. Şamir'e de dersini biz vereceğiz.
0: Hazırlık yapmamı ister misiniz?
1: Hayır. Senin Arap paralarıyla ilgilenmeni istiyorum. Milyarlarca dolar Türkiye'ye akıyor ve biz bunu sadece seyrediyoruz.
0: Peki efendim. Bir kişi var bu konuyu bilecek. Büyük bir ihtimalle paraları o yönlendiriyor. Onunla bir görüşeyim. Efendim, Usame Bin Laden neden şimdi öldürüldü?
1: Beni tanıdığını söylemesin diye. Ünsal'cığım, eğer bir insan yok ediliyorsa onun dönemi bitmiştir. 20 sene boyunca Sovyetler Birliği'nden boşalan düşman açığını iyi doldurdu.
0: Bundan sonra ne olacak? Amerika'ya kim düşman atanacak?
1: Radikal İslam her zaman potansiyel düşman. İslam'ın yerini başka bir şey alır mı? Bunu zaman belirleyecek. Kim bizim çıkarlarımızı tehdit ederse düşmanımız odur.
2: Ne oldu İnci?
3: Baba. Baba hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılanmadım.
2: Bana ne olduğunu anlat.
3: İstihbaratçılar bana işkence ettiler.
2: Ne?
3: Savcı Leyla beni odasına çağırdı. İçeri istihbaratçılar girdi. Bilmediğim bir yere götürdüler. Bana hakaret ettiler, aşağıladılar. Tuhaf bir şeyin içine koydular, tabut gibi.
2: Böyle bir şeye nasıl izin verirsin?
3: Sen nasıl bir babasın? İzin mi istediler benden bunun için?
2: Sen İnci Tataroğlu'sun. Nasıl bir savcının ayağına gidersin? Hem de avukatsız.
3: Baba. Yeterince işkence gördüm.

0: Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyor acil.
1: Ben seni nasıl görüştüreyim Cumhurbaşkanımızla? Sabah ne olduğunu duymadın mı?
0: Onun için görüşmek istiyorum. Ersoy Ulubey ile ilgili olduğunu söylersen kabul edecektir.
2: Hemşire Hanım,
3: buyurun.
2: Polat Bey'in burada olduğunu söylediler.
3: Yoğun bakımda, ziyarette şu an kendisi. Odasında bekleseydiniz.
4: Nazife Hanım'ı göreydim kızım. Onun yanında değil mi oğlu?
3: Maalesef içeri alamam efendim. Şöyle bekleyin, Polat Bey de birazdan çıkar.
4: Kızım sen git, ben burada dururum. Sağ olasın beni buraya getirdin.
2: Ben arkadaşıma uğrayayım teyze. Sen gitmek istediğin zaman haber ver, ben seni götürürüm.
4: Sağ ol.
3: Buyurun. Buyurun.
4: Sağ ol kızım.
3: Bir isteğiniz olursa ben buradayım.
4: Sağ ol kızım.

0: Nasıl durumu? Daha iyi inşallah.
1: Kötü anne.
0: Vah beni. O hayının elleri kırılsın. Bilirim ki sen ananı bu hale koyanın yanına bırakmazsın. Bil ki ben de ananı yalnız bırakmayacağım. Ayakları mı tutmuyor? Tutana kadar hizmet edeceğim.
1: Sağ ol anne. İnşallah annem kısa zamanda iyi olur, lüzum kalmaz.
0: İnşallah. Zülfü oğlum dedi mi Hamid'imin onlarla bir alakası kalmadığını?
1: Ana, bunları sonra konuşuruz. Ana, sen oğluna mukayyet ol. Onunla işim var. Dediğin gibi bulaşmasın o hainlere ki canınız yanmasın.
0: He.

0: Sayın Cumhurbaşkanım, Kazım Kaşifoğlu geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Bu adamlar böyle randevusuz gelme cüretini nereden buluyor?
0: Efendim, Ersoy Ulubey'le ilgili söyleyeceği çok önemli şeyler varmış. Sizden başkasıyla konuşmayacağını söylüyor.
1: Görüşelim bakalım.

0: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ulu Bey'le ilgili söyleyeceğin önemli şeyler varmış.
0: Evet efendim. Oturabilir miyim? Efendim, Ersoy'un hayatınıza kastettiğini biliyorum. Neyse ki başaramadı. Ama Ersoy'u çok uzun zamandır tanırım. Hiçbir işini yarım bıraktığını görmedim.
1: Yeni bir eylem yapılacağını mı söylemeye çalışıyorsun?
0: Efendim, o toplantıda kimler vardıysa Ersoy her birinizi yok etmeden asla durmayacaktır.
1: Söylediğin varsayım mı, istihbarat mı?
0: Sağlam istihbarat.
1: Ne öneriyorsun?
0: Görev sürenizin bitmesine az kaldı efendim. Hükümeti azledin.
1: Anlamadım.
0: Hükümeti azledin. Sonra da bir sağlık sorunu bahanesiyle yurt dışına tedavi olmaya gidin. Görevinizi meclis vekalet eder. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla biz konuşuruz.
1: Sen beni, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı tehdit mi ediyorsun?
0: Size nasıl hayatta kalacağınızı anlatıyorum efendim. Polat Alemdar her zaman her yerde olamaz.
1: Defol git makamımdan.
0: Takdir sizin efendim.
1: Sana çık dedim.

0: küstah adamı nasıl karşıma getirirsin?
1: Bir saygısızlık mı yaptı efendim?
0: Ben gerekli dersi verdim. Sayın Başbakan başta olmak üzere herkesi toplantıya çağırın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Mecbur yer altına çekilecek Ersoy. İşi bitti. Kimse ona yol mol vermez artık.
1: Yer altına çekilecekse biz onu nasıl bulacağız?
2: Alper'i ara Abdüley. Gelsin.
0: Alper nereden bulacak yerini usta?
2: Ersoy yer altına çekilmeyecek Memati. Bu Ersoy'un tarzı değil. Yeniden saldıracak. Zaten saldırmazsa yok olur.
0: Usta, bir daha devlet ricali nerede bir araya gelecek?
2: Tören biter mi Memati? İlla ki bir araya gelecekler.
1: Alper, abi çağırıyor seni.
3: Cumhurbaşkanlığından çağırdılar Abdüley. İşim ne kadar sürecek bilmiyorum. İşim bitince gelirim.
1: Tamam, haber ver. Abi, Cumhurbaşkanı çağırmış.
2: Düğmeye basıyorlar.
0: Usta, adamı cezaevine atmaya kalkar bunlar şimdi.
4: O cezaevine girsin. Hiçbir şey bulamazsam seni vurur, içeri girer, onu oraya gömerim. Ona yerin üstünde bir hücre bile vermem. Onun yeri yerin gidip at altı.

0: Ersoy Ulubey itirafçılardan tutun, eski özel harekatçılara, örgütçülere, koruculara kadar birçok kliği ve hücreleri kendisine bağlamayı başardı. İskender Büyük, tam olarak deşifre edilmeden ölünce onun hücrelerine bu sefer Ulubey hükmetmeye başladı. Bu hücrelerin her biri uykuya yatırılmış birer bomba. Ulubey'i şimdi öldürürsek bu yapılanmaların kimin kontrolüne geçeceğini bilemeyiz. Ben Ersoy'u kullanalım derim.
1: Bu adam senin benim hepimizin canına kastetti. Bundan daha tehlikeli biri mi var ki kaygılanalım? Üstelik bu adamı 30 yıldır kontrol edememişler. Bu saatten sonra biz nasıl kontrol edeceğiz?
2: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama Ersoy Ulubey'i öldürmektense bir an önce yakalayıp adaletin karşısına çıkarmak daha doğru olacaktır.
3: Ulubey'i mahkemeye çıkarırsak orada kendi şovunu yapar. Uzun müddet sonuçlanmayacak böyle bir dava devletin itibarını sarsar. Güven kaybına neden olur.
4: Efendim, üstelik Ersoy devletimizle ilgili pek çok sırra da vakıf. Bunların bir kısmı bile kamuoyunun önüne sergilense vatandaşın devleti olan güveni zedelenir.
5: Ben Ulubey'in tek başına bu eyleme kalkıştığını düşünmüyorum. Ben çıkar çatışmamız olan devletler tarafından yönlendirildiği kanaatindeyim.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, Ersoy üzerinden pazarlık yapılmasını mı düşünüyorsunuz?
5: Hayır. Sağ ele geçirilip bu ilişkinin ortaya çıkarılmasını istiyorum.
6: Ulubey zıvanadan çıkmıştır. Bana kalsa devlete hizmette bulunması söz konusu bile değil. Bugün olanlar basına sızsa ne olurdu bir düşünün. Ülke kaosa sürüklenirdi. Üstelik kimse arkasında dış güçler olmadan böyle bir eyleme kalkışmaz. Ben daha fazla zarar vermeden Ersoy'un bir an önce yok edilmesini istiyorum.
7: Ulubey'in yaptığı çılgınlıktı. Ama kabul edelim, büyük de cesaret işiydi. Ben arkasında dış güç olduğunu sanmıyorum. Neticede bu adam özel olarak yetiştirilmiş. 30 yıl devletin pis işlerini yapmış. Suikastlar, sabotajlar düzenlemiş. Böyle bir eylemi organize edecek birikimi de kaynağı da var. Ben de Ersoy'dan faydalanmaktan yanayım.
5: Beyler, bugün Kaşifoğlu beni görmeye geldi. Bana hükümeti azledip tedavi bahanesiyle yurt dışına gitmemi tavsiye etti. Yoksa Ersoy Ulubey başladığı işi bitirirmiş.
3: Nasıl yani? Kaşifoğlu gelip Ersoy Ulubey adına sizi tehdit mi etti?
5: Aklınca tehdit edip tavrımızı öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca genel kurmayı içeriden halledeceğiz dedi.
3: O yalancının teki. O kim ki bizi yönlendirsin? Bu cüreti nereden bulmuş?
2: Paşam, şuradan buluyorlar. Bu adamlar eskiden Çankaya Köşkü'nde misafir ediliyorlardı. Yatıp kalkıyorlardı aylarca. Devletin en itibarlı çocuklarıydı. Ama bitti. Bu yüzden ben emniyetin, silahlı kuvvetlerin, istihbaratın, her kurumun katılacağı ortaklaşa bir operasyonla canlı olarak ele geçirilip mahkeme huzuruna çıkarılmasını istiyorum. Herkes bilecek ki Türk devleti düşmanına karşı her zaman tek vücuttur.
5: Sayın Başbakan'a katılıyorum. Ulubey operasyonunun doğrudan devletin operasyonu olduğu herkes

0: Mustafa Dikilme tepemde.
1: Acil bekliyorlar savcı hanım. Kaç gündür hastanedesiniz, yoksunuz.
0: Şükretsinler bugün geldim.
1: Bütün adliye yıkılıyor.
0: Niye yıkılıyor?
1: Tataroğlu'nun kızını paspas etti diyorlar. Ekserisi helal olsun diyor.
0: İşine baksın herkes.

0: Ne var ne yok Ferit?
1: Sen aklını mı kaçırdın Leyla?
0: Ne biçim konuşuyorsun?
1: İyiliğini isteyen biri olarak konuşuyorum. Seni seven bir adam olarak. Bir öfke için mesleğini yaktın. Seni meslekten atacaklar.
0: Atarlarsa atsınlar. Çok da umurumdaydı. Ben bu mesleği yapan bir insanım. Beni insan yapan bu meslek değil.
1: Artık tek başına değilsin. Bana da sorman gerekiyor yapacağın delilikleri.
0: Niyeymiş o?
1: Evleneceğiz ya Leyla.
0: Ha korktun yani. Seni de atarlar, sürerler. Soruşturma geçirirsin diye.
1: Senin için korkuyorum.
0: Korkma kardeşim, korkma.
1: He. Doğru ya. Polat'ın seni kurtarır.
0: Benim kimseye ihtiyacım yok. Bak, senin de korkacak bir şeyin kalmadı.

0: Sayın Başbakan, ileri demokrasiden bahsedip durduğumuz şu zamanda kızıma yapılan bu hukuksuz muamele kabul edilemez. Resmen işkence görmüş.
1: Davut Bey, kızınız için üzüldüm. Ancak İnci Hanım da, siz de sütten çıkma ak kaşık değilsiniz. Kızınızın çok tehlikeli bir teröristle işbirliği içinde olduğuna dair şüpheler var. Kendisi söz konusu teröristin yerinin tespiti için sorgulanmış.
0: Özür dilerim Sayın Başbakan. Ama burada sorgulamadan değil, işkenceden söz ediyoruz. Yanılıyorsam düzeltin ama kızımın böyle bir işbirliği içinde olduğunu gösteren tek bir kanıtları bile yok. Kaldı ki kanıtları olsa bile bu onlara işkence yapma hakkı vermez. Biz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan, bu devlete her sene en çok vergi ödeyen ailelerden biriyiz. Derhal haklarında soruşturma açılarak görevlerinden alınmalarını talep ediyorum. Bana kalırsa bu özgür basını susturmak niyetiyle atılmış bir adım.
1: Davut Bey, siz de ben de konunun böyle olmadığını, medya grubunuzun özgür ya da tarafsız olmadığını bildiğimiz kadar iyi biliyoruz. Sizin bana ve bu millete yaptığınız işkenceler nasıl bedelsiz kalmayacaksa, devlet adına işkence yapan herkes bunun bedelini ödeyecektir.
0: Sayın Başbakan, ben buraya kızına işkence edilmiş bir baba olarak geldim.
1: Davutcuğum, ilgileneceğim şikayetiyle.
0: Ne Leyla Hanım'ı savcı olarak görmeye tahammülüm var, ne de Alper Bey istihbaratçı.
1: Devletin bir işleyiş şekli var. Yargıya müdahale edemem. Ama durumunuzu ileteceğim.
0: Bütün gücümle bu işin takipçisiyim.

0: Ne diyor doktorlar?
1: İyi olacağını söylüyorlar anne.
0: Ömer Bey.
2: İyi olacaksın hanım.
0: Baba oğul moral vermeyi hiç beceremezsiniz.
2: Ameliyatı kesmek zorunda kaldılar hanım.

0: Biraz daha iyileştiğinde tekrar yapacaklar.
1: Sakat kalacağım öyle mi?
2: Bu bir süreç anne. Ben inanıyorum ki ayağa kalkacaksın. Tabii eğer sen de buna inanırsan.

0: Hep birlikte mücadele edeceğiz. Nazifhaneye ben bakarım. Zaten vaktim çok.
1: Bakmak mesele değil. Annem bu hali nasıl kabul etsin?
0: Annen zamanında senin ölümünü kabul etmiş kadın.

0: Senin nasıl vaktin çokmuş?
1: Kız arkadaşım bana savcılık yaptırmaz artık.
0: Şuna kız arkadaşın deyip durma.
1: Şuna mı? Şimdi şu mu oldu? Geceni geçirirken iyiydi.
0: Sen de bunun intikamını işkenceye alarak mı aldın? Hukuk hukuk diye ömrümü ye. Kafan attı mı hukuk dışına çık.
1: Ne işkencesi? İki korktu diye işkence mi oldu?
0: Ben daha konuşmadım. Ama Davut Tataroğlu beni aradı. Sana da Alper'e de öfkeli. Neyse. Bir şekilde hallederiz. Sen rahat ol.
1: Rahatım zaten. Ferit'ten de ayrıldım, haberin olsun.
0: O nereden çıktı şimdi?
1: Benim korkak adamla işim yok.
0: Hayda. Kim alacak ki şimdi seni? Anca bulmuştuk bir acemi.

0: Ne de Avrupa'daki konferansa katılmak istiyormuşsunuz.
1: Sen Almanya'da yaşayalı yolumuzun edep erkenini unutmuşsun.
0: Onlar eskide kaldı. Bunlarla insanımızı uyuttunuz.
1: Bunlar dediğin sevgi, saygı, muhabbet. Bunlar olmazsa biz olmayız.
0: Artık biz diye bir şey yok. Siz ayrı, biz ayrı.
1: Biz bizi biliyoruz da siz kimsiniz?
0: Biz gerçek Aleviyiz.

0: gibi sünnileştirilmiş değiliz. Ezilen, sömürülen, yok sayılan halkımızın gerçek temsilcisiyiz.
1: Bunun Alevilikle ne alakası var? Senin anlattığın Alevin yolu değil. Siyasetin yolu.
0: Sizin izinden gittiğiniz Ali tarihte kalan bir şahsiyet. Biz bütün ezilenleri, bütün sömürülenleri temsil ediyoruz.
1: Siz Avrupa'daki konferanslarınızda bunları mı anlatıyorsunuz? Muhammedsiz, Ali'siz yeni bir Alevilik oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bizi de bu yüzden o konferanslarınızdan dışlamaya çalışıyorsunuz.
0: İnsanınıza yeter efsane, menkıbe, masal anlattığınız. Sizin söylediklerinizin bugün karşılığı yok.
1: Biz dilimizin döndüğünce Ali'nin ve evlatlarının himmetiyle her zaman devam edeceğiz anlatmaya.
0: Sen Ali'nin himmetine güvenip mi böyle konuşuyorsun? Yoksa Zülfikar'a mı?
1: Zülfikar zaten Ali'nin kılıcı.
0: Kılıç devri bitti dede. Şimdi kurşun devri. Bir kurşun ikinizi birden bitirir. O kurşun sana değsin istemiyorsan Zülfikar'dan vazgeç.
1: Ben vazgeçsem Zülfikar benden vazgeçmez.
0: Dede, sen Zülfikar Ağa'yı ve ailesini düşkün ilan edeceksin. O zaman göreceğiz senden vazgeçer mi, vazgeçmez mi?

0: Tokyo borsası fazlasıyla düştü. Nasdaq değerlerini takip et.
1: İkinizi bir arada görmem iyi oldu. Hüseyinciğim, ne kadar para topladın Araplardan?
2: Ben Arap parasıyla ilgilenmiyorum.
1: Hüseyin, döktürme bana bütün dosyalarını. Kaç milyar dolar para Türkiye'ye girdi? Bunların çoğu Barış'ın ve senin elinden sisteme girdi.
2: Ülkemize döviz sokuyoruz Sayın Müsteşarım. Bana ödül vereceğinize kızıyorsunuz.
1: Hüseyinciğim, seninle uzun uzun bu konuyu konuşacağız. Bu paralar benim söylediğim kişiler hariç kimsenin hesabına girmeyecek. Senin de haberin olsun Barış. Bu iş çok can yakar.
2: Ünsal Bey, bu konuyu aramızda halledelim.
1: Bu öyle aramızda halledilecek bir mesele değil. Seni de beni de bitirir. Epeydir yoktun. Özlemişsindir boğaz havasını. Gel gidip muhabbet edelim. Bakalım Libya'da, Mısır'da neler oluyor? Hı?

0: Buyur dedim, buyur.
1: Buyur dedem.
2: Eyvallah.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Buyur dedim.
3: Kusura bakma Can Polat. Bu kadar telaşın arasında ille gelelim dedik ama bizim işler de karışık.
1: Hayır olsun Zülfikar ağa.
3: Bizimkiler arasında bir sıkıntı var. Bu ateist olan taraf biz Müslümanız, Aleviyiz dedikçe yerinden zıplıyor. Arkaları da Avrupa'da kuvvetli. Dedeye diyorlarmış ki Zülfikar'ı düşkün ilan edeceksin.
1: Tehdit mi ediyorlar dede?
2: Can Polat, sen artık yabancımız değilsin. Tehdit etmeden ediyorlar.

0: Zülfikar Ağa bu işlere karışmayacak, bu lafı söyleyip durmayacak. Ya da kendisi, ailesi, soyu sopu düşkün ilan edilecek diyorlar.
1: Sanki ben yanlış bir şey demişim. Hem Müslümanım hem Aleviyim. Yalan mı söyleyeyim kardeşim?
2: Zülfikar Ağa, Kerbela'ya girdin. Ya başın gidecek, ya da senin başına göz koymuşların başı gidecek.
1: Eyvallah. Ben de senden bunu duymaya geldim. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Ölürüz yine de dönmeyiz. Başımızı da çoktan vermişiz.
0: Biz seni düşkün ilan etmeyiz. Biz düşene el uzatırız. Sıkıntımız kardeş kardeşe kurşun sıkmasın, kan dökülmesin.
1: Dedem, şimdi sen bana hangi grubun arkasında kim var, kim kimin için çalışıyor, kim Ali için çalışıyor, tek tek anlat. Anlat ki bizden olanın kanı dökülmesin. Değil mi Can Polat?

0: Avrupa'da bizim desteğimizle büyük işler yaptınız. Ama artık Türkiye'ye ağırlık vermeniz lazım. Türk devleti Alevi açılımıyla ve Kürt açılımıyla problemlerini çözüp bölgesel lider olacağını düşünüyorum. Alevi açılımı başarıya ulaşırsa bütün emeklerimiz boşa gider. Sizin de itibarınız iki paralık olur.
1: Siz Türk devletini gözünüzde çok büyütüyorsunuz Sayın Günter. 1000 yıllık problemler iki açılımla ancak kağıt üzerinde çözülür.
0: Öyle diyorsunuz ama ne yaptıysak Türkiye Alevilerini Müslüman kimliklerini reddetmeye ikna edemedik.
1: Sizin halkımızla ilgili gözden kaçırdığınız bir nokta var. Halkımız her türlü dayatmaya ters tepki verir. Bakın, 1000 yıldır sünnileştirme dayatması var. Bir arpa boyu yol alınmadı. Bu yeni Alevi kimliğini İslam'dan ayrıştırıp dayatarak yine iyi yol aldık. Bu noktadan daha ileri gidebilmemiz için toplumsal eylemleri hızlandırmak lazım.
0: Ben de sizinle bunu konuşacağım. Onun için Lalezarı'yı görüşmeye çağırdım. Bugün burada iki açılımı da toprağa gömeceğiz.
2: Efendim Lalezar'a geldi.
0: Alın içeri.
2: Buyurun efendim.
0: Sayın milletvekilim hoş geldiniz.
3: İltifatınız için teşekkür ederim. Ama henüz resmen seçilmedik.
0: Sizin halkın vekilliği için Türk devletinin vereceği milletvekilliği mazbatasına ihtiyacınız yok. Hocamızla tanışıyor musunuz?
1: Nasılsınız?
3: Ben kendilerini gıyaben tanıyorum.
1: Ben de halkınız için verdiğiniz mücadeleyi gıyabınızda takdirle izliyorum.
3: Teşekkür ederim hocam. Ama sizin halkınız seçimlerde bize gereken desteği vermiyor.
0: Biz de bunun için uğraşıyoruz. İki ezilmiş halk birbirine nasıl yardımcı olur? Onu konuşmak için sizleri bir araya getirdim.
3: Siz bizi birleştirmek değil, ayrıştırmak istiyorsunuz.
0: Bazen ayrışma birleşmeden daha çok hizmet eder amacım. Avrupa bugünkü seküler demokrasisine kavuşmadan önce çok büyük din savaşları yaşadı. İki taraf da birbirini yok edemeyince mecburen bir arada yaşamayı öğrendiler. Türkiye her şeyde olduğu gibi bu süreçte de 200 yıl geride. Sizin bu kavgaları vermeniz lazım ki daha sonra bir arada yaşamayı öğrenebilin.
1: Haklısınız Sayın Günter. Hem Sünnilerde hem Alevilerde 12 Eylül'den önce Gladio bunu yapmayı çok denedi. Kısmen başarılı da oldu. Amasya'da, Çorum'da, Maraş'ta başarmaya çok yaklaştılar. Fakat iki tarafta da testinin kırılmasını engelleyen sağduyulu kanaat önderleri var.
3: Biz örgüt olarak mollalarla gerekli mücadeleyi verdik.

0: Ama profesör ve ondan önceki Marksist Aleviler kendi halkını bu konuda ikna edemediler. Biz kendi mollalarımızı devirdik. Ama onlar dedelerine kıyamadılar.
1: Onlar kıyamıyorsa siz kıyın. Size en başta söylediğim gibi, iki halkın birbirine yardımcı olması lazım.

0: Mekan çok korunaklı. Bahçeye havadan indirme yapmazsak çatışma uzayabilir. Hem kaybımız artar, hem de şehrin içinde böyle uzun bir çatışmayı göze alamayız.
1: Haklısın. Fakat helikopter sesini duyup tedbir alacaklardır. Onları uykuda yakalarsak vakit kazanabiliriz. Operasyon için uygun zamanı bekleyeceğiz. Bir tim havadan iner. İki tim de dışarıdan. Buradan yaklaşıp destek verir. İndirme yapan tim güvenli bir koridor oluşturunca içeri girip imha edeceğiz.
0: Ersoy Ulubey ölmeyecek. Kesin talimat var. Canlı ele geçirilecek.

0: Şamir'e söyle, sakın beni atlatmaya kalkmasın. Atlatmıyor da niye çıkmıyor telefonlarıma? Söyle, telefonunu bekliyorum.
1: Çok geç olmadan bana geri dönsün.
0: Yoksa pişman olacak.
2: Yemin ettik. Ersoy Ulu Bey'i lider seçtik. Seninle ölüme gideceğiz dedik.
3: O tek başına ölümü tercih etti Murat. Biz ne yapalım?
4: Akıl işi mi yaptığı iş? Ne demek herkesi öldüreceğim? Ayrıca madem konseyeyiz, insan bir danışmaz mı, var mısınız yok musunuz diye.
5: Öldürse herkesi bir şey demem. Polat Alemdar bir düşmanımız. Yetmiyor gibi bütün devleti bize düşman etti.
2: Ersoy Ulu Bey'in sana çok iyiliği var Haşim ha. Örgüte karşı seni yıllarca korudu.
5: Altında kalmadık. Ersoy'un en kötü zamanında biz sahip çıktık.
3: Murat'ım, seni anlıyorum. Haklı söylediğin de var. Ama Ersoy'un gidecek bir yeri yok. Onu...

0: Ne devlet yaşatır ne de Polat. Eğer biz de yerimizi doğru seçmezsek, bu devlet Ersoy'u gömdüğü kuyuya bizi de gömer.
1: Ersoy Ulu Bey'in bende çok büyük parası var. Eğer Ulu Bey ölürse hepimiz servetimize servet katarız.

Ben yokum arkadaş bu işte. Hiçbiriniz kalıbınızın adamı değil misiniz?

0: Başımıza iş açacak bu Murat.
1: Daha genç. Yarası da iyileşmemiş. Bizim yanımızda değil ama Ersoy'a da gitmez. Akıllıdır.
2: Polat'la arayı nasıl düzelteceğiz? Şimdi devlette itibarı 1 milyon.
0: Polat benim akrabam. Rahat olun. Beni kırmaz.

0: Sayın Başbakanım, Aaron Feller ve Günter Lippmann davetinize icabet etmek üzere yolda olduklarını bildirdiler.
1: Şamir?
0: Efendim, Şamir Herbon bir toplantıya katılmak üzere İsrail'e gitmiş. Döner dönmez davetinize icabet edeceklerini bildirdiler.

0: Sakin ol Ersoy. Kimsenin seni sattığı yok. Operasyon başarılı olmadı diye bizi suçlayamazsın. Biz sana her türlü desteği verdik. Seni fellerin üstünden biz kurtarmadık mı? Niye satalım seni?
1: Nereden bileyim? Nereden bileyim başından beri bunu planlamadığınızı? Belki de Türk hükümetine sizinle uzlaşmaları için bir mesaj verdiniz. Belki de başından beri amacınız ölmeleri değil, korkmalarıydı. Hı?
0: Sen ne dediğini bilmiyorsun. Hükümetin geri adım atacağını mı sanıyorsun?
2: Şimdi daha fazla gelecekler
0: üstümüze. Senin arkanda kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar. Hı, er geç bulacaklar da. Başbakan böyle bir ortamda kimseyle uzlaşmaz.
1: Beni siz satmadıysanız kim sattı? Kim? Polat operasyonu nasıl öğrendi?
0: Bilmiyorum. Belki de örgütünde sızma var.
2: Biz de bunu araştırıyoruz şu anda. Sen sakin ol.
0: Biraz dinlen. Ortaya çıkma. Ben gerisini hallederim.
1: Umarım dediğin gibi olur. Çünkü ben gidersem
2: peşimden seni de götürürüm.
3: Ne yapmam emredersiniz efendim?
0: Türkler Ersoy'u yok etmek için operasyon yapmaya hazırlanıyorlar. Ersoy oradan asla canlı olarak çıkmamalı.

0: Teröre karşı olan savaşınızda Birleşik Devletler'in yanınızda olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum Sayın Başbakan. Eğer bu savaşınıza herhangi bir şekilde katkı sağlamamız mümkünse lütfen söyleyin.
1: Açıkçası böyle bir eyleme başka bir devletin desteği olmadan kalkışabileceğini pek sanmıyorum. Dolayısıyla bu konuyu derinlemesine araştırıyoruz. Bir devletin bu eyleme ya da Ersoy Ulubey'e destek verdiğine dair elimize somut kanıt geçmesi halinde hangi devlet olursa olsun bunu savaş sebebi sayacağız. Anlaşıldı mı beyler?

0: buldunuz mu Ersoy'un yerini?
1: Yok usta. Arkadaşlar araştırıyor.
0: Adam devletin zirvesine kast edecek. Siz bu...
1: Kimse kimseyi tanımıyor.
2: Usta gitti, adamın mekanını taradı. O buluyor da siz nasıl bulamıyorsunuz?
1: E şimdi başına ne geleceğini biliyor. Çıkar mı ortaya? Bana kalırsa yurt dışına kaçtı.
0: Yurt dışına nereye?
1: Büyük ihtimalle Irak.
0: Ersoy'u tanımasam inanırdım Alper. Ama Ersoy'un niyeti kaçmak değil. Bütün devlet erkanını kaçırmak. Hiçbir şey olmasa akıllarını kaçırtmak. Neyse, sen bir şey bulursan haber ver, olur mu?
1: Usta, bana karşı bir şüpheniz mi var?
0: Bir ömür şüphe edeceğimi bir saniye yas tutarım, geçer gider Alper.
1: Eyvallah usta, görüşürüz.
0: Takip et Abdüley. Sakın kendini gösterme.
3: Abi Alper bize niye yalan söylesin ki?
0: Belki de bizi korumak için.
2: Bunlar kesin Ersoy'u içeri atma peşindeler, kesin.
0: Rahat ol. Rahat ol.

0: Senin burada ne işin var?
1: Sana yaşaman için son bir şans vermeye geldim.
0: Ne diyorsun sen?
1: Sen benim üstümden, benim eserimi alıp, ona benim onaylamadığım bir eylem yaptırıp, sonra da bunun hiçbir bedeli olmayacağını düşünmeyecek kadar aptal mısın gerçekten?
0: Sözlerine dikkat et.
1: Asıl sen bundan sonra aldığın nefese bile dikkat et. Türkiye'yi bir daha ayak basmamak üzere terk etmen için 24 saatin var. Eğer 24 saat içinde burayı terk etmezsen, seni paketler, Guantanamo'ya götürür, oradaki Müslüman tutsakların arasına atar.

0: Abi bunlar operasyon yapacaklar.
1: Yola çıktık abi. 10 dakikaya oradayız.
0: Tamam abi.
2: Ne olmuş usta? Operasyona başlamışlar mı?
1: Hayır ama umarım yetişiriz.

0: Efendim, tepemize helikopter uçuyor. Operasyon yapıyorlar.
1: Herkes çatışma pozisyonuna alsın.
0: Baş üstüne.
1: Beni buradan canlı çıkaracak adam daha yaratılmadı. Gelsin ya. Hepsini öldüreceğim.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: ben soruyorum şimdi.
1: Bir hakkım var.
0: Kolay mı unutursun? Aldım ben cevabımı.

0: de ilgimi çektin?
1: Çünkü dünyanın en büyük derdine sahipmişsin gibi bir ağırlık vardı üstünde.
2: Kim çağırdı bizi buraya? Ben pek kimseyi tanımıyorum da.
1: Sen ne ya sen? Eğlenmene bak. Tadını çıkar.

0: İsmin ne senin?
1: Han.
0: Neden benimkini sormuyorsun?
1: Unutacağım çünkü.
0: Her iddiasına varım, unutamayacaksın.

0: Atmamışsınız bunları.
1: Yok, biz hiçbir şey atmadık. Hani sen kendin bakıp karar verirsin diye.
0: Her şeyi almıştı zaten. Kitapları.
1: Biz hiçbir şeye dokunmadık Han. Hani sen belki saklamak istersin diye.
0: Saklamak diyorsun. Yok. Ben beceremiyorum onu.

Kardeşim, biz çok özledik seni. Çok bekledik. Hep dua ettik. Bir an önce evine dön diye. Birlikte olalım. Eskisi gibi olalım diye. Yok. Yani tabii eskisi gibi olamayız biliyorum da. Hani yine de hep yaptığımız gibi birbirimize tutunup birlikte dayanırdık.

0: Han, ne kadar iyi görünüyorsun biliyor musun? Vallahi. Biz de çok iyiyiz. Buradayız yani, çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Aynı bıraktığın gibi. Şey, Neriman üniversiteyi kazandı biliyor musun? En son sevindiğimiz şey o, değil mi abla?
1: Ha. Vallahi böyle haber de vermedin. Haber verseydin bir hazırlık yapardık kendimizi, bir çeki düzen verirdik hani elbisemiz falan.
0: Evet. Hay Allah'ım.

0: köfte yapardık. Gülben değil mi?
1: Ay tabii abla, yapardık, yapmaz mıydık ya? Tüh.
0: Sen demiştin ya köfte. Hani hicranı çekmişti oradayken söylemiştin, getir demiştin bana. Ama buradasın zaten, döndün. Söz ben yaparım, yarın yaparım. Ha? Ha.

0: Gazoz da aldı. Vallahi bir sürü. Dolap ağzına kadar gazozla dolu.
1: Baba. Sen bu şarkıyı çalabiliyor muydun piyanoda? Halbuki tam senlik. Allah Allah. Bunu yeni almış herhalde. İlk defa görüyorum. Açmamış da. Niye aldıysa artık. Biz hiç plak dinlemezdik ki. Aşağıya ses gitmesin, rahatsızlık vermeyelim derdi hep. Ne haklı tabii kız. Bizim şu evde rahatsızlık vermediğimiz çok az zaman olmuştur. Değil mi?

hayatımın kadınına. Umarım bir gün gideriz buralardan. İnci'nin annesini almış Haluk. Siz ne diyordunuz ona? Bir şey diyordunuz. Ha? Neydi o? Ha. Parmaksız. Alemsiniz ha. Orada karşılaşma ihtimalleri yoktur herhalde. Yok. Karşılaşmazlar.

0: Niye uyku tutmadın?
1: Hala inanamadığım için galiba.
0: Ne?
1: Burada bu evde birlikte yaşadığımıza. Suçlu gibi kimseden kaçmadan. Beraber uyuyup uyandığımıza. Zaten seni izlemek böyle rüya gibi. İnsan uyumak istemiyor.

0: Abla.
1: Canım.
0: Naci bir kere ölmüştü yani. Yani annem sana öyle söylemiş. Otobüs çarptığında sen de onu öyle yerde ölü gibi yatarken görünce inanmışsın anneme. Ama sonra aramış o seni hastaneden. Demiş ki ben iyiyim. Ölmedim. Şimdi aynı telefon bana gelse. İnci dese ki İyiyim ben. İyiyiz. Dese. Aradığı kişiye ulaşamaz. Ulaşamazsınız. Bu çekmiyor artık. Buradan da çekmiyor. Oradan da çekmiyor. Hiçbir yerden çekmiyor. Bu yüzden boş yere beni aramayın artık.
1: Han. Abla aramayın dedi gidiyor. Bırak gitsin. Açmıyorsun, evde yoksun, otelde yoksun. Bavulunu da burada böylece bırakmışsın. Sokaklarda bile aradım seni ya Rüya.
2: Ya bir susarsan anlatacağım. Yukarıdaydım üst katta.
1: Yok ki benim üst katımda kimse. Neredeydin?
2: Ya bunun üstünü diyorum. Oteldeki kadının evi.
1: Ay sen Safiye'nin evine mi girdin?
2: Keyfimden girmedim Esra'cığım. Babası soktu beni eve.
1: Sebep?
2: Ya senin rahmetli arkadaşın sandı beni. İnceymiş adı.

0: ben bilmiyordum. Yani bence benzemiyoruz da. Senin fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla andırmıyoruz yani. Nasıl öyle zannetti ben anlamadım. Alzheimer değil mi? Yazık ya, çok çaresizdi. Gitmeyeyim diye kilitledi beni banyoya. Yani beni derken işte anladın sen.
1: Ne dedi peki? Yani İnci'ye ne dedi?
0: Onu bırakmam.

0: Ya ben keşke söylemeseydim. Sen öyle sorunca ben bilemedim. Esra çok özür dilerim. İyi misin?
1: İyiyim.
0: İyi misin? Nasılsın yani sen? Sen döndün mü? Çok şaşırdım şu anda. Ay çok sevindim. Çok sevindim. Çok çok iyi görünüyorsun. Siz evde tanıştınız. Tabii. Çok tatsız oldu. Kusura bakma ne olursun. Ben bir şey yapmadım ki. Niye kusura bakıyormuş? Hayır, rahatsız bir durumum diyor. O yüzden söylüyorum diyor. İyi de kimse bana kusura bakma demedi. Hatta kendisi bizzat kovdu beni evinden. Tamam Rüyacığım, hadi sen çık artık eve. Oğlumu burada ben getiririm.
2: Sen de kalıyor yani bu hanımefendi. Öyle mi?
0: Kuzenim evet, birkaç gün bende kalacak. Otelde kalıyordum aslında da. Orada da sıkıntılı bir durum olunca şutlandım. Yani çok enteresan bir aile. Ya kovuyorlar ya zorla buyur ediyorlar. İlginç.
2: Hangi otelde?
0: Karşıdaki.
2: Dibimizdeki yani.
0: Bir sakıncası mı var? Naci Bey'in odasını tutmuş. Safiye'nin de haliyle bundan biraz rahatsız olmuş.
2: Rahatsız olur tabii.
0: Demin dinleseydin beni. İnsan gibi izah edecektim. Baban fenalaştı sandığım için girdim evinize. İlaçlarını almak için. Yoksa ne işim var benim el alemin evinde? Niye dalayım yani? Manyak mıyım ben?
2: Bilmem. Öyle misin?
0: Ha, öyleyim. Öyleyim ya. Manyağım. Hobi olarak böyle sorunlu ailelerin evlerine giriyorum. Oldu mu? Niye bakıyorsun ya dik dik?
1: Rüyacığım tamam sen artık hadi eve çık bakalım. Onun da sinirleri bozuk yani haklı olarak.
2: Sen iyi misin?
1: İyiyim. İyiyim. İşte olabildiği kadar.
2: İyi bak kendine.
1: Ha. Ben seni aradım ama bir türlü ulaşamadım. Herhalde telefon numaran değişti.
2: Olduğum yerde çekmiyor.
1: Sen dönmedin o zaman. Aman dönmesin zaten. Kılların efendisi.

Haklısın, babam çok hasta. Yoksa seni İnci'ye benzettiği için, onu anımsattığın için falan değil yani. Öyle bir şeyin imkan ve ihtimal yok.

0: Seninle bir derdi yok biliyorsun. Hadi gel şu bavulu götürelim. Gülben, şu içeride beyaz örtü var. Getir de serelim, toz olmasın.
1: Allah, o ne derse desin bizim onu yalnız bırakmamamız lazım. Ben hiç iyi görmedim halini, biliyor musun? Vallahi keşke peşinden gitseydim, bilmiyorum ki.
0: Bir işe yaramazdı.
1: Hiç korkmuyor musun abla ya sen? Ya dönmezse, ya bir daha haber alamazsak, ya yine ortadan kaybolursa?
0: Kaybolmaz o. Yolu biliyorum.
2: Ya ne demek yok? Küçücük.

0: Çocuk nasıl kaçıyor okuldan?
1: Han! Abla! Geldim ben dedim.
2: Abla! Bir şey yapmamız lazım diyorum. Bak kendi haline bırakmamız hiç işe yaramamış, görmüyor musun? Ya yine aklını kaçırırsa? Burada bizim gözümüzün önünde olması lazım onun. Sen de dedin. Sen demedin mi? Birlikte olursak dayanırız dedin. Yanında olmamız lazım.
3: Niye Gülben? Ha? Biz mi iyi geleceğiz ona? Biz mi iyi geleceğiz? Şu halimize bak. Babası mı iyi gelecek ona? Görmedin mi ne yaptı? Gitti yabancı kadını getirdi, eve soktu. Nasıl temizleyeceğim ben? Her tarafa bastı kadın. Nasıl temizleyeceğim Allah'ım?
2: Abla, abla, abla. Düşünme sen şimdi onu. Ben halledeceğim, merak etme. Temizleyeceğim her yeri. Abla.
3: Baba! Baba nerede?
2: Aşağıda ayakta duracak hali kalmadı. Abla, bir şey yok. Vallahi ben temizleyeceğim her şeyi.
3: Babaya da bulaşacak. Babayı kurtarmamız lazım.
2: Hayır, abla.
3: Baba!
2: Dur, abla!
3: Baba!
2: Vallahi bir şey yok.
3: Baba! Çıkmanız lazım. Çıkmanız lazım.
2: Abla yapma.
4: Ben ne yaptım yine? Neden kovdu beni? Pis değilim ben Gülben.
2: Yok baba, onlar değil zaten. Üzülme sen, ne olur.
4: Ama eve almıyor, kovdu beni.
2: Abla! Ablacığım, açar mısın kapıyı ne olur? İzin ver içeri gideyim ya. Vallahi söz baba girmeyecek, ben gireceğim. Duyuyor musun abla?

0: Ya açın artık şu kapıyı.
1: Ne oluyor, bağırma, ne

0: Evet. Ne yaptın? Alışabildin mi buraya? Ha?
1: Hı.
0: Yani o malikane gibi evden sonra.
1: Ben gayet rahatım, keyfim yerinde, merak etme. Bak, yeni aldım, nasıl olmuş?
0: Güzel. Şimdi tam olarak ne kadar kalacaksın burada? Sakın yanlış anlama, yani ben plan yapalım diye soruyorum.
1: Vallahi Esruş'cum, sana şu kadar söyleyeyim. Bu apartman bayağı eğlenceli.
0: Eğlenceli. Senin hoşuna mı gitti bütün bu olanlar?
1: Hayır yok, yani şey, aksiyonu bol, bol aksiyonun anlamında.
0: Senin o

0: Aldım. Evet. Ama ben şimdi senin bu yaptığın kıyası anlamadım yani. Nasıl senin kendi yaşıtların yok mu yakınını aldın?
1: Evet var. Ama hiçbiri senin gibi anlamadı beni.
0: Sen hiç izin verdin mi acaba onların seni anlamasına? Tamam, şöyle yapalım. Evet. Madem bir süre buradasın, o zaman dökül bakalım neler oluyor hayatında. Var mı birileri?
1: Var ama yok.
0: Nasıl yani, sevgili mi değilsiniz?
1: Değiliz ama önemi yok. Şimdilik sadece ruh eşiyiz diyebiliriz.

0: Çok fena şeyler oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Han geldi.
1: Ya döndü mü?
0: Hayır, kalmadı, gitti, gelmeyecekmiş.
1: Niye gelmiş o zaman? Üzülelim diye mi?
0: Ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Baba eve İnci diye başka bir kadın sokunca, bak sana İnci'yi getirdim falan deyince çocuk dayanamadı gitti tabii. Ablam bir cinnet, bir kriz. Siz burası evin için mikrop dolu, pislik, zehirleneceğiz falan deyip babayla bizi sen kov. Temizliğe vurdu herhalde kendini, anlamadım ki.

0: almıyor bizi içeri.
1: Bir bu eksikti ya gerçekten.
0: Gerçekten bir bu eksik. Balı bak, kayıptan geliyorsun değil mi sen? Neriman. Neriman. Kızım, kızım sen sabah bu yüzden çıkmadın mı evden? Niye yaptırmıyorsun kaydını?
1: Ne yapacağım abla? Turizm okuyup dünyayı mı gezeceğim? Yani sanki evden çıkabiliyorum da.
0: Bana bak, saçmalama. Yok öyle bir şey. Gideceksin doğuracağım. O ne demek ya? Abla, iyi misin canım?
1: İyiyim Gülben.
0: Hadi. Tamam, ne oldu? Bitti mi artık? Alacak mısın beni içeri?
1: Almıyorum. Daha işim var. Temizliğim bitmedi. Sen bir yere gideceksin ama tek başına değil.
0: Ne? Çamaşır suyu mu bitti? Onu mu alayım? Ne için?
1: Hayır. Balık alacaksın.
0: Balık mı? Abla, balık biz yemeyiz ki. Eve sokmayız. Pis bir şey kokar bir de o balık.
1: Yemeyeceğiz zaten Gülben.
2: E ne yapacağız?
1: Bakacağız. Turuncu Japon balığı. Tek bir tane erkek. Unutma. Hadi gecikme.
2: E abla, sen eve canlı sokmazsın. Yani insan bile sokmasın da.
1: Hayvan suda yaşıyor, tertemiz. Daha ne yapsın?
0: Ay niye böyle oldu şimdi ama ya? Abla, yani nereden çıktı bu balık? Canım benim. Vallahi çok korkuyorum ben ya.
1: Korkma Gülben. Bayram'ı ara, onunla birlikte git. Ya da Özlem'in depreştiyse Esat'ı ara, onunla git. Al. Para, telefonun, bu da çanta. İçinde örtü mörtü var. Taksiye binersen serersin onu, ona göre.
2: Tamam abla, ben geliyorum.
1: Gelemezsin efendim, hadi.
2: E ne yapacağım ben burada ama?
1: Fosile git. Sanki hiç gitmiyormuş gibi, ne yapacağım? Hadi yürü.
0: Oo. Balık dedi. Hı. Besleyeceğiz dedi. Ben yanlış duymadım değil mi?
2: Yok. Abla acaba Naci Hoca'ya mı hediye edecek? Ha? Yani ona verecektir belki.
0: Ne bileyim ben. Ne yapayım ben şimdi, gideyim alayım mı? Hayır, kendine geldiğinde balığı görecek, sonra da cinnet geçirmesin bu. Yemin ediyorum sınavım bitmedi ya, bitmiyor.
2: Tamam tamam, beraber gideriz, zaten benim de işim yok.
0: Hayır efendim, sen hiçbir yere gelmiyorsun, sen doğruca kayıt yaptırmaya gidiyorsun. Kırdırtma bana kafanı Neriman. Hadi, oyalanma.
2: Kimi arayacağım ben ya? Esat'ı mı arayayım, Bayram'ı mı arayayım? Esat mı, Bayram mı? Hangisini arasam? Uf, hep böyle ikilemde kalmasam keşke.
3: Canım.
2: Çok içim sıkıldı. Biraz burada dursam olur mu?
3: Ay tabii ki. Geç içeri, geç.
4: Çay da demedim. Taze taze.
2: Ya yine neler oldu bir bilsen.
4: Ay bilmez miyim? Haberim var hepsinden.
2: Nasıl ya? Nereden? Kim söyledi?
4: Sizin o eve giren kız var ya. Hani babanın inci sandığı.
2: Evet.
4: Benim kuzenim işte.
2: Kuzenim ya.
5: Merhaba. Ben... Eve giren kız.
2: Merhaba Neriman.
4: Neriman gel.
2: Hiç bilmiyordum kuzenin olduğunu.
4: Ya. Özel bir şey konuşmuyorsunuz. Oturabilir miyim ben de? Bu arada baban aşırı tontiş bir amcaya benziyor. Özür dilerim ama kardeşlerimle ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
2: Ya kötü mü davrandılar sana? Yani kusura bakma, ablam misafir sevmez pek.
4: Sen ne yaptın? Kayıt işini hallettin mi?
5: Çıkacağım birazdan.
2: Hı. Ne kaydı?
5: Ben 23. üniversitemi kazandım da. Hı. Onun kaydı.
4: Sen ne yaptın Nermancığım? Sen hallettin mi?
2: Hı hı. Hallettim. Hı. Hangi okul seninki?
5: Yeni Yaşam Üniversitesi. Sinema, televizyon bu sefer.
2: Benimki de o.
5: Aa.
2: Gerçi ben... Neyse.
5: Niye öyle dedin ya? Bölümünü mü sevmedin?
2: Yok. Sadece şey, büyük tesadüf. Ondan. Ha.
5: Bence de.
2: Bak bu güzel işte. Hem senin puanını da tutuyor. Aynen, ben buraya baktım. Eve de çok uzak değil yere.
6: Yok ya, kazıktır bu. Hem senin istediğin bölüm yok ki burada.
2: Var.
6: Hani nerede? Saçmalama, o benim istediğim bölüm Neriman.
2: Saçmalamıyorum. Bak.
5: Bakarsın, okula beraber gideriz. Sen de tatlış bir kıza benziyorsun. Bence bizim kafamız uyacak sende.
4: Yok, bence hiç uyumayacak biliyor musun?

0: olsun. Çünkü Neriman'ın kafası hep yerindedir.
1: Onu da hallederiz. Neyse benim şu kayıt işini halletmem lazım gerçekten. Seninle sonra görüşürüz o zaman değil mi Nera?
2: Görüşürüz.
1: İyi öpüyorum.
0: Bak geçici bir süre burada. Hiç ben zaten sizinle anlaşabileceğinizi hiç düşünmüyorum Nero. Sen zaten anlamışsındır. Ye bakayım şu kurabiyelerden.
2: Sen mi yaptın?
0: Ben yapmadım. Gülme.
1: Tamam. Köşedekinden mi?
3: Sözünü tutacaksın değil mi anne?
4: Ben ne zaman sözümden dönmüşüm ki? 40 yıllık ananı tanımıyor musun sen?
3: Bilmiyorum. Son yaptığından sonra emin olamıyorum.
4: Hangi anne olsa benimle aynı şeyi yapardı. Tamam, surat az, küs ama bu böyle.
3: Yok. Bir yere varamayacağız anne. Ne yapayım?
4: Ay tamam oğlum özür dilerim.
3: Anne, sen
4: lütfen
3: tamam.
4: Otur.
3: Yapma böyle gerek yok işte tamam.
4: Lütfen oğlum lütfen hatırım için bak lütfen. Bak oğlum ben Gülben'i sevmiyor falan değilim. Biliyorum hiç kimseye kötülüğü dokunmaz. Ama iyiliğe de dokunmaz. Ama sen diyorsan ki ben her şeye razıyım. Ben hayatımı karartacağım. Her türlü zorluğa boyun eğeceğim. O kızı da hiçbir zaman ortada bırakmayacağım diyorsan.
3: Diyorum. Çok oldu ben onu diyeli diyorum.
4: İyi tamam. Yaşa ve gör öyleyse. Ama bak bizde öyle boşanma falan olmaz. Girdin mi o yola bir daha çıkamazsın. Bunu bil.
3: Sen bil sen. Ben Gülben'den vazgeçmeyeceğim.
4: Ne yaparsa yapsın öyle mi?
3: Ne yaparsan yap anne. Evet öyle.
4: İyi. Kendi düşen ağlamaz.
3: Arıyor. Efendim Gülben. Gelirim gelirim de. Pet shop mu dedin sen? Ya yanlış anlamadım değil mi?
5: Sağ ol kızım.
6: Oo, afiyet olsun Hikmet amca.
5: Ege.
6: Evde anca bunu bulabildim. Bugünün gazetesi dedem çözmemiş daha.
5: Sağ ol.
7: Sana da kahve yapayım mı?
6: Sağ ol. Neriman okula kaydını yaptırmadı. Bugün son gün Hikmet amca. Ben konuştum ama beni dinlemiyor. Belki sen konuşursan bir faydası olur.
8: Ünlüymüş. Gözüm de iyi görmüyor ama tanımıyorum. Evde televizyon açtırmıyorlar ki. Musluğu bile açtırmıyorlar.
5: Burada istediğiniz kadar televizyon seyredebilirsiniz Hikmet Bey. Buyurun. Kumanda burada.
6: Eğer Neriman bugün kayıt yaptırmazsa...
5: Ege.
8: Neriman tatilde. Okulu açılmadı daha. Ama merak etme kardeşi iyi. Hepsi pek iyi. Öğretmeni kırmızı kurdele taktı ona.

0: Anıl yapma şunu, uyuyorum ya.
1: Ya yapma.
2: Oo, afyona geldik, hala uyuyorsun. Kalk artık ya.
3: La la la la. La la la la la la la la. La la la la la la. La la la la. La la la.
2: Ay, suyun rengi ne kadar güzel, baksana. Tıpkı Esat'ın gözlerinin rengi. Olur mu be? Esat'ın gözleri zift karası. Naci'nin gözleri su yeşili. Naci'nin gözlerine benzer olsa olsa bu suyun rengi su yeşili. Naci'yi çok seviyorum. Naci! Naci!
4: Acıktım ben. Han, bana hamburger söyle.
2: Olmaz baba, pistir.
4: Bana ne? Perihan çok güzel yapar.

0: Pardon, yiyeceğim işte, yiyeceğim. Aha söyle.
1: Siz nereden çıktınız ya?
0: Sen gelmeyince biz gelelim dedik, taşındık buraya. Bundan sonra burada hep beraberiz.
2: Evet.
3: La la la la. Bana bak, bu su temiz mi?
1: Temiz.
3: İşemiyorsun değil mi?
2: Ay, kesin işedi.
1: O sen...

0: La la la la.
1: Ay şu sudan bir örnek aldırayım da baktırayım. Kolibasili olmayalım sonra hasta olmayalım. Ay Allah korusun. Ya. Ben doktor olmak istiyordum ya. Ah. Ama okuyamadın abla. Şimdi de ben okuyamayacağım. Abim yüzünden. O bana engel oldu. Eve dönmedi.
0: Ayıp be, ayıp. Çok ayıp.
2: Ne kadar ayıp.
1: Hak etti değil mi?
0: Hak etti.
1: Hak etti. Hak etti. Hak etti. Hak etti. Hak etti.
2: Hak ettin, hak ettin, hak ettin, hak ettin.
3: Neyi hak ettim ya?
1: Havanı bir güzel söndüreceğim. Gel buraya.
3: Gelme.
1: Neriman it beni it. İt beni Neriman it. Yapma oradan götürme.
3: Yapma. Gelme. Gelme yapma.
1: Kaçamaz sen. Al sana. Yap al sana. Yap yap. Al
4: ben
1: sana.
4: Ben onun yüzünden sizin gibi ev kızı olacağım zaten. Dur gör Cemil.
0: Bu hak ettiğin.
3: Yapma.
1: Biraz da sen kendine vur bakalım. Neriman yaklaştı yaklaştı. İyice batıracağım onu. Söz vermiştin. Bizi bırakmayacaktın. Al sana işte.
0: Orada mıydı?
1: Al sana. Al sana. Biraz da dibi sen gör bakalım o dibin karanlığını. Al sana. Hak ettin. Hak ettin.
4: Alo. Uyansana be.
3: Of. Bu ne ya? Aklım çıktı be. Kabus musun nesin ya? Ne bu sen? Niye her yerde benim karşıma çıkıyorsun?
4: Kabus değilim canım. Rüyayım ben. bak yaşlı esprisi yaptım sana. Seversin sen.
3: Ne istiyorsun? Sen niye geldin?
4: Kartım kaybolmuş da. Burada mı unuttum diye baktım yokmuş.
3: Yalan söylüyorsun. Derdin ne senin? Niye devamlı etrafımda dolanıp duruyorsun? Tanıştıktan bir gün sonra evimin içinden çıkıyorsun. O da yetmiyor. Burada karşıma çıkıyorsun ve bunların hepsi tesadüf yani. Öyle mi?
4: Tam bayağı yakışıklısın. Hatta nefes kesiyorsun da. O kadar da değil yani. İnsan kendi kuzenini seçemiyor. Ne yapayım? Esra ile sizin komşu olmanız benim sorunum değil ki.
3: Esra ile kuzen olduğunuz benle tanıştıktan sonra mı aklına geldi? Hı? Bak. Kartın falan yok burada. Gidebilirsin. Çünkü biz bu havuzu kapattık. Anladın mı? Hadi bakalım.
4: Yüzmüyorum ki ben.
3: Duruyorsun orada. Bir de yayılıyorsun. Cipslerimi de yiyorsun.
4: manzaram güzel. Ne yapayım? Neden gittin evine? Çok umutlandılar. Döneceksin zannettiler. Yazık değil mi?
3: Sana ne ya? Sana ne?
4: Aman boş ver. Doğru söylüyorsun. Ben olsam ben de gitmezdim. Kaç yaşlarına gelmişler, idare etsinler artık değil mi? Bakıcılıkta bir yere kadar yani. Hem bir kere geliyorsun be hayata. Şu zebraya binmeyeceksin de ne yapacaksın? Bir şey soracağım. Şu dışarıdaki koyu renkli araba senin mi?
3: Benim. Ne olacak?
4: Çok güzel. Ben çizdim de onu biraz. Ama benim bir suçum yok yani. Yol çok dardı. Zaten şöyle yandan azıcık değdirdim. Yaşanmışlık kattım bence güzel oldu.
3: Of.
4: O ne biçim bir araba be zaten? Yani Texas valisinin senden daha renkli arabası vardır. Görünce kanım dondu resmen. Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
3: Sayılır.
4: Ruh botoksu olsa da sana yaptırsak keşke.
3: Ya sabır.
4: Çok güzel. Acaba ben de mi dönmesem? Bayağı güzelmiş burası. Bir de bir şey diyeceğim. Sizin apartman çok depresif be. Sen kaçmakta çok haklısın.
3: Dönme apartmana. Kendi evine dön. Nereden geldiysen oraya dön.
4: Dönemem.
3: Niye?

0: Renk belirtti mi?
1: Turuncu dedi.
0: Ne yapacakmış onu söyledi mi?
1: Izgarası iyi olur dedi. Ne bileyim, hesaplama kapısı yerinde mi ki? Söylüyor işte bir şeyler.
0: Han'ın gelmesi hiç iyi olmamış ya. Hay Allah. Hayır geldi, niye kalmıyor?
1: Ne bileyim ben, niye geldiğini bir anlasam zaten.
0: Neriman konuşmuştu en son, belki ondan etkilenmiştir.
1: Neriman mı? Aa, hiç haberim yok benim.
0: Konuştu konuştu.
1: Neyse tamam, dur şimdi şu işi halledelim de bir. Üf, vallahi. Ay. Bu ne ya böyle? Bunlar mesela kakasını yapıyor. O kakalar nereye gidiyor ya?
0: Bir yere gitmiyor, arkasındakiler yiyordur.
1: Hepsini mi?
0: Ya, yani iyi. Gülben. Gülben.
2: Senin şizo nerede? Neden kıvırcıkları sevmiyor ki o? Dün benim saçımı fön çekmekle tehdit etti beni. Sana torpil yapıyor ama. Sen de kıvırcıksın. Seni niye seviyor?
3: Hemşeriyiz biz.
2: Nereden?
3: Tımarhaneden. Hadi sen artık rahat bırak beni, hadi.
2: Önce benden özür dilemen lazım.
3: Sebep?
2: Kovdun beni evinden. Halbuki benim tek derdim babana yardım etmekti. Şimdi sırf sen beni travmatize ettin diye ben bir daha yaşlılara yardım edemeyeceğim. Ne olacak şimdi? Kalp ilaçlarını içemedikleri için ölecekler, yazık değil mi?
3: Ölmezler, ölmezler. Sen takılma ona, boş ver.
2: Ölürler ama. Benim babam öyle öldü. Yazık. İlacına ulaşmak için sürünmüş yerde. Sesini de duymamışım. Ertesi gün buldum. Yerde yatıyordu öyle, gözleri açık.
3: Üzüldüm. Başı sağ olsun. Ya hastasın sen ya.
2: Ama sen de çok tatlısın. Birazcık şefkat gösterdin bana. Orada bir yerde bir kalp mi var acaba?
3: Sen neden kendini bu kadar yırtıyorsun dikkat çekmek için? Ha? Çocukken hiç ilgi göstermediler mi sana?
2: İlgi değil benim derdim.
3: Sevgi mi? Onu benimle çözemezsin. Babanla halletmen lazım.

0: Kusura bakma ama sen kaşındın.
1: Özür diliyorsun yani. İyi, tamam. Affettim. Sana ne lazım biliyor musun?
0: Sen mi?
1: Çüş.
0: Neymiş peki?
1: Yeni araba. Kravatsız, üstü açık. Jilet.
2: Kim soktu seni içeri?
0: Tamam dur sakin ol. Kartını kaybetmiş de ona bakmaya gelmiş.
2: Yemedim.
0: Ben de. Ama olsun. Sakin ol.
3: Bak kıvırcıklar
2: giymez. Tamam çıksın dışarı ne olur.
0: Tamam sakin ol.
1: Tamam şöyle yapalım.
2: Sus hareketler bunlar.

0: Oldu mu? Şimdi bana oturma iznini verir misin?
1: Gitmen bizi serinletir.
0: Gidecek yerim yok ki benim. Çok yalnızım. Hem siz ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi.
1: Evine git.
0: Evimdekiler beni sevmiyor.
1: Biz gidelim mi artık? Çok kalabalıklaştı burası.
2: Olur.
0: Aman iyi be. Gidin siz de gidin.
1: Ya ben senden kötü kokular alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani han dükkanı kapattı. Tamam mı? Yani kepenkler kapalı. Tadilatta yani. Ha, kapıyı çalıp durma. Olur mu? Başka kıtaların insanlarıyız.
0: Neriman'la da aynı okula gidecektik. Kayıt yaptırsaydı yani eğer. Üzüldüm. Belki arkadaş olurduk. Sonuçta ikimiz de yalnızlıktan geberiyoruz.

0: Biliyor musun? Benim de vardı küçükken bunlardan. Abim almıştı doğum günümde. Sonra ölmüştü diye çok üzülmüştüm. Ters dönmüştü.
1: Tövbe estağfurullah. Ters mi döndü?
0: Ha. Ölünce ters dönüyorlar.
1: Ay deme öyle şeyler. Allah korusun ya.
2: Karar verebildiniz mi?
1: Ha, verdik. Şu Japon turuncu balıktan bir tane alalım. Bir şey diyeceğim. Bunlar sağlıklı mı?
2: Tabii ki. Çok dikkat ediyoruz. Hiç merak etmeyin.
1: Öyle diyorsun ama dede efendi gibi yüzüyorlar. Ağır ağır. Niye öyle mesela? Kaç yaşındalar bunlar mesela?
2: 3 ila 5 ay arası hanımefendi.
0: Tamam o zaman şey yapalım. Şu turuncu Japon balıklarından bir tane alalım biz.
2: Tamam.
1: Evet. Allah Allah ya. Ama bak. Böyle bir alık alıkla bakıyor bana ya.
0: Balık bunlar Gülben. Alık bakacaklar tabii.
1: Komikmiş. Kafiyeli. Bak bak nasıl bakıyor bak. Sen şimdi böyle deyince aklıma bir şey geldi, bir şey hatırlattın.
0: Ne geldi, ne?
1: Bir tane defterim vardı, böyle çok güzel kafiyeli şiirler yazıyordum. Senin adını yazıyordum yani. Böyle baştan yukarı senin baş harflerin var. Çok güzeldi.
0: Nerede o defter? Görebilir miyim?
1: Yok, attım ben onu. Yok artık o, göremezsin.
0: Aa, neden attın ya?
1: Yok ya, zaten görsen çok soğurdun benden, boş ver.
0: Öyle bir şey mümkün değil işte Gülbencim.
1: Çok büyük konuşuyorsun Esat.
0: Büyük konuşuyorum. Sen benden iyi mi bileceksin? Hiçbir şey beni senden soğutamaz.
1: Ya.
0: Ya.
1: Çiş. Bunlar çişlerini ne yapıyor? Çişlerini yapıyorlar bunlara böyle iğrenç. Ben hiç bakamam ben böyle bir şeye. Bakamam valla.
0: Yapsınlar ne olacak? Baksana şunlara. Ne kadar güzeller, rengarenk. Baksana şu tatlılığa.
1: Tiksinmedin mi yani hiç?
0: Hiç olur mu? İnsan bunlardan tiksinir mi?
1: Çok güzeller gerçekten. Ama şimdi bunlar evlerinden uzak, ailelerini özlüyorlar mıdır acaba ya?
0: Balıklar çabuk unutur derler.
1: Ya. Hı hı. Ne kadar şanslılar. Bizim evdeki her şey gibi o balık da mutsuz olacak. Naci'nin bitkisi bile öldü biliyor musun? Hem de en dayanıklı türdü yani, araştırdım ona rağmen.
0: Ama başka bir evde olsaydı yaşardı ama değil mi? Daha güneşli, daha neşeli bir evde.
1: Bilmem, herhalde.

0: Her canlı için gerekli bence sevgi dolu bir ev yani.
1: Yoksa herkes solar.
2: Solar değil mi? Ne fena bir şey ya. Zor.
3: Balığınız hazır.
2: Ha bakayım bir kaldır. Aa çok güzel. Şimdi sen bunun evini, taşlarını, mamasını falan her şeyini hazırla. Öyle getir bize tamam?
0: Şey yalnız hediye paketi olacaktı o değil mi aşkım?
3: Poşete kurdeli taksam olur mu?
0: Olur, güzel olur. E şey bir de ne kadardı o?
3: Fanus, maması hepsi birlikte 240 lira.
0: 240 tamam. Bir saniye.
2: Ay dur. Var, para hazır. Zaten paramız var. Sen buradan ver. Üstünü de sen alır mısın ben? Bir şey diyeceğim. Yalnız ölmez değil mi şimdi yalnız tek başına bu?
3: Yok ölmezler.
2: Yalnız kalınca ölmüyor.
3: Her türlü yaşar o.
0: Hadi bir arkadaş alalım. Yalnız kalmasın yazık. Erkek değil mi bu?
3: Evet.
0: Hadi bir tane de dişi alalım yanına.
2: Yok. Şimdi ablam bir tane dedi. Görürse delirir. Şimdilik bir tane yeter ya.
0: İyi tamam. O zaman siz onu hazırlayın. Biz sadece onu alalım.
3: Tamam. Teşekkürler.
1: Al bakalım.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sigara değil, uyku değil. Işık hiç değil, ses değil. Yiyecek değil, içecek bir yer değil. Bazen benim tek ihtiyacım nefes almak ve seni sevmek. Bazen tek ihtiyacım
1: sabah saat 4.
0: Nefes almak. Dur. Önüne baksana. Seni sevmek. Bazen tek... Hey!
2: Delta Team'i kontrol. Delta Team yerinde.
3: En güvenli yer burası.
2: Tamam.
4: Bravo Team'i, tamam.
2: Destek Team'i de olmalı.
3: Evet, onlar yukarıda bekleyecek.
5: Kaynakta yanılmış olabilir.
4: Kaynakta sorun yok.
5: 10 dakika geçti. Kaynak saat 4'te demişti.
4: Bekle, geri gel. Credence.
5: Şehir dışındaki bir radyo istasyonu falandır herhalde.
4: Hayır. Bu o.

0: Buna dayanamıyorum artık. Şarkıyı 7 dakika 40 saniyenin sonuna kadar dinlemek zorunda mıyız gerçekten?
1: Neden her seferinde ısrarla aynı şeyi soruyorsun?
0: Bak, batıl inançlarına karışacak değilim. Ne olur ne olmaz formülünü bozmak istemem. Ama artık şu grubu bir değiştirsen. Son 6 yıldır Creedence Clearwater Revival'ın bütün albümlerini hiç bıkıp usanmadan tekrar tekrar aynı şekilde dinledik zaten.
1: Alo. Merhaba hayatım. Neden böyle erken uyandın? Ne? Hangisi o? Hangisi? Renkli Ayı kitabı mı? Tamam. Çift sayfaları sen aldın sanıyordum. Tamam. Çift sayfaları ben boyayacağım. Sıramı alabilirsin. Eve gelince yaparım. Mor pasteli babaya bırak. Sana söylemiştim mi? Baba gelemez. Çalışıyorum ama boşver. Eve döndüğümde sana o çok sevdiğin gülen suratlı kreplerden yapacağım. Tamam mı canım? Seni seviyorum bebeğim. Tamam. Kocaman öptüm. Yapma.
0: Neyi?
1: Açıkçası sen zaten anlamazsın.
0: Renkli ayıdan mı?
1: Babalıktan.
0: Hayır, çok haklısın. Bütün babalar silahlı soyguna başlamadan önce küçük kızlarıyla konuşurlar. Kesinlikle normal bir şey, şahane.
1: Hoyt gecikti.
0: 4 dakika geç değil.
1: Sensörler 20 dakikada açılıyor. 20'den 4 çıkarsa 16 kalır. 3'ü duvar, 2 dakikası giriş, 10'u matkapla geçecek. 15 dakika içeride kalmış oluruz. Kaçacak zaman yok. İptal edelim.
0: Adam sadece 5 dakika gecikti. Tuvalete falan gitmiştir. İptal etmiyoruz, sorun yok. Bu çok sağlam bir iş Dişli. Bir daha uzun bir süre böyle bir şey bulamayız.
1: Bilemiyorum. Birden iyi hissetmemeye başladım.
0: O zaman gevşe biraz. Bad Moon Rising falan dinle.
2: Elmas köpeği konuşuyor. Şu anda bilgisayardayım. Bluz açıldı. Şimdi de kopçayı açıyorum. Yangın alarmları devre dışı. Sismik alıcılar devre dışı. Şimdi de kameraları kapatıyorum. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz.
3: İşaretimle telsizleri kısıyoruz.
4: Tatil nedeniyle kapatıyorum.

0: Evet beyler, en az Riley'nin diyaframı kadar heyecana hazırım.
1: Ciddi misin Hoyt?
0: Affedersin tatlım.
2: Efendim, sismik sinyaller aldık. Duvarı delmiş olmalılar.
3: Yakaladık. Ama bu çok mantıksız. Fazla kolay oldu. Bu ekip kolay iş yapmaz. 3 dakikanız var millet. 3 dakikadan az. Hadi harekete geçin artık. Toparlanın. Çok az vaktimiz kaldı.
4: Tamam hadi.
5: Tamam. Evet, hazırım ben, tamam.

0: Dışarı çıktık.
1: Az önceki el etiği kaldırıldı ve karanlığa doğru yol aldı.
2: Harika. Erkeklerle çalışmayı seviyorum. ***'ne kelimesi için çok zekice çeşitlemeler buluyorlar. Biraz hava alacağım.

0: Hadi Dişli, sen bu işte ustasın. Otuz saniyen var.
1: Yeterli. Bir numara tamam.
0: 15 saniye. Hadi.
1: 2 numara tamam.
2: Girin. Temiz.
3: Temiz.
4: Neler oluyor?
3: Ama bu çok saçma. Burası için 3 haftadır plan yapıyorlardı.
2: Hey! Arka kapıya, hadi oradalar! Şimdi!
0: İçerideyiz.
5: Kasaya girdiler bebeğim. 2 dakika sonra zenginiz.
0: Şuraya baksana. Sanki cennete bakıyor gibiyim.
1: İşine odaklan.
6: Alfa Timi oyuncak dükkanını tarıyor. Temiz, temiz.
3: Her yer temiz.
6: Duvarın içinden geçiyoruz.
7: Elmas kasasına dokunulmamış. İkinci duvarda hasar yok.
0: Parlak şeyleri sevdiğimi bilirsin Dişli. Altın da öyle dostum. Parlak ve ışıltılı bir şey.
1: Ne kadarını taşıyacaksın ki? O külçelerin her biri 14,5 kilo.
0: Eskiden futbol oynardım.
1: Burada 10 milyonumuz var. Geç kalıyoruz.
6: Önümde 500 metrelik
7: boş ve karanlık bir tünel var. Biri hata yaptı.
1: Lanet olsun.
2: Yanlış sokağa geldik. Bankayı soyuyorlar. Acele edin.

0: Zırhlıyı buraya getiriyoruz. Şu dükkanı halledin hemen.
1: Hadi çabuk, çabuk dışarı. Herkes dışarı. Çabuk olun. Hadi dışarı koyun.
0: Çabuk şu kapıyı indirin. Tamam yeter, çok uğraşmayın. Çek, hadi çek. Evet. Hadi beyler çabuk olun. Acele edin, ilerleyin. Yürü yürü yürü. Kasada olmalılar.
2: Evet, yerinizi alın.
0: Kasaya bakın.
3: Ne? Durun, burada ne işiniz var ha?
4: Hadi. Yoluna devam etsene. O kadar sert orman şart mıydı?
5: Ama yüzlerimizi gördü.
4: Hayır, indir onu. Cinayet işlemeyeceğiz.
5: Hayır,

0: Hapse girmek istemiyorum. Bir daha olmaz.
1: Bu çantada kaybolmaya yetecek kadar var. Başka suç işlemiyoruz. Gidelim buradan. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Kesinlikle
2: olmaz. Ne yapıyor
1: olmaz.
2: Bunlar orada?
3: Lanet olsun!
0: Daha önce de hapse girdim ve orayı hiç sevmedim. Aslında oradan nefret etmiştim.
3: Lanet olsun.
2: Ciddi olamazlar.
0: Beni vurdun.
4: Arka kapıları bulalım.
0: Çok kötü.
1: Sessiz ol.
0: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Ne oldu?
1: Kendini bacağından vurdun.
0: Hayır, sen beni vurdun.
1: Lanet olsun. Parayı bıraktım, almaya gidiyorum.
2: Ne? Hayır, vaktimiz yok.
3: Hadi, çabuk hadi, beyler, hadi kımıldayın, çabuk.
0: Tanrım.
3: Bu çok kötü. Adamı yakalamanızı istiyorum. Her yere yayılın.
2: Ne yapıyorsun sen?
3: Artık tek başına
2: gidiyor.
5: Araban gidiyor.
3: Halt! Halt!
6: Ellerini yukarı kaldır.
1: Kımıldama!

0: Bütün birimlerin dikkatine doğudaki caddede 217 vakası gerçekleşti. İki polis memuruna saldırıldı.
1: Adamı bulduk. İşte orada. Tam karşımda. Bütün birimler sıcak takip.

geliyorsun Fletcher.

0: çabuk olun. Çekil oradan, önümüzden çekil hemen.
1: 29 merkez rapor bekliyor. 21 acil serviste. 1041 Tennessee ve Rusto. 529 sizin için kod 12. Dinlemede kalın, tamam.
0: William Montgomery. Parayı dışarı çıkar. Tabii kendini de. Yavaş ol. Çok yavaş.

0: Dur. Arkanı dön. Dizlerin üstüne. Evlendiğim gün. İkizlerin doğumu. Şimdi de bu. Önemli anlar Will. En önemli anlar. Kelepçeleyin.
1: Durun. Para nerede?

0: Federal ceza sistemi nasıl? Dedikleri kadar zor değil mi?
1: Karın nasıl?
0: İyidir. Herhalde.
1: Seni terk mi etti?
0: 4 yıl önce.
1: Üzüldüm.
0: Üzülmelisin.
1: Neden beni aldın Arland?
0: Belki bıraktığın yerden başlarsın diye. Sonuçta bir kuş kadar özgürsün.
1: Hayır. O günler artık geçmişte kaldı.
2: Bankadan çektiğin o yüklü parayla artık emekli olabilirsin diye düşünüyorum. O parayla yakalansaydın 10 yıldan fazla yatacağını biliyordun. O yüzden onu bir yere sakladın.
0: Artık çıktığına göre 10 milyonu geri almak istersin değil mi? Değil mi Bill? Tıpkı uzun soğuk kıştan sonra Zulas'ın almaya gelen bir sincap gibi.
1: Burada ceviziyle oynayan sincap ben değilim Arland. O para bende değil.
0: Vincent'ın öldüğünü biliyorsun değil mi? Sanırım bilmiyordu. Ne dersin Ajan Fletcher? Bu sana ne hissettirdi?
1: O benim arkadaşımdı.
0: Evet. Sen bırakınca zor günler geçirdi. Senin bütün operasyonların beyni olduğunu biliyordum. Sanırım yanlış adama borçlandı. Eski karının evi ha?
1: Onun için gelmedim.
2: Kızın seni görmek ister mi sence?
1: Birazdan öğrenirim.
0: Büyük annem derdi ki, aşk zamanın hızla geçmesini sağlar ama zaman aşkı öldürür.
1: Artık yoluma gidebilir miyim? Teşekkür ederim.
0: Mutlu bir salı günü dilerim Will.
2: Ondan hoşlandığını düşünmeye başladım.
0: Hayran olmam hoşlanacağım anlamına gelmez. Hadi gidelim Fletcher.
1: Merhaba.
3: Ne yapıyorsun sen? Korkuttun
1: beni. Özür dilerim, sorun yok. Üzgünüm. Affedersin.
3: Hapisten ne zaman çıktın?
1: Bu sabah. Biliyorum, aramalıydım ama numaran yoktu. Sen annene çok benziyorsun. Evde yok değil mi?
3: Shreveport'ta.
1: Bay Loeb'la mı?
3: Evet. David'in yanında. Bu senin için geldi. Bu sabah paspasını

0: üstüne bırakmışlar.
1: Teşekkür ederim. Konuşabilir miyiz?
0: Gitmem gerek. Çok
1: geciktim. Sadece bir dakika. Sana bir şey aldım. Yoldan geçerken gördüm. Bana seni hatırlattı.
0: Çok hoş.
1: Suçlu olmayı kimse istemez. Ama gerçek... Hayalimde seninle çok konuşma yaptım ama şimdi... Tam karşımda oturuyorsun. Sanki beynim duruyormuş gibi. Suçlu olmayı hiç kimse istemez Allison. Ama hayatın koşulları, kötü seçimler, ihtiyaçlar, beklenen, beklenmeyen engeller, güvenilmez arkadaşlar, ihanet, hayatın zorlukları. Ha, bu arada kendimi haklı çıkarmaya ya da bahane üretmeye çalışmıyorum. Ben eskiden kötü bir adamdım ama bütün bunları çözebilmek için önümde tam 8 uzun yılım oldu. Bundan kurtulmak için. Kendimi hazırlamak için. Seni tanımak için.
0: Gitmem gerek.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Sana söylemiştim, geç kaldım.
1: Nereye geç kaldın?
0: Psikolog randevuma. Her salı günü gidiyorum.
1: Sahi mi?
0: Evet, dediğine göre terk edilmekle ilgili sorunlarım varmış. Nasıl olduysa. Boş.
1: Dediklerimde ciddiyim Allison.
0: Al şunu. Artık 7 yaşında değilim.
1: Allison.
0: Gidelim lütfen.

0: Göz masajı için teşekkür ederim Pete.
1: Ali, gerçekten harika bir kızsın. Ne zaman benimle ilgileneceksin?
0: Önce bekle de karını arayıp ne zaman müsait olduğunu sorayım.
1: Ah, ondan bahsetmek zorunda mısın? Hevesimi kaçırdın şimdi. Hadi iyi günler.
0: Sana da.
2: Nasıl oluyor da 8 yıl geçmesine rağmen gençleşmeyi başarıyorsun?
0: Ha, aman tanrım Vin. Buna inanamıyorum. Ne zaman çıktın sen?
2: Bu sabah.
0: Bana söyleseydin seni almaya gelirdim.
2: Sorun değil. Ajan Harland gelip beni nazik bir şekilde karşıladı.
0: Ciddi olamazsın. O adama gerçekten iyi bir sevgili gerekiyor. Gel sana içecek bir şeyler vereyim.
2: Elbette. Ne oldu böyle Riley? Artık polis barında mı çalışıyorsun?
0: Evet, bilirsin işte. Yine yanlışa sapmamayı garanti etmeye çalışıyorum.
2: Yanlışa mı?
0: Evet. Güçlü bir iradeye sahip olduğumu söyleyemem. İlk beni görmeye gelmene sevindim.
2: Aslına bakarsan ilk önce Alice'ına uğramıştım.
0: Nasılmış peki?
2: Pek sevinmedi.
0: Merak etme, günün birinde düzelecektir. Seni özledim Will. Olanlardan sonra sana teşekkür etme fırsatı bulamamıştım.
2: Unut gitsin.
0: İçeride seni ziyarete gelemedim. Avukatım bana izin vermedi. Ayrıca Harland da orayı hiç boş bırakmadı, o yüzden...
2: Biliyorum.
0: Ama bizi ispiyonlamaman benim için çok önemli.
2: Söylediğim gibi.
0: Aslında Hoyt'u ele verebilirdin. O hiç umurumda olmazdı.
2: Hoyt, evet. Evet, o adamı arıyorum aslında.
0: Vance olanları da duymuşsundur herhalde.
2: Evet, çok kötü.
0: Yani adam cidden çok batmıştı.

0: Onu niye öldürdüklerini biliyor musun?
1: Hayır, hiç sanmıyorum. Ama tehlikeli tiplerle takılıyordum. Ve senin yerine birini arıyordum.
0: Seni tekrar görmek güzel Riley.
1: Sanırım paketini uyandırdın.
2: Riley, bir bakar mısın?
1: Hemen geliyorum.
0: Numara bilinmiyor. Alo.
3: Merhaba, Will Montgomery.
0: Kiminle konuşuyorum?
3: Sesimi tanıyamadın mı yoksa? Hapse gelmek istiyordum aslında.
0: Vincent?
3: Seni karşılayacaktım ama bu işleri bilirsin. Saatini kaçırmışım.
0: Şükürler olsun dostum. Hala yaşıyorsun. Biliyorsun değil mi? Herkes bana öldüğünü söyleyip duruyor.
3: Bu ölüm kelimesinden anladığına bağlı olarak değişir aslında. Ölmediğim ortada ama pek yaşıyorum da denemez.
0: Peki neredesin? Buluşalım mı? Nasılsın dostum? Nasılsın?
4: Sen yokken yıllar bana çok iyi davranmadı dişti. Bütün zamanım polislerden, federallerden kaçmakla geçti. Yol kenarında ölecek kadar fakirim. Ondan sonra hiç iş yapamadım.
0: Bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm.
4: Beni iyi dinle dişti. Ben bugünü tam 8 yıl boyunca bekledim.
0: Devam et.
4: Adımı değiştirmek zorunda kaldım. Her şeyi sildim ama bacağımdaki kurşun gibi küçük bir sorunum var. Bu akşam hayatımı mahveden ortağımı unutmama izin vermeyen bir sorun.
0: Yapma dostum. O günlere mi döneceğiz yani? O kurşunun sorumlusu sen.
4: Saçmalık. Payımı istiyorum. Hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek olan 10 milyon dolardan bana kalan payımı istiyorum.
0: Beni para falan yok.
4: Bunu söyleyeceğini biliyordum dişti.
0: Parayı yaktım. Harland beni yakalamadan hemen önce.
4: Yapma. Kes artık şunu.
0: Ama bu doğru.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
4: Bekleyin bir dakika.
0: Dur bir dakika. O kimin sesi? Kimdi o?
4: Doğru ya, sen bilmiyorsun. Ben artık bir taksiciyim. Müşterim olan tatlı küçük kız psikoloğunun ofisine gitmeye çalışıyor. Böylece babasıyla ilgili sorunlarını ve onlardan ve kendisini sakan dünyadan kurtulmak için nasıl sağlıksız yollara sapmış olduğunu konuşabilecek.
0: Bir dakika dur, ne yapıyorsun sen?
4: Lütfen bekle biraz dişti. Affedersiniz hanımefendi, her zamanki salı trafiği işte, birazdan orada oluruz. Şimdi ne olduğunu anlayabildin mi?
3: Evet dişti. Her şey şu parayı yakma hikayende ısrar edip etmemene göre değişecek.
0: Eğer ona zarar verirsen seni anında bulurum ve hayatını karartırım.
4: Az önce söylediğimi duyduğundan emin değilim ama şu an buradaki her şey sadece sana bağlı.
0: Vincent!
6: Harekete geçti.

0: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Niye buraya geldik?
1: Umarım anlarsın. Bu benim tercihim değil.
0: Yardım edin! Yardım edin!
1: Baban gibi biri varken sana fazla acı çektirmemek gerekir. Ama görüyor musun? Benim bir hastalığım var. Pek iyi değilim. Baban tam ihtiyacım olduğu sırada beni terk etti. Yani senin yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bilirim. Gerçekten bilirim. Will Montgomery tarafından terk edilmenin nasıl bir şey olduğunu bilirim. İkimizin de benzer bir ruhu
0: Hayır.
1: var. İkimizin intikamını da alacağımı ben. Çekil. Çekil.
2: Gel sana biraz getir. Sakin ol.
0: Neler oluyor?
3: Vincent.
1: Dişli.
3: Allison nerede?
1: Fikrini değiştirdin mi yoksa o saçma hikayene devam mı edeceksin?
3: Onunla konuşabilir miyim?
1: Allison, senin vereceğin kararın sonuçlarına katlanmaya hazır bekliyor.
3: Vincent, bunu yapamazsın.

0: Ben kapatıyorum.
1: Hayır, bekle, bekle, tamam, bekle. Alabilirim. Parayı alabilirim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Para burada değil.
2: Şu anda Tuscaloosa'da.
1: Avukatıma vermiştim. Bir yere yatırdı.
2: 24 saate ihtiyacım var.
0: 12 saatim var.
3: Her şey senin elinde. Sürekli seni takip edeceğim. 8 kere.
0: 8'den önce açacaksın. Yaptığım tek aramayı bile kaçırırsan Edison ölmek zorunda.
1: Vincent.
0: Bu benim tek kurtuluş fırsatım dostum.
3: Beni yakın zamanda görmedin. Artık iki sol ayağım var.
1: Alo. Vincent. Alo.
4: Ne yapıyorsun?

0: Bunun ses özellikleri gerçekten var. Üzgünüm, beklemek zorundasınız.
1: Affedersiniz. Bakın, telefona çok ihtiyacım var.
0: Sizinle az sonra ilgileneceğim.
1: Bu
0: tamam
1: ne kadar?
0: Mı? 29.99.
2: Bugüne yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacak.
0: Üstünü almayacak mısınız?
2: Bugüne yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacak.
3: Tuzkapısa gidecek olan Amtrak treni 2. perondan kalkmak üzeredir.

0: Edil'in taksi şirketi.
1: Fletcher, seni duyamıyorum. İlk çıkışında onu elinizden mi kaçırdınız? Lanet olsun!
2: Bill Montgomery sizi görmeye geldi efendim.
1: Gelsin. Ölmüş eski ortağı Vincent Kinsey kızını kaçırdı ve onu New Orleans'ta bir yerde tutuyor, öyle mi?
3: Bir takside.
1: Bir takside, evet doğru, takside. Karşılığında ne istiyor?
3: 10 milyon dolar.
1: 10 milyon dolar. Bu miktar bana nereden tanıdık geldi?
3: Ben o parayı yaktım. Siz beni yakalamadan hemen önce...
1: William Montgomery!
3: Yemin ederim ki doğru olan bu. Çünkü parasız yakalanırsam daha az yatacağımı biliyordum. Para bende değil ama kızım şu anda onun elinde ve yardımına ihtiyacım var. Hem para bende olsa neden buraya geleyim ki? Parayı Vincent'a verir ve kızı geri alırım.
1: Ben şöyle görüyorum Bill. Sen bir hırsızsın ve kanunsuz işleri seversin ama aynı zamanda çok kurnazsın. Belki de Kinsey'nin yaşadığını ve kızının kaçırıldığını uyduruyorsun. Böylece bize bende para yok olsaydı verirdim diyoruz. Ya da bizi bütün şehirde kızını ve onu kaçıranı aramakla meşgul ederek paranı daha önce sakladığın yerden rahatça çıkarıp ilk kaçak gemiyle Bahamalara kadar gidip orada bütün gününü içerek güzel gitarlarla ve müthiş baterilerle çalınan klasik müziği dinleyerek gününü gün ederek geçirebilirsin, öyle değil mi? Vay canına, sadık tazım geldi. Ben de nerede olduğunu merak ediyordum. Bu Vincent'ın dosyası. Gördüğün gibi parmak izleri uyuşuyor. Yanmadan önce gövdesini kesmişler. Biz de yangından kurtardığımız birkaç parmak sayesinde parmak izini aldık. İstersen mezarına gidebiliriz.
3: Hayır, gidemeyiz. Çünkü o yaşıyor. Kendi ölümünü o uydurdu. Lütfen Tim. Zamanım tükeniyor.
1: Bir kez daha senin oyununa gelmem Will. Fletcher.
4: Evet. Tamam. Hadi gidelim.
3: Lütfen bana yardım et.
1: Arkadaşımıza kapıyı göster.
4: Çok iyi oldu. Will Montgomery, Federal Araştırma Bürosu adına bugün uğradığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bekle, bekle. Hal'ın senin tam bir suç dehası olduğunu düşünüyorum.
3: Suç dehası mı?
4: Ben aynı fikirde değilim. Çünkü suç dehaları 8 yıl hapis yatmaz. Öyle değil mi?

0: Bir tane daha lütfen. Teşekkür ederim.
1: Montgomery'nin eski karısının telefonunu aradık. Sekreter şehir dışında olduğunu söylüyor.
0: Kızının telefonunu denediniz.
1: Onun da numarası üvey babasının isteği üzerine 2 hafta askıya alınmış.
0: Yerel polisle iletişime geç. Eğer bir kız kaçırma olayı varsa bizim devralacağımızı söyle.
1: Doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Hayır, düşünmüyorum.

0: burada kimse var mı? Kimse var mı?
1: Jacobs.
2: Lanet olsun.
1: Oytanalt St. Claude 23 daire 9 New Orleans.
2: Bir sorun var.

Bu iyi. Tuscaloosa'ya kadar takibe devam et. Eğer rotadan saparsa bana haber ver.

0: Ah, o dar kıyafetlerin üzerinde görmek istediğim hatun kesinlikle sensin. Bu lanet şehri sallayabilecek tek şey kasırgaydı. Uzaklaşın arabadan.
1: Lanet olası herif, yol benim.
0: Hadi uzaklaşın. Hey, dur. Hop.
2: Merhaba taksi dostum, nasılsın? Bak, bu şu adrese gitmek zorundayım.
0: Taksi dolu ahbap.
2: Evet ama bir hatunu gerçekten yakalamam gerek.
3: Hey!
2: Lütfen. Harikasın dostum.
3: Yardım edin.
2: Haklısın dostum ama benim için çok önemli. Bir bakalım. Evet dostum, yoldayım. Bu arada içlerinden biri hamile. Evet. Sanırım kapatsam iyi olacak, herif çok öfkeli bir tip. Sana biraz Şila'dan bahsedeyim. Yani hamile olan hatun. Bana daha samimi görünüyor ama yalnızken çok acı çekiyorum. Geceleri de uyuyamıyorum. Bilmiyorum, sanırım Los Angeles kızları diğerlerinden farklı oluyor ha?
0: New Orleans gittikçe eskiye dönüyor.

0: 15. Ludwig zamanı nasıldı? Kral 15. Ludwig'i burada herkes tanır. Kral okyanusu geçip şehre gelmek için Fransız hükümetinden izin istedi ama böyle bir şey olmadı ve o da bunun hakkında bir şeyler düşünmeye başladı. Sonunda bir gemi dolusu Fransız tutsağını geri gönderdi.
1: Dostum sen ne saçmalıyorsun?
0: Hırsızlar, kumarbazlar, katiller, korsanlar, kapkaçlar ve psikopatlar.

0: Bu binadaki bütün bilgisayarlar izlenir. İşte kamerada görünürken girmiş olduğu internet sayfası burası.
1: Ajan Arnon konuşuyor. St. Claude 23 numaraya ani müdahale timine ihtiyacım var.

0: Hey! Kes sesini! Aptal, aptal köpek! Lanet ayakkabılarımı suratına fırlatacağım. Senden de sahibinden de nefret ediyorum. Kes sesini! Kes dedim! Ne oluyor Willy?
1: Kes sesini. Paketi yere at.
0: Bu öyle miyim? O da benim silahım.
1: Paketi yere at dedim. Bu geçen 8 yıl içindi. Vincent nerede?
0: Vincent mi? Vincent öldü adamım.
1: Bir daha dene.
0: Bak yemin ederim Vincent'ı hiç görmedim. Aa,
1: evet evet evet, unutmuşum. Beyninden vurulmayı umursamazsın ama karnına giren kurşun daha çok acıtır ve ölmez saatlerini alır.
0: Tamam tamam, bak. Ne bilmek istiyorsun?
1: Ne yapmaya çalışıyorum?
0: Nakil uyuşturucu gibi işler dışında hiçbir şey yapmıyor. Bana telefonunu izlememi söyledi. Ben de telefonunu izlemeye aldım.
1: Peki kızım? Kızıma ne oldu?
0: Sen gittikten sonra işler tamamen değişti Bil. Etrafına bak. Sence düzgün bir hayatım var mı benim ha? Biz sadece payımızı istiyoruz. Payımıza düşeni istiyoruz ha?
1: Beni iyi dinle Hoyt. Onun nerede olduğunu söyle. Yoksa öyle yemeğini halına yediririm.
0: Onunla etrafta dolanıyor. Kızını da taksinin bagajında tutuyor.
1: Bagajda mı?
0: Sana dürüst olacağım Will. Kızının kaçırılma olayını aklımdan bile geçirmemiştim ama Amerika'nın en iyi bankası soyguncusundan çalmanın iyi fikir olmayacağını biliyordum. Bacağını kaybettikten sonra o da çok değişti Will. Hayatının durduğunu söyledi. Ruhsuz bir haline geldi ve seni suçluyor Will. Bacağı için seni suçluyor. Bu hali içinde seni suçluyor.

Bırakalım sincaplar kapışsın. Sonra cevizin peşine düşeriz. Bekleyin. Bekleyin. Tamam, yürüyün. Will, dur! Dur lanet olası!

0: Devam ediyor. Hadi.
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Dostum, kafayı falan mı yedin sen?
2: Gidelim lütfen.
3: Madalyonu.

0: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Seni neden durdurduğumu biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Fren lambaların yanmıyor. Komik olan ne?
1: Hiçbir şey, sadece bugün festival ve sokaklar ayyaş psikopatlarla dolu. Sen beni sadece bozuk bir lamba için durduruyorsun.
2: Yardım edin!
1: Babam da kemik kanserinden ölmek üzereydi ama tıraş olurken çenesini kestiği için isyan ediyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ölmekte olan biri bunu neden yapsın ki?
0: Hayır. Hiçbir şey düşünmüyorum. Aracını garajına götür ve lambanı tamir ettir.
2: Lütfen, beni duyuyor musunuz?
1: Çünkü çok gururlu davranıyordu.
0: Bayım, buraya gelip bagajı açar mısınız?
1: Ben babama hiç benzemem. O çok bağırırdı. Ölümün verdiği acıyla işkence çekiyordu. Damarında bir yılan geziyormuş gibi.

0: Tıpkı baban gibisin.
1: Hayır.
0: Beni hatırlamıyor musun? O zamanlar küçüktüm ve ben de şimdikinden farklı görünüyordum. Bütün parmaklarım yerindeydi, bacağım da öyle. Güzel parmaklarım varmış tatlım. Biliyor musun, FBI birilerini bulabilmek için küçük çizgileri kullanıyor. Zaten onlar da beni böyle arıyorlardı ama günün birinde bir plan kurdum. Yani bana benzeyen bir cesedi çıkardım. Zor olmadı, ceset tıpkı bana benziyordu. Ve onu küçük parçalara bölerek kendimden bir parça ekledim. Önceden harika bir görüntüm vardı. Ama şimdi Picasso'dan farkım yok. Lambalarıma da bir daha dokunma. Neye bakıyorsun sen bücür?
2: Bak dostum, taksiyi de al, parayı

0: dal, umurumda değil. Yeter ki beni bırak.
1: Bu ne? Taksimetre. Taksimetrenin ne olduğunu biliyorum. Gerizekalı. Ben bunu soruyorum.
0: Bu GPS. Herkes de var. Soyulan taksileri izlemek için kullanılır.
1: Yerlerini gösterir mi?
0: Birkaç yüz metre içindeyse
1: tamam,
0: gösterir.
1: Tamam. Merkezini ara.
2: Bu akşam çıkmak istiyorsan önce arabanı temizle. Dün radyasyon kıyafeti giyip plastik eldiven takmak zorunda kaldım. O pisliği arabadan bahçe hortumuyla çıkardık. Anladın mı? Leş gibiydi. Fil pisliğinden farkı yoktu.
0: Sana bir soru soracağım.
2: 15 santimetredir ve gıdıkladıktan sonra 14 dakikada dolmaya hazırdır. Ne bilmek
0: bir
2: istiyorsun?
0: Bir şoför hakkında.
2: Yine o sarhoşu iş almamı istiyorsan hiç zahmet etme. Herkes için aynı kurallar geçerli. Yani bir şey yapamam.
0: Hayır, bu onunla ilgili bir şey değil.
1: Protez bacaklı beyaz bir adam.
0: Protez bacaklı beyaz bir adam.
1: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
0: Gerçekten mi?
1: Söyle!
0: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
2: Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diye soruyorsun ki?
0: Işıklarda yolumu kesti.
2: Umursadın mı sen Öz?
1: Para çaldığını ve bahşişleri cebe indirdiğini söyle.
0: Paranı çalıyor ve bahşişleri cebe indiriyor.
2: Bekle biraz. Manyağın birinin etrafta dolaşıp kazancımı cebe indirdiğini mi söylüyoruz?
1: Nerede olduğunu öğren.
0: Şu anda nerede?
2: Nerede olduğunu ne yapacaksın?
0: Senin adına ben ilgileneceğim. Yerini söyle.
2: Bunu benim için mi yapıyoruz?
0: Sen iyi bir patronsun.
2: French Quarter. Burgundy'de ilerliyor.
0: Teşekkürler.
1: Aferin. Taksi numarasını öğren.
0: Taksi numarası da söyle.
2: Adamım, bu adam çatlağın teki. Ona bulaşırken dikkatli olsan iyi olur.
1: İn aşağı.
0: Nasıl istersen adamım.
2: 5K20. Tekrarlıyorum. 5K20.
1: Sağ ol ahbap.
2: Bana bak. Neden birden ışığını kapattın ki? Kim var orada?

0: Prentiss ve Coronado. Montgomery'yi nereye bıraktığımızı hatırlıyor musun? Kızının adresini.
1: Evet, Coronado gibi bir şeydi.
0: Prentiss.
1: Patron, Montgomery'ye benzeyen biraz önce 500 metre ötede bir taksi kaçırmış. Ayrıca bacağı ve parmakları olmayan bir adam hakkında sorular sormuş. Çalıntı arabayı takip ediyoruz.

0: Bana zarar verme
1: Kimin
0: dostum.
1: Arabası bu?
0: Benim. Ama bu numara benim değil.
1: Bagajı aç.
2: İşte orada. Yakaladık onu.
0: Ne? Bu başkasının GPS'i.
3: Launch coming!

0: Hemen lanet dizlerin üstüne çök.
1: Will Montgomery, çıkış şartlarına uymaman, FBI bilgilerine izinsiz giriş yapman, federal ajanlara saldırman ve tutuklanmaya direnmen gerekçeleriyle seni tutukluyorum. Onu geri getiriyoruz.
2: Beni dinlemek zorundasınız.
3: Mecbur değiliz.
2: Vincent kızımı öldürecek.
1: Ne dokunaklı bir hikaye. Vincent mezardan kalkıp geri geliyor.
3: Evet. Eğer ben dirilseydim, birinin kızını öldürmek için değil, Rick'in meyhanesinde çıplak kadınlara bakmak için hemen dirilirdim.
2: Telefona bakmalıyım.
1: Mesajını iletmemi ister misin?
2: 8 kere çalmadan açmak zorundayım.
1: Hayır, arkana yaslan.

0: Alo. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
1: Gerçekten az daha kaçırıyordun dişli. Paketi almakta sorun mu yaşıyorsun?
0: Yaşamıyorum. Sadece...
1: Soluklan biraz.
2: Söylesene dişli.
1: Tuscaloosa havası hoşuna gitti mi?
2: Hep orada sürüş yapmayı hayal etmiştim.
0: Para bende değil.
1: Sanırım hoytu olanlar konusunda
2: bana bir şeyler anlatman gerekiyor.
0: Para bende değil.
1: Bana yalan söylememen hakkında
2: anlaşmıştık.
0: Üzgünüm ama bak ben de...
1: Kızını öldü bil.
0: Hayır bekle. Bekle.
1: Para gerçekten sende değil değil mi?
0: Parayı alacağım.
2: Güzel.
1: Nasıl alacağını sorabilir miyim?
0: Yanlışa geri dönerek.
3: Şuradaki dar yoldan kaçtı. Çevreyi kapatmalıyız. Hadi kımıldayın.

0: Neler oluyor? Neden federalle...
1: Vakit yok. Vincent yaşıyor.
0: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
1: 3 saat içinde $10 milyon istiyor ve Alice'ın da elinde.
0: Aman tanrım.
1: O gece soyduğumuz bankanın kasasında paradan başka en az $100 milyon değerinde altın külçe vardı. Basit olacak.
0: Oraya iş gününün ortasında elini kolunu sallayarak girip $10 milyon altın külçelerle çıkmanın hiçbir yolu yok.
1: Bu yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Sana bu işleri bıraktığımı söylemiştim.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Sen de bırakmıştın Will.
1: Kızımı öldürmek istiyor. Bunu sesinden anlayabiliyorum. O artık eski Vincent değil. Benim küçük kızımı öldürecek.
0: Tamam.
1: Güzel.

0: Oh, olamaz.
1: LeFleur sen misin?
0: Evet efendim, benim LeFleur. Evet efendim.
1: Kısa süre önce arabanı çalan adam birini mi sormuştu?
0: Evet, Jimmy Morgan adında birini sordu efendim.
2: Fotoğrafını görebileceğimiz bir ehliyeti falan var mı?
0: Aa, olur olur, tabii ki tabii ki. Ha, dedektif, onunla tam 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç sorun olmadı. Beni ziyarete geldiklerinde çocuklarımı korkutması dışında hiçbir problem yaşamadık. Bu arada çocuklarım 20'li yaşlarındadır.
2: Vincent Kinsey. Teşekkür ederiz. Gidelim.

0: Farkında mısın bilmiyorum ama bankadan 6 blok ötedeyiz.
1: Biraz umudun olsun.
0: Tamam.
1: Son 8 yıl boyunca bu plan üstünde çalıştım.

0: Montgomery'de para yok ama paraya ihtiyacı var. Bu da ona yapacak tek bir şey bırakıyor. New Orleans'ta adımını attığı her bankanın listesini çıkarın. Sanırım bugün onlardan birine yine adım atacak.
1: İçerideyiz. Alarmın çalmasına 5 dakika
2: Planın
1: var.
2: Planın var mı?
1: İşte geliyor.

0: Perry Community Bankası'nda az önce yangın alarmı çaldı.
1: Bulduk. Hemen oraya gidiyoruz.
2: Hadi.

0: Alarm çaldı, gitmeliyiz.
1: Biraz daha altın aldıktan sonra geleceğiz.
2: Evet. Hadi, koş.
3: Hadi millet, acele edin. Hadi.

0: Biraz daha hızlı olabilir miyiz?
1: Hadi Will, gitmeliyiz. Hadi.
0: Aha. Şuraya bak.

0: Hapishanedeyken bunu mu düşündün yani?
1: Sıkılmıştım. Patron, şunu dinle. Tekrar et.
2: Şüpheli araç tespit ettik. Şu anda feribota doğru ilerliyorlar.
3: Feribottan inene kadar karışmayın. Tekrar ediyorum, feribottan inene kadar karışmayın.
1: Onları sıkıştırmışken yakalamalıyız.
3: Louisiana'ya varmadan kaçmalarını istemiyorum.
1: Ne yaptığını biliyorsundur. Feribotla karşıya geçmeleri 8 dakikalarını
3: alır. Kalabalık olmakta fayda var. Çünkü nerede, nasıl ve ne zaman olursa olsun Will Montgomery'yi iş başında yakalayacağız. Çünkü böyle silah garanti.
1: Tamam.
3: Arabanın dört tekerleği de Louisiana topraklarına dokunmadan müdahale yok.
4: Anlaşıldı.

0: dışarı. Hadi. Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Zaman doldu dostum.
1: Para bende.
0: Etkilendim. İşe başlamadan önce Credence'ı dinledin mi?
1: Hayır, hiçbir şey dinlemedim. En son dinlediğimde hiçbir işe yaramamıştı.
0: Seni özledim dostum.
1: Onunla konuşmak istiyorum.

0: Hayır, parayı getirdiğinde konuşursun.
1: Kızımla şimdi konuşmak istiyorum. Sesini şimdi duymak istiyorum.
0: Baban hatta.
2: Alo.
1: Allison. Allison, sana zarar verdim mi?
2: Hayır. Ama beni korkutuyor.
1: Çok yakında oradayım tatlım. Seni oradan kurtaracağım. Bu benim hatam.
0: Paramı hemen panayır yerine getir.
3: Üzgünüm patron.
4: Sonunda bir Montgomery'nin yeteneklerini anlamış olduk ha. Şu taksinin kayıtları hala gelmedi mi?
3: GPS çıktılarım evet burada. Sana Kinsey'nin GPS'i başka bir taksiye koyduğunu söylemiştim.
4: Bugünün kayıtlarından bahsetmiyorum. Geçen birkaç haftanın kayıtları. Kinsey parayı Montgomery'den almak isteyecektir. Buluşmak isteyeceği yer daha önceden uğradığı ve pek de uzak olmayan bir yer olacaktır.
3: Uptown Lakefront, Bouvard, Greta, West Bank.
4: Bouvard? Panayır yeri değil miydi?
3: Evet, öyle görünüyor.
4: Şehrin dışında 20 dakika. Bana gayet uygun bir yer gibi görünüyor.
3: O doğru patron. Onları orada bulabiliriz.

0: Allison nerede? Bagajda mı?
1: İyi görünüyorsun V. Hiç değişmemişsin.
0: Kızım nerede?
1: Güvende.

0: Param burada. Onu buraya getir. Sana onu buraya getirmeni söyledim. Paranı aldın işte. Sen kazandın. Vincent.
1: Sadece bir kapıcı için 14 yıllık dostluğumuzu sadece ihtiyar bir kapıcı için mi kenara attın?
0: Biz katil değiliz.
1: Ha, belki de öyle olacağız.
0: Bunların kızımla hiçbir ilgisi yok.
1: Aslında var Will. Çünkü sen Alison'ı gerçekten seviyorsun. Sen de 8 yıl önce bana yapmış olduğun ihanetle birlikte bu hayatta gerçekten sevdiğim tek şeyi mahvetmiştin. Beni.

0: Öleceksin.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar.

0: serinliğini koru. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
9: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işe. Şahane bir sınav çıkar 15 gün.
10: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
11: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
10: Diyemeyeceğiniz

0: için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyelerinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Hayır, hayır, hayır, hayır, lütfen ölme. Sakın ölme. Biri yardım etsin. Hayır, hayır, ölemezsin. Benimle kal. Geliyorlar, geliyorlar. Biraz dayan. Buradayız, buradayız.
1: Oradalar.
0: İyileşeceksin.

0: Tanrım.
1: Hayır, hayır, hayır, ölemez. Onu kurtarmalısınız lütfen.
0: Hadi, onu buradan götürelim.
1: Onu yine hapishaneye mi götüreceksiniz?
0: Bunu neden yapayım? Altını Vincent Kinsey'nin çaldığına eminim. Gidelim.
2: Elsin.
1: Buradayım baba.

0: Merhaba baba. Tehlikeli madde timini çağıracağım.
1: Neden?
0: Yine yemek pişiriyorsun.
2: Bir şey olursa beni uyandır.

0: Arabayı hiç temizlemez misin? Tatlım, karidesi 3 dakika sonra çevirir misin lütfen?
1: Bana bırak baba, ben hallederim.
0: Sen de. Kesinlikle 300.000 dolar eder. Bununla yeni ev, çatı, mutfak.
2: Onda. Bahsettiğimiz kayıp altın onda. Bu senin için önemli bir şey mi?
3: Evet öyle.
4: Eğer bu altını satarsan...
0: Evet biliyorum, biliyorum. Hapse girerim.
3: Dudaklarını okuyamıyorum.
0: Öyleyse bunları ortadan kaldırayım, tamam mı?
4: Pekala.
2: Evet, tamam, atmayacak.
3: Ne yapacağı hiç belli olmaz.
2: Atma.
3: At onu.
2: Yapma.
3: Yap. At şunu.
2: Atma.
3: Hadi yap.
2: Yapma.
3: At şunu.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Yap hadi. Hadi.
4: Öyle olsun, atma. Sat. Zengin ol. Ve hapse geri dön.
0: Tamam pekala, tamam.
4: Hı, tamam.
0: Atıyorum.
3: Evet. Ha, teşekkür ederim Will. Artık hayatıma dönebilirim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Van'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Akbulut, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin babası oğluna veda ettiği anlarda yürekleri dağladı. Dün Kırıkkale'de MKE'ye ait imha tesisinde meydana geldi patlama ve hayatını kaybeden emekli astsubay Turan Göl ve işçi İdris Tayyip Duruş da memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
2: Van'dan gelen kaza haberi yürekleri yaktı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Şehidimiz memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, silah arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılan arşın başında gözyaşları sel oldu. Dualar şehidimiz için yükseldi. Cenaze namazı sırasında acılı baba Zeki Karabulut ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından baba Karabulut oğlunun tabutuna koştu. Türk bayrağına sarılı tabutu öperek şehit oğluna veda etti. O anlar törene katılan herkesin yüreğini dağladı. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut dualar.

0: kameralar yerleştirildi. Kentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Zirve boyunca yaklaşık 45 bin güvenlik görevlisi görev yapacak.
1: Zirvenin en önemli başlıklarından biri ise güvenlik. Başkentte görev yapacak personel sayısı 10 binlerle ifade edilirken kritik bölgelerde ise teknolojik gözetim sistemleri devreye alındı.
0: Zirve süresince bazı bölgeler kırmızı alan ilan edildi. Esenboğa Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölge, delegasyonların konaklayacağı oteller ve geçiş güzergahları bu kapsama alındı. Bu bölgelerde trafik akışı yeniden düzenlenecek.
1: Savunma sanayinin gururu olan Kızıl Elma, İHA'lar ve SİHA'lar, dünya liderlerinin geçeceği güzergahlar, Türk savunma sanayinin ürünlerinin yer aldığı afişlerle donatıldı.
0: Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesi operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi.
1: Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı, ekipler görevlendirildi. Özel harekat, motosikletli Yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs, şüpheli araç çalışmaları planlandı.
0: Zirve öncesi Ankara'da DEAŞ operasyonu da düzenlendi. 25 yaşındaki terörist Muhammed Kavi'nin teknik takip sonucunda yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara Haymana'da bulunan evine baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Terörist Muhammed Kavi bilgisayarlı tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Terörist daha sonra kan kaybı nedeniyle öldü. Operasyonda yaralanan eşinin ise tedavisi sürüyor. Ankara Valiliği de zirve öncesinde olağanüstü tedbirler açıkladı. 28 Haziran'la 10 Temmuz tarihleri arasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

0: açıklandı. Ankara hava sahasında da izinsiz drone uçuşlarına geçit yok.
1: Zirve sadece güvenlik değil, günlük yaşamı da etkileyecek. Bazı bölgelerde trafik kısıtlamaları uygulanacak. Belirli tarihler arasında bazı AVM'ler kapalı olacak.
0: Zirve nedeniyle bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli de idari izinli sayılacak. Başkentte hazırlıkların zirve öncesinde tamamlanması hedefleniyor.
2: CHP'de bir kritik salı daha atlatıldı. Mutlak

0: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde A takımıyla bir aradaydı. Gündemde kurultay süreci, yeni görevlendirmeler ve ihraç kararları vardı. Ve alınan kararlar açıklanınca CHP cephesi geceyi yine olaylı geçirdi.
1: Partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: CHP için artık her gün hayli kritik ve yoğun geçiyor. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel mecliste dün yine parti grubunu topladı. Olağanüstü kurultay talebini tekrarladı.
1: Bir tedbir kararı var. Bu kurultayı yapamayız. Delege mi delege, imza mı imza. Onu alıp ilçe seçim kuruluna bildirmek görev ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak esas niyetin gösteriyor.
3: Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu'ysa genel merkezde toplantı halindeydi.
2: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Yeni ihraç ve görevden alma kararları çıktı.
2: Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi, Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu.
3: Kararların yankısı kısa sürede sahaya yayıldı.
4: Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yatılıyormuş.
3: İzmir'de olaylar çığırından çıkmış, gerilim şiddet boyutuna ulaşmıştı ve o görüntülere yenileri eklendi. Kayseri İl Başkanı'nın görevden alınmasının ardından il binasında tansiyon yükseldi. Binanın duvarlarına sprey boyayla yazılar yazdılar.
1: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
3: Kayseri'de görevden alınan yönetimin nöbeti sürerken parti binasının girişine kum torbaları ve sandalyeler yerleştirildi.
2: Yine aynı şekilde Malatya ili içinde bir değerlendirme yapıldı. Malatya'da da mevcut il başkanımız Barış Yıldız ile yönetimini yine ederek onun yerine Hakan Satılmış isimli arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.
3: Benzer bir kriz de Malatya'da yaşandı. Genel merkez tarafından görevlendirilen yeni il başkanı Hakan Satılmış, eski yönetimin binayı teslim etmemesi üzerine gece yarısı çilingirle parti binasına girdi.
5: Buradaki yönetimi tam bir hafta bekledik. Sükunet içerisinde il binamızı teslim almak istedik.
3: Bir haftalık bekleyiş sonuç vermemişti. Yeni yönetim gece yarısı binayı işte böyle devraldı.
5: Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, parçalamak değildir.
3: CHP kulislerinde konuşulan iddialar da gündemi hareketlendirdi.
6: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik semizlik.
3: İddiaya göre Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti seçeneğinin değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.
1: Mahkeme bitmiyor, bunlar yapmıyor. Baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Bir partiyle listemizi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu.
3: Ancak aynı iddialara göre Özgür Özel ve kurmayları bu konuda temkinli.
1: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
3: Partide bazı isimler mücadeleye devam edilmeli, ayrışma yaşanmamalı görüşünde. Hatta üçüncü yol diye yeni bir arayış daha gündemde.
6: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
0: Ve CHP'li belediyelerde yaşananlarla devam edeceğiz. CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı sessizliğini bozarken CHP'li Silifke ve Adalar Belediyesi ile ilgili de akıl almaz detaylar soruşturma dosyasına girdi.
7: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu.
3: CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmişti. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç sessizliğini bozdu. Parti değiştirme kararının perde arkasını anlattı.
7: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu. Devam edebilme durumumuz kalmadı.
3: 2,5 yıldır Haymana'da gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ama biriken sorunlar artık sürdürülemez hale gelmişti.
7: Kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor. Sebeplerini de ayrıca açıklayacağım.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kendisiyle ilgili çıkan haberlere de yanıt verdi.
7: O çok meşhur elini öptü muhabbeti öyle değil. Kendisi yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyorum? Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedim dedi. Oysa ki ben Bakan Bey'e 3 gün öncesinde gitmiştim zaten. Cevap o değildi.
3: Ve CHP'li iki belediyede de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
1: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz.
3: Tutuklu bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında yürütülen soruşturmada yeni iddialar da gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine

0: göre rüşvetten tutuklanan Turgut'un sadece 2 yıl önceki konserden 3 milyonu kendi cebine attığı ortaya çıktı. Rüşvetlerse belediye logolu kutularda taşınmıştı. Kutu içinde 100 dolarlık banknotlar vardı. Yani CHP'liler baklava kutularından kolilere geçiş yapmıştı.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
0: Ve Adalar Belediyesi soruşturma dosyasında yeni iddialar yer aldı. CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre edildi. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken skandalın ucu Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na kadar uzandı. Yasal olarak harçtan muaf olan vakfın iskan ücreti adı altında milyonlarca lirasının gasp edildiği belgelendi.
2: Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
3: Ve sıcak bir gelişmeyi hemen aktaralım sizlere efendim. CHP'de belediye başkanlarının istifaları sürüyor. O istifalara bugün bir yenisi daha eklendi. Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanlarının istifa furyası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile başlamıştı. Bu da yine sıcak bir gelişme olarak şu anda CHP kanadından sizlere aktardığımız bir haber. Sıradaki haber sabrımızı taşıran bir haber olacak ekranlarınıza getireceğimiz. Gerçi hangi haberle sabrımız taşmıyor ki? Bir maganda Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncıyı rahatsız ediyor efendim. Esnaf araya girdi. Bakın ortalık nasıl karıştı.
4: Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti.
5: Hey mamma mia, my friend, how are you?
4: Japon yayıncı Nana İstiklal Caddesi'nde yayın yapıyordu.
6: Japan!
4: Türkiye'yi izleyicilerine tanıtmaya çalışıyordu.
6: Maybe Nana!
4: O anda bir maganda yanına yaklaştı ve garip hareketler yaptı. Bu maganda bir de İngilizce biliyordu. Hedefindeki kadını rahatsız etmeyi kafasına koymuştu. Kadını öpmeye çalıştı, iletişim bilgilerini istedi. Kadın bu davranışlar karşısında şoke oldu. O anda bir esnaf duruma müdahale etti.
5: Seni çoğaltırım bak.
4: Bir de kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Esnafı da tehlikeli olarak anlatmaya çalıştı. Kadın tacını geri alınca verdiği tepki ise kameralara işte böyle yansıdı. O anlar sanal medyada paylaşıldı ve 60 yaşındaki Y.E. gözaltına alındı. 1764 lira para cezası kesildi, adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Antalya'da bir markette alışveriş yapan tesettürlü kadın, hadsiz bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından o kadın tacizciden şikayetçi oldu.
7: Bizde böyle simsiyah. Bizde Müslüman, elhamdülillah Müslümanız. Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
8: Tarikat değil.
7: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
8: E tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor.
9: İşte bu kadar çirkin, bu kadar hadsizdi sözleri. Tesettürlü gence sorduğu sorularla sınırları aştı.
7: Simsiyah, sıcak, 36 derece sıcak. İyice ne kapatmışız kendinizi de.
8: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
7: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
8: Evet.
9: Genç kadın arkadaşıyla birlikte Antalya'daydı. Markettelerdi. Yaşlı bir müşterinin sözlü tacizine uğradılar.
7: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
8: Tarikat değil.
7: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
8: E tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor.
9: Kasada sıra beklediği anda bir adam genç kadına giyimiyle ilgili çirkin sorular sordu.
7: Yo, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
8: Tamam. Yo, aynı Müslümanız. Hepimiz evet. Böyle düşünüyoruz. Yani düşünmek zorundayız da siz düşünmüyorsanız tabii.
9: Neyse ki market sahibi olanları fark etti. Gençlere sahip çıktı.
10: Çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
8: Yok estağfurullah.
9: Genç kadın ve arkadaşı başına gelenlere inanmakta güçlük çekti. Şikayetçi oldu.
11: Bizi bu tam kamerayı açmış.
8: Ay şaka aradım. Elim tutmuyor.
3: İstanbul Küçükçekmece'de bir mahalleli 7. kattaki kedi için seferber oldu. Kedinin düşeceğini öngörüp şemsiye açan adam kediyi bakın nasıl kurtardı.

0: Randa gördük, yüreğimiz ağzımıza geldi. Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
1: 7. kattaki kedi için seferber oldular. Şemsiye açıp canını böyle kurtardılar. Sahibi camı açık unutmuştu. Kedi mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.
0: Habire böyle düşecek gibi oldu, ayağına attı, geri çekildi.
1: Kediyi gören esnafsa dükkanına koştu, içeriden şemsiyeyi kaptı.
0: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
1: Bir süre sonra korkulan oldu. Kedi 7. kattan aşağı düştü. Onu kurtaransa mahallelinin açtığı şemsiye oldu.
2: Şemsiye yani takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum.
0: Şu an durumu gördüğünüz gibi bayağı iyi.
3: İstanbul Sarıyer'de 2 ay önce çatısı yanan bina sakinleri çatısız binada yaşamaya mahkum bırakıldı. Üstelik çatıdan sızan su daireleri bastı. Evlerde yaşamak imkansız hale geldi.
4: Her yağan yağmur dere gibi merdivenden aşağı akıyor gidiyor. Mağduruz, hepimiz binada çatıyor.
5: Yangın çıkan çatı küle döndü. Çatısız binada daireleri su bastı. Bina sakinleri kabusu yaşadı.
6: Şu anda evime halen gene yağmur sularından akıyor. Mutfağımın fayansları bile çatladı.
5: Sarıyer'de 22 daireli 5 katlı binada elektrik kontağından yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler binanın çatısını küle çevirdi.
4: Ortak alandan elektrik kaynağından yangın çıkmış.
5: İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak soğutma çalışmaları anında kullanılan su ve sonrasındaki yağışlar dairelere zarar verdi.
4: Çatı katındaki dairelerden sonra alt katlara ve benim oturduğum 3. kata kadar sular indi.
5: Üstelik iddiaya göre bina sakinlerine destek olunacağı söylenmişti.
4: Belediyeden de bize tüm desteğin, malzeme desteğinin verileceği söylendi. Ne olduysa yardım yapılamayacağını öğrendik.
5: Evlerinde oturamayan bina sakinleri taşınmak zorunda kaldı.
4: Çatı katında yaşayan komşularımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Alt kattaki bir komşumuz o da terk etti.
5: Bazı bina sakinleri de çatı yapılana kadar korkunç durumdaki dairelerde bekliyor.
6: Ama gidecek yerim yok. Astım hastasıyım. Evde durmamam gerekiyor ama durmak zorundayım.
3: İstanbul'da sabah öz yeğeninden şikayetçi olan bir kişinin akşama evi yandı. Yangından yeğenini sorumlu tutan amca yaşadıklarına isyan etti.
7: Öz abimin çocuğu Fatih Aktaş'tır. Çocuk bize daha önceden bugün dün söyledi ben evi yakacağım.
5: İddiaya göre yeğeni evini yakacağını söyledi. Akşama evi yandı. Amcası öz yeğenini işte böyle suçladı.
7: Gitti karakola başvurdu. Şu anda evimizi yaktı. Madde bağımlısı abi.
5: Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Ahmet Aktaş'ın evinde yangın çıktı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Ekipler yangını söndürdü.
7: İçeride değildik abi. Yan taraftaydım. Yan taraftan buraya geldik.
5: Yangında şans eseri yaralanan olmadı ama maddi zarar oluştu. Üstelik Aktaş yangından öz yeğenini sorumlu tuttu.
7: Öz abimin çocuğu Fatih Aktaş'tır. Çocuk bize daha önceden bugün dün söyledi ben evi yakacağım.
5: Şikayetçi olduysa da fayda etmeyen amca duruma böyle isyan etti.
7: Gittik karakola başvurduk. Madde bağımlısı abi. Kime derdimizi anlatacağız biz? Söyleyin bize biz gidelim.
3: İzmir'de nişan organizasyonu kabusa döndü. Organizasyon öncesi patlatılmak istenen havai fişek misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: En mutlu günleriydi. Birkaç dakikalık gösteri kabusa döndü. Nişan organizasyonu vardı. Organizasyon öncesi havai fişek gösterisi düzenlendi. Ama işler bekledikleri gibi gitmedi. Havai fişekler gökyüzüne yükselmedi. Aksine yön değiştirdi. Patlama bir süre devam etti. Davetliler korku dolu anlar yaşadı. Çiftin en mutlu günü mahvoldu. Neyse ki kimse yaralanmadı.
3: Şimdi de Isparta'da yaşanan gizemli bir ölümü getireceğiz ekranlarınıza. Park halindeki bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
1: İki genç otomobilde ölü bulundu. Gizemli ölüm herkesi yasa boğdu.

0: boğdu. Olay Isparta'da kayda geçti. Ufuk Erdoğan 21, Cansu Zengin 22 yaşındaydı. Geç saatte otomobille bu alana geldiler. Sonrasındaysa ikiliden haber alınamadı. Yoldan geçenler aracı fark etti. Gençleri hareketsiz yatarken görüp 112'ye haber verdi. Sağlık ekiplerinin yapabileceği bir şey kalmamıştı. Ufuk Erdoğan ve Cansu Zengin yaşamını yitirmişti. Ancak vücutlarında kesici ya da delici hiçbir ize rastlanmadı. Polis gizemli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu soruşturma aydınlatacak.
1: Maalesef yine bir kadın cinayeti var sırada. Ordu'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. O vahşette bir kişi de ağır yaralandı.
2: Ne oldu? Bunu dururken ne oldu?
3: Sese geldim.
0: Cani kocanın gözü döndü, eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. O vahşette bir kişiyi de ağır yaraladı.
2: Ne oldu? Burada dururken ne oldu bu?
3: Hiç olayı bilmiyorum, ben de şurada çalışıyordum.
0: Olay Kumru'da yaşandı. 38 yaşındaki Serkan S. ile 4 çocuk annesi Eşi Emine S. kendilerine ait manavda tartışmaya başladı. Tartışmada Cani koca eşine tezgahta duran bıçakla saldırdı.
2: Ambulans!
3: Sese geldim.
0: Sesleri duyanlar kilitli manav dükkanının camını kırıp içeri girdi. O esnada Serkan S. kaçtı.
3: Yok, ben şurada çalışanım, yani dükkanda da olay sese...
0: Ama durmaya niyeti yoktu. Yaklaşık 300 metre uzaklıktaki minibüs şoförü Celil A'yı aracından indirerek onu da bıçakladı.
3: Ben de görmedim şimdi.
0: Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Cani koca bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.
1: Temmuz 2026 zam maratonunda milyonlarca emekli ve memur için geri sayım hızlandı. Haziran ayı enflasyon verisi öncesi zam senaryoları masaya yatırıldı. İşte konuşulan rakamlar.
4: Temmuz başında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerimizin alacağı maaşlarda kesinlik kazanacak.
0: 17 milyon emekli maaş zammını merakla bekliyor. Tahminlerse iki farklı zam senaryosunu masaya yatırdı.
5: Yılın ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklileri daha şimdiden %16.60 oranındaki maaş artışını cebe koydu. Aynı şekilde memur ve memur emeklileri içinse bu oran %12.41.
0: Şimdi gözler Haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek olan zam senaryolarında. İlk senaryo Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre hazırlandı.
5: Ankete göre Haziran ayı TÜFE beklentisi %1.36. İşte bu anketin doğru çıkması durumunda SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %18.19, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise %13.93 olacak.
4: Bu çerçevede 23.500-24.000 aralığında en düşük emekli maaşı gerçekleşecek gibi gözüküyor.
5: Bir diğer senaryodaki Finansal Kurumlar Birliği'nin hesaplamasına göre Haziran ayı enflasyon oranı %2.25.
0: Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %19.23, memur ve memur emeklisinin zammı ise %14.93 olacak. Bu tahmine göre en düşük emekli maaşı ise 20.000 liradan 23.846 liraya yükselecek.
1: Altın bugün 6.000 liraya kadar düştü. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte yükselmesi beklenen altının beklentileri karşılamaması yatırımcısını tedirgin etti. Peki yatırımcı ne yapmalı? Sarı metaldeki son durum haberimizde.
6: Gümrük boğazının kapatılmasıyla beraber aslında altın yatırımcısı umudunu bulamadı diyebiliriz.
7: Anlaşma sağlandı. Altın yükselir umutları suya düştü.
6: Altında gram 6000 TL'ye, hatta gün içerisinde 6000 onsuda 4000 doları aşağısına kadar sarktı.
8: FED faiz artırımı beklentisi, doların 13 ayın zirvesine yükselmesi altın fiyatlarını bir kez daha geri çekti.
6: Doların hızlı bir şekilde burada değer kazandığını, altın düştüğünü gördük çünkü faiz baskılaması vardı.
8: Altın fiyatları Şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Yatırımcı da haliyle artık sabırsız çünkü altın fiyatları yükselmiyor.
7: Altın ABD-İran savaşından bu yana %23 değer kaybetti.
6: Burada yatırımcının yapması gereken şey tamamen sabretmek.
7: Altın fiyatlarının sabitlenmesi ancak tek bir durumda mümkün.
6: Altının onsunun 4000 dolar aşağısına

0: inmesi ve 3850 dolara kadar gelmesi.
1: Teknoloji ilerledi. Laboratuvarda üretilen taşlarla doğal taşlar ayırt edilemez hale geldi. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek amaçlandı. Kıymetli taşların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi. İşte tüm detayları.
2: Kıymetli taş alacaklar dikkat. Kuyumcularda yeni dönem başladı.
3: Çeşit çeşit göz alıcı mücevherler vitrinlerde sergileniyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte laboratuvarda üretilen taşlarla doğal taşlar birbirinden ayırt edilemez hale geldi. Bu durumsa tüketiciler için ciddi bir güven sorunu oluşturdu.
2: Ve Ticaret Bakanlığı olası mağduriyetlerin önüne geçmek için düğmeye bastı. Kuyumculuk sektöründe önemli bir düzenleme hayata geçirildi.
3: Yeni yönetmelikle birlikte kuyumcular kıymetli taş satışı yaparken daha şeffaf bir yol izleyecek. Ürünlerin etiketlerinde, sertifikalarında ve faturalarında laboratuvar üretimi veya yapay üretim gibi ifadelere açıkça yer verilecek.
2: Bu ibarelere yer vermeyen kuyumcular söz konusu ürünleri satamayacak.
3: Ayrıca laboratuvar ürünleriyle doğal taşlar tüketiciyi yanıltmayacak bir şekilde birbirlerinden ayrı vitrinlerde sergilenecek.
2: Aynı kural e-ticaret için de geçerli olacak. Ürünler internette ayrı kategoriler altında satışa sunulacak. Denetimler de artırılacak. Kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.
1: 6 ilde ilaç kaçakçılarına dev bir operasyon düzenlendi. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderen 19 şüpheli yakalandı.
4: Özellikle kanser, diyabet, organ nakli raporlarını çıkarıp ne yazık ki yurt dışına kaçak yollarla satıyorlar.
2: Sahte reçeteyle yüksek maliyetli ilaçları temin ettiler, yurt dışına sattılar. O ilaç kaçakçıları yakalandı.
4: Hastaların daha önce kullandığını tespit ederekten o şekilde sahte rapor çıkarıyorlar.
5: Emniyet ekipleri sahte reçete kullanılarak eczacı depolarından ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.
2: İlaç kaçakçılarına yönelik operasyonlar için harekete geçildi.
5: Söz konusu ilaçlar kanser, ALS ve diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.
2: Fiziki ve teknik takipler yapıldı.
5: İlaçların kuryeler aracılığıyla sevk edildiği, eczacı kimlikleri kullanılarak havalimanları üzerinden yurt dışına gönderildiği ortaya çıktı.
2: 6 ilde operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalandı. Kirli çarkta deşifre oldu. Aralarında eczane çalışanlarının da olduğu şebekenin asıl reçeteleri kopyaladı. Haklarından fazla ilaç alarak stokladığı ortaya çıktı.
1: Kütahya'daki bir ortaokulda tavuklu pilav kabusu yaşandı. Tavuklu pilav yiyen öğrenciler ve öğretmenler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Peki tavuk eti ne zaman tehlikeli oluyor? Bozuk tavuk eti nasıl anlaşılır? İşte uzmanı bu soruları yanıtladı.
6: Tavuk zehirlenmesi ölüme kadar götürebilir.
7: Öğrenciler, öğretmenler yedikleri tavuk pilavdan zehirlendi. Hastanelik oldular.
6: Tavuk, mikroorganizmaların üremesine çok yatkın bir besindir.
8: Kütahya'daki bir ortaokulda resmen facianın eşiğinden dönüldü. Düzenlenen etkinlikle tavuklu pilav yiyen öğretmenler ve öğrenciler ishal kusma şikayetiyle hastanenin yolunu tuttu.
6: Karın ağrısı, bulantı, kusma, kramp ve ishal ortaya çıkabilir.
7: Rahatsızlanan 96 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Toplamda zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuru yapan sayısı 114'e yükseldi.
6: Bu zehirlenme toksinler salıyor çünkü bu mikroorganizmalar. Bunlar kişilerde organ yetmezliğine hatta ölüme kadar götürebilir.
7: Tedavilerin ardından taburcu edildiler. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte tavuk zehirlenmelerinin artışa geçtiğine dikkat çekiyor.
6: Hijyenik şartlarda pişirilmiş uygun saklama koşullarında saklanılmadığında, uygun sürede tüketilmediğinde tehlikeli olur.
8: Tavuk eti ne zaman tehlikeli, bozuk tavuk eti nasıl anlaşılır? İşte uzmanı bu sorulara yanıtladı.
6: Eğer kapalı kaplarda havası kaçmışsa renk değişikliğiyle anlayabiliriz bu materyallerin olup olmadığını. Veyahut da koku varsa tavuğun bozulduğunu ancak bu şekilde kişiler anlayabilir. Bol sıvı tüketerek bunu giderebilirler. 24 saatten uzun süren şikayetlerde de yine kişilerin sağlık kuruluna başvurmasını öneriyoruz.

0: Sivas'ta bir esnaf lahmacunu 50 liradan sattı. 50 lira. O işletme şikayet yağmuruna tutuldu. İşin daha da ilginç yanı, yapılan denetimlerde hiçbir uygunsuzluk bulunamadı.
1: Sahte ucuz lahmacun başına iş açtı.
2: Halka kaliteli ucuz ürün üretiyoruz ama son dönemlerde bize gelen şikayetlerden dolayı muzdaribiz.
1: Yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.
2: Biz yaptığımız ürünün sonuna kadar arkasındayız. İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir.
1: Selahattin Yabalı 15 yıllık esnaf 50 liradan lahmacun satıyor.
2: Yani günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz.
1: Ancak şikayet edildi.
2: Civere yazmışlar işte ucuz satıyor diye.
1: Ekipler denetime geldi. Uygunsuz bir şey tespit edilemedi.
2: Vallahi biz kampanya yapmaya devam edeceğiz. Sivas halkına hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Vatandaş da 50 liraya lahmacun satılabiliyorsa neden diğer yerlerde aynısını yapmıyor diye sormaktan kendilerini alamadı.
0: Yaz sezonuyla birlikte plajlar ve restoranlar dolup taşarken adisyon tartışmaları da yeniden gündeme geldi. Peki fahiş adisyonla karşılaşan tüketici ne yapmalı? Yanıtı haberimizde.
3: İşletmeler kuver ücreti ya da benzeri isimler adı altında adisyonu ek bedel yansıtamazlar.
4: Yaz ayı geldi, vatandaşlar sahillere ve restoranlara akın etti. Ancak gelen fahiş adisyonlar tat kaçırdı.
5: Kimi zaman servis ücreti, kimi zaman kuver, kimi zaman da önceden belirtilmeyen ek ücretler. Vatandaşlar özellikle yaz aylarında sürpriz adisyonlarla karşılaşabiliyor. Ancak dikkat, bu uydurma ücretleri ödemek zorunda değilsiniz.
3: Müşteri tarafından sipariş edilmeyen masa açma bedeli, ekmek, su veya meze gibi ikramların adisyona yansıtılması mümkün değil.
4: Peki böyle bir durumla karşılaşan tüketici ne yapmalı?
5: Şikayetin ardından menü haricinde ek bir ücret alan işletmeye her bir kural tanımazlığı için on binlerce lira para cezası kesiliyor.
4: Haklarınızı bilin, fazladan tek bir kuruş ödemeyin.
0: Şimdi Dünya Kupası'na damgasını vuran bir takımı ekranlarınıza getireceğiz. Aslında günlerdir konuşuyoruz. Gana milli takımından bahsedeceğiz. Çünkü Gana milli takımında milli takım değil, Ganalı bir büyücü konuşuluyor efendim. Herkesin tanıdığı Ganalı büyücü Bonsam'ın kehaneti yine gerçek oldu. Bonsam, gol makinesi İngiltere'nin forveti Harry Kane'e büyü yaptığını söylemişti. Harry Kane, Gana maçında sahada adeta kayboldu. Maçta yakaladığı gol fırsatlarını ise tabiri caizse dağ taşa vurarak heba etti. Peki gerçekten Ganalı şamanın ritüeli mi tuttu, yoksa her şey bir tesadüf mü?
1: Harry Kane'e büyü yaptığını söyledi. Kehaneti gerçek oldu.
6: Bize böyle numaralar sökmez oğlum.
1: Ama söktü. Harry Kane sahada kayboldu. Ganalı şaman Bonsam, Gana Panama maçı öncesi tribünde büyü yapmış. Gana o maçı 90+5'te atılan golle 1-0 kazanmıştı. Ganalı şaman bu defa da İngiltere maçı öncesi gol makinesi Harry Kane'e büyü yaptığını söylemişti.
6: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
1: Ve o büyü tuttu. İngiltere Gana maçı 0-0 sonuçlandı. İngiltere tam 19 şut çekti. Bazı şutlar direkten döndü. Top bir türlü kaleye girmedi. Harry Kane de adeta sahada değildi. Neredeyse her maç ağları havalandıran golcü kısa süreli sakatlık geçirdi. Yakaladığı fırsatları da işte böyle elinden kaçırdı. Maçın ardından sanal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi bu durumu tesadüf diye yorumlarken kimi de Ganalı şamanın büyü yaptığına inandı.
0: Sifonu niye çektin? Işığı çok yaktın diyen ev reislerinin dikkatine Yargıtay cimriliği boşanma sebebi saydı bizden söylemesi. Tasarruf evliliği kurtarır ama aşırısı sadece boşanma davası açar.
7: Efendim cimrilik sıfır herhalde. Paraya kıymışız, en büyük ekranı almışız.
8: Yok, uygun fiyatlı olduğu için aldım.
7: Efendim size sorayım, eşiniz cimri midir?
9: Değil.

0: Allah'a şükür.
1: İşiniz yanınızda diye mi öyle diyorsunuz?
0: Vallahi demiyorum.
2: Ev ekonomisi yaparken evliliği yandı. Mahkeme Cimri Koca'yı tam kusurlu saydı.
1: Işıkları söndürdü, beyaz eşyaları çalıştırtmadı, hatta çay dahi demletmedi. Bütün bunları ise fatura çok gelecek korkusuyla yaptı. Ancak elektrik faturasından kaçarken tazminat faturasına yakalandı. Sizin var mıdır cimrilikleriniz?
3: Yok ya, açık bir insanıdır genel olarak yani.
1: Allah aşkına yalan söylemeyin. Yok. Sanki bir cimrilik var gibi.
3: Yok gerçekten elim açıktır.
4: Olması gerektiği gibi ışık, su vesaire.
1: Fazlası yok diyorsunuz.
4: Fazlası yok yani.
1: Ama fazlası olmasın, boşanma kararı sayılıyormuş. Bursa'da bir adam cimriliğiyle eşini hayattan bezdirdi. Çekilen sifona, çalışan fırına, yanan lambalara kafayı taktı. Eşi daha fazla dayanamadı, boşanma davası açtı. Mahkeme cimri eşi tam kusurlu saydı.
5: Tasarruflu olmak başka, cimri olmak başka sonuçta yani.
6: Vallahi bence cimrilik kesinlikle boşanma nedeni. Çünkü bıktırıcı bir şey.
7: Avrupa kavruluyor. İngiltere'de kırmızı alarm, Fransa'da boğulma kaynaklı ölümler. El Niño dalgası Avrupa'yı sardı. Anormal sıcaklıklar Fransa'da 18 kişinin canını aldı. Hiç görülmemiş görüntüler kayda geçti efendim. Peki Türkiye'ye de öldüren sıcaklıklar uğrayacak mı? Haberimizde detaylara bakalım.
2: Dünya anormal sıcaklığın pençesinde, Avrupa adeta kavruluyor. Ölüm haberleri peş peşe geliyor. İngiltere yüksek sıcaklıklara karşı kırmızı alarm verdi. Ülke tarihinde görülmemiş sıcaklıklar kayda geçti.
8: Bulutlu ve puslu havasıyla bilinen İngiltere bu kez bir ilk yaşıyor. Termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.
2: Ve Fransa'dan gelen peş peşe ölüm haberleri. Hissedilen sıcaklık ve yüksek nem oranı sebebiyle şimdiye kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Paris'te yaşamı olumsuz etkiledi. Serinlemek isteyenler San Marin Kanalı ve Eyfel Kulesi yakınındaki süs havuzlarına yöneldi. Süs havuzunda yüzen Türk vatandaşlarının görüntüleri ise sanal medyada geniş yankı uyandırdı.
8: Peki Avrupa'da korkutan bu yüksek sıcaklıklar Türkiye'ye de ulaşacak mı? Bizleri de bir kriz bekliyor mu?
9: Mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde ama çok fazla üzerinde olmayacağını önümüzdeki haftanın başına kadar herhangi bir beklentimiz yok.
7: 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 10 yıl değil, 1000 yılda geçse 15 Temmuz destanını unutmayacağız. 10. yılı anma etkinlikleri bir ay boyunca yurdu saracak.
10: 10 yıl önceki hain darbe girişiminde millet canını ortaya koydu. Tekbirlerle tankların önüne çıktı, silahların önüne çıktı.
11: Ben de gaziyim. Hatta şu an röportajı yaptığımız yerin hemen önünde vuruldum. Ben kafamdan ve kolumdan vurulmuştum.
2: 10 yıl değil, 1000 yılda geçse 15 Temmuz destanını unutmayacağız. 10. yıl anma etkinlikleri bir ay boyunca yurdu saracak.
10: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha çok sayıda etkinlik, daha anlamlı, daha böyle gönüllere hitap edici, o milli birlik şuurunu at etkinlik.
8: 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Yurdun dört bir yanında kahramanlık hikayeleri yazıldı.
11: Bana konuşamaz dediler, ayağa kalkamaz dediler ama şehir şehir gezerek 15 Temmuz ruhunu anlatmaya çalışıyoruz.
8: O karanlık gecede şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına yine her sene olduğu gibi bu senede yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.
11: Bisiklet organizasyonları olacak, film organizasyonları olacak.
2: 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Temmuz ayı boyunca yapılacak etkinlikleri anlattı.
10: Havalimanlarında yine fotoğraf resim sergileri var. O güne ait kamera görüntüleri var. Tekne turları olacak. 30'un üzerinde etkinlikle duygularımızı pekiştirici etkinliklerle bu seneyi tamamlamış olacağız.
7: Türkiye Kamu Sen bugün Ata Kongresyum'da düzenlenen kahvaltıyla 34. yılında gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan Önder Kahveci kamu görevlilerinin sorunlarına bir kez daha değindi.
0: Türkiye Kamusen'in 34. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
1: Türkiye Kamusen 34. yılını basın mensuplarıyla birlikte kutladı. Genel Başkan Önder Kahveci'nin gündeminde enflasyon farkı vardı. Şimdiden %

0: %5,61 oranına ulaşan enflasyon farkına ek olarak memurlara refah payı verilmesinin altını çizdi.
1: Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize mutlaka refah payı verilmelidir.
0: Ve memur emeklileri.
1: Yıllarca devletlere hizmet eden insanlarımız emekli olduklarında ciddi gelir kaybıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması artık bir tercih değil, sosyal devlet anlayışın ve hakkaniyetin gereğidir.
0: 657 sayılı devlet memurları kanununun da güncellenmesi gerektiğini söyledi kahveci.
1: Yeni bir kamu personel rejimine ihtiyacımız var. Bu işe varız ama mali hükümler de mutlaka içerisinde olacak.
2: Türkiye ve Rusya iki ülke arasında parlamentolar arası dostluk grubu temaslarına devam ediyor. TBMM Türkiye-Rusya Federasyonu parlamentolar arası dostluk grubu Rus temsilcileri Ankara'ya geldi. Önce grup toplantısına katıldılar, ardından da AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le bir araya geldiler. İki isim mecliste gazeteci Melisa Bağcan'ın sorularını yanıtladı.
3: İki ülke dostluk grubunda verilen sıcak mesajlar.
4: Davet gerçekleştiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçmiştir.
5: Biz iki defa Rusya'ya gittik. Moskova'da kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hakikaten çok güzel ağırladı.
3: Türkiye ve Rusya iki ülke arasında parlamentolar arası dostluk grubu temaslarına devam ediyor.
4: Cumhurbaşkanının konuşmasını dinlemiş bulundum. Çok yüksek enerjili bir toplantı olduğunu gördüm. Çok sıcakkanlıydı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Rusya Federasyonu parlamentolar arası dostluk grubu Rus temsilcileri Ankara'ya geldi. Önce grup toplantısına katıldılar. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler.
5: Bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmede hakikaten çok sıcak geçti. Özellikle sevgili Hamza'nın sportmenliği, yanındaki arkadaşların spora olan ilgisi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ilgisini çekti ve bu noktada da bir sohbet edebilme imkanları oldu.
3: Rus milletvekillerini AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ağırladı.
4: Osman Bey'e misafir olarak geldiğim için özellikle çok memnunum. O kendisi de bizi ziyarette bulundu Moskova'da. Burada da onun misafiri olmak çok mutlu etti beni.
3: Mecliste gerçekleşen buluşmada samimi görüntüler vardı. Ankara Moskova hattında ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için yürütülen temaslar işte bu ziyaretlerle bir kez daha taçlandı.
5: İnşallah tekrar biz Dağıstan'a gideceğiz. Onlar tekrar buraya gelecek. Liderlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl Sayın Putin'le görüşmeler devam ettiriyorsa biz de inşallah milletvekili olarak aşağıda bu görüşmeleri, bu sıcak ilişkilere devam ediyoruz. Teşekkür ederim.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
10: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
9: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
11: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Bugün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
14: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
15: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
14: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trix sat.
4: Aradığınız tarifler, tatlılar, hamur işleri, sebze ve et yemekleri, televizyonda kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Nermin'in Enfes Mutfağı YouTube kanalında.
5: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amato, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan, iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam, dayanıyormuş de.
15: Baba ne olurdu annemine baba.
14: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
16: Benimle evlenir misin Gülben?
15: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçak bile koyamayacağız önlerine.
17: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
16: Hadi benimle say. Bir.
17: Yıkarsan her şey bitecek.
16: Dinleme onu.
15: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
16: Ya ben sana ne yaptım dünya?
15: Ah.
16: Üç.
15: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
17: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
16: Dört.
18: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: Yakıt alacağız, yine yandık.
23: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trix sat.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli.

0: Kirli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Magnum Signature.
4: Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama
3: ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet. Koçaklı Festival.

0: Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmak için yavaş belediyeciliğiyle gündeme gelmeyi beklemiş olacak ki valilik binasının hemen yanında İçişleri Bakanlığı ve meclise yürüme mesafesinde olan Abdi İpekçi Parkı çürümeye terk edilmişti. Bizler de Beyaz Ana Haber ekibi olarak son durumu görüntüledik. Kameralara gören belediye ekipleri sonunda çalışma başlattı.
1: Bu şekilde olmasa zaten her tarafı pislikten götürecek. Genelde öyle oluyor zaten. Bir yerleri böyle gösterdiğin zaman çöp yığıntıları, şunlar bunlar da yok, çalışmıyor belediye yani.
2: Pislik içinde kalan havuz yosun bağladı. Ankara'nın göbeğini ağır bir koku sardı. Beyaz Ana Haber ekibini gören belediye ekipleri 3 gün sonra çalışma kararı aldı.
3: Burası Ankara'nın kalbi, binlerce vatandaşın geçiş noktası Sıhhiye. Valilik binasının hemen yanında bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuzların içi yosun bağlamış, çevreyi burun direklerini sızlatan ağır bir koku sarmıştı. Her gün aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılarsa duruma isyan etmişti.
1: Beş par etmez işte, böyle bir manzara olmaz. Yazık yani, buralar böyle Ankara'nın göbeğinde böyle bir şey hoş değil.
4: Hemen istifa etsin. Ankara'nın bu kadar çektiği çile, iki tane direk bilmem neyin. Ben olsam Mansur Yavaş'ın yerinde derhal istifa.
3: Aradan tam 3 gün geçti ama değişen hiçbir şey olmadı. Çevre felaketine imza atan Mansur Yavaş ve ekibi başkentin merkezindeki bu görüntülere karşı yine sessiz kaldı. Ankara'da şehir estetiği adeta kan ağladı.
5: Çok pis abi yani. Böyle olması hiç hoş değil. İnsanlar gördükçe içi daralır. Böyle merkezi bir konumun daha güzel olması lazım.
6: Belediyemizin bunun hakkında bir çözüm sunması gerekiyor bana göre. Belediyenin bu konuda kendini biraz daha geliştirmesi lazım diye düşünüyorum.
3: Abdi İpekçi Parkı'nın konumu da oldukça kritik bir öneme sahip. Parkın hemen çaprazında valilik binası, 5 dakikalık yürüme mesafesinde Kızılay Meydanı, biraz daha ilerisinde İçişleri Bakanlığı ve Meclis bulunuyor. Her gün aynı güzergahı kullanan Ankaralılar hem işler acısı manzaraya hem de pis kokuya maruz kalıyor.
7: Daha özen gösterirlerse çok memnun oluruz. Neticede geliyoruz, geçiyoruz. Görsel her zaman güzel görünmeli.
3: Ve her zamanki gibi bizler Abdi İpekçi Parkı'ndaki son durumu görüntülemek için yeniden bölgeye geldik. Ancak kameralarımızı gören ekipler bir anda harekete geçti. Günlerdir dokunulmayan pis havuzlarda temizlik çalışması başlatıldı.
1: Genelde öyle oluyor zaten. Bir yerleri böyle gösterdiğin zaman çöp yığıntıları, şunlar bunlar da yok, çalışmıyor belediye yani. Bu şekilde olmasa zaten her tarafı pislikten götürecek.
0: Efendim bu haberimizle ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda yeniden görüşebilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Esasında haftanın ortasındayız ama gökyüzünde yeni bir hafta var. Çünkü 25 Haziran'ı konuşacağız ve etkiler, gündem o kadar çok yoğunmuş ki tüm etkileri alacağım şimdi. Çok sevgili, sizin de sevdiğiniz kötülerin korkulu rüyası, iyilerin sevgilisi astrolog Damla Ündar. Hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok tatlısın. Bugün küpeler, beyazlar içinde.
2: Çok teşekkür. Bugün bayağı siyah beyaz kombin yapmışız seninle.
1: Evet, siyah beyaz olmuşuz. Beşiktaş olmuşuz bugün.
2: Evet. Beşiktaşlara. Oğlum bu durumu çok beğenecek.
1: Öyle mi? Oğlum Beşiktaşlı evet. Mı? Tüm Beşiktaşlılara selam olsun. Böyle güzel bir yaz. Sen böyle yazı getirmişsin evet. Beyazlarla evet. Falan. Pembe küpeler çok severim. Artık yaz geldi kapıda. Ama yaz öncesi de bu 25 hı-hı. Haziran'da hı-hı. Artık Haziran'ın da sonuna geliyoruz. Evet. Çok önemli gündemler var. Kapıda bir Oğlak Dolunayı var. Evet. Bununla da bitmiyor.
2: Bitmiyor.
1: Mars burç değiştiriyor. Evet. Jüpiter nereye evet. Geçiyor? Yani çok çok gündem evet. Var. Nasıl bir hafta bizi bekliyor Damlacığım?
2: Şimdi gündem gerçekten çok yoğun. Çok yoğun bir gündeme giriş yapıyoruz. 30 Haziran'da bir Oğlak Dolunayımız gerçekleşecek. Hı hı. Ve bununla birlikte Merkür Retrosu başlayacak Yengeç Burcu'nda. Mars yani bir şekilde bizim hayatımızın adeta dinamosu, motoru gibi olan bizim o gücümüzü ortaya çıkaran Mars gezegeni burç değiştirdi. Hı hı. Bu sebeple motivasyonumuz ve enerjimiz değişiyor. Eylemlerimiz, yönelimlerimiz değişiyor. Oğlak Dolunayı gerçekten sert bir enerjide. Bize çok uzun zamandır veremediğimiz kararları verdiriyor. Hı hı. Bazı gerçekleri adeta dank ettiriyor. Hatta bu Oğlak Dolunay'ın kuvvetli ve güçlü enerjisini kullanmak için yayın sonunda harika bir niyet ve şifa çalışması gerçekleştireceğiz.
1: Ha, onun için ne yapsınlar evet. Şimdiden?
2: Şimdi Damlacığım. Önceden biz kağıtlarımızı hazırladık. Bir de biz de burada Aslı ile birlikte yapacağız.
1: Bakınız.
2: Önceden şöyle bir kağıt hazırlıyoruz. Bir A4 kağıdını enine şeklinde bölün ve bir tarafına lütfen... Taşımaktan yorulduğum yükler yazın. Diğer tarafına da olmasına niyet ettiklerim yazın.
1: Bak,
2: taşımaktan
1: bak,
2: yorulduğum
1: çok...
2: yükler tabii ki bu hepimizin hayatına göre değişecektir. Evet. Ama örnek mesela yazdım buraya herkesi memnun etmeye çalışmak. Hı-hı. Kendini sürekli güçlü durmak zorunda hissetmek. Kaldıramayacağın yükleri sırtlanmak. Hı-hı. Gereğinden fazla olgun davranmak gibi. Hayatınızda neyse o sırtınızda size ağır gelen yükleri yazın. Öbür tarafa ise olmasına niyet ettiklerimiz. Mesela nedir? Maddi güven. Düzenli bir yaşam, sağlam sınırlar, insanlara karşı koyduğum sınırlar, iş ve özel hayatımda bir denge,
1: evet.
2: Hayatımda yeni bir yapılanma. Ne istiyorsanız, olmasına neyi niyet ediyorsanız kağıtlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Yayın sonunda daha yaparken kendinizi rahatlamış hissedeceğiniz bir şifa ve niyet çalışması
1: ay,
2: yapıyor
1: inşallah.
2: Olacağız. Ve bu burç ayırt etmeksizin. Yapacağımız bir çalışma.
1: Herkes için geçerli.
2: Herkes için geçerli.
1: Taşımaktan yorulduğunuz hı-hı. Yükler ve olmasına niyet ettikleriniz, güzel dileklerinizi sol ve sağ tarafa yazıp hı-hı. Sonrasında yayın sonunda hı-hı. İnşallah bu güzel şifa ve niyet çalışmasını hep birlikte yapacağız. Biz de yapacağız.
2: Tabii biz de burada yapacağız.
1: Biz de kurtulalım yüklerden.
2: Tabii.
1: Güzellikleri çağıralım.
2: Hep beraber aynı anda.
1: Evet, evet. Harika.
2: Hep beraber aynı anda yapıldığında ortaya çıkan o enerji titreşim adeta büyüyor ve o niyet daha kuvvetli hale geliyor. O yüzden hazırlayın kağıtları. Neyse o yazın dileklerinizi ve sırtınıza indirmek istediğiniz yükleri yayın sonunda harika bir çalışma yapacağız.
1: Ay süper, şimdiden ona çok sevindim. Demek ki bu hafta çok fazla etkilerimiz
2: çok etki var.
1: Var. Bu Oğlak Dolunay'ı bize ne getiriyor?
2: Oğlak Dolunay'ı aslında tam olarak bir retro döneminde geliyor ve şunu söyleyecek. Çok uzun zamandır sırtında taşıdığın, taşımaktan çok yorulduğun, fark etmediğin bile hani bazen çoğumuz şöyledir ya ailemizin yükünü alırız, işin yükünü alırız, evin yükünü alırız, ilişkinin yükünü omuzlarımıza biz sırtlanırız. Çok yoruluruz ama mücadele içinde fark etmeyiz. Hı hı. Bazen bedenimiz fizyolojik olarak tepki verir hastalık gibi. Bazen ruhsal olarak bana ne oldu deriz enerjim.

0: o sorumlulukları fark edeceğiz. Başkalarından da topladığımız, başkalarının hayatını rahatlatmak için omuzlarımıza yüklendiğimiz o sorumlulukları fark edeceğiz.
1: Atacak mıyız onları?
0: İşte onları atmaya niyet edebileceğimiz bir dolunay. Tabii ki her burca göre bu alan değişiyor. İşte bazıları işle alakalı, bazıları evle alakalı, bazıları özel ilişkisiyle alakalı olarak değişiyor. Tek tek burç yorumlarında bunda konuşuyor olacağız. Evet. Ama bu dolunay diyor ki otur düşün bakalım. Hangi yükler senin sorumluluğunda değildi ama sen yine de tüm iyi niyetinle onlara sırtlandın. Fakat kıymetini bilmediler. Üstelik bir de senin omuzlarına yük bindirmeye devam ettiler. Ve bu dolunay şunu getirecek. Çok da acıması kalmayacak kimsenin. Ya. Hani var ya böyle hiç mi acıman yok? Hiç yok diyecek o sırtında yüküyle gezenler.
1: Gözünün yaşına bakmayacak yani.
0: Çünkü o kadar çok ezildi ki o yükün altında. Ve kıymeti bilinmediyse eğer. Ama tabii ki takdir gördüyse, destek gördüyse o başka bir şey. Sırtında başkalarının da yüklerini taşıyıp bir türlü kimseye yaranamayanlardan bahsediyorum. Fark edeceksiniz ve diyeceksiniz ki ya ben kendimi ne kadar çok hırpalamışım. Bu bir anda böyle inan aslı şöyle bile olabilir. Bir anda otururken yeter ya.
1: Bir uyanış gibi.
0: Bir uyanış. Bu dolunay adeta geçmişin yüklerini, çünkü dolunay retro ya. Dolunay esnasında retro var gökyüzünde. Evet. Geçmişin yüklerini tek tek hatırlatacak ve resmen artık taşımıyorum diyeceksiniz.
1: Ne zamandı bu dolunay şimdi?
0: 30 Haziran'da.
1: 30 Haziran çok az kaldı.
0: Çok az kaldı. Zaten bunun etkilerini bugün itibariyle hissetmeye başladık. Ve hemen arkasından da bunun etkileri 5-6 Temmuz'a kadar devam edecek. Böyle dolunayın böyle bir enerjisi var. Bir de face istediğimiz biraz sıkıntılı bir sabit yıldızdadır. Burada da kötüler coşacak. Bırakın coşsunlar.
1: Nasıl coşuyorlar yani?
0: Şöyle coşuyorlar. Yani bu dolunay onların iyice kötü olanların acımasızlığı farklıdır. İyice acımasızlıklarını gün yüzüne çıkartacak. Kıymet bilmemelerini gün yüzüne çıkartacak. Niye çıkartacak biliyor musun?
1: Niye?
0: O acımasızca davrandığı insanlar onlara yeter artık desin diye. Dolayısıyla kötüler sizi gerçekten sağlam bir son bekliyor. Yani sizi bugüne kadar defalarca affettiyse karşınızdaki şu anda hiç affı yok. Çünkü farkına varacak. Onu ne kadar incittiğinizin belki de kullandığınızın farkına varacak insanlar.
1: Aslında yine iyilere hizmet etmiş oluyorlar.
0: İyilere çünkü hizmet ediyor.
1: İnanılmaz tabii. İyi bırakacak tabii. Şunu sonunda artık yeter şuraya kadar geldi diyecek.
0: O son damla vardır ya hani bir türlü bıraksam mı ne yapsam diye karar veremiyor. Karşı taraf coşacak ve diyecek ki tamam böyleymiş.
1: Coşsunlar o zaman.
0: Başka bir taraf tabii bence de çünkü lazım. Arınma evet. Temizlenme lazım. Başka bir taraftan Mars İkizler Burcu'na geçti. Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi aslında 28 Haziran'da gerçekleşiyor. Ve bu 11 Ağustos'a kadar sürecek. Peki Damla Mars ne demek? Mars bizim yaşam enerjimiz, nasıl davrandığımız, nasıl hareket ettiğimiz, arzularımız birçok şeyi anlatıyor. Mars ikizlere geçtiğinde şöyle bir durum yaşayacağız. Daha çok konuşacağız, daha çok düşüneceğiz ancak daha çabuk sinirleneceğiz.
1: Mars ikizleri sever mi?
0: Mars ikizlerden çok hoşlanmaz. Evet. Çünkü ikizlerde biraz kararsızlık enerjisi taşır, biraz hızlı sinirlenebilir. Birazcık hızlı karar değişebilir. Hızlı karar değişip hareketleri değişebilir. Yani şey diyebilirsiniz kendi kendinize. Ya ben de ne yaptığım belli değil. Birbirimize söyleyebiliriz. Evet. Eylemlerimizle ilgili kararlarımız biraz hızlı değişebilir. Fikirlerimiz hızlı değişiyor aynı zamanda. Dolayısıyla biraz daha böyle çabuk sinirlenebiliriz. Bununla birlikte asparagas haberler bizi bir anda böyle gaza getirebilir. Eylemselliğimiz artabilir. Zaten önümüzdeki süreçte yalan haberlere birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Rica edeceğim Temmuz ayı boyunca teyit etmediğiniz hiçbir habere ve söyleme hemen inanmayın. Çok güvendiğiniz bir insandır. Kasten evet. Yalan söylemiyordur ama ona da birileri yanlış iletmiştir. Dolayısıyla muhakkak birkaç kaynaktan duyduğunuz şeyleri teyit edin. Çünkü iş yerinde bir şey duyarsın gidersin yöneticine ya da arkadaşına anlatırsın. Durum bir anda kaosa dönebilir. Ya da aile içinde konuşmalar yanlış anlaşılır. Bu şey vardır ya kulaktan kulağa gidene kadar.
1: Evet evet. Hikaye değişmiştir. Olur. Tabii.
0: Öyle bir durum söz konusu. Zaten Merkür düşünce iletişim gezegenimizde retro. Özellikle aile ilişkilerinde sevdiklerimiz arasında yanlış anlaşılmalar ve buna dayalı eylemler olabilir. Ben çok sinirlendim evden çekip gidiyorum. Demeden önce iki kere düşünün. O kapıyı çarpmadan önce iki kere düşünün.
1: Retroda giden dönemez mi bir daha?
0: Dönecek işte. Niye gidiyor o zaman?
1: Zaten döneceksin.
0: Evet. Pişmanlık getir. Eylemlerimizden pişmanlık duyabiliriz. Mars ikizlerde de biraz çok net çalışmayacağı.

0: için eylemlerimizden de pişmanlık duyabiliriz. O yüzden birazcık hızlı düşünmek, hızlı karar vermek bu dönemde birazcık tuzaklı.
1: Fevri kararlar da
0: evet,
1: almayacağız o
0: fevri
1: zaman.
0: Fevri kararlar vermiyoruz. Hızlı düşünmek, hızlı... Her zaman hız iyi değildir. Birden karar vermek iyi değildir. Jüpiter Aslan'dan zaten geçen hafta da bahsetmiştik. O da 30 Haziran'da Aslan'a geçiyor.
1: O ve ne yapacak?
0: Valla o 26 Temmuz 2027'ye kadar da Aslan'da kalacak. Bak, bir seneden bahsediyorum.
1: Aslında aslanlara yarıyor değil mi?
0: Aslanlara yarıyor, koçlara yarıyor, yaylara yarıyor, terazilere yarıyor, ikizlere yarıyor.
1: Oo.
0: Böyle çok olumlu açılarla geliyor. Jüpiter Aslan da genel olarak şunu söyleyecek. Ya sana verilecek fırsatı, kısmeti, yıldızının parlamış halini olumlu kullanıp sahneye çıkacaksın ve ışıldayacaksın.
1: Evet.
0: Ya da kibre kapılacaksın, egoya kapılacaksın ve günün sonunda o egonun ve kibrin bedelini ödeyeceksin. Lütfen bu aşamada şuna dikkat edelim önümüzdeki bir yıl boyunca. Şanslar çıkacak, kısmet çıkacak. Bu aşkta olabilir, işte olabilir, evle ilgili olabilir. Ya da biz kendimizi ruhsal olarak, duygusal olarak daha kuvvetli hissedebiliriz. Ama bu kuvveti, bu çıkacak fırsatları başka birilerini ezmek, başka birilerinin üstünde ego yapmak için değil, kendi yıldızımızı parlatıp başkalarına da ışık olmak için, başkalarına da yardım etmek için kullanırsak eğer, o bir gelen beş olur, on gelen bin olur.
1: İnşallah.
0: Ama gelen kısmeti, şansı kibirle, egoyla, gösterişle kullanırsak, beş gelir, bin gider.
1: Bu aslanın biraz kötü tarafı değil mi? Egosu varsa aslanın en büyük belası herhalde.
0: Evet, yani her insanın karanlık bir tarafı olduğu gibi karanlıklarımızla yüzleşmek çok önemlidir aslında. Her insanda vardır. Dolayısıyla burçlar da insanlarla bağdaşık. Her burcun bir pozitif tarafı var, bir de negatif tarafı var. Evet, aslanın negatif tarafında biraz ego olabiliyor. Ama pozitif tarafında da o zirveye çıkar ama yanına birilerini de çıkarır. Birilerine liderlik eder, öncülük eder. Umarım herkes o pozitif tarafta olanlardan olsun.
1: İnşallah.
0: Dolayısıyla Jüpiter şöyle bir gezegen. Hep İcil diye adlandırılır. Hatta bununla ilgili kitabımı inşallah tamamlayacağım.
1: Ne zaman çıkıyor kitap?
0: Valla o kadar yoğunum ki bu aralar. Aslında bir türlü o tamamlama gerçekleşmedi. Öğrencilerim de bekliyor. Jüpiter evet İcil'dir, bolluktur, berekettir. Ama hep söylerim. Jüpiter en korkulan Satürn'den daha tehlikelidir.
1: Neden?
0: Çünkü Jüpiter geldiği şeyi büyütür. Eğer bir kibrin üstüne geliyorsa kibri büyütür. Ego enerjisi ise egoyu büyütür. Ya da Jüpiter sıkıntılı bir şey anlatıyorsa senin haritanda o sıkıntıyı büyütür. Dolayısıyla haritanda Jüpiter'in nerede olduğu, transit Jüpiter'in nasıl bir açı yaptığı çok önemlidir.
1: Mesela şimdi 30 Haziran'da tabii gelecek ya değil mi Aslan'a? Nasıl geldi? Mesela o gün hangi ruh halindeydim? Onu mu büyütüyor?
0: Şöyle haritanda nereye dokunduysa hangi? Şimdi senin haritanda... Hepimizin haritasında sıkıntılı noktalar var. Bu bir hastalıkla ilgili olabilir, evliliğimizde sorun, işimizde sorun olabilir. Ve o açı sürekli çalışmaz haritanda. Tetiklendiğinde çalışır. Eğer sıkıntılı bir açıyı Jüpiter tetikliyorsa, işte orada gerçekten çok büyük bir sorun vardır.
1: Eyvah, eyvah.
0: Dolayısıyla Jüpiter çok iyi değerlendirilmelidir. Yani evet çok güzel, harika, hiçbir zoru yok diyemeyiz. Neyin üstüne geliyorsa onu büyütür. Güzelliğin üstüne geliyorsa güzelliği büyütür. Paranın üstüne geliyorsa parayı büyütür. Ama işte sıkıntının üstüne geliyorsa sıkıntıyı büyütür. Evlilikte sıkıntının üstüne geliyorsa onu büyütür. Bu kişisel haritalarımızla
1: Jüpiter
0: çok...
1: hangi evde onu kontrol edeceğiz o zaman.
0: Jüpiter'imiz hangi evde, hangi burçta ve o Jüpiter iyi mi?
1: İyi mi?
0: Ya da o Jüpiter Venüs'üne mi dokundu, Mars'ına mı dokundu, senin kritik açına mı dokundu? Çok daha bireysel çalışan bir şey ama ben hani genel olarak Jüpiter harikadır diyemem.
1: Yoksa şimdi mesela Jüpiter şu an yengeçte değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi her yengeçte çok güzel şeyler belki yaşamadı.
0: Yengeçlerin çoğu dedi ki hani nerede ya bu Jüpiter dediler.
1: Evet.
0: Halbuki haritalarında sıkıntılı olan yerleri büyüttüğünde çok büyüttü işte o yüzden. Balıklar normalde akrepler de Jüpiter'den olumlu açı aldılar yengeç sürecinde. Hayatınızda hep mükemmel şeyler mi oldu? Hayır. Benim haritamda mesela benim Jüpiter'in balıkta iyi bir şey olması lazım. Her Jüpiter su grubuna girdiğinde bende sorunlar kocaman oluyor.
1: Allah Allah.
0: Problemler büyüyor, büyüyor. Yetmiyormuş gibi bir de ödem arttırır.
1: Aa.
0: Yemediğin halde kilo aldırır.
1: Bak sen
0: dersin ki ya hiçbir şey gerçekten yemiyorsundur ama. Spor yaparsın, bir şey yemezsin, diyet yaparsın. Aa, hep kilo alıyorum. Bir ödem, bir şişlik.
1: Şimdi aslanlar mı kilo alacak?
0: Şimdi yükselen aslanlar direkt ASC olduğu için aslında
1: kabul etmiyorum. İptal.
0: Birazcık etkileyebilir. Güneş aslanları etkileyebilir. Yükselen

0: koçları, yayları etkileyebilir. Yükselen terazileri, ikizleri ya da güneşi bu burçlarda olanları derecesine geldiğinde etkileyebilir.
1: Evet.
0: Biraz ödem, birazcık kilo tatlıya yönelme yapabilir.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık
1: Kilodur,
0: olsun.
1: gelir geçer, veririz, sorun yok.
0: Bir de önümüzdeki günlerde bir, tabii ki biliyorsun ki retroya giriyoruz. Bir Merkür retromuz var. O da 30 Haziran'da başlıyor, 25 Temmuz'a kadar. Yengeçte olduğu için aile ilişkileri, geçmiş konular gündeme gelebilir. Evle ilgili sıkıntılar çıkabilir. Aile içinde yanlış anlaşılmalar, gerginlikler söz konusu olabilir. Bu dönemde çok taşınmak vesaire sorunlu olabilir. Ben bizzat bunu yaşıyor pozisyonundayım şu
1: Taşınıyorsun.
0: anda.
1: Evet.
0: Evet, ama Merkür retro uygun taşınıyorum, aşamalı. Hemen yerleşemiyorum. O yüzden Merkür retroya çok uygun pozisyondayım.
1: İyi bari.
0: Ama Aslı, en çok dikkat etmeniz gereken günler var. Bakın bu günleri biliyorsunuz, ben daha böyle pozitif anlatmaya çalışırım. Ama söyleyeceğim günleri çok pozitif anlatamayacağım. Senenin zorlu günlerinden biri, dikkat edin başlığıyla açmak istiyorum
1: Şimdi
0: burayı.
1: söylüyor musun hemen?
0: Söylüyorum.
1: Evet, her burç için değil mi bunlar?
0: Bu genel olarak dünya genelinde de, her burç için, bireysel hayatlarımızda da 2, 3, 4 Temmuz. Gökyüzünde Mars ve Uranüs ikizler burcunda kavuşuyor. Bu süreçte trafikte, yolda kimseyle tartışmayın. Lütfen dijital sistemlerde yedeklenmesi gereken bir şeyleriniz varsa yedekleyin. Bununla birlikte duyduğunuz her şeye inanmayın. İnternette sorun olabilir, dijital yerlerde geçici sıkıntılar olabilir, haberleşmede aksamalar yaşanabilir. Beklenmedik teknoloji sorunları, uçaklarda arızalar, ertelemeler, uçaklarda rötarlar. Dolayısıyla teknolojiyle ilgili birçok sıkıntı yaşayabiliriz. Evdeki teknolojik aletlerinize de ayrıca dikkat edin. Fişlerden çekin. Küçücük bir kıvılcım bir sürü soruna yol açabilir. 2, 3, 4 Temmuz bireysel hayatlarımızda, dünya genelinde, ülke genelinde çok dikkat edilmesi gereken tarihler. Lütfen kimseyle tartışmayın, kavga etmeyin. Sonucunun nereye gideceğine siz bile inanamazsınız.
1: Aman aman. O zaman
0: Evet.
1: temkinli olacağız. Bu
0: 2,
1: 3
0: 3, 4
1: gün
0: Temmuz ünlem, kırmızı çizgi, işaret, dikkat etmemiz gereken
1: tamam, 3
0: dönemler
1: gün
0: çok önemli.
1: dayanırız Damlacığım
0: Evet.
1: inşallah. Bu arada tekrar hatırlatma yapalım. Taşımaktan yorulduğunuz yükleri bir tarafa yazıyorsunuz ve olmasını niyet ettiğiniz güzel dileklerinizi diğer tarafa yazıyorsunuz. Yayının sonunda bu güzel şifa çalışmasını hep birlikte yapacağız. Ben ve Damla da size eşlik edeceğiz. Bakalım nasıl bir çalışma olacak? Yüklerden arınacağız ve mutluluklara inşallah kavuşacağız sevgili seyirciler. Şimdi sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Sevgili koçlar, bakalım 25 Haziran haftası size neler getirecek? Hem Merkür Retrosu kapıda, Oğlak Dolunay'ı kapıda, gündem çok yoğunken
0: Evet.
1: öfkesine mi sahip çıksın
0: Evet,
1: Koç
0: şimdi bir
1: Burcu?
0: kere kesinlikle kendinizi göstermekten çekinmeyin, ama öfkenizi gösterişe dönüştürmeyin. Yani böyle yüksek, abartılı tepkiler vermekten kaçının. Az önce de yayının başında anlattığım gibi genel olarak önümüzdeki günler çok hareketli ve tabiri caizse zemin birazcık kaygan. Dolunay var, Jüpiter geçişi var, zaten Merkür retro, Mars ikizler geçişi derken gerçekten enerjimiz de bir anda değişecek. Mesela biz geçiş haftası yaşadık. Bu hafta bir geçiş haftasıydı ve önümüzdeki günler, artık bugün itibariyle o hızlı değişimi hissetmeye başlayacağız. Enerji olarak da, çevremizde dönen olaylarla da ilgili. Dolayısıyla sevgili yükselen koç ve koçlar, önümüzdeki günlerde kendinizi göstermekten çekinmeyin, ama lütfen bunu dozunda ve ayarında yapmaya özen gösterin. Jüpiter Aslan, şimdi her geçişle ilgili ne olacak ondan bahsedeceğim.
1: Koç
0: Çünkü bir
1: için.
0: sürü şey var ya,
1: Evet.
0: bütün burçları böyle yapacağız. Jüpiter Aslan geçiş bir kere sizin için çok kısmetli ve bereketli bir alandan geliyor.
1: Oh.
0: Nereden geliyor? Yeni bir aşk.
1: Aa.
0: Bir hobiyi işe dönüştürmek. Bekleyenler ve isteyenler için bir çocuk
1: İnşallah,
0: olabilir.
1: inşallah.
0: Yani hayat diyecek ki size, sahneye çıkın ve ışıldayın. Bu hobinizden olabilir, bir yeteneğinizden olabilir, hayatınıza girecek bir aşkla olabilir, çok uzun zamandır istediğiniz bir bebekle olabilir. Gerçekten kalbinize göre, flört değil, aşktan bahsediyorum. Bu alanda şansınız artacak. Jüpiter Aslan geçişi önümüzdeki bir yıl boyunca bunu
1: Bir
0: arttıracak.
1: yıl boyunca
0: Evet,
1: süpermiş.
0: kendinizi göstermekten çekinmiyorsunuz, ama bunu ayarlı bir şekilde yapıyorsunuz. Peki Mars ikizler ne yapacak? Mars ikizlerin geçişi de şöyle bir alandan size ilerliyor. Kısa yolculuklar, bir sürü kısa yolculuk planı olabilir. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. İletişiminiz çok artıyor. Etrafınız çok kalabalıklaşıyor. Çok fazla konuşma, çok fazla haber. Bazen şey olabilirsiniz, aklım karışıyor, herkes bir şey anlatıyor. Ama koç hızı sever, enerjiyi sever. Kendinizi anlatmak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanlarla, yakın çevrenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Özellikle kısa yol seyahatleri, geller gitler, İnşallah küçük bavul kapınızdan hiç eksik olmaz.
1: İnşallah.
0: Güzel güzel seyahatler.

0: çıkarsanız. Fakat tabii bununla birlikte Mars ikizler size şunu yapabilir. Kardeşinizle ya da yakın çevrenizle fazla muhabbet tez ayrılık getirir derler ya. Fazla muhabbet birazcık birbiriniz arasında yanlış anlaşılmalara, ufak tartışmalara sebebiyet verebilir. Ama bunlar hep geçici süreçler, anlık süreçlerden bahsediyorum. Peki Merkür Retrosu ne diyecek size Temmuz 25'e kadar? Diyecek ki ev, aile, taşınmayla ilgili konularda birazcık sana sıkıntı yaratabilirim. Ev içinde, aile içinde geçmiş gündemler söz konusu olabilir. Yani geçmişte yaşanan bir tartışma, geçmişte kalbinizi kıran bir olay tekrar edebilir. Ev sahibinizle sorun yaşayabilirsiniz. Taşınmanız gerekebilir. Ev içinde, aile içinde eşlerin birbirini yanlış anlaması söz konusu olabilir. Merkür retro boyunca eğer mümkünse taşınmamaya, evde tadilat başlatmamaya, eve yeni bir ürün almamaya dikkat etmenizde fayda var 25 Temmuz'a kadar. Peki Damla, bu Oğlak Dolunay'ı bana ne diyecek? Bu Oğlak Dolunay'ı, o kadar çok geçiş var ki hepsini ayrı ayrı söylemek zorunda kalıyoruz. Bu Oğlak Dolunay'ı size şunu söyleyecek. Kariyerinle ilgili, işinle ilgili, hayatında görünür olaylar, büyük olaylarla ilgili uzun zamandır sustuğun, görmezden geldiğin, idare ettiğin birileri var. Bunlar hayatında önemli insanlar ya da işinde önemli biri. Bu senin patronun olabilir. Ya da bu senin eşin olabilir. Bu senin baban olabilir. Bu senin annen olabilir.
1: Otorite
0: ama
1: figürü.
0: Ama hayatında önemli bir otorite figürü. Çok uzun zamandır belki de dur demiyorsun. Onun da sorumluluğunu aldın. Ya da onun senin omuzlarına yüklediği yükün altında çok uzun zamandır eziliyorsun. Ama sen bir koç olduğun için o kadar çok mücadeleye açıksın ve mücadele etmekten o kadar çok yorulmazsın ki. Gık etmeden de savaşıyorsun. Bu dolunay sana o savaşta aldığın yaraları gösterebilir. Ve dolayısıyla belki de patronuna gidip artık ya hak ettiğim maaşı ya da hak ettiğim değeri verin. Ya da annene, babana, eşine artık yeter. Bu yükün birazını da sen sırtlan. Bu yükün birazını da sen üstlen. Ben savaşmaktan çok yoruldum diyeceğiniz, hayatınızda görünür kararlar alacağınız, görünür bir netlikten bahsediyorum. Önce duygusal geçecek, duygusal, o duygusal olarak zaten biliyorsun hep önce hissederiz.
1: Evet.
0: Sonra düşünür, sonra eyleme geçeriz.
1: Ama bu, koç pek öyle yapmıyor. Hemen hızlı da eyleme geçebiliyor ya.
0: Koç şimdi savaşın içine soktukları zaman bir koçu mücadele ederken bazen ne yaşadığını fark etmez. Evet. Sevdiğim için mücadele ediyorum, işim için mücadele ediyorum. Çünkü savaşmak onun ruhunda var. Mücadele etmek ruhunda var. Ve etraftakiler bunu sezdiğinde de o savaşlara koçları adeta ateşin ortasına atarlar. Sen yaparsın diye gazlarlar, sen halledersin derler. Ama koç diye yaralanmayacak mı? Yaralanır, hatta bazen paramparça olur.
1: Oo, evet.
0: Ama o mücadelenin içinde, savaşın içinde vurulduğunu fark etmez. Bu dolunay size nereden vurulduğunuzu anlatacak ve hissettirecek. Dolayısıyla bazı büyük mücadelelerin bedelini ödeyecek olabilirsiniz birilerine.
1: Hayırlısı.
0: Peki gelelim yükselen koç ve koçların bu haftaki olumlamasına.
1: Hadi bakalım.
0: İçimdeki cesareti sevgiyle büyütüyorum. Kendimi göstermekten korkmuyor. Attığım her adımda gücümü doğru kullanıyorum.
1: Çok güzelmiş.
0: Bu haftanın olumlaması sizin için bu. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Kötü tarafa geçenler de hayatlarındaki insanlara adeta zalimlik yaptılar. İşlerinde yapmış olabilir. Bak tam tersine dönüyor kötü de. Eşine yapmış olabilir, annesine, babasına. Yönetmeye çalıştılar ve dediler ki ben haklıyım. Bir de şunu yaptılar. Ben olmasam sen bir hiçtin gibi hissettirdiler. Karşıdaki insan da belki bir süre böyle düşündü. Buna inandırdı. Yani birilerinin kendi olan inancını kırdılar. İyice coşacaklar. İyice böyle bir o kendini beğenmiş halleri artacak. Böyle o zalimlik enerjileri artacak. Ama karşı taraf bu sefer affetmeyecek. Sobelendiniz. Gerçekten diyecekler ki hadi bakalım senin devrin bitti. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Valla zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Onu unutuyorlar işte, Allah'ı var. O güzel koçun, iyi kalpli koçların inşallah. İyi kalpli koçlar mutlulukla, bereketle ve huzurla yolları bezensin. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili koçlarımız. Sevdiğim burçlardan özellikle koçlarda. Geldik şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaları bu 25 Haziran haftası neler bekliyor? Bir uyarısı var Damla Ündar'ın boğalara. Para mı harcamasınlar fazla?
0: Vallahi tamam, güven zaten onlar için önemli ama ve lakin parayı savurmayın.

0: Özellikle bu Mars ikizler geçişiyle birlikte normalde bir boğanın, normalde boğa gerçekten o parasını kenarda tutar, öyle riskli harcamalar yapmaktan çekinir. Çünkü der ki aman bir şeye lazım olur, kenarda dursun. Güvende hissetmek ister kendini maddi olarak da. Fakat şimdi çok uzun zamandır içleri bir şişti yaşadıklarından dolayı. Dolayısıyla Mars'ın ikizler geçişiyle birlikte o kenarda tutayım, yarın ne olur enerjileri birazcık geri çekilecek. Dolayısıyla birazcık savurgan davranabilirler. Bu Mars ikizler geçişi bunu yaşatacak başka bir taraftan. 11 Ağustos'a kadar birazcık para harcamalarına dikkat edelim. Yeni iş fırsatlarına da biraz dikkat edelim. Adım atmadan önce birazcık düşünelim. Çünkü boğanın o sabit enerjisini birazcık bu gökyüzü zorlayacak. Boğa bir çılgınlık yapmak isteyebilir.
1: Allah Allah. Evet. Nasıl yani?
0: Birazcık çünkü etraf da onu zorlayacak.
1: Çılgınlıklar.
0: Etrafı, ailesi zorlayacak. Bir sürü insan tarafından zorlanınca o hani o sıkışmış enerjiyi alışveriş yapmak isteyerek, böyle alakasız şeyler almak isteyerek çıkartmak isteyebilir. Jüpiter Aslan geçişi ne yapacak peki size? Şimdi ev, aile alanlarında ev alabilirsiniz. Eve taşınabilirsiniz. Ama tabii bunu Merkür Retro'da yapmamaya çalışın. Şimdi bir yıllık bir süreç ya bu. 2027 Temmuz'a kadar ben genel olarak konuşuyorum. Ama tabii bu şöyle gelecek. Yani ev alma süreci bir anda akışkan değil. Evet belki biraz borca girecekler ama sistem diyecek ki ben sana yardım ediyorum. Ya da evini tadilat ettirmek isteyecek. Diyecek ki ben yardım ediyorum. Ama bu akışkan bir enerji değil. Şunu söylüyor Jüpiter Aslan size. Zorlanacaksın ama bu zorlanmaya dayanırsan sonucu büyük olur.
1: Sonunda ödülü var yani.
0: Sonunda ödülü var. Yani o evi alabilirsin, o evi tadilat ettirebilirsin. Belki yazlık alırsın kendine ekstradan, belki bir toprak sahibi olabilirsin. Ya da çok uzun zamandır bir süreç bekliyorsun evlenmek için, yuva kurmak için. Onun için destek var gökyüzünden ama şunu söylüyor. Pes etmez, uğraşırsan işte o zaman ben sana bunun ödülünü veririm diyecek Jüpiter Aslan ama o bir yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Biz daha bunu önümüzdeki günlerde çok konuşuyor olacağız dolayısıyla. Evet. Yine Mars'ın ikizler geçişi 11 Ağustos'a kadar beklenmedik ödemeler çıkarabilir. Bir anda böyle bir beklenmedik ödemeler çıkarabilir. Yeni gelir kapılarına birazcık dikkat edin. Fırsatlar çıkabilir ama buna lütfen dikkatli yaklaşın. Peki Damla, Merkür Retro bize ne diyecek? 25 Temmuz'a kadar Merkür Retro size diyecek ki attığınız imzalar, bunlara dikkat edin. Yolculuk planlarınız birazcık sekteye uğrayabilir. Konuşmalarınız yanlış anlaşılabilir. Yanlış mesajı yanlış gruba gönderebilirsiniz. Birazcık bunlara dikkat etmekte fayda var. Attığınız imza evlilik de olabilir. Bak mesela özellikle yükselen boğalar için birazcık böyle aksamalar söz konusu
1: Merkür
0: olabilir.
1: Merkür Retrosu'nda şimdi.
0: Evet, 25 Temmuz'a kadar olan süreçte.
1: Evlenilebilir mi, nikah kıyılabilir mi?
0: Çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Ama şöyle söyleyeyim. Sen bu tarihi daha önceden alıyorsun zaten. Sen bu niyete daha önceden girdin. Yani şunu yapmayın. Merkür Retro'da evlenmeye karar verip tarih almayın. Ama sen almışsın tarihi Mart'ta Nisan'da.
1: Evet.
0: O kadar da takılmayın ya. O kadar da değil yani. Senede 3 kere yaşıyoruz artık bunu. O kadar da şey yapmamak lazım. Yine Oğlak Dolunay'ı ne diyecek? Valla Oğlak Dolunay'ı da çok uzun zamandır size hizmet etmeyen konularla alakalı. Bu fikirleriniz, düşünceleriniz, inançlarınız diyeceksiniz ki ben böyle düşündüm de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Artık bakış açımı değiştiriyorum. Hem de etrafımdaki herkese karşı değiştiriyorum. Artık hayata daha geniş bir açıdan bakacağım. Kararı verdirecek olaylar yaşatacak gibi duruyor. Evet. Peki gelelim yükselen boğa ve boğaların olumlamasına. Hayatımda güvene, huzura ve berekete yer açıyorum. Bana iyi geleni kabul ediyor. Değerimi düşüren her şeyi geride bırakıyorum.
1: Helal olsun.
0: Şimdi aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Siz de çok uzun zamandır fikirlerinize, düşüncelerinize, o hayatta savunduğunuz o şeylere öyle tutundunuz ki etrafınızdaki herkese bunu dikte etmeye çalıştınız. Sizin gibi düşünmeyenleri de belki de hakir gördünüz, küçük gördünüz. Yani şey böyle aman sen de hiçbir şey beceremiyorsun dedi. Hani sen de hiçbir şey bir baltaya sap olamadın gibi tavırlar sergilediniz.
1: Çok ayıp.
0: Mesela ya da onun okuduğu okul, okumadığı okulla eleştirdiniz. O insanlar size öyle karşılıklar verecek ki ne olduğunuzu şaşıracaksınız. Bedeli çok sağlam geliyor. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Aha tam yaşanacak konumda.
1: Bunu da buraya yazdım.
0: Bunu da buraya yazdım.
1: Bugün buraya yazdım.
0: Bugün de buraya yazdım.
1: Sonuçlarını da görürler artık kötüler diyelim. İyi kalpliler, güzel yürekli boğalar için de her şeyin en güzelini diliyorum sizin için. bu yaz

0: önümüzdeki dönemde neyi kararlılıkla yaptıysanız, inşallah neyi kafanıza koyduysanız onun meyvelerini yiyeceğiniz bir ay olsun sevgili boğalar için. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere bakalım. İkizlerin hayatında bu 25 Haziran haftası neler getirecek? Çok fazla gündem var. Evet. Oğlak Dolunay'ı onlara ne verecek ikizlere?
1: Şimdi öncelikle Oğlak Dolunay'ı ikizler burcuna şunu söyleyecek. Diyecek ki ya ben, ikizler şunu hissedecekler. Ya ben çok uzun zamandır bir iş için çaba sarf ediyorum. Uğraşıyorum, o işi büyütmeye çalışıyorum. Hayatımda kalıcı hale getirmeye çalışıyorum. Ve bunun için de çok çaba sarf ediyorum. Bir bakacak etrafına şöyle bir. Tek başına çaba sarf ediyor. Eşi, arkadaşı, çalışma arkadaşı sadece ona destekmiş gibi yaptığını fark edecek. Yani şunu anlayacak. Ya beni dinliyorlar, anlıyormuş gibi yapıyorlar ama hiç öyle değilmiş.
0: Mış mış mış.
1: Ben sadece tek başıma yel değirmenleriyle savaşır gibi savaşıyormuşum adeta diyecek. Bu aydınlanmayla birlikte o ikizler, neşeli, şen şakrak, yok ya kalbimi kırmaz diyeceğiniz ikizler. Vay, vay, vay.
0: Ya bak, ne diyorsun?
1: O kadar katı, o kadar net olacaklar ki belki de etraflarındakiler diyecek ki ne oldu sana ya? Hani hiç mi acıman yok, hiç acımam yok diyecek. Çünkü bu mücadeleyi tek başıma verdim. Bu işin sonunu getireceğim ama ödülünü tek başıma yiyeceğim.
0: Güzel.
1: Evet, onun gerçekten yanında destek olmayanları ayırt edeceği bir dolunaydan bahsedecek. Mars'ın ikizler geçişi. İyice hareketleniyorlar. Ama şunu söyleyeceğim. Hızınızı kullanın ama kontrolünüzü kaybetmeyin. Zihinsel hareketliliğiniz artacak, eylemleriniz artacak, bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Zaten Oğlak Dolunay'ı bir farkındalık getirmiş. Dolayısıyla biraz fazla hızlı hareket edebilirsiniz. O işten o işe, o fikirden o fikre biraz hızlı geçebilirsiniz. Lütfen aceleci davranmayın. Elinize çok güzel fırsatlar geçiyor. Ama aceleci davranmazsanız o hayat güzelleşecek. Bir anda, yani intikam demeyeceğim ama bazı kararlar yavaş yavaş etrafa hissettirildiğinde daha böyle tadında olur.
0: İntikam soğuk yenilen bir yemektir.
1: Bir yemektir, intikam demek istemedim ama biraz daha böyle dikkat etmeliyiz. Hele 2-3-4 Haziran'da, 2-3-4 Temmuz'da çok pardon, beklenmedik ani değişimler isteyebilirler hayatlarında bir anda. Lütfen 2-3-4 Haziran'da şunu rica edeceğim. Karar almayın, kimseyle konuşmayın, kimseyle dert anlatmayın. Özellikle ikizler 2-3-4 Haziran'da tabiri caizse fotosentez yapıyoruz.
0: Hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Çünkü Mars, Uranüs ikizler burcunda kavuşuyor. Ortalığı yakıp yıkabilirler.
0: Ani kararlar kesinlikle
1: ani
0: vermiyor.
1: Ani kararlar. Yükselen ikizler, ikizler, Mars ikizler, Venüs ikizler, Merkür ikizlere 2-3-4 Haziran'da bu insanlara dokunmayın. Sağları solları hiç belli olmaz.
0: Oo.
1: Yani son 15 yıldır sormadıkları hesabı sorarlar.
0: Bu kadar.
1: Yıllardır veremedikleri kararı bir anda verirler. Karşı taraf ne olduğunu şaşırır.
0: Kendisi de sonra pişman olabilir herhalde değil mi?
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok dolduğu bir nokta pişman olmaz.
0: Öyle mi?
1: O yüzden gerçekten sevdikleri biri varsa, kaybetmek istemedikleri bir ikizler varsa 2-3-4 Temmuz'da şanslarını hiç zorlamasınlar. Hiç zorlanacak yerde değiller. Şimdi önümüzdeki süreçler, özellikle Jüpiter Aslan, Temmuz 25 Temmuz sonrasında size şunu söyleyecek. Ticaret, yazım, bir şeyler yazmak, kitap çıkartmak, bir eğitime başlamak, bir eğitim vermek ama özellikle ticari alanlarda gerçekten size şans ve kısmetler getirecek. Sakin olun, bu bir yıllık bir döngü. Bu şanslar, kısmetler geldikçe güzel ve iyi anlamda değerlendirmeye bakmamız çok önemli başka bir taraftan.
0: İnşallah.
1: Damla Merkür Retrosu peki? Merkür Retrosu 25 Temmuz'a kadar sürecek. 25 Temmuz'da birazcık ödemelere dikkat edeceğiz. Ödeme kaçırabiliriz. Fatura ödemeyi unutabiliriz. Kredi kartımızı geciktirebiliriz. Bir ödememiz vardır, onu unutabiliriz. Birazcık ödemeler konusu karışabilir. Ya da eşimizin gelirinde bir sıkıntı olabilir. Eşimiz bunu bize söylemeyebilir.
0: Şimdi herkes kontrol edecek.
1: Yani
0: bütün
1: şunu
0: ikizler
1: yapabilir. Der ki yatırdım ama bunu kötü niyetle yapmıyor olabilir. Üzülme diye yatırdım der. Yatırmayabilir.
0: O da unutabilir.
1: Yani çok kötü niyetten bahsetmiyoruz. O yüzden biraz ödemeler konusunu kontrol altına alalım. Yükselen ikizler ve ikizler, sizin bu haftaki olumlamanız. Zihnimiz

0: sakinleştiriyor. Sözlerimi özenle seçiyorum. Aldığım kararların beni daha özgür ve daha güçlü bir hayata taşımasına izin veriyorum.
1: Oh, sefanız olsun.
0: Bu kısmı gerçekten çok önemli.
1: Güzelmiş.
0: Ha, geldik kötülere. Hiç sorumluluk almadın mı? Hep işleri yarım mı bıraktın? Ufacık kenarından yaptın, ortadan mı çekildin? Hiçbir işin sonunu getirmedin. Sonra da o hayatın yapmadığın, almadığın sorumlulukların yükünü başkasına mı yükledin? Bedel ödeme zamanı geldi. İsteseniz de istemeseniz de öyle sorumluluklar geliyor ki. Hayırlı olsun. Umarım ilerdensinizdir.
1: Geçmişler olsun diyelim onlara. İyi tarafta olanlar inşallah mutlulukla, bereketle gelsin ikizlerimiz. Daha çok burcumuz var. Aslanlar, yengeçler, başaklar, 12 burç. Birazdan buradan ne zaman? Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu. Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik. Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix.
5: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye birçok alternatif Akbank'ta. Hemen mobilden ilk kez Akbank'la ol, %0'dan başlayan faiz oranlarıyla kredini kullan.
1: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Pronako Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Sadece durulardı.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzeri.

0: Benzersiz buluşması. Cornetto Disco Oreo'yla aç kalbini yazar.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 279 lira. Torku Favorimo 20'li sade.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Obsesso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İki burç ekran başına çok önemli gündemler var. Gökyüzüyle ilgili öyle sıcak gelişmeler var ki say say bitmiyor. Hem Oğlak Dolunay'ı, hem Mars'ın burç değiştirmesi, hem Jüpiter'in Aslan'a geçmesi, Merkür Retrosu. Bakın say say bitmiyor. Tüm burçların etkilerini söyleyecek sevgili Damla Ündar. Ama ondan önce hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü yayınımızın sonunda öyle bir şifa çalışması yapacağız ki tüm güzel niyetlerimiz inşallah Allah katında kabul olmasını dileyerek şu tarafta gördüğünüz gibi bir A4 kağıdını alıyorsunuz. Ortadan sağ ve sol olmak kaydıyla olmasını niyet ettiklerinizi yazıyorsunuz bir tarafa. Taşımaktan yorulduğunuz yükleri de bir tarafa yazıyorsunuz. Ve bizi bekliyorsunuz. Yayının sonunda niyet çalışmasını hep birlikte yapacağız. Evet. Ve güzel enerji ve frekanslarla inşallah yükseleceğiz. Peki şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Hemen sizinle başlayalım. Bakalım bu hafta yengeçlere bu Oğlak Dolunay'ı hayırlarla bereketle gelsin. Neler söyleyeceksin Damlacığım?
5: Şimdi Oğlak Dolunay'ı sevgili yükselen yengeç ve yengeçler direkt sizin ilişkilerinizin üstüne, evliliğinizin, uzun süre ilişkinizin ya da ortaklığınızın üzerine adeta böyle bir projektör tutuyor. Eğer evliliğinizin içinde bütün yükü siz yüklendiyseniz, partnerinizin duygusal, ruhsal, maddi olarak o tüm geçişlerini, o tüm dalgalanan ruh halini uzun zamandır yönetmeye çalışıyorsanız, evin aynı zamanda hem annesi hem babası olduysanız aslında, yani sizin sırtınıza gereğinden

0: çok fazla yük yüklendiyse eğer, şimdi yengeçin o korumacı tavrı, o sahiplenen tavrı çok zor anlar, o yükü. O yük gibi görmez ailesini, sevdiği adamı, sevdiği kadını ya da bir ortaklıktaysa eğer o ortağını sırtına yük gibi görmez. Güzel olsun der, iyi olsun der, kazanalım der, halledelim der. Ama o yengecin, o sahiplenen, bakan, besleyen, büyüten, şefkat gösteren, anlayış gösteren halinden bazen karşı taraf bunu suistimal eder. Eğer işte sizin bu güzel iyi niyetlerinizi sahiplenmenizi, o yükü sırtında taşımanızı birileri, eşiniz, uzun süreli partneriniz, ortağınız suistimal ediyorsa eğer, öyle bir aydınlanma yaşıyorsunuz ki sen bir dur diyecekler. Şimdi yengecin sert tavrı da sağlamdır. Yani
1: Sağlamdır.
0: yengeç gerçekten çok sabreder, çok yutar, çok kabullenir, çok affeder. Kendinden vazgeçercesine affeder. Ama o son damlayı da damlatırsan eğer bambaşka, çok katı ve net birini görürsünüz karşınızda. İşte bu aşamaya geldiler. Umarım karşı taraf, karşınızda sizi suistimal eden insanlar bunu anlar ve hızlıca bu eylemlerinden dönerler. Zaten dönmezlerse siz suratlarına bu gerçeği vuracak gibi duruyorsunuz. Bu konularla ilgili Oğlak Dolunay'ı size bir aydınlanma getiriyor. Tabii Jüpiter Aslan geçişi var. Bu bir yıl sürecek ama şöyle ufaktan bir bahsetmek istiyorum. Sizin özellikle maddi konularda bereketinizi arttıracak süreç bu.
1: Harika.
0: Jüpiter yengeç değildi. Jüpiter Aslan özellikle yükselen yengeçlerin maddi anlamda gerçekten kısmetini arttıracak yeni şanslar, yeni iş fırsatları. Kafanız gerçekten önümüzdeki bir yıllık süreçte haritanız o açıyı aldığında rahat edecek, maddi sorunlar çözülecek gibi duruyor. Yeni gelir kapıları işsiz olanlara yeni işlerde başka bir taraftan gelebilir önümüzdeki bir yıl boyunca.
1: Süper.
0: Ama ve lakin retro sizin burcunuzda. 30 Haziran'da retro başlıyor, 25 Temmuz'a kadar sürecek. Bu da ne demek oluyor? Retro enerjisinden en çok etkilenecek burç aslında sizsiniz. Evet, eksleriniz geri dönebilir. Eks açlar, eski sevgililer, bin pişmanlık, Allah'ım çok seviyorum, çok aşığım. Şimdi
1: Ne
0: ben
1: yapsınlar?
0: ex'ten next olmaz diyen biri değilim.
1: Ha,
0: Ben
1: neden?
0: bizzat eksiyle evlenmiş biriyim.
1: Bak.
0: Benim eksimden çok next oldu.
1: Çok next oldu.
0: Çok, biz çok
1: Ve
0: next
1: kaç
0: olduk.
1: yıllık evlilik maşallah?
0: İşte bu sene 15.
1: 15 yıllık evlilik bak.
0: Evet.
1: Next, ex'ten next olmuş.
0: Oldu, oluyor.
1: Bak.
0: Fakat karşınızdaki insan sorumluluk sahibi biri değilse, bu sebeple ayrıldıysanız, sadakat sorumluluğu olabilir, maddi sorumluluk olabilir. Yani karşınızdaki adam ya da kadın sorumluluk almıyorsa, anladım, düzeldim, bunlara inanmayın. Deyin ki bay bay, görüşmüyoruz, hadi yeter. Ama farklı konularsa, eğer anlaşmazlıklarsa o zaman tabii ki düşünülebilir. Yine bununla birlikte 2, 3, 4 Haziran'da birazcık uyku sisteminizde sıkıntı olabilir, birazcık zorlayıcı enerjiler var. Birazcık hızlı sinirlenebilirsiniz. 2, 3, 4 Haziran birazcık uykular kaçabilir, rüyalar karışabilir. İç huzursuzluk hissedebilirsiniz. Geçici bir süreçten bahsediyorum burada. Yine ay ne oldu? Bir Merkür Retro bana şimdiden başladı galiba.
1: Evet.
0: Şunu rica edeceğim. Bu eşinizle özellikle belli bir konuyu konuşacaksanız, derdinizi anlatmak istiyorsanız eğer 100 yıl önceden yaşanmışla başlamayın.
1: Eskiyi mi
0: Evet,
1: çağırmasınlar?
0: bir sonuca varamazsınız. Şu anda güncelde bir sorununuz varsa tamamız ama bir tartışmada konu 10 sene, 15 sene, işte 5 sene önceye gidiyorsa Merkür Retro, Dolunay bilin ki oradan çıkış olmayacak. Eğer güncelse konunuz tamam ama değilse burada birazcık durum sıkışabilir.
1: Evet.
0: Gelelim yükselen yengeç ve yengeçlerin olumlamasına bu hafta ile ilgili. Kendi değerimi artık başkalarının gözünde aramıyorum. Geçmişi bırakıyor. Kalbimi bolluğa, güvene ve güzel başlangıçlara açıyorum.
1: Amin. Amin. Ne güzelmiş valla olumlamanız yengeçler. Bir de kötü yengeçler var.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları sizler tam aksi tarafa geçip eşinizi maddi, manevi adeta sömürdünüz mü? Bak maddi de olabilir, manevi de olabilir. evin ihtiyacı, çocuğun ihtiyacı diye hem maddi olarak hem manevi olarak zorladınız ve karşı tarafın yokluğunu anlamadınız. Ve karşı taraf size bir şeyler anlatmaya çalıştığında da gözyaşlarınızı kullanıp karşı tarafı duygusal olarak manipüle ettiniz mi? Ben senin için saçımı süpürge ettimle başlayan cümlelerle ama bunları yapmadan karşınızdaki kişi sizin ne yaptığınızı çok iyi anlayacak. Ve gözyaşınıza kanmayacak, manipülasyonunuza kanmayacak, sert bir kayaya çarpmak üzeresiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Bak iyi tarafta olanlara para geliyor. Jüpiter Aslan döneminde bir yıl boyunca maddi imkanlarınız inşallah çoğalacak. Maddi alanda fırsatlarınız geliyor. Bir yıl boyunca sürdüğü için de inşallah bu yönden düşünün. Kapılar size açılsın sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bolluk, mutluluk, güzellik. Bolluk, mutluluk, güzellik diliyorum inşallah. Geldik şimdi sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Jüpiter Aslan burcuna geliyor. Jüpiter Aslan'da yücelir mi? Sever mi orayı?
0: Jüpiter Aslan'da şimdi şöyle. Jüpiter dedim ya, geldiği şeyi büyütüyor. Aslanın negatif tarafını, kibrini büyütürse, egosunu büyütürse tepe taklak yuvarlanırsın. Ama iyi niyetli olanlara, hayatında o parlayacak ışığı bekleyenlere, önümüzdeki bir yıl boyunca haritanız ne zaman buna bu tetiği ve bu açının etkisini alıyorsa, şans, bolluk, kısmet, bereket, aşk, bebek, yeni iş.
1: İnşallah.
0: Bunlardan herhangi birini ya da birilerini getirebilir.
1: Hepsini getirse çünkü olmaz mı?
0: Hepsini getirse olur. Özellikle Jüpiter'i aslan olanlar. Bak, güneşi değil, yükselene değil. Jüpiter'i aslan olanlar 12 yılda bir gelen büyük döngü geliyor. Yani şöyle filmi geriye sarın. 12 yıl önce hayatınızda güzel şeyler olduysa, orada artık kısmetiniz, bereketiniz, yıldızınız parladıysa, kendinizi ruhsal olarak iyi hissettiniz. Bir düşünün. Biliyorum 12 yıl çok uzun bir süreç ama döngüsü böyle. Jüpiter aslandaysa bilin ki o bereketli dönem geri açılıyor.
1: Ay ben hatırlıyorum 12 yıl
0: önce. Öyle nasıldı?
1: Yükselen aslan olarak ben o zaman bir güzellik tacı almıştım. Almanya'nın en güzel Türk kızı seçilmiştim.
0: Aslı gerçekten.
1: Gerçekten mi? 2014.
0: Tam bir sahneye çıkma, parıldama. Ay, o zaman sen...
1: Acaba bu sene ne olacak?
0: Işığın iyice parlayacak.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Işığın iyice parlayacak demek ki. İnşallah böyle yayıncılık alanında nice güzel ödüller olsun artık.
1: İnşallah.
0: Ne diyorsun? Oraya doğru
1: niyet,
0: çekelim mi?
1: Niyet edelim. Güzellikler olsun. Bak tam niyet net edelim. Hatırlıyorum. Çok güzel bir tarih.
0: Demek ki sana iyi geldi.
1: Evet.
0: İşte böyle yakalarsanız şunu bileceksiniz ki... Bak aslında ne güzel dedik. Ya bak hayatımın ne güzel bir dönemiydi. 12 sene önce hayatınızın o güzel dönemiyse... Yine o dönem geldi... Tadını çıkarım.
1: İnşallah yine taç takarım.
0: Bak İnşallah. Tabii. Gelin tacı da olabilir mi acaba? Aa, neden olmasın? Ay,
1: nasip.
0: Hadi kısmet bilir, de varsa, kısmet. Hayırlısıysa aynen gelin öyle. Tacımızı da takarız. Sorun hadi yok. İnşallah. Şimdi hedefleriniz değişebilir. Kariyer hedefleriniz değişebilir. Ya da bulunduğunuz kariyerde daha üst seviyeye çıkabilirsiniz. Jüpiter, Aslan umarım tüm ihtişamıyla güzellikler getirir sizlere.
1: İnşallah.
0: Peki Damla, bu bir yıllık bir etki. Mars ikizlere geçti diyorsun. O ne yapacak? Sosyal çevreniz çok hareketlenecek. Yeni tanıştığınız insanlara dikkat edin. O yeni tanıştığınız insanlar sizin önünüzde güzel ve büyük kapılar açabilir. Başka bir taraftan. Ama ve lakin 2-3-4 Temmuz aralığında bazı arkadaşlıklar aniden bitebilir. Bir anda arkadaşlıklar içinde krizler çıkabilir. Dolayısıyla bu 2-3-4 Temmuz'da çok sosyalleşmemenizi tavsiye ediyorum. Herkes birbirini çok yanlış anlayacak bir seviyede gibi duruyor. Peki Merkür Retro? Merkür Retro birazcık bilinçaltınıza işliyor. Bilinçaltınıza çalışıyor daha doğrusu. Hallettim zannettiğiniz sorunları, yaraları gündeme getirebilir. Ama bu duygusal yaralar, geçmişten kalan travmaları biraz gündeme getirebilir. Gündeme getirme sebebi şu. Jüpiter Aslan'a girip yıldızını parlatmadan önce şöyle bir geçmişte kalan yaraları temizlemenin zamanı gelmedi mi? Onlardan kaçmak yerine yüzleşelim ve geçmişte yaşadığımız yaraları geleceğe taşımayalım. Geçmişin yüklerini hayatımıza yeni giren insanlara bedel olarak ödetmeyelim. Bu çok önemli. Sevgili yükselen aslan ve aslanlar, gelelim sizin olumlamanıza. Peki biz bu hafta ne diyoruz? İçimdeki ışığı saklamadan parlıyorum. Hayatın bana sunduğu sevgiyi, başarıyı ve güzel fırsatları gönülden kabul ediyorum.
1: Ettik bile. Kötüler.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik şimdi. Siz eğer gerçekten birinin arkasından iş çevirdiyseniz, birinin ayağını bile isteğe kaydırdıysanız ama en önemlisi şu, birinin kendine olan inancını kırdıysanız, önce pohpohlayıp, çok iyi hissettirip, ondan sonra yüksekten aşağı bıraktıysanız, uykularınız kaçar, huzurunuz kalmaz, ruhsal olarak bana ne oluyor dersiniz, etmeyeydiniz. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Etmeyin, etmeyin.
0: Etmeyin.
1: Etme. Etme. Etme. Sevgili Aslan, sana güzellik yakışır, iyilik yakışır. Jüpiter, bolluk, bereket gezegeni senin burcuna giriyor. Bir yıl boyunca inşallah en güzel ışığınızla parlayacağınız bir yıl sizin olur. Sevgili aslanlarımıza güzellikler dileyelim ve geldik şimdi Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında neler olup neler bitiyor. Bu 25 Haziran haftası sizin için bir değişim, bir dönüm noktası olabilir mi Damla?
0: Aslı, tüm burçlar için aslında bir dönüm noktasındayız. Farkında mısın? Büyük uzun sürelerden bahsediyorum. Evet. Aslında biz bir hafta konuşuyor gibiyiz ama bir yıllık süreçten de bahsediyoruz. İki aylık süreçten de bahsediyoruz. Çünkü büyük gezegen değişimleri var. Çok kuvvetli bir dolunay var. O yüzden bu etkiler hayatımızda aslında bu dolunay önemli kararlar verdiriyor. Hı hı. Önemli kararlar ve bitişlerin sonunda ne gelir? Başlangıç gelir. Şimdi bir şeye başlamadan önce karar vermemiz gerekir ya. Evet. Aslında bu döngünün birbirini takip etme süreci de bununla alakalı. Şimdi öncelikle Oğlak Dolunay'ından bahsederim. Oğlak Dolunay'ı size özellikle şimdi biriyle sevgilisiniz. Uzun zamandır tam olarak ne olduğunuza karar veremiyorsunuz. Yani ciddi bir ilişki mi ya da tam olarak sevgiliyiz diyecek misiniz? Bir flört durumu var ya şimdi. Ben biraz eski nesilde kaldım, anlamıyorum galiba onları. Hı hı. Ama böyle mesela sevgili değiliz ama gibi değiliz de gibi. Neyse işte bir ilişkide bir belirsizlik varsa bu Oğlak Dolunay ile birlikte o belirsizlik bitiyor. Hı. Bu tamam, devam ediyoruz, biz gerçekten bu yolda ilerleyeceğiz de olabilir. Bu, şunu da söyleyebilirsiniz. Yok sen beni oyalıyorsun ya deyip karşı tarafa postayı da koyabilirsiniz. Hı hı. Bu ayrı bir konu. Ama ve lakin bununla birlikte bir ilişkide evlilik kararı da alabilir. Yani evlilik teklifi de gelebilir. Birden bir yüzük, bir evlilik teklifi de gelebilir. Ya da çok uzun zamandır istiyorsunuz, bir tedavi görüyorsunuz, bir bebek tedavisi. Ay, hamile olduğunuz haberini, sonucunu alabilirsiniz. Amin. Bir hobinizi işe dönüştürmek istiyordunuz, bir türlü fırsat bulamıyordunuz. O fırsatı yakalayabilirsiniz ve o durum nihai bir sonuca erebilir. Ya da artık o işten para kazanmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla hayatınızda bu alandaki belirsizlikleri bitirecek bu Oğlak Dolunay'ı. Etkisi de 5-6 Temmuz'a kadar sürecek ve şu anda başladı 25 Haziran itibariyle. Bununla birlikte Jüpiter Aslan geçişi var. Bu bir yıl boyunca sürecek. Genel olarak bahsedeceğim bir şey, Jüpiter Aslan geçişi içinizde yatan o lideri uyandıracak. Hı hı. Önümüzdeki bir yıl boyunca bir işte, kariyerinizde, aşk hayatınızda, evliliğinizde, ailenizin içinde eğer ipleri elinize almak istiyorsanız, o kadar emeğinize rağmen görünür değilsiniz, görünür olmak istiyorsanız, Başak çok zor söyler bunu, ben senin için yapıyorum demez. Hı hı. Süpürge eder saçını. İyi tarafta olanlar, kötü tarafta olanlar sürekli Başak akar. Neyse, onlara geleceğim. Eğer bir türlü o emeğiniz görünür halde değilse, bu önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter Aslan sizin içinizdeki lideri, uzun zamandır bastırdığınız, belki de geldiğiniz yaşa kadar hiç söyleyemediğiniz, ben buradayım diyeceğiniz yüksek sesi açacak. Hı hı. Dolayısıyla bilinçaltınızdan, kalbinizden, ruhunuzdan bir lider doğurmak üzere geliyor Jüpiter Aslan size.
1: Çok güzel.
0: Peki Damla, Mars ikizler. Mars ikizler 11 Ağustos'a kadar nasıl etkileyecek? 28 Haziran'da geçiyor, 11 Ağustos'a kadar. İş yerinde durumlar biraz karışır, işler yoğunlaşır. Dedikodular, konuşmalar, insanların birbirini düşürmeye çalıştığını görürsünüz. İşler böyle artar, kimse bir iş yapmaz, herkes sadece konuşur. E sen Başaksın, iş hallolsun isteyeceksin. Lütfen kendinizi iş yerinde başka birileri için yormayın. Hmm. Bu kısım çok önemli. İş hayatında bir anda yeni bir teklifle, yeni bir görevle adeta yönünüz değişebilir. Ani ve hızlı karar vermeyin. Sorumluluk almadan önce iki kere düşünün. Bakın, Merkür retro. Bir sürü alanda zemin biraz kaygan. Mars ikizler de sizi birazcık ters yönde etkileyebilir. Dolayısıyla yeni bir kariyer fırsatı, yeni bir teklif gelirse karşı taraf senin emeğini kullanıp hakkını verecek mi, onu düşün.
1: Yani retrodan sonra mı kararını versin?
0: Yok, retroda da verebilir aslında. Ha. Ama sadece şunu tespit etsin. Benim emeğimden faydalanıp karşılığını verecekler mi, vermeyecekler mi? Çünkü size böyle bir pozisyonu ya da bir yeni bir işi çiçekleyip çiçekleyip böyle önünüze bir terfi gibi sunabilir. Bir

bakmışsın, maaş aynı. Sorumluluğun artmış, iş yükün artmış. Bir gazla seni o işin içine sokmaya çalışmışlar. Eğer yok, emeğin de karşılığını vereceklerse devam et. O belki de bir fırsattır. Merkür retro biraz daha böyle iş yerinde yarım bıraktığınız bir şeyler varsa

0: enerjisi gelişebilir. Bir anda istifa etmek falan, bunlar aklınıza geliyorsa yapmayın. Bak, bunlar için Merkür retronun bitmesini beklesinler. Hı-hı. Ben bu işten istifa edeceğim. Bir 25 Temmuz'a kadar ortama bir bakın. Sadece patronlarınız değil, iş yerindeki arkadaşlarınız da sizi bezdirebilir. Hı-hı. Yeter artık sizinle uğraşmayacağım deyip istifa edebilirsiniz. Ama şu anda yaşadığınız o kriz ya da yaşayacağınız önümüzdeki süreçlerdeki kriz sizin için bir fırsat olabilir. Hı-hı. Bırakın, iş yapmayanlar kendini eleyecek zaten. Birazcık sabra ihtiyacınız var. Bu süreçte sağlığımıza biraz dikkat edelim. Uykumuza biraz dikkat edelim. Zihinsel arınma ve kendini sakinleştirme çok önemli. Gelelim yükselen ikizler ve Başak ve Başakların olumlamasına. Hı hı. Her şeyi tek başıma düzeltmek zorunda değilim. Hayata güveniyor, emeklerimin karşılığını almaya ve rahatlamaya niyet ediyorum.
1: Ay, rahatlasın. Vallahi,
0: evet,
1: güzelmiş.
0: Vallahi rahatlasınlar.
1: Evet.
0: Geldik mi şimdi aynı burçların kötü tarafta olanlarına? Sevgilinize veya hayatınızdaki insana ya da çocuğunuza hayatı zindan ettiniz mi? Hiçbir şeyi beğenmedin, eleştirdin, takdir etmedin. Hep başkasını örnek gösterdin. Onun kızı, onun oğlu dedin, onun sevgilisi dedin. Memnuniyetsizlikten karşı tarafa kendini yeteneksiz hissettirdin mi? Karşı tarafın kendine olan inancını kırdın mı? Bitti o dönemler, bitti. Arkalarına bakmadan gidiyorlar. Çocuğunuzsa da çok sert tepkilerle karşılaşırsınız. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Vallahi umarız Damlacığım, ne diyeyim? Bu kadar güzel şeyler söyledin Başaklar için. İnşallah yolunuz, bahtınız hep açık olsun sevgili Başaklar. Bu yaz dönemini de mutlulukla, huzurla, keyifle geçirin. İnşallah. Tüm güzel dileklerimi size gönderiyorum. Şimdi geldik sevgili Terazi ve yükselen terazilere. Hayatta her şeyin dengesini kurmaya çalışan terazi. Bu dengeyi Oğlak Dolunay'ında, evet, ve bu hafta kurabilecek mi?
0: Terazi dengeleri bozar.
1: Bozar mı?
0: Bozar. Ortalığı bir yükselen terazi olarak da söylüyorum. Niyetim var.
1: Eyvah eyvah.
0: Buradan duyurulur.
1: Önden bilgilensinler.
0: Ben önden bak bayağı gördüm, ilan ettim. Hiç niyetim gizli değil. Terazilerin bütün ayarları kaçtı. Etrafında ayarını bozacak gibi duruyorlar. Şunun bir kere genel mesajı şu. Çevreni büyüt ama hedeflerinin, o ki hayatındaki hedefleri, başkasının etkilemesine izin verme. Yani hayallerinizin önüne kimsenin geçmesine, kimsenin müdahale etmesine izin vermeyin. Önümüzdeki günlerin, hatta Eylül'e kadarki sürecin ana teması bu. Sizin hedefiniz tek olsun, hedefiniz net olsun ve hiç kimseden etkilenmeyin. Hı hı. O kırılır mı? Bu üzülür mü? Bu yanlış mı anladı? Zaten bugüne kadar herkes kırılmasın, üzülmesin, yanlış anlamasın diye, dengeler bozulmasın diye kendinizden olmuş olabilir misiniz?
1: Hep
0: oldunuz.
1: Böyle düşünüyor değil mi?
0: Evet. Dengeyi korusun diye. Ama öyle bir yere getiriyor ki Oğlak Dolunay'ı. Bu Oğlak Dolunay'ı ne zaman gerçekleşiyor? 30 Haziran'da. Etkisini şimdi hissetmeye başladık 25 Haziran itibariyle. 5-6 Temmuz'a kadar çok kuvvetli hissedeceğiz. Oğlak Dolunay'ı ne diyecek? Özellikle ev, aile, bu anneniz olabilir, babanız olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, aynı evin içinde yaşadığınız ailenizden birileri, ailenin dengesi, ailenin huzuru bozulmasın diye kendinizden vazgeçtiniz mi? O dengeler bozulmasın diye herkesin yükünü sırtınıza yüklediniz mi? Yüklediyseniz bu dolunayla birlikte o yüklerini aldığınız kişilerden belki canınızı yakacak, belki sizi üzecek bir cümle, bir hareket göreceksiniz. Ama iyi ki göreceksiniz. Damlaya diyorsun deme, buna ihtiyacınız var. Uyanmak için, ayılmak için, kendi kıymetinizi bilmek için, kendinizden vazgeçtiğiniz yerleri anlamak için buna ihtiyacınız var. İşte o biri çıkacak ve o taşı kafamıza atacak belki. Ve diyeceğiz ki demek ki ne yaparsam yapayım olmuyor. Ama ben kendim için hiçbir şey yapmıyorum deyip hiç mi acıman yok diyecekler. Hiç acımam yok diyeceksiniz.
1: Güçlü duruşunu sergileyecek
0: tabii,
1: terazi.
0: O yüzden hani ne oldu bu kadına ya da bu adama diyecekler.
1: Geçmiş
0: hani
1: olsun.
0: Şey var ya, beni siz delirttiniz. Sonra da niye delirdin diye sordunuz gibi bir enerjiyle geliyor Oğlak Dolunay'ı. İyi ki de geliyor. O resleşme enerjisine bu konuda ihtiyacınız vardı. Bir ev taşınma süreciniz, ev alma süreciniz, bununla ilgili belirsizlik varsa bu terazi dolunayıyla ne olacağı ortaya çıkar. Haritaya göre değişir, bazen olumlu olabilir, bazen olumsuz olabilir. Tamamen bu haritanızla ilgili bir durum. Hı hı.

0: Eski bir iş mesela. Eskiden bir işte çalışıyordun. Oradan ayrılmıştın. Tekrar aynı yerden bir iş teklifi alabilirsin. Ya da
1: Nasıl?
0: oradaki
1: Değerlendirsin
0: yöneticinden.
1: mi?
0: Evet, daha önce çalıştığı bir yerse değerlendirebilir. Çünkü Merkür Retro'da ikinci tekrarlar daha iyi oluyor ya. O anlamda onu değerlendirebilir. Peki Damla, Mars ikizler diyorsun. 28 Haziran'da Mars ikizlere geçiyor. 11 Ağustos'a kadar kalıyor. Peki ikizde ne yapacak? Valla bir anda böyle uzun yolculuklar, eğitim alanı, hukuksal süreçler, bir anda böyle yolculuklarla alakalı bir hayatınız hareketleniyor. Yeni eğitimler almak isteyebilirsiniz. Bakış açınız değişiyor. Zaten restleşmiş, restleri çekmiş, kendine vakit ayırmaya karar vermiş. Bir gezmesin mi? Bir
1: Gelsin.
0: yeni bir eğitime başlamasın mı? Mars ikizler de bunu başka bir taraftan destekleyecek. Fakat sadece bu süreçte 2-3-4 Temmuz tarih aralığında uçuşlarınızda, rezervasyonlarınızda, yurt dışı gezinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde bir sıkıntı, aksaklık çıkabilir. Bir anda iptaller gerçekleşebilir. Bazı problemler olabilir. O 2-3-4 Temmuz böyle bir enerjinin gerildiği bir dönem. Ama ve lakin bununla birlikte sizin de diliniz çok sivrilebilir. Bir teraziden beklenmedik atarı gideri yapabilirsiniz.
1: Allah Allah.
0: Tamam, Oğlak Dolunay'ında bir acımanız kalmıyor, doğru, ama ne olur bunun acısını 2-3-4 Temmuz'da çıkartmaya çalışmayın. Çünkü burada haksız duruma düşersiniz. Çünkü enerji çok kuvvetli ve birazcık ne yapacağı belli olmayan bir enerji. İşin içinde Uranüs var.
1: Ani gelişmeler olabilir yani söylediği
0: Ani,
1: bir sözden.
0: evet, yani aslında olmayacak bir söz çıkabilir ağzından. Birazcık bu sebeple ortalık karışabilir. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi aşkla ilgili düşünecek olursak
1: Evet.
0: bir arkadaşlığınız aşka dönüşebilir. Sosyal çevrenizden biri ilginizi çekebilir. Böyle uzun zamandır arkadaşlık yaptığınız biri bir anda neden
1: Allah Allah.
0: olmasın ya diyebilirsiniz. Ama aşkta dikkat etmeniz gereken nokta bu süreçte uzak mesafe ilişkileri zorlanır. Uzak mesafe ilişkileri olanlar varsa bu süreç birazcık zorlanır. Bir de seyahatte tanıştığınız insanlar çok da sevimli olmayabilir.
1: Öyle mi?
0: Arkadaş çevresi iyidir. Seyahatte tanıştıklarımızın
1: Aa.
0: altından ne çıkacağı belli olmayabilir.
1: Uçakta yanında, trende
0: 25
1: yanında.
0: Temmuz'a kadar biraz belli olmayabilir.
1: Peki.
0: Peki gelelim yükselen terazi ve terazilerin olumlamasına. Hayatıma beni gerçekten gören, seven ve destekleyen insanları alıyorum. Kendi yolumu huzurla ve kararlılıkla seçiyorum.
1: Yakışır.
0: Yakışır. Geldi. Aynı burçların kötü
1: Kötülerini.
0: tarafta olanlarına. Ev içinde, aile içinde, eşinle, babanla, annenle, kardeşlerinle. O evin sorunlu, çocuğu sorunlu eşi sen misin? Kararsızlıklarınla, dengesiz ruh halinle, her sabah insanların neye uyandığını bilmeyecekleri bir ruh haliyle mi kaldırıyorsun?
1: Oo.
0: Bir türlü karar veremiyorsun, karar veremediğin için sorumluluk almıyorsun. Bu Oğlak Dolunay'la birlikte seni o idare eden insanların hepsi elini senden çekecekler. Taşın altına elini sokmak zorunda kalacaksın. Ya da yalnız kalırsın. Umarım iyilerdensindir.
1: Umarız. Çünkü güzel şeyler söyledin. Teraziler heba olmasın. Kötü olup da kendinizi heba etmeyin. Mutluluklar, güzellikler, yollarınıza böyle güller serilsin inşallah. Canı gönülden bunu diliyorum sevgili. İyi niyetli, iyi kalpli teraziler de gerçekten çok iyi oluyorlar ya. Hem evcil hem yuvalarına sahip çıkan iyileri de çok iyi oluyor. Vallahi öyle. Geldik şimdi ihtirasın, aşkın,
0: Tutkunun.
1: tutkunun burcuna. Akrep burcu. Akrepler hazır mısınız? Bakalım önümüzdeki bu süreç size neler getirecek? Oğlak Dolunay'ı özellikle akrebi nereden buluyor?
0: Şimdi yükselen akrep ve akrepler. Oğlak Dolunay'ı 30 Haziran'da gerçekleşiyor. Ama biz etkisini bugün görmeye başladık ve 5-6 Temmuz'a kadar da bu etkiyi görmeye devam edeceğiz. Peki Oğlak Dolunay'ı size ne söyleyecek? Önemli bir konuşma, önemli bir imza, önemli bir sözleşme. Kardeşlerinizle uzun zamandır, bu arada abiniz ablanız da olabilir. Hani uzun zamandır devam eden ama bir türlü netleşemeyen bir konu. Oğlak Dolunay ile birlikte netleşiyor. Çok uzun zamandır bir işle ilgili bir imza atmak istiyorsun, bir iş var önünde ama bir türlü netleşmiyor. Hani bir sonuca varmıyor, önünü göremiyorsun. O sözleşmeye imza atman gerekiyor ama sözleşmenin belki maddeleri çok uygun değil. Ya da senin istediğin şartlar sağlanmıyor. Sen o şartlarla ilgili çok bir şey konuşmuyorsun. Karşı taraf kendi anlasın, o sunsun istiyorsun. Bekliyorsun önce onlar gelsin. Heh, ya karşı taraf gelecek ya da yükselen akrep ve akrep diyecek ki yeter. Önümüzü görelim. Çünkü yükselen akrep ve akrep risk alır, hiç de korkmaz ama plansızda hareket etmekten hoşlanmaz. Önünü gör. Yükselen akrep bildiği riski alır. Körü körüne risk almaz.
1: Evet.
0: Yani göze alabildiği riski alır. Sanki böyle körü körüne risk alırmış gibi anlatılıyor. Hayır. Bir kere hisleri çok kuvvetlidir. Detayları çok iyi bilirler. Bir yükselen akrep, akrep, güneş akrep, ay akrep, merkür akrep tehlike gelmeden biliyordur zaten.
1: Hissediyor.
0: Farkındadır. Aslında içinden şunu söyler. Oyna bakalım, seyredeceğim. O yüzden şey derler, soğukkanlı. Soğukkanlılığın sebebi bu. Gördü, hissetti, detayları analiz etti. Senin ne olduğunu biliyor, o işten çıkacak sorunu biliyor. Dolayısıyla çok uzun zamandır aslında sonunu bildiği bir şeyle ilgili, bir sözleşmeye, bir imza ya da bir konuşmayla ilgili sonuca varacaklar. Atıyorum oradan mesela o sözleşmeden o sözleşmeyi yapmak istemiyor. Ne şart sunarsanız sunum kabul ettiremezsiniz. Ya onun istediği olacak ya da oradan gider.
1: Akrep.
0: Akrep, evet. Çünkü son noktasını evet. taşıyor bununla ilgili. Kardeşleri, abi, ablaları ile ilgili de uzun zamandır yutulan sorunlar varsa ortaya çıkabilir. Uzun zamandır sorunlu bir süreç varsa bu süreç bitebilir. Ha. Olumlu mu biter, olumsuz mu biter, o haritanıza bağlı olarak değişir.
1: Kader.
0: Dolayısıyla Oğlak Dolunay ise şunu söyleyecek. Çok keskin kararların eşiğindesin. O kararları vereceksin ve sonuna kadar da arkasında duracaksın. Evet, onların da bu kararı verirken acıması var mı yok?
1: Yine dönüm noktası akrep içinde demek
0: evet.
1: ki burada.
0: Tabii şimdi bir de Jüpiter Aslan geçişi var. O da bir yıl boyunca sürecek. Size ne diyecek? Kariyerinde yükselme, yıldızının parlaması belki terfi getirecek. Ama diyor bu yol birazcık zorlu.
1: Ya.
0: Bu yol birazcık mücadeleli. Bu yol birazcık stratejik davranmanı gerektiriyor. Sevgili yükselen akrepler ve akrepler, eğer kariyerinizle alakalı bir yolda ilerlemek, zirveye çıkmak, yükselmek istiyorsanız Jüpiter sizi destekleyecek. Ama bu destek kolayına akışına değil de mücadeleyle olacak. Fakat bu mücadeleyi göstere göstere vermemeniz gerekiyor.
1: Nasıl?
0: Burada akrepliğiniz devreye girecek. Stratejik davranacaksınız. Özellikle üstlerinizle, patronlarınızla, sizden daha iyi pozisyonda olan birileriyle. Lütfen otorite savaşına girmeyin. O otoriteyle savaşa girerseniz karşı taraf aslan enerjisiyle kibir enerjisine düşebilir. Siz de çok sinirlenip sen kimsin ki'ye çıkabilirsiniz. Yıllardır sürdürdüğünüz emek boşa gidebilir. Ya da bir evlilik içindesinizdir. Çok yorulmuşsunuzdur eşinizin o ben her şeyi hallediyorum tavrından, o patron tavrından. İpleri elinize geçirmek için fırsatlar çıkacak önünüze ama karşı tarafta eşinize onunla bir otorite savaşı verdiğini hissettirmemeniz gerekiyor. Sonuç şu, stratejik davranırsan zirveyi görür, ışıklarını son noktada yakarsın, ışıl ışıl parlarsın.
1: Yumuşatırsın kendini yani biraz.
0: Stratejik davransın.
1: Akıllıca.
0: Bir savaş yok. Karşı taraf yavaş yavaş zirveye çıktığını, ipleri ve kontrolü eline aldığını hissetmeyecek. Sakin sakin ilerleyecekler.
1: Evet.
0: Jüpiter bunun böyle bir enerjiyle geliyor sizlere.
1: Bence akrep anladı bunu.
0: Anladı strateji onlar. Tabii canım, strateji deyince de onlar.
1: Evet.
0: Peki Mars ikizler Damla 28 Haziran'da Mars ikizlere geçiyor. 11 Ağustos'a kadar kalacak. Burada da birazcık parayla ilgili konularda döngü biraz hızlanabilir. Harcamalar, beklenmedik ödemeler çıkabilir. Birazcık ödemeler konusunda bu nereden çıktı şimdi diyebilirsiniz. Peki özellikle 2-3-4 Temmuz'da kredi çekmek, birine borç vermek yok.
1: Aman aman.
0: Özellikle 2-3-4 Temmuz'da.
1: Peki.
0: Gelelim olumlamasına yükselen akrep ve akreplerin. İçindeki gücü biliyor, artık beni yoran mücadeleleri geride bırakıyorum. Değişimin beni daha güçlü, daha huzurlu ve hak ettiğim başarıya taşımasına izin veriyorum.
1: Harika bir olumlama, çok güçlü.
0: Peki aynı burçların bir de kötü tarafta olanları vardı. Kötü tarafa geçtiyseniz eğer dilinizle birilerini zehirlediniz. Gerçekten hisset böyle fark ettirmeden o insanları adeta zehirleyip kararttınız. İçlerini kararttınız. Ortalığı birbirine kattınız.
1: Akrep sokar ya.
0: Evet, eğer bunları yaptıysanız yaptığınız her kimse. Ya özet şu, yalnızlık bekliyor sizi. Umarım iyilerdensinizdir.
1: İnşallah. İyi olan akrepler kazansın. Sanki yarışmadayız gibi.
0: Değil mi? İyi olan kazansın.
1: İyi olan kazansın. Akrepler de hep kazansın. Zaten stratejik davrandığınız zaman siz anladınız onu. En iyi anlayan burç. İnşallah kazanacaksınız. Gönlünüze göre olsun her şey. Sevgili akrepler. Ve şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yaz gelince gönül yayları açılacak mı yaylarda? Ne oluyor? Oğlak dolunayı ne getirecek yaya?
0: Oğlak dolunayı gönül yayı değil de oğlak dolunayı para.
1: Para mı getiriyor?
0: Para. Şöyle, o da güzel. Aslında şöyle bir durum var. Maddi konularla alakalı uzun zamandır bir karar vermek istiyordunuz. O karar geliyor. Ya da bir işe başvurmuştunuz. Sonucu bir türlü gelmemişti. O beklediğiniz sonuç gelebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Oğlak dolunayı diyor ki maddi olarak kendi önünde inşa etmen gereken bir süreç var. Ve bu süreçte daha akılcı davranman lazım, mücadele etmen lazım, uzun süreli plan yapman lazım ve o planlar doğrultusunda ilerlemen lazım. Yani para konusunda hedefini belirler, o hedefe kilitlenirsen o zaman o para sana gelir. O paranın sana gelişiyle ilgili önünde yeni kapılar da açılır. Ama bu oğlak dolunayında karar ver. Sorumlulukla birlikte gelecek parayı mı istiyorsun? Yoksa biraz daha rahat yaşayacağın ama seni zorlayacak maddi bir durum mu istiyorsun? Yani Ağustos böceği mi olacaksın, karınca mı olacaksın? Bu oğlak dolunayı size maddi konuda bunu soracak. Gerçekten ben artık parayla ilgili hayatımda bir şeylerin belirlenmesini istiyorum diyorsanız bir hedef belirleyin. İşte bu oğlak dolunayı sizin arkanızda duracak. Ama bu gerçekten bir süreç istiyor ama önemli fırsatlarda karşınıza çıkaracak.
1: İnşallah.
0: Peki Jüpiter Aslan ne yapacak sizlere? Şimdi Jüpiter Aslan tabii ki enerji olarak size iyi gelecek. Özellikle belki de bazılarınız bir dijital alanda bir ticarete başlayacak. Bazılarınız sosyal medyada bir şey yapacak. Bazılarınız e-ticaret yapacak olabilir. Bazıları yurt dışına gidecek. Şehir değiştirecek. Başka bir şehre geçecek. Yine bununla birlikte belki bir üniversite daha okuyacak. Yarın bıraktığı üniversiteye geçecek. Belki de üniversite kazanacak inşallah yeni girdik sınava. Hayırlısıyla güzellikle bu alanlarda hayatlarında o Jüpiter Aslan önümüzdeki bir yıl boyunca dönem dönem şanslar, kısmetler, bereketler getirecek size. İşte bu alanı değerlendirir. Bunun üstüne inatla giderseniz parayı bulma enerjiniz de buradan geldi mi? Hoppa toparlandı ortalık.
1: Daha ne olsun?
0: Peki burada şimdi özellikle 11 Ağustos'a kadar 28 Haziran 11 Ağustos tarihi arasında özellikle dikkat etmeniz gereken şey ilişkileriniz. İlişkilerde biraz çarşı pazar karışabilir. Sizin de kafanız karışabilir. Ayrılmak isteyebilirsiniz. Bir anda aklınızı karıştırabilecek birileriyle tanışabilirsiniz. İlişki içinde biraz özgürlük arayışına girebilirsiniz. Ben arkadaşlarla tatile gideyim, oraya gideyim, bunu yapayım. Geçici bir süreç bu. O geçici süreçteki enerji yüzünden, düzgün ilişkinizden, evliliğinizden olmanızı çok fazla tavsiye etmem.
1: Aman aman.
0: Çünkü birazcık böyle özgürlük naraları atacağımız bir süreç geliyor. Bekar olanlar, vallahi bekar olan yükselen yay ve yaylar bu ara çapkınlık konusunda biraz zirveyi zorlar.
1: Ha, ciddi ilişki yok mu?
0: Şöyle, çok ciddi olarak başlayıp anında vazgeçebilir. Evet, çünkü özellikle bekar olanların yani hayatında biri olanların, evli olanların bile o özgürlük alan isteği artacak. Bekar olanlar bağlanmaya hiç gelemezler gibi duruyor. Dolayısıyla birazcık bekar olan yaylara dikkat etmek lazım.
1: Tanışırsanız.
0: Evet, 11 Ağustos'a kadar.
1: Eyvah eyvah, evet.
0: 2, 3, 4 Temmuz tarihinde aniden bir ilişki başlayıp aniden bitebilir. İkisinden de uzak durun. Aniden biten ilişki bitmiş olmaz. Aniden başlayan ilişkiden de hayır gelmez.
1: Allah Allah, biten de hemen bitmiş olmuyor yani. Yok, o günlerde.
0: O anda bitti dersin. Bu sürekli ayrılma barışma da bir ilişkiyi artık şey kötü bir hale getiriyor.
1: Evet.
0: Ya da bir ilişki başlar, hayır gelmez. Özellikle 2, 3, 4 Temmuz. Ani başlangıçlar, ani bitişler, çok geçici bir enerji hiç gerek yok.
1: 3 gün bulaşmayalım.
0: Evet, 3 gün bulaşmamakta bu konuda fayda var. Edam'la Merkür Retro. Merkür Retro başlıyor 30 Haziran'da 25 Temmuz'a kadar sürecek. Merkür Retro ne olacak? Merkür Retro'da da borçlarınızı ödemelerinize dikkat edin. Eğer bir borcunuz varsa, bir krediniz varsa, bunu bir türlü erteliyorsanız, işte ondan al ona çek yapıyorsanız ama bu süreçte de harcamalara dikkat etmiyorsanız artık o harcamalara dikkat etmenin zamanı gelmiş gibi duruyor. Çünkü Merkür Retro'da o idare etme süreci çok daha olmayacak gibi gözüküyor. Gelelim yükselen yay ve yayların bu haftaki olumlamasına. Önümde yeni yollar açılıyor. Kalbim ferahlıyor. Hem özgürlüğümü hem de bana iyi gelen bağları sevgiyle koruyorum.
1: Özgürlüğünü de koruyor bak.
0: Ama bağları, ilişkileri de bana iyi gelenleri koruyorum.
1: İyi gelsin.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları işte. Ben bağlanamam, ben sorumluluk alamam, ben böyleyim, beni böyle kabul edin deyip o özgürlük şeyinin, o duygusunun, düşüncesinin altına sığınıp birilerini aldattınız mı? Maddi ya da manevi. Maddi olarak da aldatmış olabilirler. Maddi olarak bedel ödeyeceğiniz, hani maddi olarak iki yakan bir araya gelmiyor vardır ya. O yükleniyor. Umarım kötülerden değilsiniz.
1: İki yaka bir araya gelmez. Loading.
0: Evet, bayağı.
1: Loading yani, bayağı, yükleniyor bayağı, size. Bayağı. O zaman yapacak bir şey yok. Sevgili iyi aylar, mutluluk, sağlık, güzellik, her şeyin en iyisini sizin için diliyorum. Böyle ruhunuzun sizi götürdüğü yere gidin. Şey gibi oldu, götür beni gittiğin yere gibi oldu. Bu şarkıyı da size armağan etmiş olalım. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Peki bu Oğlak Dolunay'ı tam da sizin burcunuzda gerçekleşiyorken nasıl hissedeceksiniz? Nasıl kararlar alacaksınız? Sevgili Oğlak, İyi gelecek mi Dolunay onlara?
0: Oğlaklara iyi gelir de oğlakların etrafındakiler nasıl gelir onu bilmiyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Ne olacak?
0: Güneş oğlaklar, yükselen oğlaklar, oğlak steryumu olanlar, kisen, Mars oğlaklar. Evet. Yani haritasında oğlak, kişisel gezegenlerinde oğlak olanlar. Şimdi bu Dolunay direkt sizin burcunuzda oluyor. Dolayısıyla şu soruyu sorduracak. Artık kendim için ne istiyorum? Çünkü çok uzun zamandır ruhunuzu neşelendirecek, size iyi gelecek şeyleri yapmayı unuttunuz. Hayatla ilgili bir yatırım yapayım, gelecekle ilgili bir yatırım yapayım, ailemi düşüneyim, çocuğumu düşüneyim, kocamı düşüneyim, oğlum. Hep birileri için plan yap. Birileri için o insanların yükünü sırtlan. Canın yansa da canım yandı deme. Acısa da benim canım acıyor deme. Dik durmaya çalış. Duygularını gösterme. Bir de şey vardır. Duygularını gösterirsen
1: güçsüz olursun.
0: Güçsüz olursun. Güçlü dur. Diye diye diye dermanımız kalmadı. Ve bu Dolunay diyecek ki ya Allah aşkına ben kendim için ne istiyorum diyeceksin. Yani ben kendim için en son ne yaptım? Ben herkes için bir şeyler yapıyorum. Ben kendim için ne yaptım? Ama kendimi şımartacak ne yaptım? Yani faturalarını ödemekten bahsetmiyorum. Ya da hayatla ilgili yapacak ödemelerden, yatırımlardan bahsetmiyorum. Bayağı ben kendimi şımartmak için, sadece kendimi istediğim için ne yaptım?
1: Belki çok güzel de, bir soru. Bu evet. Herkes kendine bir sorsun değil evet. mi bunu?
0: Özellikle Oğlak'la ilgili bu konuda yerleşimleri olanlar bu soruyu soracaksınız. Ve sırtınızda kimin yükünü aldıysanız. Ama o yükler sizin değildi. Başka birilerinin yükleriydi. Sizin sırtınıza yüklediler. Sen olgunsun dediler. Sen yaparsın dediler. Sen kotarırsın dediler. Ama kendileri hayatın keyfini çıkartmaya devam ettiler. Bak, İşte o insanları tespit edecekler ve diyecekler ki benden bu kadar. İnanılmaz bir aydınlanma geliyor. Diyorum ya bazıları şey diyecek. Hiç mi acıman yok? Hiç acımaları yok.
1: Hele oğlağın da kötü evet. tarafı ay şey olur yani.
0: Bu arada soğuyunca kendilerini de acımasız eleştirecekler. Sen kendine bunu nasıl yaparsın diyecekler başka bir taraftan da. Evet ama hiç acımaları yok. Bence bulaşmayın, hiç gerek yok. Biliyorsun ama oğlağın katı tarafı bitti katı derse tarafı, biter.
1: Evet biraz kötü
0: Sen
1: olabilir.
0: Sen de öylesin değil mi?
1: Biraz öyleyim.
0: Sabredip bitti dediğin yerde.
1: Yani.
0: Yani çok ama.
1: Evet. Tabii ama çok da sabreder oğlak.
0: Çok diyorum ya son çok, raddeye
1: evet.
0: kadar.
1: Müsemma gösterir ama. Olmayınca da olmuyor deyip tevekkül edip.
0: O yüzden bitti dediği yerden dönmez genelde. Çünkü sonuna kadar denemiştir tüm
1: evet,
0: şansları.
1: Evet sonuna kadar dener evet kesinlikle.
0: Peki Damla, biz böyle bir aydınlanma yaşıyoruz, böyle kendimizle bir yüzleşiyoruz. Herkese bir Jüpiter Aslan anlatıyorsun, bize ne yapacak? Önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter Aslan miras olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir tazminat olabilir. Yani 5 sizin kazandığınız paralar değil de dışarıdan gelen paralarla ilgili bereketiniz artıyor. Merhaba. Güzel. Eşinizin gelirinde artış olabilir. Uzun zamandır bekledi ya da bir krediniz var. Artık bu süreçte bitirip oh diyebilirsiniz. Başka bir taraftan da. Ama tabii bununla birlikte özellikle iskelet sistemi hastalıklarına dikkat edeceğiz. Spor yapmayanlar bu konuyla ilgili spora başlamalısınız. Oradan birazcık zorlayabilir. kalp sağlığımıza dikkat edeceğiz. Ama dediğim gibi 5-5 kazandığımız para değil, dışarıdan gelecek, ailemizden gelen bir miras, bir ev satılır, bir şey olur. Dışarıdan gelecek paralar konusunda şansınız çok yükselecek. Önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter Aslan size bu anlamda iyi gelecek.
1: Harika.
0: Peki Damla, Mars ikizler. 28 Haziran'da Mars ikizlere geçiyor. 11 Ağustos'a kadar Mars ikizlerde kalacak. Hı hı. Size ne yapacak? Valla gündelik hayatınızda bir hareket. Ya. Ama bununla birlikte bir neşe.
1: Nasıl hareket? Yine çalışacak mı Oğlak?
0: Şöyle çalışacak mı Oğlak? Çalışır aslında. Çalışır ya. Ya. Yani ne diyeyim şimdi?
1: Gündelik hareket şimdi onun çalışma alanı diyeyim? Yani.
0: Ama hani birazcık da karar verdi ya. Kendi keyfi için de bir şeyler yapacak. Daha hı-hı. keyifli bir şeyler de yapacak. Ama iş hayatınız hareketleniyor. İş hayatınızda böyle. Belki yönelim değişecek. Ama çalışmaya devam ediyorsunuz. Bununla ilgili diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Merkür Retro'da eski eşiniz, eski uzun süreli ilişkiniz geri dönebilir. Gerek yok.
1: Gerek yok
0: yani
1: mu?
0: Eski eşse de şimdi...
1: Ha, eski eş.
0: Yani ya da yani, eski boşanılmış. Uzun süreli ilişkiyse demek çok yıpranmış orası. Hı-hı. Çok da yapmamak yapmamak lazım gibi düşünüyorum. Hı-hı. Gelelim yükselen Oğlak ve Oğlakların bu haftayla ilgili olumlamasına. Artık her yükü tek başıma taşımıyorum. Kendimi ertelemeden daha hafif, daha güçlü ve daha huzurlu bir hayat kuruyorum.
1: Oh! Yaşasın. Oh. Güzelmiş. Peki ya kötü Oğlaklar?
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları. Siz kimsenin iyiliği için değil, bizzat kendiniz zirvede olmak için. Zalimlerden oldunuz mu? Bak, sek bir zalimlikten ve acımasızlıktan bahsediyorum. Ne birine karşı bir vicdan duydunuz, ne duygusal olarak bir şey beslediniz. Tek umurunuzda olan şey kendiniz, sizin hayatınız, kariyeriniz, toplum önündeki statünüz oldu mu? O çok kıymet verdiklerinizden vurulmaya başlıyorsunuz. Umarım kötülerden değilsinizdir.
1: Evet, vallahi iyi şeyler duyduk Oğlaklar evet. için. Maddi kapılar açılıyor. En önemlisi bu. Çalışacak Oğlak ama çalışmaktan yüksünmez.
0: Zaten seviyor.
1: Alışık,
0: çok aslında.
1: Seviyor zaten. Yani çalışma onun hayatın bir parçası, hayatın belki de anlamı. O yüzden para da geliyorsa mutludur Oğlak.
0: Hoş geliyor.
1: Hoş geliyordur inşallah. Mutlulukla, huzurla. Allah huzurla yemeği nasip etsin. Para da her şey değil. Sağlıkla, huzurla inşallah güzel günlerde yaşayın sevgili Oğlaklar. Geldik şimdi sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Bakalım Kovaların hayatında bu hafta 25 Haziran haftasında neler olup neler bitecek? Çünkü gündem çok yoğun.
0: Evet.
1: Oğlak Dolunay'ı var. Neler evet. getiriyor Kova'ya?
0: Oğlak Dolunay'ı var. Şimdi öncelikle şunu söyleyecek. Oğlak Dolunay'ı sevgili yükselen Kova ve Kovalar için etkisine girdik bugün. Bu etki 5-6 Temmuz'a kadar sürecek. Dolunay'da tabii ki 30 Haziran'da. O gün biraz daha gergin olabiliriz. Özellikle yükselen Kova ve Kovalar için biraz uykusuzluk getirebilir. Rüyalar ilginçleşebilir. Kendileriyle alakalı, kendilerine kızdıkları, içten içe kendilerini eleştirdikleri konular bu Dolunay'da biraz gündeme gelecek. O her neyse onu halletmeniz gerekiyor.
1: Hmm.
0: Yani ya zamanında şunu şöyle yapsaydım, şu sorumluluğu alsaydım, buna evet deseydim diye pişmanlıklarınız varsa bu Dolunay'da birazcık onlar gündeme gelecek. Geçmişte yaşadığınız bazı pişmanlıklar, bazı yaralar gündeme gelecek. Ama özellikle de baba figüründen yaralandıysanız.
1: Babası.
0: Evet, bir babanızla ilgili bir yaranız varsa bu Oğlak Dolunay'ında onunla vedalaşın.
1: Şifalanacak mı bu yara?
0: Evet. Bu Oğlak Dolunay'ında onunla vedalaşmaya niyet edin. Çünkü otorite figürlerinin daha çok küçükten ortaya çıkartmış olduğu yaralar bu aralar biraz coşmuş olabilir. Bu Dolunay'da en çok babayla ilgili yarası olanlar onunla bir vedalaşmayı denesinler.
1: Sonra bir de o karşına çıkıyor. Mesela patron olarak, evet. eş olarak aynı evet. sorunlar önüne çıkıyor insanın.
0: Evet, o yüzden o kısmı bu Dolunay'da çözmeye niyet edebilirsiniz. Bunu bitirmeye niyet edin.
1: İnşallah.
0: En çok da size bu iyi gelecektir başka bir taraftan. Şimdi Jüpiter Aslan'ın bir yıl boyunca sizi nasıl etkileyecek? 30 Haziran'da başlayacak ve Temmuz 2027'ye kadar sürecek. Valla burada tam olarak konuşuyor. Aşk hayatınız, evlilik hayatınız, evlenebilirsiniz sevgili yükselen Kova ve Kovalar. Hayatınıza çok cömert, çok görünür bir kişi girebilir. Ama şunu söyleyeyim, mevzunuz çatışmayla başlayacak.
1: Nasıl yani?
0: Evet, bu büyük aşklar kavga ile başlar. Jüpiter getiriyorsa size bunu böyle getirecek, onu bir söyleyeyim.
1: Kimle kavga ediyorsan dikkat et o zaman.
0: Şimdi şöyle, kavga ediyor ama bir hayranlık da duyuyor yani. Hani çekim var. Böyle normalde kova aklına aşık olduğu bir insana gider. Karşınızdaki insan akıllı olacak ama başka bir taraftan da siz kova gösterişten hoşlanmaz. Ama bir de bir gösterişi var, bir sahnede olma hali var. Garip bir şekilde de çekilecek. Eğer Jüpiter size getirecekse bu aşkı, bu eşi biraz çatışmayla getirecek ama güzel getirecek.
1: Sonrası,
0: merak etmeyin.
1: Sonrası ballı lokma.
0: Tabii tabii, sonrası çok tatlı. Haydi Allah nikah masası.
1: Çok güzel. Ne zaman evlenirler?
0: İşte o haritalarına bağlı değişecek bir süreçtir. Cömert bir kere, cömert olur yani. Hayata girecek kişi, hayatlarına girecek kişi cömert olur. Ha, Damla biz bekar değiliz, biz evliyiz. İşte Jüpiter Aslan da o zaman şunu sordurur. Bu ilişki tamam mı? Bu ilişki devam mı? İşte o yüzden dedim Jüpiter. Jüpiter Aslan burada bir evliliği zirveye taşıyabilir haritaya göre.
1: İnşallah öyle yapsın.
0: Bitir edebilir.
1: Yani kötü gidiyorsa bir evlilik onun kararını, kötü kararını da verebilir.
0: Evet. Yani ya da o evlilikte artık son raddeyi de çalıştırabilir ya da çok zirveye de çıkarabilir. Yani şey diyebilirler. Ya 2026-2027 arası evliliğimizde bir dönüm noktası oldu. Yeni bir iş ortağınız olabilir. Haritanız uygunsa bu ortak size maddi olarak çok güzel gelirler getirebilir. Dolayısıyla Jüpiter aslında önümüzdeki bir yıl boyunca bu alanlarda dönem dönem haritanıza göre size bu enerjiyi yansıtacak. Peki Damla aynı zamanda Mars 8'lere geçti. Geçiyor daha doğrusu. 28 Haziran'da geçiyor 11 Ağustos'a kadar. Sizde hangi konuları çalıştıracak? Aşk.
1: Aşk.
0: Evet, aşk geliyor. Hayatınız hareketleniyor. Gerçekten şöyle saatlerce konuşabileceğiniz biri.
1: Tam istediği
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, saatlerce konuşabileceğiniz biri karşınıza çıkabilir, kıymetini bilin. Jüpiter Aslan da geliyor. Hadi bakalım evlendik ya. Yani,
1: hadi bakalım.
0: Bak, bunlar hep aşamalı ilerleyen şeyler. Ya da çocukla ilgili konuşmalar biraz daha başka bir taraftan gündeme gelebilir. Merkür Retro diyor ki gündelik hayatta rutininin düzenini koru, sağlığına dikkat et, yarım kalan işlerini hallet. Peki gelelim olumlamasına. Kalbimi sevgiye, hayatımı güzel insanlara açıyorum. Beni olduğum gibi kabul eden insanlarla geleceğimi güvenle kuruyorum.
1: Amin.
0: Evet. Geldik aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Ya siz sürekli birkaç dönemdir bununla sınanmaya devam edeceksiniz. Birilerinin aklını, işini, parasını, kariyerini, hayatını küçümsediyseniz,
1: olmadı.
0: Yargıladıysanız. Hadi bu nasıl yapıyor ya? Böyle de Yaşar Hanım nasıl okuyamamış? Nasıl bu evde oturuyor? Nasıl dediğiniz şey konumuna bile düşebilirsiniz. Umarım iyilerdensinizdir. Çünkü çok sert burası.
1: Evet. İyi olan kovalar için valla aşk var. Güzel. Para bereketi
0: hem
1: de açık.
0: Hem de tutkulu.
1: Tutkulu hem de kavgayla başlıyor. Bak ondan sonra ne olacak hiç belli olmaz. Bakarsınız 2027 bir evlilikle taşlanabilir. İnşallah gönlünüze göre olsun. Sevgili kovalar, umduğunuzdan daha da güzel bir yıl, ömür sizi beklesin. Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Balıklar çok bekliyorsunuz ama sona kanıyorsunuz ama dona kalmayacaksınız. Dakikalarca sizi konuşacağız. Burçlaşlarımız değil mi? Biz
0: evet
1: en iyi onları biz anlıyoruz.
0: En iyi biz anlıyoruz onları
1: yani,
0: gerçekten.
1: Neler
0: onları
1: getiriyor bu oğlak dolunayı sevgili balıklara?
0: Şimdi sevgili balıklar, bir kere oğlak dolunayı oğlak toprak grubu, balıklar su grubu. Bu da demek oluyor ki besleyici bir dolunay olacak. Hangi alanda? Hayalleriniz, hedefleriniz, gelecek planlarınızla ilgili çok net kararlar veriyorsunuz. Sizin yanınızda bulunmayan, size destek olmayan, çevre, eş, dost, kim varsa dur diyorsunuz. Özellikle o yükselen balık ve balıklar şuna gelecekler. Ya yani gerçekten beni memnun etmiyorsan meşgul de etme. İşime yaramıyorsan bir durun ya. Yani sadece gülmeye ağlamaya olmayın benim yanımda. Yükselen balık ve balıklar yeni çevrelere girmeye, yeni bağlantılar kurmaya niyet ediyorlar. Ve buna niyet edip kendilerini de farklı ortamlara açarlarsa, özellikle gelecek hedefleri, hayalleri ve planlarıyla ilgili çok önemli kişilerle tanışabilirler. Otorite figürleriyle, bir işin başındaki insanla ya da onları o insanla tanıştıracak aracıyla tanışabilirsiniz. Dolayısıyla bu oğlak dolunayında şu kararı almanız çok önemli. Benim hayallerimi sadece manevi anlamda değil, gerçekten maddi olarak destekleyen kişilerle tanışmaya da niyet edin. Yani hayaller aleminde yaşayan insanlar, sana olmayacak şeylerle ilgili gaz veren bir çevren varsa bir dur deyin. Gerçekten hedef belirliyoruz. O hedefle ilgili sağlam adımlar atarsanız hayatınızda çok uzun süre devam edecek bir projeye imza atabilirsiniz. Gelecek hayaliniz, hedefiniz ne? Onu bir düşünün. Onunla ilgili yola çıkmaya niyet edin. Sebat gösterirseniz o konu her neyse hayatınızda kalıcı olarak büyür.
1: Bu etki uzun bir süre herhalde.
0: Eğer niyet ederlerse, bu süreçte buna niyet ederlerse tabii devamında şunu yapmaları lazım. Sosyal çevrelerinde bulundukları ortamlarda gerçekten hani bazı insanlar vardır. Sana ne manevi destektir, ne maddi destektir. Sadece lay lay lomdur. Yani evet. İyi gün dostlarıyla işimiz yok artık. Hem iyi hem kötü günde yanımızda olanlarla. Birlikte büyüyüp birbirimizi bir yere taşıyabileceğimiz insanlarla işimiz var. Bu da şu demek oluyor. Duygusal olarak kıyamadıklarına kıyarlar. Biri vardır mesela hep depresyondadır, aşk acısı çekiyordur eşiyle. Seni dinlemez bile. Seni ciddiye almaz. Hep onun sorunları önemlidir. Yeter bu dolunayda dedi. Onlara kesinlikle bay bay deme. Zamanınız geldi. Peki. Jüpiter Aslan 30 Haziran'da geçiyor ve 2027 Temmuz'a kadar orada kalacak. Balıklara ne diyecek Jüpiter Aslan? Diyor ki iş hayatında bambaşka bir dönem başlıyor. Bir terfi alabilirsin, liderliğe oynayabilirsin, bir şirkette bir baş olabilirsin, müdür olabilirsin, genel müdür olabilirsin. En önemlisi de şu, hayatının iplerini eline alıp liderlik yapacağın bir dönem getireceğim sana. Ama bunu altın tepside sunmayacağım. Geçirdiğin son 2,5-3 yıldan sonra sen zaten duygusallıkla yürümeyeceğini öğrendin. Şimdi hayatın iplerini eline alma zamanın geldi. Hedeflerinin de peşine koşmak için çok keskin ve net bir çizgide ilerliyorsun. O zaman hadi başla diyecek. Şunu isteyecek Jüpiter Aslan. Hadi hayatın iplerini eline al. Hayatının sahnesinin başrolü sen ol. Hadi o işi başar ve zirveye çık. Bunu isteyecek. Bununla ilgili fırsatlar da getirecek. Ama duygusallık istemeyecek.
1: Duygusallığa yer yok.
0: Duygusal karar vermezsen işte o zaman zirveye çıkarsın. Ay bu Merkür Retro'da ekslerin döneceği gruplardan biri sizsiniz. Eksleriniz başka bir taraftan dönebilir. Çok pişmanım, sen benim canımsın, bir tanemsin daha önce de söylediğim gibi. Sorumluluk almayan biri ise, sadakatsiz biri ise çok düşünmeye gerek yok. Ama daha farklı sebeplerle, anlaşmazlıklarla ayrılındıysa...
1: O zaman düşünebilir.
0: O zaman düşünebilir. Ama sorumluluk sahibi değilse, çalışkan değilse... ya zaten sorumluluk sahibi olmayan adamı ne yapalım ya?
1: O zaten başta öylesi sonu da öyledir. Yani insan değişmiyor ki bir anda değil mi sorumluluk almayan?
0: Adam dediğin yani, çalışkan olur, sorumluluk sahibi
1: yani,
0: olur.
1: Yani. İnşallah değişirler.
0: Tabii, inşallah.
1: Onları da her şey yapmayalım, kapının dışına koymayalım. Değişebilir insan istedikten sonra.
0: Evet tabii canım yani bu tamamen niyet. Önce kendi için değişir zaten. Tabii. Sorumluluk aldığında hayatın daha güzel bir yere gider. Daha güzel şeyleri inşa edersin. Peki Mars ikizler ne diyecek? 28 Haziran'da başlayacak. 11 Ağustos'a kadar sürecek. Vallahi biraz ev içinde işler karışabilir. Birazcık böyle tadilat yapmak isteyebilirler. Eşya değiştirmek isteyebilirler. 25 Temmuz'a kadar değiştirmeyin. Biliyorsunuz ki Merkür Retro buradan çok da güzel şeyler çıkmaz. Gelelim yükselen balık ve balıkların olumlamasına. Geçmişin ağırlığını sevgiyle bırakıyorum. Ruhuma iyi gelen düzeni kuruyor. Huzurumu ve bereketimi her gün biraz daha büyütüyorum.
1: Amin.
0: Modumuz bu.
1: Budur.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Merhaba.
1: Kötü balıklar.
0: Kötü balıklar. İşte kötü tarafa geçenler de bulundukları sosyal çevrede sadece kendileri dinlensin istediler. Bak öyle ayrıldım, böyle mağdurum. Hiç sorumluluk almamış, bir de mağdurluktan ölüyor. Etrafındaki arkadaşı, sevdiği, dostu hiçbirinin sorunları umurunda değil. Sadece en kötü şeyler hep senin başına geldi. Hep sen kandırıldın, aldatıldın. Bahanelerin arkasına sığınıyorsan.
1: Bak sen.
0: Artık sizi dinlemiyorlar.
1: Evet.
0: Yalnız kalıyorsunuz.
1: Hadi bakalım. Birazdan burada niyet çalışması, şifa çalışması yapacağız. Şöyle bir kağıt alıyorsunuz. Yarıdan bölüyorsunuz. Geçmişte bıraktığınız yükleri yazın. Bırakmaya niyet ettiklerinizi ve gelecekteki dileklerinizi yazın. Birazdan çok güzel bir şifa çalışmasıyla burada olacağız. Ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. internetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom.

0: hissettirir. İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
12: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Orada eğer İnci'yle karşılaşırsan... iyiymiş de... kendini bırakmamış de... sağlam... dayanıyormuş de... Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
5: Benimle evlenir misin Gülben?
6: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
7: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
5: Hadi benimle say. Bir.
6: Yıkarsan her şey bitecek.
5: Dinleme onu.
6: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
5: Ya ben sana ne yaptım dünya?
6: Abla ben çok kötü oldum. Çok fenayım. Bir her şeyi mahvedersem...
7: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
5: Dört!
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
10: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: anların dondurması Oando.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşu.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
9: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
10: Bugün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Ve işte o an geldi sevgili seyirciler. Hazırsanız çok güzel bir şifa çalışması yapacağız. Niyetlerimizi gördüğünüz gibi şöyle bir kağıda yazdık. Öncelikle A4 kağıdını ortadan ikiye ayıracak şekilde sol tarafa olmasını niyet ettiklerimizi, sağ tarafa da taşımaktan yorulduğumuz yükleri yazdık. Ve şimdi bu yüklerden kurtulmak için niyet edeceğiz. Çok sevgili astrolog Damla Ündar bu güzel şifa çalışmasını Oğlak Dolunay'ın Damla üstüne enerjisi, geliyor enerjisini yapacağız. Ne yapacağız Damlacığım? Nasıl olacak?
14: Şimdi öncelikle hepinizden şöyle bir koltuğa rahat bir yere oturmanızı rica ediyorum. Şu omuzlarınızı bir düşürün. Sürekli böyle hayatın yükünü taşımaya çalışırken omuzlar hep havada duruyor. Şu omuzları şöyle bir düşürün. Şöyle vücudunuzu dik oturuyorum ama böyle kendimi sanki aşağıya doğru saldım. Rahatım. Gözlerinizi bir kapatın. Gözleriniz kapalıyken burnunuzdan derince bir nefes alın ama bu nefesi alırken mavi beyaz bir ışığın içinize dolduğunu hissedin.
13: Ne taraftan doluyor?
14: O yukarıdan doğru o nefesle birlikte mavi beyaz bir ışık içinize doğru doluyor. O ışık adeta içinizde ne kadar yük varsa hepsini temizliyor. Nefesi verirken gri bir duman, siyah bir duman gibi ağzınızdan çıkıp gidiyor. Bunu bir daha tekrar edin. Gözlerimiz kapalı, derin bir nefes alıyoruz. Nefesle birlikte mavi beyaz bir ışık doluyor. Ruhumuza, kalbimize ve içimizde bize ağır gelen her ne varsa, kelime, söz, duygu nefesimizi verirken dışarı çıkıp gidiyor. Daha sonrasında bu hazırladığımız kağıdı elimize alıyoruz.
13: Evet.
14: Ve bu kağıdı elimize aldıktan sonra, hani bu kağıdın taşımaktan yorulduğum yükler tarafı var ya, işte tam o kısımdan bunu bir güzel yırtıyor ve yırtarken de şunu söylüyoruz.
13: Yanlış tarafı yırtmayayım, evet.
14: Bu tarafı yırtıyoruz, bu tarafı saklayacağız. Evet. Taşımaktan.

0: müzikler kısmını öyle içinizden geçerek öyle cart diye bir ortadan yırtıyoruz hazırsak. Bir
1: birlikte
0: hissedin.
1: Yapalım. Birlikte
0: o yüklerden
1: yapalım.
0: Kurtulma anını bir hissedin. Ama aynı zamanda şu olumlamayı da söylememiz çok önemli. Bu niyetimizi ortaya koymamız gerekiyor çünkü. Artık her yükü tek başıma taşımıyorum.
1: Taşımıyorum.
0: Taşımak istemediğim şeyler elimde duruyor. Hala burada. Bana ait olmayan sorumlulukları bırakıyor. Kendi hayatım için sağlam ve huzurlu bir düzen kuruyorum.
1: Evet.
0: Emeğimin karşılığını almaya, sınırlarımı korumaya ve kendimi ertelemeden yaşamaya izin veriyorum.
1: Diyoruz. Çok şükür.
0: Ve bu kağıdı bir çöp poşetine atıyoruz. Biz de şu
1: attık
0: an burada
1: gitti.
0: Yok. Ama en önemli kısım şu. Hemen o çöp poşetini alıyorsunuz. Ve hemen evin dışına çıkarıyorsunuz.
1: Evde kalmayacak yani.
0: Evde kalmayacak. Hemen dışarıda çöpe atıyorsunuz.
1: Kimisi mesela yakıyor veya suya at diyor.
0: Yok, onlara hiç gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Evin dışına çıkarın.
1: Tamam.
0: Peki benim elimde ne kaldı? Benim elimde olmasına niyet ettiklerim kaldı. Bunu ben sizin yeriniz olsam sürekli görebileceğim bir yere. Buzdolabımın üstüne, ofisimde, masamın kenarına ya da öyle olmasın diyorsanız şöyle bir katlayıp
1: evet.
0: Cüzdanıma koyarım. Ama şunu unutmayın. Aralıklarla bunu açıp bakın.
1: Aralıklarla katlayıp koyacağız ama mesela haftada bir mi açıp bakalım?
0: Yok, o zaten kendini hissettirecek ya. Kendini sana bir şekilde hatırlatır. Bir şey bakarken görürsün. Ama dediğim gibi ben genelde bu tip çalışmaları ki bunu kendime de yaptığım direkt olarak gözümün önüne koyarım.
1: Öyle mi? Hep
0: evet.
1: Gör diye.
0: Evet.
1: Mesela katlayıp yastığımın altına koydum diyelim. Her gece yatmadan önce
0: yok
1: baksam.
0: Yok ya, o başka bir şeye giriyor. Hiç öyle yastık altına falan öyle bir şeye gerek yok. Ama amaç şu. Kendime bunu hatırlatacağım. Yani aslında sürekli o şeyi titreştireceğim.
1: Enerjiyi.
0: Beynimde, zihnimde. Benim önce bunu bir şeyi yapmayı önce kendimize inandırmamız gerekiyor. Kendimize inandıracağız ki ondan sonra o beynimizde konuyla ilgili yollar bulsun, çözümler bulsun. Şimdi inanmadığımız, kendi hayatımızda bir şekilde gözümüzün önüne getirmediğimiz şeyleri çok zor çekeriz. Bunu hep söylüyorum. Hasta olmaktan korktuğunda hasta olursun. Çünkü onu kafanda adeta görsel olarak oluşturursun.
1: Korku çok güçlü bir enerji.
0: Aynı gerçek enerjiyle bir de huzura kavuştuğunu düşün.
1: Ay inşallah. Çok güzel bir şifa çalışmasıydı. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: Damlacığım.
0: Ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık diyorum. Sevgili seyirciler, evet bugünlük programımızın sonuna geldik. İnşallah biz yarın yine buluşacağız. Beyaz TV ekranlarında yarın sabah saat 9'da. O zamana dek sağlıkla kalın, huzurla kalın ve kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. İnce uzun biberlerin pirinç ve hafif baharatlı harçla doldurulup yavaş ateşte pişirilmesiyle biberin doğal tatlılığı ve iç dolgunluğunun buluştuğu doyurucu bir sıcak yemek. Çakmak dolması. Domateslerin salatalık, biber, soğan ve maydanozun ferah dokusuyla doldurulup zeytinyağı ve narenciye ile canlandırıldığı sulu ve hafif bir soğuk başlangıç. Çoban salata dolu domates. Ispanak ve tarhunun yumuşak hamurda katmanlanarak fırınlandığı, her dilimde bitkisel aroma ve hafif nemli doku sunan sıcak çörek. Ispanaklı tarhunlu çörek. Gofret katmanlarının kurabiye hamuruyla buluştuğu, ağızda kırılgan doku ve tereyağlı şekerli dengeyle çıtır bir tatlı. Gofret kurabiye. Yeşil fasulye, baharatlı kıyma ve domatesin uzun taneli pirinçle kat kat pişirildiği, safran ve sıcak baharat aromalarını taşıyan geleneksel İran pilavı. Lobya Polo. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
1: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar.

0: eşlik edeceğiz. Bakalım akşama ne pişireceğiz efendim? Serpil Hanım orada ne yapıyorsunuz? Hadi gel artık, kop gel Serpil'cim. Efsane güzelliklerle gireceğiz. Ve tabii ki Serpil Hanım da geldi.
1: Sen çağırmadan gelmek istemiyorum ondan.
0: Tamam, seni çağırıp geliyoruz. Efendim, bugünkü tarifimiz efsane bir tarif olacak. Gofret kurabiye ile başlayacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Hamurun her şeyini biz yoğuracağız. Formatı gofret gibi olacak. Üzerinde harika çikolata sosuyla buluşacak. Ama bunun detayları var. İlk etapta Serpil buradan bir bardak unu alıp orada kavurmayla başlayacak.
1: Evet. Evet.
0: Detayları sizlerle paylaşacağım. Hamurunda 200 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı çekilmiş fındık, aldığı kadar un. Çikolata sosu için 120 gram biter çikolata, sunumu için beyaz çikolata ve toz fıstıkla taşlandırdığımız nokta olacak efendim. Şimdi ne yapıyorsun Serpil, değil misin?
1: Çok hızlı bir giriş bugün yaptık. Evet, çok hızlı yaptık çünkü şey yetiş kadar güzel. Ne arıyorsun?
2: Eldiven.
1: Takacak mısın?
2: Takayım eldiven.
1: Tamam. Şimdi şey reklam arasında yapalım onu, beklesin şey Nida.
2: Şöyle.
1: Duydu mu sence? Benim mi? Senin yaka mikrofonu.
0: Şimdi kıymetli izleyenler, burada güzel oda ısısında bir tereyağımız var. Şimdi bu tarz kurabiyelerde bu düşecek gibime geliyor benim.
1: Evet, ben olsun de hissettim sanki.
0: Bu tarz kurabiyelerde çok önemli, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hamuru oda ısısında olsun çok tavsiye etmiyoruz eritmenizi. Çünkü bu tarz yağlar dışarıya çok vuruyor. Diğer bir anlamı var ama onu söylemek istemedim. Yani sıcaktan sürekli yağ dışarı akar. O yüzden böyle elinizin ısısıyla ilk başta bir yumuşatıyorum. Tamam mı?
1: Kibar kadın, söylemek istemedim.
0: Söylemedim. Burada
1: bu arada şey,
0: nişasta ve pudra şekerini de alıyorum.
1: Senin hiç çözmene gerek kalmayacak muhtemelen. Çünkü ben sana yetişeceğim. Ben buraya
0: bak şöyle elimle alıyorum.
1: Fındık kırıklarımı da alıyorum Nermin. Birkaç dakikada onu da çevireceğim.
0: Unu böyle kavurduğunuzda o dediğimiz gofret görüntüsünü elde edebileceksiniz. O yüzden kavurma işlemini lütfen böyle birazcık sabırla yapın. O kadar lezzetli oluyor ki, bir su bardağı sadece kavurmaya ayırıyorsunuz ama çok başarılı oluyor. Yağını da içine ekliyorum ben.
1: Geliyorum, bekle beni canım.
0: Şöyle bir yoğuruyorum yağını da.
1: Aa, sen bugün hediyelerimizden bahsetmedin.
0: Yumuşayacak. Evet, oraya şimdi geleceğim. Bugün böyle olsun.
1: Ben çünkü soğuyana kadar
0: vanilyamı ekliyorum. Bakın vanilya da inanılmaz güzellik katıyor. Burada
1: sence yeter mi?
0: Sirkemiz var. Ve karbonatımız var. Ana sayfaya koyduk hediyeleri. Oradan bir baksınlar neler var bugün.
1: Vallahi kızlar bak, bu set kaçmaz.
0: Sirkeyi de biraz daha onu kıyır kıyır hale getirebilmesi Mermi için kullanıyoruz.
1: Bakar mısın?
0: Bakın içine aldım. Oldu şimdi mu diyorsun?
1: Ama bak bir güzelliğime, neden gofret dediğimizi anlayacaksın.
0: Bak bak bak bak bak. Şu elimin ısısıyla yağmurda çok başarılı bir krema görüntüsü aldı. Dediğim gibi burada bu yağını bu şekilde elinizle özdeşleştirmeniz çok daha başarılı hale getiriyor. Bilginiz olsun. Alayım şimdi ben.
1: Bence beni alma. Biraz sen seninkiyle karıştır çünkü ben
0: karıştı,
1: daha
0: çok güzel
1: sıcağım ya.
0: Olur mu?
1: Hmm, dur şöyle yapacağım. Nermin'im dur.
0: Onun içine sen un koy. Ay çok güzel koktu.
1: Bir de fındık kavruldu içinde, biliyorsun değil mi?
0: Un, yani unun kavrulmuş hali efsane. Şimdi şöyle. Şu bana yeterli.
1: Şöyle bir karıştırayım ki en azından sıcağı alınsın. Yoksa yağın kusacak.
0: Şöyle güzelce karıştım. Şimdi efendim burada bu görüntüyü elde ettikten sonra yavaş yavaş un yedirerek ilerleyeceğiz. Bu kavrulmuş unun lezzeti de tamamen o gofret kurabiyemizin içine yansıyacak.
1: Sence?
0: Ben yavaş yavaş şöyle.
1: Çok kaşık

0: açık mı benim? Bir baksana.
1: Şöyle gönder gönder.
0: Hı?
1: Şöyle. Ver ver. Güzel.
0: Ben gene arada bir ondan
1: Şöyle.
0: ekleyeyim.
1: Onu biraz döksene bayağı ya. Dök dök dök dök dök. Oh.
0: Ya sıcak ya, ondan
1: Yok
0: biraz
1: yok.
0: çekiniyorum.
1: Hiç sıcak değil. Ben yoğururken hissederdim. Şöyle o fındık kokusu, o kavrulmuş un zaten yetecek
0: Evet,
1: daha
0: bana da öyle
1: koyma.
0: geliyor.
1: Çok başarılı bir görsel elde etmemizi sağlıyor. Bunu bardakla keseceğiz. Onun hepsini alayım.
0: Bence de alacak.
1: Hı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim
0: Bir de
1: deyip
0: Namin, piştikten
1: bakın.
0: sonra da bırakmıyoruz ya. Çok güzel bir
1: Helva gibi
0: kurabiye.
1: görüntüsü.
0: Çok güzel oldu.
1: Koyu
0: Dağılıyor.
1: koyu. Yok yok almayacak.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Alttan çok sert.
0: Tamam, şurayı
1: Aha.
0: aldım.
1: Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip unu tam vermişiz. Ekstra una gerek kalmayacak. Şöyle kurabiye ile kavrulmuş unumu, beyaz unumu harika bir şekilde toparlıyorum kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Bakar mısınız? Şu an kıvam tam istediğim gibi oldu. Ne bir fazla ne bir eksik. Ne yapalım bunu?
0: Anlamadım.
1: Öyle. Güzelce alıyorum. Gayet iyi oldu bence. Hadi izleyicimizin de odağını çevirmeyelim başka şeye. İyi ki az un koymadık.
0: O
1: Başlayalım
0: yüzden
1: şimdi
0: sana söylüyorum,
1: yapmaya.
0: mikrofon takarken dikkat et diyorum hep.
1: Evet, şimdi böyle
0: Hemen
1: birazcık
0: geliyorum
1: bunu
0: yanına.
1: yuvarlıyorum.
0: Sence tuttu değil mi? Oldu
1: Hı
0: istediğimiz gibi.
1: hı.
0: Yatsı yap gitsin. İyi mi sence?
1: Bence gayet iyi.
0: Yo kalınlığı.
1: Bir tık daha açalım.
0: Yo,
1: Şöyle.
0: bence böyle yayalım. Hiç elimizde oynamayalım onunla.
1: Çünkü çok güzel yedi ve şey yapıyor.
0: Gel.
1: Kırılıyor.
0: İçinin fındığı çok canım benim ondan.
1: Şöyle bir
0: İlkini
1: tanesini ziyan edelim.
0: gönder. Ya gel, hiç kenarları atsın zaten. Sen çıkar bana ver.
1: Şimdi o katı yandan göstersin o gofret görüntüsünü
0: Bakar mısın?
1: Serpil
0: Bak
1: Hanım.
0: şimdi, içinin lezzeti daha bitti mi? Bu gelecek fırından. İlk bakışta kavala gibi dursa da hiç alakası olmayacağını,
1: Lezzeti
0: olmadığını
1: çok farklı ben size söyleyeyim.
0: yapın. Dolabınızda saklama kutularına koyun, dursunlar. Bak
1: Bir de
0: neler
1: bunun
0: çıkacak.
1: son bir dokunuşu var.
0: Of.
1: En sonda o yani gofret muhabbetini tam olarak
0: Geliyor.
1: size göstereceğiz.
0: Ama bunun içindeki o kavrulmuş fındık, kavrulmuş un.
1: Evet.
0: Bunu ilk attık ki Rus çıksın, soğusun.
1: Bunun en güzel özelliği bir de uzun süre bayatlamıyor. Bunu al yap. Kahvenin yanına, çayın yanına, çocuklarına efsane bir
0: Misafirin
1: lezzet
0: geldi,
1: şöleni.
0: hop çıkar.
1: Vallahi bak. Bir de hamuru unu kavrulduğu için ekstradan daha lezzetli oluyor.
0: Ben bunu alsaydım ya.
1: Olur.
0: Ama bunun üstünden de almak kolay oldu.
1: Evet. Şöyle biraz daha ikiye böleyim. Çünkü o kadar kıyır kıyır bir hamur ki daha elimde kırılıyor yani.
0: Şey, çünkü
1: Daha fazla da
0: tutunacak.
1: un vermedik
0: Bu arada bir
1: Allah'tan.
0: şey söyleyeyim. Tutunacak da yeri yok yavrum. Bu fındıklar alan kaplıyor. Hiç öyle uzatman da gerek yok. Bence böyle yapalım.
1: Çok ince oldu ama.
0: Ha?
1: İnce oldu.
0: Yok ya, değildir ha. İnce mi diyorsun?
1: Bakayım.
0: Gel gir oradan.
1: Onu gönder zaten bence. Bunu şey yapamadım. Sen kes onu, geliyorum ben bunu yuvarlayacağım.
0: Bırak artık beni tatlım.
1: O kadar başarılı, kıyır kıyır olacak ki bayılacaksınız. Yani yerken hayran olacaksınız. Sonradan hızlı hızlı kessene. Şöyle.
0: Ben onları şimdi spatula ile alacağım.
1: Şu şeyi açar mısınız ya?
0: Yok,
1: Stüdyo
0: bugün
1: çok
0: şey
1: sıcak.
0: zaten yine. Hiç dünle alakalı bir durum yok.

0: Böyle helva desen helva değil. Kurabiye desen tam kurabiye değil.
1: Çok başarılı ama gerçekten.
0: Buna sen aşık olacaksın. Sen kavrulmuş unları seviyorsun
1: Çok
0: ya.
1: seviyorum. Bir de şey de kahve. Allah elhamdülillah. Yemin ederim. Şu küçücük şey nasıl bana? Ve sıradaki tarifimiz efendim. Tarhunlu ıspanaklı bir çörek. Tarhun otunu bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Biz aslında ara ara yayınımızda da bahsediyoruz sizler için. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir ot. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yaparken de bütün faydalarından bahsedeceğim.
0: Koş bak.
1: Bir şey düştü.
0: Kız düştü. Şimdi.
1: Şöyle son kalanları da
0: Onları ver bir
1: elimle
0: yuvarlayayım.
1: yuvarlayacağım.
0: Ver ver
1: Aynen.
0: aynen.
1: Sen şey yap bence diğer malzemeyi getir. Ben de bunları böyle attırıvereyim sana.
0: Al tatlım bunları da. Senin için topladım. Yalnız Nermin fındıklı kavrulmuş ununu ya. Bir damlası gitsin istemiyorum bir yere.
1: O kadar böyle kıyır kıyır bir hamur.
0: Aa Özlem buradayım şey.
1: Elimizde dans ediyor resmen.
0: Şimdi.
1: Evet efendim şöyle son ikiyi de aldım. Ve gelsin bakalım tarhun otlu, ıspanaklı, efsane çöreğimiz. Onun görüntüsüne bayılacaksınız bak. Görüntüsüne aşık olacaksınız Serpil'in deyimiyle.
0: Bence tadına da Nermin.
1: Serpil Hanım sosyal medyanızı kim yönetiyor? Bir beğeni fotoğrafa yorum yapsınlar
0: Şey.
1: sizin. Sosyal medyacınız bugün çok güzel bir
0: Efendim,
1: fotoğraf paylaşmış.
0: benim sosyal medyacım çok kıymetli bir can dostum. Sayın Nermin
1: Evet,
0: Öztürk.
1: Serpil Hanım sosyal medyasını çok güzel bir sosyal medyacı yönetiyor. Fotoğraflarını ayarlıyor, paylaşımlarını yapıyor, yazılarını yazıyor.
0: Evet. Evet, müziğini seçiyor.
1: Müziğini seçiyoruz. Bugün Serpil'in yıllardır sevdiği müziği koyduk. Bakalım siz o yorum yapın. Oradan ne beğenecek misiniz Serpil Hanım'ın görselini?
0: Evet, bence de bir bakın
1: Bir
0: ona.
1: bakalım yorumlar gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koydum. 200'e getirdim. Bu bir kendini salmasın birden pişsin. Ve sıradaki tarifimizle devam ediyoruz efendim. Ekranın karşısına yaslanın. Bugün 5 çayım vardı. Acaba Nermin'den bir şeyler alıp yapar mıyım diye düşünüyorsanız gelsin bugünkü o 5 çayı tarifi. O kadar özel bir tarif ki gerçekten bayılacaksınız.
0: Şimdi şunu ben bir alayım. Sen şey mi?
1: Ne yapayım? Bende mi bir şey oldu?
0: Ha değil değil.
1: Ben domates elimi kestim sandım.
0: Ay bir an dedim ki parmağını
1: Ben de hiç
0: kestim.
1: fark etmemişim diyorum. Ben de bakıyorum elime. Ispanak gibi bir şey gelmiş. Hamurunda bir su bardağı su. Bir su bardağı kefir. 50 gram tereyağı. Bir paket maya. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un. Hiç yoğurmayacağım hamurunu çünkü çok hoş bir şekli var. İç harcı için 2 bağ dolu dolu ıspanağımız, 1 bağ tarhun otumuz, 1 kase kaşar peynir rendesi sıvı yağ, tuz, karabiber, üzeri için 2 adet yumurta sarısı ve susam. Şimdi kıymetli izleyenlerim, şunu söylemek istiyorum. Tarhun otu aslında geleneksel bir sürü tarifin içerisinde yer almaktadır. Geleneksel olarak da bu hazımsızlık ve şişkinliğe son vermek için kullanılan bir ot. Mesela bazı kişilerde Serpil gibi hiç iştahınız yoksa iştahınızı açmaya yarıyor yani. Ben baktım süzüldü, uykusunu alamıyor, düzenli uyuyamıyor, zayıfladı.
0: Can
1: Dedim
0: dostum
1: ki
0: da beni düşünüyor.
1: tarhun otlu bir çörek yapayım dedim Serpil'e dedim. İyi, keyfi yerine gelsin.
0: Çok iyisin, çok
1: Sen
0: iyisin.
1: de öylesin aşkım. İkimiz de
0: Canım.
1: zayıfladık, süzüldük. Bak bir deri bir kemik olduk. Allah bizi korusun.
0: Sağlığımız yerinde, çok
1: Yalnız Allah
0: şükür.
1: bizi korusun. Gördün mü?
0: Emrah enerji yerine gelmiş tatlım bakıyorum.
1: Demin yoktu şarkı vermedi.
0: Gözüm üstünde Emrah. Yedim senin reklamlarını.
1: Efendim şimdi burada güzel bir hamur yoğuracağız ama ben bu hamuru yoğurmayacağım çünkü öncesinde mayaladığım bir hamur var. Çünkü şeklini yapmam gerekiyor yani böyle hoş bir şekil yapacağız. Şimdi bakın bu kefir
0: Mis gibi.
1: Bak görüyor musun? Yoğun yoğun. Kefirli suyu şekerle, maya ile güzelce şöyle bir aktifleştirin, tamam mı? Böyle köpük köpük olsun. Sonrasında unu da tuzla birlikte verirsiniz. Mis gibi olur. Şöyle.
0: Sünger gibi bir hamur yemeği.
1: Aynen, bunları buraya alıyorum. Ziyan olmasın. Başka tarifte kullanırız. Sünger, pamuk gibi böyle bir hamur elde ediyoruz.
0: Memnunum, keşke yoğursaydınız.
1: Yoğurmayacağım Serpil'cim. Ondan sonra...
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Şakası bir tarafa, izleyicilerimiz senin hamur yoğurmana bayılıyorlar.
1: Evet
0: bana
1: ya.
0: Bile yazıyorlar. Yoğuruyorken...
1: Dün attıra attıra yoğurmuşuz ekranda.
0: Evet, dün yoğuruyorken işte kendimizden geçiyoruz izlerken falan diye.
1: Hamuru severiz ya. Hamur bizim işimiz.
0: Ispanaklarımıza bakar mısın? Ne kadar bebekler.
1: İki parçaya böleceğim. Alt zemini biraz daha kalın. Üstü daha ince yapmak istiyorum. Bakın otların karışımını
0: şey
1: orada doğruyor.
0: İncecik doğramıyorum, dikkat ediyorsan. Aynen. Ne gelmiş Allah aşkına?
1: Ben onu söylememem gerekiyormuş.
0: Neyi?
1: Sürpriz yapacakmışız zaten. Ahmet Bey'in sarımsağını ben pat diye söyledim. İyi oldu.
0: Patlattı.
1: İşimden kopuldu ama şimdi millet de soruyormuş. Dünden beri ne zaman gelecek?
0: Az kaldı. Ben
1: az kaldı. Eli kulağında. Yani ne yapayım, ben hiçbir şey tutamıyorum.
0: İşte evet, sırt tutamıyor. Dayanamıyor. Patlatıyor.
1: Patlatıyorum. Ne yapayım? Ağzım içi dışı bir insandan aman, korkmayacaksın.
0: Ne bir şey söyleyeyim sana. Boş ver, bunlar güzel şeyler. Patlat gitsin. Patlattım. Bu arada tarhun otunun gövdesi kalındır ya. Ağzınıza gelmesin diye ben böyle yan dallarını topluyorum.
1: Hamurumun mayasına bakar mısınız? Pamuk gibi bir hamur.
0: Sen kesiyorken
1: yani,
0: balıcık oldu.
1: Gerçekten ölçülerimiz hamurda sizi o kadar rahatlatacak ki. Bak görüyor musun bak. Yani rahatlıkla yapacağınız hamurlar yapıyoruz. Hani ölçüsü şaşar mı? Acaba tehlikeye girer miyim falan düşünmeyin. Asla sizi tehlikeye sokacak hiçbir şey yapmıyoruz.
0: Bir de zaten gözünüzün önünde de yoğuruyor ya Nermin.
1: Aynen öyle.
0: Belki kaçta bir şey, ne yapacağımızı da hep biz anlatıyoruz değil mi?
1: Aynen öyle. Bakın tıstık. Şöyle elimde hamuru toparladım. Bu tepsimin alt kısmı olacak.
0: Tabanı diyorsun.
1: Evet. Tepsime sereceğim taban. Şöyle bir
0: dağınıklığımı aldım.
1: Gidiyorum. Şuradan sana zahmet. Merdane. Heh. Eğilemedim de şu dizinden.
0: Yok hayır. Ben de algılayana
1: dizinden
0: kadar.
1: Dizinden eğilemiyorum.
0: Şimdi Nermin ben burada
1: şöyle bir
0: otlarımı doğradım hepsini. Şimdi burada bu kadarcık kaşar
1: bak,
0: peyniri.
1: Bak buraya ıspanak geldi. Yanlış benden anlaşılmasın. Kaşar peyniri koyacağım.
0: Evet.
1: Tuzunu, karabiberini koyacağım. Yağını ekleyeceksin.
0: Birazcık da sıvı yağını
1: şöyle
0: koyacağım.
1: Şöyle bir harmanlayacaksın. Ve tamamdır. Efendim tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi, yalnız benim de her yerlerimin ıspanak yapmam.
1: Şöyle güzelce. Serpil, herkes sana diyor sen de kapanmışsın artık diyorlar.
0: Ben mi? Kapanmış
1: evet.
0: Mıyım?
1: Evet. Elbiselerin, kıyafetlerin. Bana mı? Serpil'e mi? Bu sefer sen Serpil. Bu sefer sen. Ben yırttım sen. Şöyle. Güzelce. Açmaya devam ediyorum. Bunun görüntüsü ekranı başka bir boyuta taşıyacak. Şimdi bakın. Evet yemek seviyoruz. Sunum da seviyoruz. Ama o yemeğin görseli iddialı olmayınca açıkçası bize hitap etmiyor. Bize hitap etmesi açısından ne yapıyoruz? Bütün o güzel pastaları, çörekleri sizin için hazırlıyoruz. Serpil Hanım eli hazır temizken bana bir tepsi verirse mutlu olurum.
0: Peçete.
1: Tepsi.
0: Ha tepsi. Sağır duymaz uydurur. Ben de uydurdum anında.
1: Aaa. Rüyamda ben ne gördüm?
0: Allah hayretsin, Allah hayretsin.
1: Şimdi aklıma geldi. Rahmetlik dedemi gördüm ben.
0: Allah hayretsin.
1: Girdik, halamların üst katına o köşe koltukta oturuyordu.
0: Allah hayretsin.
1: Ama o kadar iyi gözüküyordu ki.
0: Hoş ol.
1: Mekanı cennet olsun. Dedemi gördüm ben. Dedem geldi rüyama.
0: Bak, görüyor musun? Bir şeyden bir çıktım geldim mutfaktan. Şeyi hatırladı.
1: Kendimle kaldım ya burada. Ondan öyle oluyor. Şimdi. Bu ıspanak. Vallahi ıspanak.
0: Ya ben düşürüyorum bu arada bakın. Gene düşürdüm.
1: Sakın demeyin hamurun üstünde siyah bir şey vardı.
0: Değil değil vallahi değil.
1: Geri göster.
0: Bak ıspanak.
1: Heh, tamam sağ ol yeterli.
0: Şimdi,
1: Yoğurdular sadece bir şekil.
0: Ne bileyim, ben burayı gayet güzel karıştırdım.
1: Ver şimdi bana orayı. Orayı bana ver şimdi.
0: Biraz büyütsene azıcık daha kenarlarını aşkı be.
1: Valla yuvarlak olsun, büyütmeyeyim.
0: Ama şey diye ben koyacağım ya, kapatma.
1: Sen koy. Havalı şöyle, havalı. Şöyle iyice incelttim. Tamam. Senin için açtım.
0: Geliyorum.
1: Şöyle.
0: Ben de iyice ne karıştırdım.
1: Zaten bakın, kapatmak yok. Şeyle çatalla basacağım uçlarına.
0: Kapatmayacağız.
1: Böyle kıvırmayacağım.
0: Tamam.
1: Çok çıkmasın
0: şimdi
1: dedim.
0: Geliyorum.
1: Sen onu koy, ben üstünü açıyorum. İyice böyle ama kenarlarına çok girme. Orta kısmında olsun.
0: Bakar mısınız nasıl güzel karıştırmışım.
1: Şimdi izleyici diyecek ki Tarhun Otu'nun tadı nasıl? Vallahi hiç sizi rahatsız etmeyecek ayarda.
0: Olacaksınız.
1: Gerçekten hani şey yapmayın, hani böyle işte tadı istediğim gibi değil midir falan düşünmeyin. Çok vitaminli, çok besleyici ve tadı da tam istediğiniz gibi olacak.
0: Bu arada
1: ıspanak gibi.
0: Şey var ya, pazarda bu yeşillik satan abilerimiz var ya, onlar da bulabiliyorsunuz artık bu tarhunu.
1: Bu arada bir hastalığınız, rahatsızlığınız varsa dikkat edin gene. Kan sulandırıcı mesela alıyorsanız yazıyor zaten artık her yerde. Doktorunuza danışarak alın.
0: Ama zaten bunu da kıvırcık gibi yemeyeceksiniz ki. Hafif kendine has böyle bir aroması da var.
1: Doktorlarına danışsınlar da yine de.
0: Yok yok, öyle şey gibi değil zaten.
1: Aynen öyle. Gidin alın. Bir de çok diyorum ya, açı vitamin açısından da iyi. Eskiden bunlar mı vardı dağın başında falan? Yapıp yapıp duruyordu teyzeler. Gidin ay. Her şeyimiz değişti ya.
0: Diyorsun ki yani serpisten kapalı mısın? Mı diyorsun
1: evet,
0: şimdi?
1: Şey, kıyafetlerinizi çok beğeniyorlar. Bir açığa göre çok güzel giyiniyorsunuz diyorlar. Ben ne dedim? Seçimlerimizi doğru yapıyoruz Serpil Hanımcığım.
0: Benim kıyafet stylingim de Nermin Öztürk.
1: Diyorum ki bu niye bu olur diyorum.
0: Diyor ve ben yani, diyorum.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Sana çok yakıştı. Ben seni çok beğeniyorum. Kıyafetlerini.
0: Ya, valla.
1: Beğenmesem giydirmem zaten biliyorsun. Sen gene atlarsın, öyle şeylerim var.
0: Var var, yaparım. Yaparım.
1: Atlarsın.
0: Ay.
1: Ondan ya, sonra, sonra geliyor ama şey yapıyor kendisi. Doğru söyledin sen. Ben bunu giymeyeyim. Görüyor musunuz şu anki muhteşemliği? Çetal alacağım şimdi.
0: Ben sana çetal hemen alacağım.
1: Çetalla başlayacağız ince elemeye, sık dokumaya.
0: Şimdi sana şey vermek istiyorum Nermin. Çetal
1: kabar
0: verdim.
1: Kabar bir börek tadında.
0: Jiletimi de hazırlıyorum.
1: Börek olacak. Ay. Efsane ya, o efsane.
0: Bu arada ay, bu buraya niye takıldı ayol?
1: Şimdi başlıyoruz şekillenmeye. İlk başta çatalımızla şunlara basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Çıkaramadım şu an. Tatlım tek yok. Kutuda.
1: Yandı. Kurabiye koktu.
0: Ya ay.
1: Kurabiye koktu.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yandı mı? Elim ayağım.
0: Hayır. Hayır.
1: Yanmadım.
0: Tam istediğin gibi olmuş.
1: Tam istediğin gibi olmuş. Bak hemen geliyor. Koştu geliyor. Bir şeyleri ispat
0: sen
1: edecek ya.
0: Yakarım. İtfaiyeci misin sen? Hı?
1: Hemen hemen.
0: Normalde gelmezsin.
1: Ama iyi ki kokusu burnuma gelmiş. Ben gelmezse tamam. Özlemcimin hiç gelmiyor.
0: Bunun soğumasını sağlayacağım. Ki daha işlemleri bitmedi bunun.
1: Ortasına şöyle yuvarlak bir bardak bir şey koyalım bunun.
0: Koyucu vereceğim sana da şu
1: sonra
0: an.
1: Sonra böyle jiletle şeritler keselim Serpil. İçinden böyle hamurumuz gözüksün.
0: Evet evet, şimdi onun için sana jilet çıkarmaya çalışıyordum. Bu şimdi hemen soğusun. Ay Nermin. Yemin ederim kokusuna aşık olacaksın.
1: Kase.
0: Kase mi istiyorsun? Şu şurada kase, dikkat et eline.
1: Kase. Ortaya şöyle bana güzel bir kase.
0: Şimdi.
1: Niye çıkarmadık az önce?
0: Ay bakayım. Bence gayet iyi yeri.
1: Yok hocam. Biz tanımlı olan hiçbir şey yapmıyoruz artık. Tanımsız çalışıyoruz.
0: Evet. Bir uzun bir kısa yaparak gider misin? Onu kısa yap mesela.
1: Sen nasıl istiyorsun?
0: Ay canımsın benim.
1: Bak,
0: ben de fırçamı alayım.
1: Sanat güneş eserini gibi mutfağımıza doğuyoruz, tamam mı? Bugün evinizin güneşi Nermin'in enfes mutfağı olsun. Sen de kendin için bir şeyler yapmak istiyorsan kalk çörek yap. Oo, bugün stüdyo maşallah. İsterseniz bir zahmet telefon.
0: Hakkınızı kullanın.
1: Hakkınızı. Joker tabii. Hakkınızı kullanın. İlla ben söylemeyeyim. Bir de üstümüz incecik yani. Sür Serpil. Gönder gelsin.
0: Şimdi. Efendim Nermin'in kestiği her yeri ben böyle yumurtalayacağım.
1: Burayı yumurtalayacağım mı?
0: Orayı birazcık daha bastıralım. İzi çıksın. Oranın etrafında şey yapayım diyorum. Ne diyorsun? Çörek otu.
1: Al.
0: Çizgisini belli etsin. Ay şundan birazcık almak istiyorum.
1: Sıcak çok.
0: Ya, şeyim o kadar yoğun ki sürmekte zorlanıyorum.
1: Şöyle bir bastırdık efendim. Kaç dakika var? Tamam.
0: Gayet
1: bir tık
0: yoğun.
1: Erken gidebiliriz.
0: Yok, bize de gerek yok ki.
1: Şimdi burada bir sen inceleme yapacağız. Burada bir susam. Oo, çok güzel. Sen oraya da sür, ben böyle ortasına sadece susam koyayım bence.
0: Öyle mi?
1: Kenarlarına çörek otu koyalım. Görüntü böyle susam yani güneş gibi patlasın. Benim izleyicimin evine güneş doğsun bugün.
0: İnşallah. Hepimizin.
1: Bugün herkesin evine güneş doğsun. Şimdi kıymetli izleyenler, tabak setimi koydum. Yorum yapın. Dönüşte de size bir hediye geliyor. Tamam, içimden geldi. Hiç kafa sallama Serpil. İçimden
0: geldi. Sallamadım. Tabii hep böyle ilham perileri. Yazıklar
1: esti.
0: Olsun.
1: Esti, şimdi esti.
0: Şu an esti. Ya,
1: Serpil'in şeyiyle puh.
0: Bu arada benim o biraz böyle dilime pelesenk oldu, biliyor musun?
1: Bir şey, ne zaman yapsam sen aklıma geliyor.
0: Biliyorum. Bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Çok komik bir şey de dası yapıyorum onu. Evet, benim... Nermin'i bir çevirir misin?
1: Ben de diyorum ki niye sıcak?
0: Aha,
1: kıyma çalışmıyor. Ne güzel. Gene...
0: Nida Hanım'ın oturduğu yer serin mi?
1: Serin, efil efilmiş.
0: Tabii onlar üşüyorlar gelirken tabii.
1: Efendim şöyle yapıyoruz. Biz çöreğimizi bir fırına verelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına verelim. Şuraya şöyle bir çörek otu geçelim. Bak,
0: evet.
1: Bir parlasın. Güneş gibi evlerinize doğmaya geldik.
2: Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
4: Baba.
3: Engin Can. Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
4: Bonus kılılık.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kılılı oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kılılı da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Dives Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Full Line Mix.
11: aldığınızdan daha fazlası.
12: İndirimin makbulü Aşure'ye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalimdeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Cansın be Gemini.
14: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
16: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan iyiymiş de. Kendini bırakmamış da. Sağlam. Dayanıyormuş da.
17: Baba ne olurdu evine baba.
16: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
18: Benimle evlenir misin Gülben?
17: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçak bile koyamayacağız önlerine.
19: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
18: Hadi benimle say. Bir.
19: Yıkarsan her şey bitecek.
18: Dinleme onu.
19: İki.
17: Sütüklüğü isteyeceklermiş.
18: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
17: Abla ben çok kötü oldum. Çok fenayım. Bir her şeyi mahvedersem.
19: Gül benim mürüvvetini göremeyeceksin.
18: Dört.
20: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
21: Çey sadece Atasay mağazalarında.
22: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
23: İstemiyorum.
22: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
24: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
25: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
26: Sen seversin diye aldım.
25: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
27: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
28: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
27: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
29: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
30: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
31: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
32: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
33: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolata.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink sat. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza. Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
4: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
3: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat. Senin yanında Akbank.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
13: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamam pop kek.
5: Doymayana pop kek pop kek. A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira. Obsessor. Yeah.
6: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Allah. Çörek nasıl güzeldi be. Oy oy oy. Çörek çok güzeldi. Bir göster ya. Bir
1: göstereyim mi?
0: Gelsin ya.
1: Gel meraklı.
0: İzleyicime yakışır.
1: Gel meraklı.
0: İzleyicim için gösteriyorum. Onlar için göstermiyorum.
1: Gelecek. Devam ediyor.
0: Evet efendim.
1: Şimdi Nermin'im ben bu arada kaplarımı
0: kendi
1: hazırladım.
0: Kendi özgürlüğünü ilan etmek istedi.
1: Evet fark ettim. Ama o kadar oluyor.
0: Böyle iyi mi şu an?
1: Ben Mary kaplarımı hazırladım bu arada seni beklerken. O kadar.
0: Kurabiyenin tadına baktık, bildiğiniz gofret. Ben açık ve net söyleyeyim, bildiğiniz gofret yaptık bugün
1: o
0: yani.
1: O minikleri biz yedik, şurada tombullar
0: var. Şimdi ben sizi İran mutfağına götüreceğim. İran mutfağında lobiya polo yapacağız. Bu tarif gerçekten çok köklü. Özellikle de basmati pirinciyle hazırlanan, biliyorsunuz İran'da bu tarz pilavlar çok fazlasıyla ön planda. Özellikle onların Nevruz Bayramı'nda çok güzel, çok renkli tarifler yapılıyor. Bolluğu ve bereketi simgeleyen tarifler. Bir günde katılmıştım, biliyorum Nevruz kutlamalarına. Basmati pirincini önden açıyorsunuz bu tarifte. Sonrası zaten akıyor gidiyor. 2 su bardağı haşlanmış basmati pirincimiz var. Sanki 5 su bardağı gibi.
1: Evet ama
0: alt
1: öyle.
0: Alt zemini için 2 adet patates, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı aspir çiçeği, 1 tatlı kaşığı akbiberimiz var. Fasulyeli kısmı için ise 400 gram fasulye, 1 adet soğan, 150 gram kıyma, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, toz biber, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği, sıcak su. Üzeri için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği efendim. Ekranda gördüğünüz malzemelerle yola devam ediyoruz.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Burada çok özenli bir sos yapacağız önce. Soğanı böyle minik minik bir doğrayacağız.
1: Şimdi.
0: Ondan sonra kıymamızı kavuracağız. Bak hazır mısın?
1: Ben hazırım. Hadi gönder.
0: Çok farklı bir pilav yapıyoruz.
1: Ay dur şunun dışını alacağım ya burası. Sende de var mı? Baksana.
0: Orası yumuşamış. Şimdi taze soğan çıkınca. Şimdi efendim soğanı bir kavuracağız. Kıymayla kavuracağız fasulyemizi. Önden bir tık haşladık. Ama rengini karartmadık fark ettiyseniz. Böyle minik minik doğradık sadece.
1: Baksana.
0: Safran kullanıyorlar genelde. Ama bütçesel olarak aspir çiçeğini tercih edebilirsiniz yani.
1: Ama Türkiye'de de muadili aspir çiçeği.
0: Patatesleri de böyle keseceğiz.
1: Aha.
0: Küp küp.
1: Halka.
0: Halka mı yapacak?
1: Evet evet, tabanında kalacak ya. Şimdi Nermin ben onlar bir ayrı yerde beklerken öyle. Bizi.
0: Aynen, kıymayı kavuralım, soğanı ekleyelim. Ben de şöyle ince ince patatesleri bir zemine.
1: Bu arada bunun çok aşırı kıyma koymanıza da gerek yok. Biz de böyle ne bileyim hani maksimum 100-150 gram kadar bir şey koyduk. Tadı ve lezzeti olsun yeter.
0: Şöyle yarım incelikte. Bunu ters mi çevireceğiz sonra?
1: Tabii. Kat kat pasta gibi olacak Nermin.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: Emin misin?
1: Niye öyle dedin ki?
0: Başımıza işler gelmesin sonra.
1: Yok gelmez inşallah ya. Şimdi.
0: Ben bu tarz pilavları çok seviyorum. Ve çok da yakışıyor sofraya. Şıklık açısından da çok hoş duruyor.
1: Sanki şu yetecek gibi bir şey hissettim.
0: Evet ya biraz fazla oldu. Fırına atıveririz. Orada kıymayı güzelce bir açalım.
1: Salçasını rica edeyim senden.
0: Üzerine domates salçası veya biber salçası da koyabilirsiniz. Ben biber salçası

0: Şöyle güzelce soğanını minik minik kıydık. Üzerine tuz ve toz biber. Ve en önemli nokta şu an görmüş olduğunuz üzere güzelce kavruluyor olması. Sonra fasulyesi girecek devreye.
1: Burayı birbirleriyle bir buluşturayım Nermin. Ondan sonra
0: patatesimizi
1: seninle buluşacağım. Ama senden böyle 2 yemek kaşığı versen de olur, vermesen de olur.
0: Bir fırına atsak mı, atmasak mı?
1: Hangisini? Yok, atmayacağım.
0: Ya yumuşar mı, pişer mi diye düşündüm de.
1: Şunlar...

0: Bence gayet de güzel olur.
1: O zaman
0: İstersen
1: düzeyim mi? Ben
0: lütfen.
1: Ver bakayım.
0: Lütfen.
1: Şimdi böyle bir pilav tenceremiz var.
0: Derin.
1: Tamam mı? Bunun ben zemine bir fıs sıkayım.
0: Şey var zaten. Bunları da atacağım bu. İstersen ben bununla bir yağlayayım.
1: Bir yağla bence de. Ben şey yapıyorum ama ben bir şey unuttum ya.
0: Ne unuttun gene?
1: Ben bir şey unuttum. İki dakika oturmadık
0: Allah
1: ki.
0: Allah versin. Bir şeyler geldi gene ilham perileri.
1: Ben bir şey unuttum.
0: Geldi benimkinin ilham perileri.
1: Ben şimdi... ne zamandır buraya gelmedim ya Rabbil alemin.
0: Neden? Mikrofon takılırken gitti.
1: Burada bu ben şimdi bir şey unutmuşum.
0: Size çok gibi gelecek ama çok değil. Buradakileri de ekleyeceğim oraya ben daha hatta. Çünkü bu pilavımızın içinde şurada çok azıcık yağ kullandım. Ve geri kalanının hepsi burada olacak. Basmati zaten haşladık, hiç yağ yok. Bence ben gayet iyi oldum. Şimdi şurada yarım haşladığımız taze fasulyelerimizi ekliyoruz. Ama nerede kaldı?
1: Geleceğim.
0: Şöyle çıkarıyor. Arkadan çok büyük bir hediye çıkarıyor.
1: Niye bunların içi boş kızlar?
0: Bunu bir çevireceğim. Azıcık böyle bir çay bardağı kadar suyla şey vermeyeceğim. Hemen şurada buradaki baharatı, kıyması, salçası fasulyenizle iyice özleşsin diye. Yoksa neredeyse pişirdim ben zaten fasulyeyi. Nermin'i Çağdağ, yemin ederim Çağdağ kat.
1: Evet,
0: bu arada
1: iyi
0: şimdi,
1: mi?
0: Nermin, seni beklerken ben buraya böyle yarım çay bardağı kadar su ilave ettim.
1: Koydun mu?
0: Evet, neden? Hani bu baharatı, soğanı, kıyması fasulyeyle iyice bir buluşsun istiyorum.
1: Tamam.
0: Onu da yağladım, seni bekliyorum tatlım. Şu minik grubu bence koyalım. Ne dersin, çok canı olur ha?
1: Çıkarttık mı? Aa. Niye yandı?
0: Yanmadı, bronzlaştı.
1: Çok mu güneşte kaldı?
0: E güneş dedin nerede? Yaktı.
1: Siz bir tık az pişirin canlarım. Bizim stüdyodakiler sıcaktan uyuyor. Biz burada haklı tabii koşturuyoruz. Ben arkada, o burada. Bunu bir durdan alalım biz. Daha çok kararıyor. Tepsiyi sen çeksene canım. Çek canım. Çek. Ne yapalım? Melemin varsa kafana süreceksin. Yoksa elin varsa kaşıyacaksın. Yoksa yanarsın sen.
0: Bu arada üstünün yumurta sarısından sev. Yani yanmadı.
1: Yanmadı.
0: Kesinlikle ama şey var. Bir tık daha az kızarabilirdi.
1: Bu yemek test programındaki abla gibi oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bunu böyle yapıyoruz. Tam. Tam Serpil'im. Ama bu senin benim değil.
0: Bu
1: en çok karşıdan izleyenler. Şöyle koyuyoruz.
0: Biz de öğrenemedik.
1: Başa. Bakın. Görüyor musun Serpil?
0: Ben hazırım, seni bekliyorum.
1: Bekliyorum artık.
0: O, şunu da en küçüklerini alalım mı Nermin?
1: Şöyle koyacağım.
0: Bak bu minnaklarını. Şu.
1: İncelerini koyacağım, dur. Heh. Şöyle.
0: Şunun sırtını düzelteyim mi sana, ister misin?
1: Şöyle. O bana büyük gelecek yavrum.
0: Ya.
1: Bana yarım gibi. Ya da yok. Ufak bana.
0: Bunu atma. Kırmadım ha.
1: Sıcak.
0: Ben birazcık daha
1: uçurayım. O orantıyı ayarlayacağım. Bu oraya, bu buraya. Tamamdır.
0: Tamam.
1: Evet efendim, şu an ekran şenlenmeye başladı. Başlıyoruz, tamam mı Serpil?
0: Evet, şu an aspiri sürebilirsen memnun olurum.
1: Önce. Şunun içine önce birazcık süzelim.
0: Direkt oraya koyalım. Hiç bakın. Pilava vermeyeceğiz çünkü pilav böyle iki renk olarak kalacak arasında.
1: Bu zeminde birazcık kızartacak onu. Hem de biraz daha pişirecek ekstradan.
0: Çok güzel olacak Nermin. Bak bu bugünün masanın starı olacak. Onu bana ver istersen.
1: Şuraya sarımsak.
0: Aa, yok, akbiber o.
1: Akbiberimiz.
0: Sen de al, ben de alayım.
1: Bir tane yemek kaşığı senden rica edeyim ben.
0: Dur, temizini vereyim sana. Hiç benimkini kirletme. Şey, kendini kirletme.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık.
0: Sana tutayım, bir katını şey yapalım.
1: Ay, ortaya koyacağım onu. Şöyle.
0: Ondan sonra ben aralarına bundan koyacağım sana.
1: Şöyle bir karabiberi birazcık yedireyim.
0: Ne olur rica ediyorum. Buna da şey yapalım.
1: Bakın. Bunu. Oh oh oh oh. Tamam
0: bence
1: mı?
0: Bence iyi gibi sence.
1: Of, çok iyi ya. Şöyle koyduk.
0: Sanki şu tarafa bir kaşık daha alsan oradan tatlım.
1: Şöyle.
0: Bir bardak mı?

0: Versem sana hafif sıkıştırman için ya da sıkıştırmasak.
1: Bence hiç sıkıştırmayalım.
0: Öyle mi diyorsun?
1: O zaten tamam. Şimdi ağırlığıyla çökecek. Basmati'nin de Allah'a çok şükür yapışma uyu yok. Yapı olma uyu yok.
0: Evet.
1: Hiç kendisini yormaz.
0: Şimdi onu verdim.
1: Ben
0: onun
1: geliyorum.
0: Üstüne sen yemeğimi ver.
1: Ben geliyorum efendim. Bakın.
0: Tam böyle ben dağıtayım onu. Ortasına bırak.
1: Kaşını kirletme sen. Benim kaşığımla.
0: Eşit bir dağıtalım. Şimdi benim kaşığımla
1: kirleteyim.
0: Şimdi bakar mısınız? Ortada bir iç harç olacak. Burada çok böyle sağlıklı bir tencere tercih edin ki ters çevirdiğinizde çok rahatlıkla çıkabilsin. Patatesleri de çok kalın doğramadım biliyorsunuz. Minik minik doğradım. O patateslerin birazcık pembeleşmeye ihtiyacı var. Tam olarak pembeleşmesini istiyorum. Yani böyle pes pembe bir patates görüntüsü olsun. Hatta bir tık da yakabilirsiniz zeminde patatesi. Hoş gözükür ve lezzetli olur.
1: Tamam. Ama şeyi korkutuyor insanı. Hani bunu çünkü kör pişirme tekniğiyle pişireceğiz ya. Yani zeminini hiç göremeyeceğiz.
0: Onu siz karıştıramayacağız. Hissiyatlı davranacaksınız.
1: Hissiyat ve şey çok önemli.
0: Hissiyatlı davranacaksınız. Hislerinize güveniyorsanız
1: yapın.
0: Yapın. Ama güvenmiyorsanız zaten o ince patatesti ya. Hemen Allah'ın izniyle tat çat çıkacaktır. Korkmayın.
1: Evet.
0: Ve ters çevirdiğinizde de tencerenize güveniyorsanız o da sizi yarı yolda bırakmayacaktır.
1: Daha rahat çalışırsın diye düşünüyorum.
0: Şöyle tamam. İyice bir ezdim. Her yerine böyle eşit gelsin. Şöyle. Sonra kenarlarına da şöyle bir bastırıyorum.
1: Güzel oldu.
0: Biraz daha bence su eklemeliyiz. O patateslerin pişmesi için.
1: Vereceğim. Sen onu gezdiriyor iken. Ben şu 3-5. Böyle minik minik bölüyorum. Bakın hala aynı ölçüdeki tereyağını koyuyorum. Şöyle. Nermin, bu arada sana bir oklava vereceğim.
0: Koy. Kulağıma sürekli hocam görüntü kadrajını. O da en güzeli çekmek istiyor.
1: Şimdi,
0: canım hocam.
1: Böyle Nermin o kaşığının sapıyla bana 3 ya da 4 tane bozmadan böyle bir minik çukurlar açar mısın? Sana yağ getireceğim ya, şey su getireceğim.
0: Onun parmağımı sokmam lazım.
1: Yok parmağımı da öyle yani.
0: Derinlemesine parmağımı sokmam lazım.
1: Hayır, yapmayacağını biliyorum.
0: Ona parmağım girmesi
1: şey,
0: lazım.
1: Bozmak da istemiyorum.
0: Ona parmak lazım.
1: Hemen bir ölçü alalım. Şimdi ne kadar verdiğimizi de görelim suyu.
0: Bu patateslerin pişmesini de daha kolaylaştıracak hanımlar.
1: Ay bu bir su bardağı daha çok olur.
0: Şöyle biliyorsunuz ki zeminde patates var. Bu patatesin iyi pişmesini sağlayabilmeniz için birazcık o safran zaten aspir çekirdeğiyle verdik. Üstüne şeyle vereceksiniz biraz daha
1: sence
0: sıcak su. Bence
1: şu.
0: Bir tık daha alır.
1: Ama şeyde aspiri de koydun.
0: Bir tık daha. Çok azıcık ver bence. Öyle o patates sert. Yumuşak kalmasın.
1: Çok üstüne de geçsin istemiyorum. Yukarı gelirse yo, rengini verecek.
0: Çıkmayacak zaten. Ben şöyle hatta onu küçüğe koyayım. Böyle burada.
1: Ama rica ediyorum unutmayalım.
0: Altı kapalı. Demlene demlene
1: şey pişsin. Olun, destek olun.
0: Kurabiyeyi kurtardık bugün. Çöreği kurtardık. Artık birinden biri gidecek. Yanacak.
1: Yok yok yanmayacak.
0: Şimdi bu 3 oldu. Sırada 4 numara var. Ne yapıyoruz? Hayatınızda görmediğiniz patlıcan dolmasını yapacağız. Ama bu dolmanın asıl ismi çakmak dolmasıymış. Çok enteresan değil mi? Açacaksınız çakmak gibi çak çak dolmalar. Nasıl mı olacak? Şimdi göstereceğim. Hepsini şimdi göstereceğim. Serpil Hanım bunun bir dilim alayım mı? Kestireyim mi içine?
1: Bence bir aç istiyorsan.
0: He güzel. Oo bak Serpil bak.
1: Şimdi geliyorum.
0: Bak şu köpürmeyi görüyor musun? İçindeki otların vitamini bak. Bak. Serpil'e göstereceğim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Gerçekten çok güzel oldu mübarek.
1: Az kızarsaymışız var ya bal ve kaymak yani o kadar hoşmuş.
0: E olsun böyle de balı olsun kaymağını da yarın alırım. Ne
1: işte.
0: Kaymak yarın gelir. Öyle bak öyle Serpil Hanım.
1: Gönder.
0: Suyunu görüyor musun? Görüyor musun bak. Gördün mü? Hey. Bak.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Ben seni rastgele sevmedim ki.
1: Bu ne Namık? Yani o kimin şarkısı?
0: Dinlemedin mi sen hiç bunu?
1: Yok.
0: İhtimallerden seçmedim ki.
1: Ben yanarsa şeyi dinliyorum. Yansın.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Çok güzel akıtıyor. Altı yanmamış bu arada. Altı tam istediğim gibi pişmiş. Üstü pembeleşmiş. Yanık diyemeyiz. Ama biraz gideri varmış yani, az daha kalsaymış. Olsun, ne yapalım. Bak bu da gofret gibi oldu. Vallahi gofret.
1: Şu an her şey orada böyle kabıyla duruyor, şeyiyle duruyor. Ne
0: misafir
1: derler?
0: Misafir gelecek, haberin yok.
1: Yok, vallahi yok. Yok.
0: Perşembe'de Kerem'in mezuniyeti var, biliyor musun?
1: Perşembe günü. Hadi hayırlısı.
0: 6.30-7 arası.
1: Ay, iyi ki cuma değil.
0: Denk geleceğiz gene.
1: Ama ne yapacaksın? Ben hep sana ne diyorum Nermin'im? Ne diyorum?
0: Sen?
1: Şu arkadaşını.
0: Ha.
1: Canını.
0: Hı.
1: Dostunu dinle. Ben senin hiç kötü olmanı istemem. Sen ver. Büyüklük sende
0: hayatta
1: kalsın.
0: Hayatta yapmam yürü.
1: Aşk olsun sana. Aa, inan.
0: Niye sen niye vermiyorsun, benim dediğim insanla barışmıyorsun?
1: Kim o? İkisi aynı şey, asla değil. Asla değil. Şey diyorsun değil mi? Senin o taraftakine. İkisi aynı kefeye koyamazsın. Kıyas kabul etmez o durum. Yok yok.
0: Sen ne zaman onunla barışırsın ben de ona selam veririm.
1: Aynı şey olsa kurban olayım, seni kırmam. Vallahi aynı şey değil, canımın içi. Yoksa
0: ama aha. Çakmak çakmak gözlerin Sibel Can'dan. Çakmak dolması yapıyoruz. 4 adet, o da evlenmiş galiba, öyle bir haber çıkmış. Hayırlısı.
1: Ama hep çıkıyor zaten o da be.
0: 4 adet patlıcan. İçi için 250 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çay bardağı ince bulgur. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates, salçası, tuz, karabiber, pul biber. Sosu için ise 2 yemek kaşığı tereyağı. Niye ben böyle okuyorum? 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 adet domates rendesi, yarım çay bardağı su. Ve tuzla taşlandırıyoruz. Sunumda 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber.
1: Tamam, şimdi oldu. Diyorum ki bu tereyağı nerede kaçırdım? Bir yerde kaçırdım çünkü.
0: Şimdi efendim.
1: Sen?
0: Yani kolları sıvadık.
1: Şimdi dur, mevzuyu değiştirme. Geliyorum, bekle. Beni bekle.
0: Çakmak. Ya şimdi benim imtihanım büyük Serpil. Allah bana öyle bir imtihan vermiş ki.
1: O değil.
0: Elhamdülillah. Ömür bak, boyu yaşa demiş o imtihanla.
1: Tamam, o başka. Ama ben sen beni dinle. Sen yüce gönüllü bir kadınsın. Önce bunun şu köftesini yapalım mı?
0: Sen yap köftesini.
1: Ha öyle mi? Sen çizgi yapmayacak mısın annesi? Pijama da mı yapmayacaksın?
0: Pijama yapacağım.
1: Tamam al sen. Ben burada şey yapayım.
0: Özlem. Bu? Serpil. Ama burada kalıyor.
1: Fincanları götürdün mü? Ha. Artık vermiyorum onu.
0: Bu şey ama saklı yapar mı pijama?
1: O iki taraflı. Rica ederim.
0: Hmm. Özlem bunu atıyorsun sezon kapanırken alt çekmeceye. Kayboldu diyorsun.
1: Aa kaybolmuş.
0: Aa yok.
1: Hiç haberimiz yok.
0: Yok yok diyorsam yok.
1: O yüzden sen. Gel beni dinle.
0: Valla çok büyük imtihan. Ben bak veririm ama ön sen taraftan ver. Olması lazım önce.
1: Yo yo yo, hiç alakası yok. Yok yok. Sen vermesin, senin gibi bir kadın o yakışır.
0: Sen Giresun'da görürsün telli oğullarıyla sıfır oğullarını.
1: Vallahi. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben yapsam ben yaparım biliyorsun. Ama sana yakışmaz o davranış.
0: Vermem. O verirse veririm. Karşılıklı.
1: Ay kadına bak ya.
0: Sirke diyorsam sirke.
1: Şey, ay Allah rahmet eylesin, ikisi de var
0: sirke
1: ya.
0: Sirke dedim.
1: Limon.
0: Limon. Böyle ya hayat. Şimdi diyorlar ki izleyicim, hı, çakmak bunun neresinde?
1: Çakıyor makıyor.
0: Şimdi
1: vallahi
0: ben çakmağı size göstereceğim. Bu dolmanın Eskişehir'e ait olduğunu söyleyenler var. Bak vallahi ben demedim, sonra demeyin. Erzurum'da diyen var. Yani birçok yerde de aslında yapılıyormuş. Böyle ilk yemek yapanlar için çok kolaymış. İşte bazıları sarma yapıyormuş, bazıları araya koyuyormuş falan filan yani. Biz de Serpil'le bugün dedik ki niye yapmayalım?
1: Evet iyi dedik. Şimdi Nermin'im ben burada soğanımı rendeledim ya canım.
0: Tamam.
1: Burada işte pul biberimi, karabiberimi ve tuzumu koyuyorum.
0: Da koyayım yumuşasın.
1: Evet lütfen.
0: Yumuşasın Serpil Hanımcığım.
1: Tam olarak.
0: Hı. Güzelce sen onu yumuşat.

0: Yine seni çağırıyorlar.
1: Gelemem ki.
0: Gelemem. Gel gel diyorlar. Of of. Gelemem, gelemem. Sen o zaman az konuş. Bana bir şeylerini kaşınla gözünle anlat.
1: Şey,
0: üç filmli.
1: Tamam. Domates sosunu pişirmemiz lazım.
0: Tamam. Kaşınla gözünle dedim. Bu tavaya girecek. Okey.

0: ben domatesi birazcık pişirmeyi severim. Tereyağını içerisine ekledikten sonra hafif de böyle biraz yağ eklemek isterim açıkçası. Zaten sonrasında serpil kullanacak. Hem biber hem domates kullanmayı sevdiğimi zaten söylemiştim size. Burada bu bir erisin, birazcık bu salçalar kavrulsun. Sonra içerisine domatesle su girecek devreye, tamam mı? En son aşamasında da tuzumuzu ekleyeceğiz. Burada çakmak görüntüsündeki patlıcan... Konuşabiliyor musun?
1: Artık konuşma kararı aldım Nermin. Bırak Allah aşkına.
0: Sen mi?
1: Ben, evet.
0: Şimdi bunu böyle yapayım. İkiye böleyim. Bence iyi bak.
1: Şöyle. Dur.
0: Gayet iyi. Tamam.
1: Kendi parmağınla ölçü. Seninki mi benimki mi bakalım.
0: Benimki
1: böleceksin ama seninki bölünce ikiye ince kalır. İkiye böleceğiz bir de onu.
0: Tamam. İnce olsun ama ya. Güzel olsun. Çakmak çakmak olsun. Serpilin.
1: Tamam.
0: Şu şöyle bir. Tamam. Şu şöyle iki. Tamam. Şöyle. Ama buraya bir uçurmam lazım. Hoşuma
1: evet. Gözükmedi orası. Şimdi. Nermin şuna bak nasıl güzel oldu. Bakar mısın?
0: Hepsini aynı boyda yapalım, tamam mı?
1: Bu arada şöyle. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Aa,
0: köftelik gibi oldu yoğurt.
1: Şimdi kıyması giriyor aslında bunun.
0: Çakmaklarını hazırlıyoruz bir yanda.
1: Birazcık da soya ekledim.
0: Daha bitmedi. Bunları şekillendireceğiz.
1: Bunu şöyle içli köfte gibi yoğurayım.
0: Hadi yoğur.

0: bende değil mi?
1: Sıfır. Ben burada çakmak çakmak gözlerim 12'den vurdu diyorum. Sen kıymayı vuruyorsun. Bir daha o kısmı alalım. Bak. Aynı hareketi bir daha izleyicim görecek.
0: Yok mu benden olmaz mı?
1: Bak.

0: olurmuş.
1: Ah anacığım, benim de mi acaba erkek doğuracaktım? Vallahi.
0: Çam tam diyorum, 12'den vurdu diyorum, çakmak çakmak diyorum. İnsan gözüne bakar sunucusunun.
1: Yani orada boşta bulmuşum, gaza gelmişim değil mi?
0: Tabii ömür boyu baktığın için bakmak seni çok enteresan
1: ediyor. Allah'ım o şansı bana vermiş. Tabii. Ne yapayım Nermin'im? Şey yapabilir misin? Ay. As. Gidiyorum.
0: Şöyle bir...
1: Bir şey söyleyeyim mi Nermin?
0: Niye karıştırmıyorsun?
1: Domatesle gelecek aşkım onu.
0: Niye karıştırmıyorsun Halil Hoca? Sen, burayı sen bak.
1: Sen cevabına otur.
0: Aa sustu, cevap vermedi. Bismillahirrahmanirrahim. Adam mı bir şey oldu?
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Şunu Nermin
0: şöyle kız... tuzu ekliyorum.
1: Nermin.
0: Vallahi çok güzel oldu kız. Bu kartopu yap
1: onlar. Döveceksin aşkım. Böyle döveceksin. Bu seviyor.
0: Dövdü. Çakmak çakmak dedim ben ona, o dövdü. Şimdi bak burada birazcık salçayımı açıyorum. Bakın daha domatesi koymadım. Neden? O salçanın, o salça kokusunu bir tık alalım, tamam mı? Bir tık aldıktan sonra üstüne bunu koyacağım. Ama birazcık kavrulsun bu.
1: Bu arada Nermin, böyle yazın ortalarında domatesler böyle artık iyice kızardığında bunu sadece domatesle de yapabilirler. Biz şu an hani böyle rengi yetmeyecek diye böyle salça ekledik. Normalde eklemeseniz de olur biliyor musunuz?
0: Olur. Olur.
1: Mis gibi.
0: Olur.
1: Hadi bakalım sen şimdi güzel kayna.
0: Ama çakmak çakmak göl. Ay ne cilveli kadın. Yıllardır hiç mi istifini bozmaz?
1: Kim?
0: Sibelcan.
1: Aa kadın.
0: Kadın ya, yani kadın, Allah kadını yarattı derler.
1: Bana söylediğin
0: ya.
1: O dişil enerji o kadında var biliyor musun? Bak onu ben de
0: hiç
1: anladım.
0: Eksilmez mi ya?
1: Maşallah.
0: Kaç Allah yaşına geldi? Versin. Vallahi benim hani annem sayılır.
1: Anlamadım. Hep tabi 54 yaşında kadın.
0: E tamam İstem. 54 az mı?
1: Niye annen olsun?
0: Aramızda...
1: 10 yaşında mı doğurdu seni?
0: Olsun. Yani ama 54 yaşındaki kadın gibi de... Ben bilmiyordum 54 olduğunu bu arada. Bayağı yaşlanmış. Hiç öyle gözükmüyor. Sen de sen 40'sın ya. Kendine niye kıyaslıyorsun?
1: Aa, bayağı
0: bile
1: yaşlanmıştı.
0: Bile seni 54 sanacak.
1: Bayağı.
0: Vallahi değil. 50. Dedim ama vallahi değil.
1: Kim?
0: 54 yaşında değil dedim.
1: Tabii değil tabii.
0: 54 yani müsün?
1: Kim benden mi söz ediyorsun?
0: Evet.
1: Benim ne alakam var 50?

0: ile.
1: Ama böyle bir battın ya ondan. Sen 44 müydün? Yok, 34.
0: Karıştı. Karıştı. Tamam. 34. Okey.
1: Kız keşke 34 olsaydı. Sen 34 olsaydın ben de 23'ler, 25'lerde falan olurdum. Kız!
0: Nermin, isterdim o yaşta olmak.
2: Tam isterdin ama seninle de aramızda 10 yaş yok.
0: 7 yaş var.
2: Madem burada ifşa ediyoruz.
0: 8 yaş var.
2: 7.
0: 8. Az mı? Sen ilkokulu başlamışsın, ben daha yeni anne bile demiyormuşum.
2: Ha, Sibel Can'ın da yaptığın şey.
0: Ama Sibel Can var ya. İdol ya.
2: Evet. Çok asil, çok cool kadın. Ben de çok beğeniyorum. Çizgisi de hiç değişmiyor maşallah.
0: Çocuklarına da bizim gibi düşkün.
2: Güzel kadın. Daha çalışasın kalmadı benim.
1: Niye? 34 olunca böyle oluyor. İnsan canı çalışmak istemiyor.
2: Ya ya tabii.
0: Koftalarım yuvarlanmadı.
2: Yuvarlamıyorum artık. Kesip dolducum arasına.
0: Koftalarım yuvarlamadı. Şimdi. Gel canım, canım yardımcım. Serpilim.
2: Şimdi.
0: Serpilim.
2: Canım.
0: Hı. Gel bir tane.
2: Burada pişirdiğimiz domates sosumuzun altını kapatıyorum. Ha,
0: birazcık altına bana dökme ama birazcık da üstüne de böyle.
2: Üstüne istiyor musun?
0: İstiyorum azıcık.
2: Ha, ben koymayayım dedim.
0: Biraz suyla koyarız.
2: E tamam. Açalım. Şöyle bölüşelim. Bölüşelim. Ay bir şey söyleyeyim ben şuna.
0: Ay rejide mi çocuk?
2: Kim? Aa yavrum onun da baksızlığı.
0: Yalnız ben
2: onun da baksızlığı.
0: Yine Serpil'in lafıyla puh.
2: Ya bak o bir pelesenk olur ya, hani hepimiz yaşarız, öyle oluyor bizde. Bak lütfen.
0: Yapma üstüne.
2: Şey yapmayın.
0: Sen sevmediğin şeyler de orada bana atar yapıyorsun kulağıma. Şimdi çocuk sevmiyor da niye yakın gösteriyor?
2: Size göstermeyin çocuğu.
0: Elma, elma. Kadir elma. Elma oğlum. Elma.
2: Canım ekip arkadaşımızın bir tanesi kıymetlimiz. Çok hoşlanmıyor bundan. Onun için üstüne gidiyorlar. Yavrum. Bu patlıcanımız yeter mi? Sence bir tane daha şey yapayım mı?
0: Yok yeter. Söyle.
2: Ay.
0: Hoşlanmıyor dedikten ay, sonra ben.
2: Affedersin. Kaçıverdi. Bakar mısın annesi? Bunlar böyle ikili ikili kanka kanka.
0: Yapsaydı. Böyle fazla fazla attırsana.
2: Ha? Yaptırsaydık iki açık daha bir tane daha şu sebzeden koysaydık.
0: Şu sebzeden. Ay. Aa yedireceğim bugün sana.
2: Karışma.
0: Çok güzel oldu.
2: Benim, Nermin benim hatırım için denedi yavrum da olmadı be. Valla.
0: Biz sevdiririz dedik belki ha, ama.
2: Kurban olsunlar ablası.
0: Birkaç da blue book yapsana sana ben. Valla bak iç ağrış mükemmel. Muhteşem.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bir su bardağı, şey çay bardağı bulgurla. O kadar lezzetli olacak anlamayacaksınız.
0: Bu çakmak olacak. Resmen ateş edecek. Şu an size yaptığım bu görsel diyeceksin ki sen Nermin Öztürk.
2: Tarifiydi.
0: Nasıl bir ateş etmiş dediği demiş. Vallahi bak.
2: Ay bu arada şey söylemek istiyorum.
0: İki şey söylersen olur. Bir şey söylersen.
2: Nermin'cim, Nidacığım. Bant yayınında bir tavuk yapmışız. Ben şimdi hatırlamıyorum.
0: Ne olmuş?
2: Bir izleyicimiz iki gündür yazıyor. Ne olur onun tarifini paylaş.
0: Ben de yazdım bayramda, paylaşmadı çünkü.
2: Öyle mi? Ay. Biraz şey oldu galiba ama olsun. Onları bugün bir paylaş.
0: Sesi de çıkmadı. Duydun mu kızım?
2: Hı. Canım benim. Hadi. Yavrum.
0: Yok bir ses çıkmıyor. Bir tane orada mı yaşıyor? Özür dilerim.
2: Bir tane daha alabilir miyim şu sebzeden?
0: Hı. Niye?
2: Hem içim var hem tencerede.
0: Bayram bölümümüzü koymamışsın, izleyicim soruyor. Yaz hanımefendiye koysun.
2: Şey yapamıyor mu?
0: YouTube'a koyulmamış daha. O yüzden beyaz
2: evet, koysak onuza.
0: İzleyicim o tavuğu görmek istiyor çünkü. Sen de yaz. Özellikle rica ettiler. Siz de koyun bayram bölümümüzü de arkadaşımıza. Aa,
2: tabii.
0: Çalışma arkadaşımıza.
2: Emek veriyoruz kardeşim. Canım.
0: Evet efendim burası Nermin Enfes Mutfağı.
2: Şimdi geliyor bir tane daha koyacağım Nermin ya.
0: Koyma ne yap biliyor musun? Bunu böyle boş yapalım Kadir de yesin.
2: Ya öyle mi diyorsun? Tamam vazgeçtik. Özlemcim sağ ol canım istemiyorum.
0: Boş yapalım. Şeysiz.
2: Sebzesiz.
0: Sebzesiz yapalım. Bak gördün mü nasıl düşünüyorum seni? Çocuğumuz.
2: Gel yavrum gel ablasının balı.
0: Ya gördün mü ablası? Hı. At onu da öyle yesin Kadir.
2: Bak şimdi Kadir sana neler yapacağım ablacığım.
0: Çünkü sana içini çok beğendim.
2: Bu kaçmaz bu arada.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Patlıcansız ben de yemek istedim onu Serpil.
2: Ha?
0: Ben de onu yemek istedim boş. Ya. İçi olmadan.
2: Zaten dağılmayacağı için rahat rahat tüketebilirsiniz.
0: Efendim ekranı yeni açanlar, fincanlarımıza yorum geliyor mu? Bak hakkıyla bir yorum yaparsanız fotoğrafımızın altına Beyaz TV'ye, Nermin Nefes Mutfağı'na bu fincan bugün hediye gidiyor. 40 yıl hatır bizde dedik efendim. Bu 40 yıllık hatır içinde yapmanız gereken sadece ve sadece
2: yorum bize ve yorum, takip
0: yayını izlemek. Mesela bugün en çok favoriniz şu an 4. tarifi bitiriyoruz. Bugün mesela en çok favoriniz olan ne sizce yani? Sen
2: şimdiye kadar.
0: Hani ne pişirirsin?
2: Batol, pilav yandı.
0: Ne yandı?
2: Pilav.
0: Yanmadı. Yandı. Çok kısık altı.
2: Ama büyük gözde.
0: Ben kıstım iyice sıfırda bak yok gibi.
2: Ya işte
0: büyük... Hepsi eşit kızarsın diye buraya koydum.
2: Öyle mi diyorsun? Tamam.
0: Yok peki. Yok bak cızıtlamıyor bile.
2: Ay geliyor sanki.
0: Tamam o gelsin pişiyor sarpilim.
2: Mi diyorsun?
0: Tabii.
2: Tamam.
0: Böyle bir ineyim.
2: İnme.
0: Bakayım patates.
2: Girer o patates. Ben sana söyleyeyim 5 dakika sürmez yani.
0: O oldu gibi ben sana söyleyeyim.
2: Bir tık daha suyunu çeksin mi? Kısa ama kahveliye mi alsak? Ama gitme pirincimizi şey yapma üstünü.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok başarılı olacağını düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü onu biz yaptık.
0: Ama 2-3 dakika olursa bu
2: daha mı iyi olur? Karnotla
0: şey gibi olur.
2: Daha mı iyi olur diyorsun?
0: Bunun gibi olur.
2: Yalan. Ona ne oldu ki Nermin? Mis gibi oldu işte.
0: Tam istediğim gibi oldu.
2: Evet.
0: Yani püf noktası aslında bu tarhunotlu çöreğin püf noktası bir tık fazla üstünü pişirmek.
2: Nermin sana bir şey
0: sen,
2: soracağım.
0: Sunucunun şefin her dediğini yapma. Kendi mutfağın şefi sensin unutma. Ben söylerim sen istediğini yap.
2: Söyle hayat. Şimdi ben sana merakımdan soruyorum bu arada bu konuyla bağımsız.
0: Fazla merak.
2: Ama olsun gene de sorayım.
0: Sor.
2: Şimdi böyle hani bu tarz mesela yemekleri yiyorlar ya. İşte atıyorum bizim aktüel pişirmiş bizde biz değil işte gelen misafiri yiyor. Yiyorken
0: tamam.
2: Abuk subuk saçma sapan yorumlar yapıyor.
0: Allah korusun.
2: Sen sana böyle bir misafir gelse.
0: Çok üzülürüm. Zamanında sadece yaşadım böyle bir duygu.
2: Yalan.
0: Tabii. Şöyle anlatacağım. Üstü kapalı isim vermeden anlatacağım.
2: Tamam anlat ben de bir tane sana anlatacağım.
0: Sen de mi anlatacaksın?
2: Allah'a var
0: hadi
2: geldi.
0: Herkes hayatındaki bir olayı anlatıyor.
2: Tamam hadi.
0: Siz de Nermin Enfes Mutfağı'na yazın.
2: Ne olur yazın vallahi bak.
0: Ama isminiz gözükür, görürler. Demeye yazın. DM'den yazın okuyacağız size. Hı. Şimdi bir gün ben, Allah sizi inandırsın, 26-27 yaşındayım. Hı. Kerem Puset'te. Dün gibi hatırlıyorum.
2: Nerede?
0: Küçücük. Puset'te.
2: Ha daha küçük anladım.
0: Kerem tabii 2009 yıl. Kerem'i 25 yaşında doğurdum. 6-7 aylık 25-26 yaşındayım. Ondan sonra çocuğumu ben koymuşum oraya. Bütün gün Serpil 10-15 çeşit yemek yapmış.
2: Hatır. Oh maşallah.
0: Düşünür çocukla.
2: Ay.
0: Ondan sonra bir yandan Kerem'le ilgileniyorum yavrum. Çok emmek de istemezdi. Mız mız bir çocuk tamam mı? 10-15 çeşit sofrayı ben kurmuşum. Ay, ama sofrada bir kuş sütü eksik. Akşama da kalabalık misafirim gelecek. Boşver ismi lazım değil. Top dolu bir yani 15 kişi 20 kişiyi ağırlayacağım. Koydum sofrayı Serpil'e her şeyi hazırladım.
2: Tamam.
0: Bir kuş sütü yok tamam mı masada?
2: Maşallah.
0: Ondan sonra biri bir şey getirdi. Ben de onu aldım masanın kenarına koydum.
2: Ha,
0: ertesi gün ikramlık hani o da yesin.
2: Eli boş gelmemiş.
0: Eli boş gelmemiş.
2: İyi yapmış ne güzel koymuş.
0: Ertesi gün sen git arkamdan konuş.
2: Ne demiş?
0: Sıkıştır benim gerek size.
2: Gel
0: ondan
2: tamam.
0: Sonra.
2: Hay ne demiş
0: işte
2: söylemiş.
0: Şey arkaya koydu atmadı işte öne çıkartmadı masayı falan. 15-20 gün kıyamet ya.
2: Aa.
0: Gerginlik falan filan sonra öğreniyorum bu. Ha. 20 çeşidi koymuşum. Nezakette, örfte, adette kusur etmemişim. Sana dil çevirmemişim, laf etmemişim.
2: Aa,
0: o bir çeşidi ben masaya zaten koymuşum ki. Ki
2: çıkarmasam
0: öyle bir insan,
2: çok ayıp bak.
0: Ha,
2: bak
0: çıkarmasam ayıp. Getirdim ayıp. Hemen koymuşum masaya. Ne yapayım masanın ortasına mı koyayım? Kurabiye masanın ortasında olmaz ki.
2: Bir de hani ev sahibi gelene kadar misafir hazırlıyor ya onu.
0: Ondan sonra dedim ki kızım dedim Nermin Öztürk 25 yaşındasın. 3 çocuk büyütüyorsun. Ağzına da kuş tutsan yaranamıyorsan. Sen de dedim bundan sonra ona göre muamele yap dedim. Ama olmadı gene eski kafayla muhabbeti yaptım.
2: Yalan.
0: Ama çok üzülmüştüm.
2: Aa, ben de üzülürüm.
0: Ne ağlamıştım, hakkıma girmişlerdi.
2: Ben emek veriyorum abi. Ben çünkü
0: vallahi
2: ben de çok
0: vebal üzülürüm. Çok büyük bir şey. Bak unutmam, unutturmam. Gün gelir hesap için gelirsiniz.
2: Şey o yalan şey. Hayır ben bu soruyu niye sordum biliyor musun? 30 saniye ya bir işte dakika şey yapabilir miyiz rahat?
0: Yapabiliriz.
2: Gözün içine bakmadan böyle konuşuyor çok hoşlanmıyorum. Tamam. Bu tarz yorumlar yapıyorlar ya Nermin.
0: Çok üzülüyorum.
2: Şimdi bak işin bilir kişisi değilsen. Gerçekten şimdi sen yorum yapsan derim ki arkadaşım sen bu işi biliyorsun okey. Ve onu şey diye alırım biliyor musunuz? Ben tecrübesinden faydalanacağım Nermin diye alırım.
0: Evet.
2: Neyse yorum yapıyorlar Allah'ım ama ne yorumlar? Ay nasıl? Tövbe estağfurullah hakaretler hakaretler. Yazık. Arkadaş bu ne ki ya?
0: Eline dikkat et.
2: Bu neyin kafası? Neyse buna çok üzülüyorum bir. İkincisi ben de senin gibi ben konuyla alakalı
0: hiç
2: değilim aslında.
0: Hiç yok. Hani daha küsmüş dağın haberi yok.
2: Benim de nasıl biliyor musun? Senin atıyorum işte Melike'yi evlendiriyoruz. Melike'nin evine çeyiz geliyor. Bak Melike'nin evine çeyiz getiriyorsunuz. Ben Melike'nin evine yakın oturuyorum. Sen dünürleri münürleri topluyorsun bana geliyorsun.
0: Aman yarabbim.
2: Tabii sen diyorsun ki Serpil.
0: Sen de yemek
2: bu arada
0: yapsam.
2: Ben çalışıyorum. Hayır şöyle. İşte evi temizlemeye gelen hanımlar, tamam. İşte anneler, teyzeler hepsi sana geliyor.
0: Yandan da şu çikolatayı koyalım. Heh.
2: Dedim ki aa tabii buyurun buyurun başımın üstünde yeriniz var.
0: Tamam.
2: Neyse Nermin'im ben bunları aldım. Allah ne verdiyse senin dediğin gibi çıkarttım. Bir de bizde şöyle bir durum da var. Nermin de bunu yaşıyor çok. Onun için bildiğim için rahat söylüyorum. Nermin'e gelecek misafirde şey diyor. Ya da Nermin'i davet eden şey diyor. Ya biz size işte ikram etmeye korkuyoruz. Değil arkadaşım biz de evimizde her gün... Bakın bu tarz yemekler yiyoruz. Neyse.
0: Evet ya öyle demeyin valla.
2: Nermin dünyaları yaptım. Allah
0: memnun
2: kabul etsin.
0: Değil mi?
2: Aa bir de o arada bulaşık makinem bozuldu mu? Bir ton bulaşık içinde. Neyse uzun hikaye. Nermin beşinci... yaptım döndü bana şey dedi. Aa dedi çorban tuzlu olmuş dedi.
0: Bak. Abi işte nefret ederim.
2: Bir de bu arada.
0: Niye biliyor musun? Tuzluysa da sus ben de onun tuzlu olduğunu fark ederim.
2: Yok
0: belki de
2: bu arada değildi.
0: Yani.
2: O belli ki daha az tuzsuz seviyor.
0: Kusur demek ki.
2: Bir de şey böyle
0: kusur
2: hani bak
0: arıyor, kusur.
2: Mesela Melike'nin.
0: Benimkisi gibi 20 çeşit var ben almışım bunu buraya koymuş.
2: Bu arada örnek diye söylüyorum ben böyle bir şey yok. Melike'nin dün şey kayınvalidesi bana dönüp şey yapıyor böyle çorbamdan bir kaşık alıyor. Ay çok tuzlu olmuş çorbam ben bunu içemem.
0: Vallahi çok
2: üzülüyor. Aa bizde içli köfte böyle yapılmaz ama. Bak. Ya köfte yap. O onun değil aşkım. Ha, beyazı ben var. Yapacak. Hay kabım kirlendi. Gittik.
0: Görüyor musun?
2: Sinirlendim yani.
0: Yani ne olursa olsun kalp kırmayın. Yıllar da geçse unutulmuyor.
2: Abi
0: ya
2: ben bunu emek veriyorum.
0: Neden ortalığı karıştırmak için ortaya bir şey atıyorsunuz? Ya küçücüğüm zaten. 26 yaşındayım. 3 çocuk bakıyorum. Telaşlıyım. 20 çeşit koymuşum sofraya.
2: Bir de küçücük çocuğu var yalnız.
0: Yani ve ağırlamışım. Krallar gibi kaç tane çaydanlık boşalmış. Gece sabaha kadar ben ayakta kalmışım. Bir öğreniyorum ki ertesi gün arkamdan böyle bir şey. Ay böyle ertesi gün değil. 10 gün sonra 15 gün sonra öğreniyorum.
2: Ha.
0: Sürekli böyle şeyler, hareketler.
2: Trip tavır mı?
0: Heh, trip tavırla. Aman. Yapmayın. Yani kimsenin o gün... Sizin pis önünüze yazık. Bak hak zaten koymuş sofra. Hı. Zaten bir hakkılarına girmişsiniz öyle düşün. Bir hakkım geçmiş size.
2: Eli çek.
0: En azından bu muhabbeti yapmayın ki kırılmasın ya. Kimse kimseye gücenmesin. Eksik de olsa fazla da olsa hep Peygamber Efendimiz demiş ya kapatıcı olalım. Kamufle edici taraf olalım. Her şeyi ortaya savurmayalım. Hataları da gizleyelim. Beşinci tarif geliyor efendim.
2: Şimdi bu bunun. O orada erisin. Onun
0: orayı Serpil yaparken. Hı. Ben size dışarıda 1000 TL'lik yiyebileceğiniz bir çoban salata yapacağım. Dışarıda 1000 TL. Nermin'in enfes mutfağında 0 TL. Yani masraflarını karşıla, sofrana koy. Siz çoban salatasının sunumunu 1000 TL'ye getirdiniz mi hiç?
2: Nermin.
0: O görseli çıkarttınız mı? Biz çıkartacağız. Biz demiştik şeker domatesle yapacağız bunu.
2: İşte bunu bakarken şey yapamadık.
0: Evet o olmamış biraz.
2: O olmadı olsun. Ama bu da öyle.
0: Kiseye yaparız bıçakla alırız o kısmı öyle yaparız. 4 adet iri domatesimiz var.
2: Bu 4 sayılır ha.
0: 2 adet pardon. Ha. Bu 4 sayılıyor doğru. Çoban salatasında 2 adet domates, 2 adet salatalık, 1 adet kırmızı soğan, yarım demet çikolataya bak, maydanoz, sosu için 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet limon suyu. 1 yemek kaşığı nar ekşisi, tuz, isot, karabiber, sunumunda süzme yoğurt, zeytinyağı, kekik. Ben şimdi bunu yaparken Serpil de çikolatayı yapar olabilir.
2: Şimdi Nermin'im, çikolataya bakıyorum ama sana çok büyük...
0: Serpil, domatesi 1000 TL'de yapacağız ya, senden büyük bir tencere istiyorum.
2: Şimdi benden...
0: Şu şekilde yapsak daha
2: doldurmasını olur. Bence düşün.
0: Değil mi? Yani, tabii. Şu şekilde yapalım.
2: Bence şöyle. Aynen. Ama onun içine şey istiyorum Nermin, sana zahmet, bir yere atmazsan seni salataya geri koyacağız.
0: Bir pişirelim.
2: Ama şimdi değil. Şimdi
0: önden
2: değil.
0: Bir pişirelim, sen bir ver bana.
2: İçine oymadan pişirelim. Bizim kırmızı tenceremiz nerede? Şöyle. Şey, cam kapaklı derin.
0: Şöyle üstüne 1000 TL'lik salata, çoban salatasının sunumunu yapacağız.
2: Şimdi
0: ben bunu buraya koyacağım, Serpil üstüne sıcak
2: suyu. Dur, evet,
0: direkt şimdi... dök üstüne.
2: Gelmedi, kaynamadı, koyma. Neyse tamam, ben kapattım.
0: Şöyle şuradan doldur. Ben şuradan bir...
2: Erimedi. Direniyordu. İstersen sen, sana şey vereyim, böyle bana salatasını yapacaksın ya, minicik küçük mü yapacaksın? Ben.
0: Şimdi kıymetli izleyenler, bu salatayı yaparken çok keyif alacaksınız. İlk etapta o domatesler bir suda haşlansın, tamam mı?
2: Ben bu arada pilavın altı sönmedi, biliyorsun değil mi?
0: Hı.
2: Sönmemeli mi?
0: Bence artık yavaş yavaş sönmeli.
2: Şimdi ben senin de olsam şunda rahat çalışırım. Bu tahttan temiz ve büyük.
0: 1000 TL'lik yapacağım için salatayı kabuklarını soyuyorum. Evde kimseye bana para vermediği için direkt kabuklu yapıyorum. Hiç
2: aa, yapmam. Yapmam gerekiyorsa.
0: Yaparım abi. Yeter. Soydum.
2: Şimdi İncecik bence soydum. Benim beyaz çikolatam.
0: Bir de bu üstündeki o yeşil şeyini hiç sevmem. Salatada da gözünce
2: çökünü ben de sevmem.
0: Saygısızlık olarak algılarım.
2: Aynen.
0: O yeşilini ayıracaksın. Şimdi domatesin üstüne serpil, hemen at suyunu.
2: O özenilmemiş bir durum zaten bu arada. Bir şey söyleyeyim mi bence?
0: Atalım onun üstüne suyunu. Birazcık onu bir şey yapalım.
2: Zaten böyle çok değil. Kabukları soyuluncaya kadar. Aksi halde çok yumuşar ya. Biz onu yapmayacağız zaten. Sana
0: çoban salatasını
2: soğuk suyunu da hazırlayayım.
0: Doğrayacağız, tamam mı?
2: Hemen açtım. Ay, kremam da kaynadı, yetiştiremedim. Hemen şöyle.
0: Yani bir domatesi. Şöyle minik minik doğruyoruz. İsterseniz içindeki çekirdekleri alabilirsiniz ama ben onları çok seviyorum. Çilek yermiş gibi geliyor bana.
2: Kremam kaynatma noktasına bir tık geçtiği için bekleteceğim ki soğusun. Ama ben bu arada
0: beyaz çikolatamızı dolduruyoruz.
2: Bu beyaz çikolatanın bu durumundan o kadar çok sıkılıyorum ki beni hep patlatmaya çalışması beni yoruyor.
0: Salatalıklarımı alıyorum.
2: Şimdi bu arada gözüm domatesle, hemen oraya soğuk bir de su yaptım.
0: Onu bence biraz daha pişirelim ki iyice.
2: Yok, tersini çevireceğim.
0: Rahat çıksın.
2: Kabuğu zaten çıkar Nermin onu.
0: Şöyle bir alacalı boyu soyuyorum. Bu salatayı gerçekten gördüğümüzde restoranda 1000 küsür TL'ye satıyorlardı. Biz dedik Serpil'e niye yapmayalım? Yani biz bunu, bu sunumu şey, ekrana getirmeyelim.
2: En minik haliyle gelecek değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Bu arada bakın suyum kaynadı. Hop, domatesimin sırtını çeviriyorum. Yani popo kısmını. Şöyle zaten olmak üzere. 30 saniye sonra onu almam lazım domatesi. O kadar güzel oldu.
0: Salatalıkları da böyle incecik doğruyorum.
2: Ben de beyaz çikolatamı da boşalttım.
0: Evet, orada çikolata da boşalıyor. Efendim, çok şık sunumları, çok cüzi rakamlara kendi evinizde eşine, dostuna, ailene, çoluğuna, çocuğuna hazırlayabileceğini gösteriyoruz. Beyaz TV'de. Şimdi o domatesler oradan ne olacak biliyor musunuz?
2: Hoppa, onu almamız lazım.
0: Bence bir tık daha.
2: Hayır. Çıktı.
0: Ha çıktı mı? Hemen hadi. Böyle soğuk suyun içine atıyoruz. Üstlerine biliyorsunuz koymadan bakın, şeritler yapmıştım.
2: Bu arada tek derdimiz şuydu. Bakın.
0: O üstündeki kabuğunu çok aman, rahatlıkla alma. Aa, gösterseydin çok güzeldi. Ha göster.
2: Bakın. Şu. Parmaklarım çikolata yanlış anlaşılmasın.
0: Onu tam olarak soymak için.
2: Bunun için burada.
0: Onun için onu görsün izleyicimiz. Çok rahat şimdi suyun içinde size nasıl soyduğumu göstereceğim. Evet burada çoban salatamın malzemelerini neredeyse hazırladım. Ah. Yandın mı? Ne oluyor? Ne
2: yok,
0: oluyor?
2: Yok yetiştiremedim burayı da.
0: Şu kremam sen soğudu diye bir şey yok zaten. Orada kal.
2: Yok kremam soğudu.
0: Şu sonrasında
2: yani işte sözün özü öyle durumlara
0: ayıp
2: karşı.
0: Ya, gerçekten o ben onları çok kınıyorum. Açık ve net söylüyorum. Yapmayın abi kimsenin gözyaşına, kimsenin size olan sevgisine, saygısına bu muhabbeti yapmayın ya. Yapmayın yani.
2: Bu arada Nermin ne biliyor musun? O olaydan sonra kendi kendime karar verdim.
0: Değil mi? Bak evet. Bir de küstürüyorsunuz.
2: Karar verdim.
0: İyi olan insanları küstürmeyin ya. Küstürmeyin hocam.
2: Ben bu arada öyle bir programa gitsem kendim. Hı hı. Gitmem de. Gitsem 15 dakika sonra masadan herkese şey derim. Hadi canım. Hadi size iyi günler. Derim.
0: Dersin biliyor musun?
2: Derim. Sorarım sen biliyor musun o yemek nasıl yapılıyor diye. Derim valla.
0: Çoban salatada hepsini minik severim.
2: Mantıklı mantıklı eleştireceksin. Nermin'im bunu çıkarmamız lazım.
0: Onu geliyorum ben hemen şimdi. Ya, sen şu kolayı başla bence bunu.
2: Ben ona gidiyorum. Sen şuraya al ki.
0: Burada bakın.
2: Sana temiz kap vereceğim şimdi bunu.
0: Üstüne şeritler atmamın nedeni domatesimin çok rahatlıkla soyulabilmesiydi.
2: Ha, içini buraya oyalım.
0: Şöyle görüyorsunuz. Bak gördün mü? Pat diye bir taşım kaynattım. Ne ziyan ettim ne çarçur ettim. Gitti hemen kabuğum kalktı. Bu şeker domateslerde alt bu taraf böyle oluyor. Sıkıntı yok. Onu ben şimdi bıçakla alırım.
2: Almasak da olur. Şey koyacağız ya hafif yüzeyini patlatmadan.
0: Şöyle. Aldım.
2: Çünkü patlayınca da güzel olmayacak şey içine.
0: Patlamadım. Ayarladım.
2: Yok çikolatam aslında. Neyse.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şey çok kolay soyuluyor bu taktikle yaptığınızda. Sunumunuz da çok güzel olacak.
2: Bu çikolata niye bu kadar hassas bir varlık acaba?
0: Evet, bunu böyle temizledim. Bir elime su tutayım, geliyorum.
2: Bunun altını kontrol ediyorum ve bir çimdik daha...
0: La ilahe illallah.
2: Su vereceğim.
0: Kapağını bırakıyor muyduk üstünde böyle?
2: Yok,
0: yoksa
2: hayır.
0: Sadece içini alayım mı?
2: Kapağını çıkarmıyor Nermin.
0: Tamam. Dur bir dakika, sırt üstü
2: yoğurdun
0: gelecek.
2: Üstüne.
0: Şunu şöyle bir alıyorum buradan.
2: Azıcık daha buna su veriyorum ki patlıcanlarım da çeksin ve pişsin. Niye ben yetişemiyorum sana şu anda acaba? Bir ağırlık mı çöktü bana, ne oldu?
0: Yok yok, gidiyoruz, güzel gidiyoruz.
2: Şimdi.
0: Bunu burada domatesini kullanmak istiyorum.
2: Çoktan. Özlemim.
0: Böyle bir oyma işlemi yapıyoruz. Ne uğraştım değil mi? Hep bunlar bana sonradan gelen adetler.
2: Niye uğraştın canım? Bir şey yapmadın ki. Hepsini fıtı fıtı fıtı fıtı doğradık.
0: Şimdi izleyici onu diyecek.
2: He anladım. İç ses. Ama masada o nasıl duracak? Varın siz düşünün bir de onu.
0: Bu içini ziyan etmek istemiyorum.
2: Evet, yanındaki temiz pembe kabı onun için getirdim sana.
0: Hepsini bunu kullanacağım.
2: Tek seferde çalışmak için bunu böyle bir... Şöyle gideceğim abi.
0: Biraz daha güzel oyucu.
2: Aha. Tamamdır.
0: Şöyle içine oyabildiğim kadar. Siz bunu daha tatlı küçük domateslerle de yapabilirsiniz. Biz böyle şeker domatesle yapmak istedik.
2: Hem büyük hem çalışması kolay olacak diye.
0: Şöyle.
2: Böyle düşündük.
0: Vay vay vay, birazdan ne çıkıyor? Yalnız şu an ekranda görüyor musunuz gofret kurabiyeyi?
2: Daha bitmedi, bekleyin.
0: Ekranda
2: bekleyin.
0: Görüyor musunuz sunumu? Hay Allah Allah.
2: Daha fıstığı var bunun, bakın. Fıstığını da koyayım. Ya bir şey söyleyeyim mi? O unu kavurmak, o fındığını kavurmak falan Nermin. Gerçekten hani baktığında aa sıradan bir kurabiye canım. Ama değil, öyle değil. Gerçekten değil.
0: Domatesin içini de ziyan etmem. Burada
2: etme arkadaş.
0: Sosunda kullanırım ben onu dedim.
2: Sana çukur kap vereyim mi onu karıştırman için? Ha, sosu
0: şimdi
2: vesaire.
0: Alacağım sen. Yap. Ama bunun ben sunumunu göstermek istiyorum. Bana sarımsak yoğurdun sunum tabağını hazırlarsan bayıla bayıla yetişeceğim koyarım. Sana. 4 dakikamız var. Ona göre dakikayla yetişiyoruz. Yarışıyoruz. Şimdi efendim. Kaldıramadım. Şöyle domates, soğan, salatalık. Akıllı kullanacaksın. Allah akıl vermiş.
2: Şimdi.
0: Kullanmadığında hamallık yaparsın. Ben yıllarca kullanmadım. Hamallık yaptım. Olsun. Olsun.
2: O da lazımmış demek ki.
0: Ona da olsun. Ona da olsun.
2: Yapma bunu bana, yapma. Şu an yapma.

0: içine atıyorum. Birazcık her yeri sulamış olabilirim. Normal.
1: Ne canım?
0: Çalışıyoruz. Haydi bismillah. Ve geldik son dokunuşlara.
1: Benim bir fıstığım kaldı diye düşünüyorum.

0: Ay. Tezgahım tertemiz. Soğanım yere düşmüştü, aldım. Orada beni yargılamayın. Şunu aldım. Bu çoban salatasında ben
1: Hadi bakalım
0: zeytinyağı
1: gofretleri.
0: severim.
1: Bunlar ekşisi çok
0: Limon
1: sever.
0: suyu çok severim ama çok olmuş. Az koyayım, serpilemez. Şöyle.
1: Kurban olsunlar. Salatalığı da ben az koysaydım keşke, değil mi?
0: Şöyle. Fazla
1: Tamam, sen
0: fazla.
1: koy nar ekşisini, ben yerim.
0: Yok yok. Koydum. Burada sumak, özellikle karabiber ve tuzu ekliyorum.
1: Şuranın Nermin görüntüsünü görüyor musun? Bir taraftan da seni ben de...
0: Valla görseller yıkıldı.
1: Hemen geldim. Yettim, yetiştim.
0: Sadece bana sarımsak koyuyordu zemine. Ben domatesi dolduracağım şimdi.
1: Hemen. Şimdi. Allahu Ekber. Hay, nasıl güzel olmuş. Bu arada zemindekilerin hiçbir tanesi toz kir değil. Şey, ne derler?
0: Sumaktı.
1: Sumak. Şimdi Nermin'im. Aslında bunun sarımsağı yok. Bunu şu kapta çırpacağım. Çünkü çoban salata ya bu kuzu.
0: Evet.
1: Dur, geldim canımın içi.
0: Şimdi size bir sunum hazırlıyoruz. Bunun da görmeden gitmenizi istemem. O yüzden biraz acele ediyorum.
1: Bence güzel oldu.
0: Evet.
1: Şöyle tatlı kaşıkla çıkmadı mı sana? Rahat
0: çıktı. Ben tamam. Biraz daha içine fazla harç koyabilmek için. Sen onu
1: şimdi
0: hazırlayana
1: geliyorum,
0: kadar.
1: Bekle. Ay.
0: Şey yapsana. Zemine onu koysana hemen, ben bunu çevireyim.
1: Geldim. Sen doldur ikisini, koy oraya.
0: Tamam.
1: Ben hemen geliyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ay, buna iki olmaz.
0: Ayrı ayrı bir tane bir tane yapalım. İkiye bölürsen çok iyi olur. Yoğurdu koysana bana sen bir tanesini.
1: Şunu koyacağım. Gidiyoruz. Çapraz.
0: Tamam. İkisini aynı yere mi koyalım?
1: Evet, böyle. Birini bir köşeye.
0: Sen onu bana hazırla.
1: Hemen geldim.
0: Efendim, dakikalar sonrasında harika sunumumuzla sizler yorum yapmaya devam edin. Ben size şunu söyleyeyim. Birazdan göreceğiniz masa hayal ürünü değil. Tamamen bizim size bugünkü şovumuz olacak. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Geldim, dur dur.
0: Ve geliyorum efendim.
1: Gönder hocam, şu köşeye yapıştır.
0: Bismillah.
1: Hoba.
0: Bir dakika, bir dakika. Hop. Aman ya Rabbil Alemin.
1: Şimdi.
0: Evet efendim.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 12'li tuvalet kağıdı 115 lira.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
8: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
7: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde Trix sat.
5: Aradığınız tarifler, tatlılar, hamur işleri, sebze ve et yemekleri, televizyonda kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Nermin'in Enfes Mutfağı YouTube kanalında.
6: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
4: Orada eğer inciyle karşılaşırsan, iyiymiş de. Kendini bırakmamış de. Sağlam. Dayanıyormuş de.
5: Baba ne olurdu evine baba.
4: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
6: Benimle evlenir misin Gülben?
5: Arayacağım, gelmesinler. Şimdi bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
7: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
6: Hadi benimle say. Bir.
5: Yıkarsan her şey bitecek.
6: Dinleme onu.
5: İki. Düdüklüğü isteyeceklermiş.
6: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
5: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
7: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
6: Dört.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karşınızda yeni

0: tatları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye birçok alternatif Akbank'ta. Hemen mobilden ilk kez Akbank'ta ol, %0'dan başlayan faiz oranlarıyla kredini kullan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Evet efendim, birbirinden lezzetli, harika sunumlarla karşınızdayız. Ben özellikle önce domatesi yakından görmenizi istiyorum. İlk etapta gördüğünüzde diyeceksiniz ki...
1: İki tane domates.
0: Bu nasıl bir çoban salata, aman ya Rabbim. Ve sonra o çoban salatanın...
1: Aa, dur elimden
0: nasıl...
1: Ortadan.
0: Lezzetlendiğini sizlere göstereceğim. Bakın.
1: Bu arada bizim soymak için soyacağımız, bıçak için şey, kabuğunu soymak her şeyimiz var. Ama bu bir gastronomi tekniğidir. Haşlayarak zar gibi kabuğunu alma tekniği
0: var. Bakar mısın
1: biz
0: ya?
1: Biz onu yapmak istedik.
0: Şöyle bir servis geldiğini düşünün. Nasıl döneyim? Şöyle mi döneyim? Şöyle döneyim, tamam. Heh. İçine bir görün. İçinden şöyle salata dökülüyor. Sosuyla, zemindeki yoğurtlu, zeytinyağlı, iç harcıyla özleşmiş. Şeyimizi de çok güzel doğradık. Şöyle göstereyim.
1: Evet.
0: Bakar mısınız? Efsane.

0: şık bir lezzet. Hemen yan tarafta efendim patatesler orta kısmındaki o fasulyesiyle bakar mısınız eşsiz bir görsele. Yan tarafta çakmak patlıcan dedik. Hakikaten çaktı görsele üstündeki yoğurtlu sosuyla birlikte. Kurabiye zaten sanat eseri oldu. Yapın, atın, kenara koyun. Üstüne hiç çikolata sosunu bulamayın. Kavanozlarda haftalarca saklayın. Hiçbir şey olmaz. Allah'a emanetsiniz. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sevgiyle sizleri bekliyorum.
1: Hoşçakalın. Hocam.

0: 195 gündür cezaevinde olan Tuğya'nın kendi gibi tutuklu Ümitcan Uygun'la mektuplaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Tuğya'nın ilişkisi akıllara Ümitcan'ın suçlandığı Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünü getirdi.
1: Kesinmiş. 13 Nisan 2022'de Esra Hankulu davasında kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl ceza almıştı. Aleyna Çakır da evinde ölü bulunmuştu ve bunun da sorumlusu olarak Ümitcan Uygun bulunuyordu. Şimdi tabii hala Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümün davası devam ediyor. Savcılık 15 yıla kadar hapsini istedi. Suç profili çok yüksek biri aslında baktığımızda.
0: Ümitcan Aleyna'yı öldürüp intihar süsü verdi diyen acılı anne ve baba canlı yayına bağlandı.
2: Ben bu konuda şunu söylemek isterim. Benim yavrumu ben kendi ellerimle yıkadım. Neden benim çocuğumun her tarafı mosmorudu. Diz kapağı sıyrılık. Gözünün biri hiç yoktu. İçine çöküktü. Mezarı açsınlar, gerçekleri orada görsünler. Yani otop sonucunu ben tekrar olmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum.
0: Kızının vücudunda özellikle gözünde yoğun darp izlerinin olduğunu söyleyen baba Mehmet, adli tıp raporunda bu durumun belirtilmediğini iddia etti.
3: Eşimle beraber ellerimizle yıkadık çocuğumun gözünün biri yok. İkincisine gelince kuşaktan at yani mosmor olmuş ayaklarına kadar. Bir intihar eden adam önce gözünü oyup ondan sonra da ayaklarını mor aldıp o şekil mi intihar eder? Benim çocuğuma intihar süsü veriyorlar. Benim çocuğumu öldürdüler, astılar. Kesinlikle bu gördüklerimizi hiçbir zaman görmedik. Gözünün birinin olmadığı o raporda yok.
1: Şimdi bu çok önemli.
3: Uçaktan atyanlı mosmor olmuş o yok.
0: Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Ümitcan'ın kızına defalarca şiddet uyguladığını vurgulayan baba Mehmet gözyaşlarına boğuldu.
3: Etme kızım gitme, bunlar seni öldürürler, bunlar iyi insanlar değillermiş, yapma kızım dedim. Yurda götürdü, polis teslim etti. Yurda bile vardılar, benim çocuğumu aldılar gittiler. Hı hı. Ondan sonra da cenazesi geldi çocuğumun. Hı hı. Ben onun için bak onu kurtarayım diye Ankara'daki evimi sattım. Kırşehir Kaman'a yerleştim. Ama burada da tutamadım.
1: Ah, çok haklısınız Mehmet Bey ya.
3: Tutamadım işte. Çok çabaladım ama ne yapayım, olmadı. Olmadı. Hayır, Sayın Bakanımız da bize bir yardımcı olsun ya. Ne olursun.
1: Siz ya. Şimdi adalet istiyorsunuz.
3: Hep çalışmalarını görüyor. Adalet yerini bulsun diyor. Ya bizim de sizin bu yayınınız bize de bir destek olur inşallah.
1: Olur tabii ki. Olmaz mı? Ama adalet yerini bulacaktır. Siz asla kızınızın intihar ettiğini...
3: Adalet yerini bulsun. Biz de kurtulalım. İçimize bir su serpiz.
0: Ümitcan'ın Aleyna'ya şiddet uygulayıp bu anları sosyal medyada yayınlamasına isyan eden baba Mehmet sözleriyle yürekleri parçaladı.
3: Hocam şunu söylemek istiyorum. Eğer ben o Ümitcan'ı ilk zamanda çocuğumu öldürdükten sonra çok çabaladım. Tutuklu yargılanmadı. Tutuklu yargılansaydı Esra Hankul şu anda sağ olacaktı.
0: Acılı baba, Esra Hankulu'nun ölümüne sebebiyet vermekten hüküm giyen Ümitcan'la ilgili çok konuşulan bir ihtimali dile getirdi.
3: Bu benim çocuğum mutlaka bunun bir pisliğini gördü. Çünkü bunlarda her yol var. Çünkü o rahmetli annesini bile bunlar kendileri öldürdüler.
1: Ümitcan Uygun'dan bahsediyorsunuz.
3: Bu sanatçı, evet, Ümitcan Uygun. Annesini bile bunlar kendileri öldürdü.
0: Baba Mehmet'in Tuğyan ve Ümitcan ilişkisiyle ilgili tespiti gündem yarattı.
3: Ta gidip de bak o sanatçının kızıyla mektuplaşıyormuş. Bak oradan şey alıyor ya.
1: Ne alıyor oradan? Neden?
3: Rahmetli Güllü sanatçının oradan O da ondan destek alıyor. Ben işte bunlar annelerini öldürdüler ya. O da annesini öldürdü. Ha? Oradan yardımlaşma birbirlerine Allah Allah. Destek alıyorlar.
1: Ha, siz ikisi de annelerini öldürdü. Bunlar böyleler.
3: İkisi de anne katili zaten.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
7: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
8: Allah aşkına neden?
7: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır şaka mati.
7: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
9: Doyanana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte.

0: hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Hesap.com'da. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.

0: sonra da coşkuyla kendinden geç işte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Koçakla Festival şimdi

0: Say Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Türkiye'nin konuştuğu dava.
2: Esra Ezmeci ile Yeni Baştan ekibi olarak şu anda Silivri cezaevindeyiz.
1: Tuğyan ve Ümitcan Uygun'un tek ortak yanı annelerini öldürdüler iddiası.
3: O da annesini öldürdü. İkisi de anne katili.
1: Cezaevinden Esra Ezmeci'ye ikinci mektup.
4: Çok çok önemli gelişmelerimiz var.
1: Tuğyan ve Ümitcan arkadaşlığı ne zaman, nasıl başladı?
5: Arkamızdan konuşuyorsunuz. Bizi tehdit ediyorsunuz.
6: Bu gerçekler ortaya çıktığı zaman, o zaman hepinizle tek tek ayrı görüşeceğim.
1: Şok eden arkadaşlığın perde arkası.
7: İnsanlar onu çok hafif alıyorlar. Tehlike anlamında çok ama çok hafif alıyorlar.
1: Az sonra... Ülkeyi ayağa kaldıran şüpheli ölüm.
8: Fakirin adaleti yok.
9: İnşallah adalet yerini bulur.
1: Aleyna'yı darp etti, canlı yayın açtı.
10: Yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz.
1: Bir ay sonra hayatını kaybeden genç kızın davasında şüpheli oldu.
11: Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurdum, bayıldı.
1: Acılı ailenin adalet isyanı. Kızımı öldürüp intihar süsü verdiler.
12: Benim çocuğumu mezara soktular ama hiçbir zaman peşini bırakmayacağım.
13: Benim yavrumun geleceğini söndürdü. Ben yavrumu istiyorum.
1: Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyorum.
13: Bu ananın yüreğine acık bir su serpim.
12: Çocuğumuzun gözünün bir tanesi yoktu. Mezarımızı açılsın, çocuğumuzu görsünler.
1: Aleyna Çakır davasında tüm gerçekler az sonra.
14: Ay ay ay. Merhabalar hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Pembe pembe, pes pembe. Gönlüm sende diyorsunuz. Romantizmin rengi. Aa, bu ne hoca?
15: Her gün farklı havalar.
14: Her gün farklı havalar diyor. Hoca diyor yani. Kadınlar gerçek. Şunu mu demek istediniz? Romantikliği boş ver.
15: Yok. Hayır. Bir dün aşk vardı. Ondan önce para vardı dün değil mi?
14: Ha, para
15: ondan
14: vardı.
15: Ondan önce aşk vardı.
14: Yani,
15: altın
14: vardı. Bir dakika
15: vardı.
14: Soruyorum. İzleyicilerimiz de dinlesin. Size soruyorum. Bak gerçekten gönülden cevap verin ama. Şimdi size bir sihirli değnek geldi. Dedi ki. Ya sana hayatının aşkını vereceğim ya da doyamayacağın kadar para. Hangisini seçerdiniz? İkisi yok. Öyle her şeyi istemek olmaz. Hangisi seç diyorum. Para diyor. Tamam senin aracısın. Hadi bir el kaldırın. Hayır gerçek olacaksınız ama. Yani böyle kendinizi tok gözlü göstermek için parayı da kenara itmeyin. Burada gözü... Şimdi bir dakika parmak kaldırtacağım. Para diyenler, bir, iki, bu hanımların hepsi, aşk diyenler, bunlar hep, sen ne istiyorsun, bu hiçbir şey istemiyor.
15: Ya pembeyi giymiş ama.
14: Hiçbir şey istemiyor. Ay ne top gözlü hanım bunlar ya, ne aşk istiyor ne bir şey. Ne, aşk mı var? Ha. Sen, hangisi, para mıydı aşkı? Sen, bir dakika beyefendi de bir şey istiyor, dur. Bir ver bakayım, bir merak ettim ya.
16: Aşk istiyorum ben de.
14: Tövbe yarabbim.
15: Ya. Allah.
14: Para?
16: Para nasıl olsa olur ama aşk daha önemli.
14: Aa, gördünüz mü ne kadar romantik. Ama mor giymişsin. Herkes ya, pembe ya. Giyerken paranın rengi. Olsun diyorsun. Olsun.
15: Daha iyi
14: bir
15: olsun
14: sen baba. De söyle. Ben izleyicilerime de soruyorum. Ona göre size aşk ya da para bulacağım. Bak iyi seçin.
16: Ben görücü usulü evlendim. Aşk isterim.
14: Hala sen evlisin ama.
16: Evliyim ama o zaman görücü usulü evlendim.
14: Kocan duyuyor kocan.
16: Duysun ya. Duysun.
14: Koca dinliyor.
16: Dinlesin.
14: Dinlesin. Peki tamam yani. Canlı yayın ya hatırlatayım dedim.
16: Korkum yok. Allah'tan başka korkum
14: hani
16: yok.
14: Hani altınlar alıyordu sana sen mutluydun.
16: Almak mecburinde.
14: Ha?
16: Almak mecburiyetinde 57 sene
14: almak
16: oldu.
14: Almak mecburiyetinde.
16: Ya, evet 57 sene
14: 57
16: oldu.
14: 57 sene oldu diyor.
15: Gördünüz mü mecburiyet.
14: Mecbur diyor.
15: Hadi bakalım.
14: Peki hocam size de sorayım aşk mı para,
15: para.
14: Mı? Para.
15: Aşk, diyor. Ben aşkı buldum. Ben aşkı buldum zaten.
14: Ben aşk hayır öyle yok. Öyle yok. Aşkın da elinden gider.
15: Canım niye gitsin aşkım öyle?
14: Bak bak hiç demiyor. Para diyor yine. Tamam peki öyle olsun. Şöyle güzel bir giriş yapmak istedim. Evet. Birazcık bakalım ne istediğimizi de bilelim diye.
15: Tabii.
14: Kocaları inşallah evde kavga çıkmaz bak. Vallahi.
15: Şimdi pembe giymekle olmuyor. Bak,
14: çıkmaz korkmuyor eşinden. Tamam ama iyi tamam.
15: Adam altın aldı geçen hafta. Mecbur diyor zaten alacak diyor ya.
14: Ama ben onlara sürüyorum yağlarımı parfümlerimi. Alsınlar altın ha, diye. Süreceğim tabii. Bu hayatın renkleri. Yağlanıyor, parfümlenip geliyorlar bunlar. Kocalarını etkiliyorlar. İyi yapıyorsunuz. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Bunlar hayatın renkli şeyleri. Ben hep girişte böyle birazcık neşenizi yükselterek girmek istiyorum. Çünkü hayatta güzel şeyler de var. Buna inanmazsak o zaman umutsuzluktan, mutsuzluktan gerçekten yaşarken ölürüz. O yüzden böyle neşeli girmek lazım. Çünkü konularımızın birçoğu maalesef hayatın diğer taraftaki gerçekleri ve üzüntülü gerçekleri. Şimdi biliyoruz ki bizi aslında çok şaşırtan bir konu olmuştu. Bana cezaevinden bir mektup geldi. Tuğya'nın mahkum arkadaşı. Avukatlarımız aracılığıyla biz mektubu aldırdık. Ve bu mektupta yazan şeyler hepimizi etkiledi. Çünkü o mektubun ilkine göre Tuğyan'la Ümitcan Uygun, ki ikisi de anne ölümüyle suçlanan iki kişi. Ümitcan Uygun da iki kadının ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor. Birinden zaten Esra Hankulu'ndan ceza aldı. Aleyna Çakır için de ailesi hala adalet arıyor. Mahkeme devam ediyor. Şimdi bugün ikinci kısmı var. Biz biliyoruz ki artık onlar yazışıyor, ediyor. Bizden önce öğrenen biri daha vardı. Buna da şaşırdık. Bizden farklı bir kaynaktan öğrenen kişi bu. Kervan da bunu biliyordu aslında. Şimdi size bir kısmını anlattık. VTR'miz var mı? Değil mi? Önce bir VTR'mizi izleyelim. Öyle mi yapacağız arkadaşlar?
17: Evet,
14: hazır bir cevap verin. Bir VTR'mizi izleyelim. Bir görelim. Sonra konuşacağız. Ay, ikinci mektupta da kız neler anlatıyor hocam?
15: Allah Allah.
14: Enteresan.
1: Tuğya'nın mahkum arkadaşından ikinci mektup geldi. İddialar gündeme bomba gibi düştü.
18: 81 milyona sesleniyorum burada. Bu saatten sonra hiçbir sessizlik yok.
19: Herkesten her şeyi bekliyorum bu saatten sonra. Bana da sıra gelecek. Ben hep susmayacağım ki.
1: Tuğyan ve Ümitcan Uygun'un yaklaşık 2 aydır mektuplaştığını belirten mahkum tanık, ilk iletişim kuranın Ümitcan olduğunu söyledi. Ümitcan'ın yaşadıklarının zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden yanındayım dediğini belirten tanık, Tuğya'nın da yalnız bırakılmasından dert yandığını kaydetti.
18: Delirim böyle. Kafayı yiyin. Kafanız duvardan duvara vurun.
20: Ecdadım.
1: Mektupların içeriğini Tuğya'nın anlatımıyla bildiğini vurgulayan mahkum arkadaş, Ümitcan'ın mektupları ile ilgili kan donduran bir iddiada bulundu. Tanık, Ümitcan'ın dışarı çıktığında Tuğyan'a destek olacağını, babası ve abisi aracılığıyla intikam almasına yardım edeceğini düşündüğünü söyledi.
19: Arkamızdan konuşuyorsunuz. Bizi tehdit ediyorsunuz.
6: Buradan da primli arkadaşların hepsine sesleniyorum. Yarın bir gün o gerçekler ortaya çıktığı zaman, o zaman hepinize tek tek ayrı görüşeceğim.
14: Şimdi tanığın iddiasına göre, yani anlatıyor tabii herhalde mahkum arkadaşlarına o sırada, Ümitcan Uygun ona yardım etmeyi, özellikle abisi ve babasının ona yardımcı ve destekçi olmasını teklif ediyor. Ve sana çıktığında intikam alman için yardımcı olacağım diyor.
15: Evet.
14: Ne diyorsunuz yani Hasan
15: bu,
14: hocam?
15: Bu tabii ikisi de kriminal. Yani ikisi de kriminal bir tipler yani. Netice itibariyle bence Tuğyan ancak böyle bağlayabilirdi. Tuğyan çünkü dışarı çıktığında birçok kişiden intikam almak, en başta Kervan'dan intikam almak niyetinde. Çünkü burada Kervan'ın başka bir kadınla daha sonrasından cezaevine girdikten sonra videoları var. Dolayısıyla bu onları birbirine yaklaştıracak durumdur diye düşünüyorum.
14: Yani sizce böyle bu duruma ne diyorsunuz? Yani çıkacağını da düşünüyor Tuğyan'ın bu arada.
15: Tabii.
14: Tuğyan çıkacak. Yani kendi durumuyla bence Ümitcan Uygun da, yani bunlar antisosyal kişilikler arkadaşlar. Yani suça, kriminale eğilimli kişiler. Tuğya'nın da öyle olduğunu biliyoruz zaten, davranışlarından öyle. Ümitcan Uygun keza zaten öyle, birçok kızın yani ölümüne sebebiyet verme, şiddete eğilimi çektiği videolarla biliyoruz. Şimdi burada kendisi annesinin ölümüyle suçlandığı için Ümitcan Uygun, bu arada onda da takipsizlik verildi Ümitcan Uygun, bununla ilgili suçlamadan çıktı, bunu söyleyelim öncelikle. Kendisi de aynı durumda olduğunu düşünüyor aslında Tuğya'nın ve ona sonra da diyor çıkınca intikam alına bana yardımcı olurum.
15: Çünkü o da annesinin ölümüyle suçlandı.
14: Aslında gözdağı veriyor.
15: Tabii. O da annesinin ölümüyle suçlandı. Takipsizlik kararı aldı. Ama hala kamuoyu vicdanı rahatlamadı o dosyayla ilgili olarak. Birçok dosyada da maalesef doğru bir sonuç aldığımız söylenemez. Şimdi burada da Tuğya'nın da annesini öldürmesiyle ilgili olarak suçlandığını ve çıkacağını düşünüyorum Ümitcan.
14: Evet.
15: Tuğyan kendisi de zaten
14: şimdi
15: çıkacağını
14: düşünüyor. Ümitcan kendisi tabii bu olayda takipsizlik aldığı için bence Tuğya'nın da takipsizlik ya da beraat ederek bu dosyadan çıkacağını
15: düşünüyor.
14: Ben size
15: bir şey söyleyeyim. Yani kendi aralarında şimdi aşk meşk iş, yani ilk mektuplardan bahsediyorum. Yani diyor ya iki aydan beri yazışıyorlar, mektuplaşıyorlar. İlk mektuplarda ki görüşmeler bence taktikseldir. Yani mesela Ümitcan şöyle yazmış. Tabii bu benim tahminim. Ya ben de senin annenle alakalı olarak böyle bir soruşturma geçirdiğini gördüm. Ne kadar yanlış olduğunu biliyorum. Ben de aynı süreçlerden geçtim. Sana destek oluyorum deyip bence bazı noktalarda taktik de veriyordur. Şöyle davran, böyle davran. Daha sonrasındaki mektuplar döndüyse aşk meşk suyuna döndü.
14: Ben şunu merak ediyorum. Bildiğim şudur. Hocam size sormak istedim. İzleyiciler de çok soruyor. Cezaevindeki mektuplar, biz dışarıya mektup yazdığımızda bunlar okunarak çıkıyor değil mi?
15: Tabii.
14: Yani bunun sınırı ne? Yani Ümitcan Uygun rahatlıkla sen çıktığında intikam alırız diyebilir mi?
15: Şöyle, intikam alırız diyemez, derse suç olur.
14: Evet.
15: Çünkü cezaevinde bir kere şunu söyleyeyim. Cezaevindeki telefon görüşmelerinin ve mektupların, yazışmaların tamamı
14: okunur,
15: dinlenir. Evet. Bir suç unsuru varsa ona göre de hareket edilir.
14: Çıktığında yardımcı oluruz dese mesela.
15: Bravo, o olur.
14: Evet.
15: Yani ben dedim ya, ilk mektupların tamamı taktikseldir. Şöyle yap, böyle davran, ben de aynı bu süreçlerden geçtim. İyi dur, sağlam dur, üzülme, bu noktayla ilgili olarak şu yeterli, şu yetersiz gibisine, şuraya konuş, buraya konuşma gibisinden. Bence taktikseldir. Daha sonra sen çıktığında da ben senin yanındayım gibi gibi. Bunlar birbirinin dilini anlarlar yani. Anlarlar dillerini. Dolayısıyla orada intikamını alacağız, ona bunu yapacağız, buna bunu yapacağız derse suç olur.
14: Peki şimdi burada tabii bildiğimiz nokta, o koğuşta mahkum hanımlar var, diğer mahkum hanımlar. Tuğya'nın bunu bu kadar oradaki kızlara anlatıyor bunları. Bunları bu kadar anlatması belki de duyulmasını Tuğya'nın istemiş olabilir mi dışarıya bir mesaj olarak?
15: Ben ilk aklıma geldiğinde bu
14: dışarıya
15: mektup...
14: Dışarıya bir mesaj olabilir mi bu bir tehdit?
15: Ben size bir şey söyleyeyim. Bu mektup muhabbetini ben ilk öğrendiğimde ilk aklıma gelen şeydi bu. Hatta paylaşmak istemedim dün ve ondan önceki gün. Yani bir ortam bir otursun iyice. Çünkü ben özellikle zaten Tuğya'nı biliyorsunuz. Annesini öldüreceğini bile herkesle paylaşan birinden bahsediyoruz.
14: Tabii.
15: Herkese paylaşan birinden. Hatta bu konuyla ilgili olarak Bircan'dan şuradan buradan yardım isteyen birisi Osman'dan. Şimdi Ümitcan'la olan diyalogların da çok rahat, hatta bunu ayyuka çıkacak şekilde konuşmuştur. Ama bir şekilde de bizim onunla ilgili bilgi toplayacağımızı ve bunu da paylaşacağımızı bilip birilerine mesaj da göndermiş olabilir.
14: Bunu da unutmamak lazım. Bu dışarıya bir mesaj da olabilir. Yani bu bilinerek, hani alenen söylenmiş, söylenerek belki oradaki kızları da tedirgin edip üstünlük kurma isteği de olabilir. Bakın. Sonuçta orada da bir sistem var.
15: Cezaevinde çok rahat. Ben onu biliyorum. Yani
14: evet,
15: zaten
14: evet, çok rahat olduğunu
15: giden
14: söylüyorlar.
15: Arkadaşlar da aynı benzer durumları da söylüyor. Cezaevindeki ortamında bir problem yok. Yani zaten cezaevinin içerisinde o çok aşağılanmıyor. Hakaret edilmiyor, itilmiyor. Ortam da kendisinin tam istediği gibi bir ortam. Dolayısıyla cezaevinin içerisinde bir üstünlük yarışı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu dışarıya bir mesaj olabilir.
14: Evet.
15: Bu Ümitcan'la yazışıyor mu, mektuplaşıyor mu? Net. O mektuplaşmanın dışarıda bir şekilde öğrenilerek dışarıya da bir gözdağı Ümitcan üzerinden veriliyor olabilir. Çünkü başka kimin üzerinden verebilirsiniz ki bu gözdağı?
14: Şimdi tabii gözdağının en büyük verilecek kişileri, yani tahminen söylediğimizde bunun en tapında yani en yükseğinde kervan bulunuyor. Çünkü kervan hem duygusu belki de bu işin hatta en büyük motivasyonu olarak düşündüğümüz kişi. Çünkü kervanla hep dedik ya bir araya gelmek hayaliydi en büyük hayali. Ve kervan onu birinci aydan sonra kötüleyerek, katil yazarak, yılan diyerek, her şeyini deşifre ederek aslında bir anlamda mecazi anlamda sattı olarak da düşündüğü kişi. Peki bir kervanla ilgili bir VTR'mizi izleyelim. Kervanla ilgili de önemli bir bilgi vereceğim.
1: Güllü cinayetinde adı sıklıkla geçen isim Duya'nın eski nişanlısı Kervan'dı.
17: Başka çare yok. Ben kervansız ölürüm diyor. Ya da annemi öldüreceğim sonunda.
15: Aa.
1: Duyan ve Ümitcan Uygun'un mektuplaşmasının yankıları sürerken şok edici bir başka gelişme Kervan cephesinde yaşandı.
21: Kervan'la Duyan tartışıyorlar. Kervan Duyan'a bir sözü var. Ya anne ya ben.
20: Ecdadım.
22: Vallahi bu. Adam ruhsat bu.
20: Ben namussuzum lan.
1: Muhabirimiz de konuşan Kervan, Tuğyan ve Ümitcan Uygun arkadaşlığını haftalar önce bildiğini açıkladı.
23: Ben yine bir şey söyleyeyim size. Tuğyan yalancı makinesi az. Ben inanmadım onu.
1: Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla fotoğrafı ortaya çıkan Kervan'ın bu bilgiyi kimden ve nasıl öğrendiği merak konusu oldu. Kervan'ın fotoğrafına çok üzüldüğü bilinen Tuğyan'ın Ümitcan Uygun'la arkadaşlığı akıllara acaba bu bir mesaj mı sorusunu getirdi.
21: İnsanlar onu çok hafif alıyorlar. Tehlike anlamında çok ama çok hafif alıyorlar.
14: Evet, bildiğimiz o ki Kervan Bey bize ve arkadaşlarımıza söylediği ben Ümitcan'la Tuğyan'ın mektuplaştığını bir ay önce öğrendim dedi. Şimdi bir de böyle bir olay var. Farklı bir kaynaktan aslında bunu Kervan Bey öğreniyor. Kendisi söyledi bize bunu. Buna ne diyorsunuz hocam?
15: Şimdi tabii cezaevinden mektuplaşmasını dışarıya özellikle Kervan öğrensin diye yansıtıyor. Hmm. Bu işte gözdağının en başındaki şey bu. Hmm. Yani Kervan'a bir gözdağı. Bak ben bu adamla şu an görüşüyorum. Haberin olsun. Bilgin olsun. Hatta cezaevinde görüştüğü kişiler marifetiyle gizli de olsa bunu açık açık tehdide de çevirmiş olabilirdi dışarıda söyleyen. Bak Ümitcan'la görüşüyor. Araları da çok iyi. Bilgin olsun çıktığında sen düşün. Hı hı. Belki de bu sayede Kervan'dan bir şeyler de talep ediyor olabilecektir. Bilmiyorum tabii onu.
14: Evet, şimdi onunla ilgili de birlikte aslında karşılıklı bunu da söyleyelim. Bizim mektubumuz dışında tekrar söylemek istiyorum. Bizim iletişimde olduğumuz içerideki mahkumun dışında Kervan Bey bu bilgiyi başka bir kaynaktan öğrendiğini ve kesin emin olduğunu kendisi bizlere söyledi. Onun dışında da tabii ki bir VTR'miz daha var. Birazdan tabii Ümitcan Uygun konusuna gelince bir de devam eden kendisinin bir davası var. Hepimizi derinden etkileyen Aleyna Çakır davası. Genç kız biliyorsunuz evinde ölü bulunmuştu. Daha önce de Ümitcan o kıza şiddet uygulayıp bayıldığı görüntüleri yaymıştı. Ondan kısa bir süre sonra da kız evinde ölü bulundu. Aile asla bunun bir intihar olduğuna inanmıyor. Bunu Ümitcan yaptı diye iddia ediyorlar. Davaları hala devam ediyor. Bu sırada da Ümitcan Uygun zaten Esra Hankulu'nun ölümüne sebebiyet vermekten kendisi zaten cezasını 10 yıl ceza aldı. Bakalım Aleyna Çakır'ın ölümünden ceza alacak mı? Aile bunun cinayet olduğuna inanmış durumda. Bakalım onlar birazdan bizlerle neler diyecekler. Şimdi biraz da bir VTR'mizi izleyelim.
1: Güllü davasında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken 195 gündür cezaevinde olan Tuğya'nın mahkum arkadaşının yeni mektubu yine çok konuşuldu. Annelerinin ölümü sonrası bir süre yan yana duran kardeşlerin arası Tuğya'nın tutuklanmasıyla açılmış. Tuğberk ablası hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti.
24: Söz konusu annemse
0: Allah'tan başka hiç kimseden korkma. Hiçbir şeyden korkma. Anneme çektirdiklerine saysın. Yine bana hesap verecek.
1: Aklanana kadar Tuğyan'la görüşmeyeceğim diyen Tuğberk'in sık sık ablasını ziyarete gittiği ortaya çıktı. Mahkum tanık ikinci mektubunda Tuğyan ve Tuğberk'in kavga sebebi olarak Güllü'nün şarkılarını gösterdi.
0: Tuğyan'la ilişkinin kesildiği olduğu nokta rezalet. Kostümler, filmci anlaşmaları rezalet. Benim hakkımda annemin kostümlerini sattığı filmcilerle anlaşma yap. Bu yalanı neye dayanarak atabilirsin ya?
1: Tuğberk'in annesinin şarkılarının telif hakkını istediği, Tuğyan vermediği için kavga ettiklerini belirten mahkum tanık aralarının düzeldiğini kaydetti.
0: Affetmesin beni. Hiç gerek yok. Onun affına ihtiyacım yok. Lütfen affetmesin beni. Umurumda da değil.
1: Tuğyan'ın telif hakkını devretmediğinin altını çizen mahkum arkadaş, şarkıların parasını avukat Merve Uçanok aracılığıyla Tuğyan'ın almaya devam ettiğini söyledi.
0: Bunlar Allah için ya, yani gerçekten bunlar söyle, yani ben sana elimden geldiğince annemin kızı olarak, annem şunu söylüyordu ya, iki parmağımdan hangisini kessem daha az acır. Ben bu insana nasıl derim ya, git lan, git kendi işine bak. Nasıl derim ya, hanginiz diyebilirsiniz? Ben bunu yapmışken sen çıkıp nasıl...
1: Öte yandan tanık mahkum Tuğyan'ın 1-2 sene içinde hapishaneden çıkacağına inandığını vurguladı.
0: Bana dedim bir hesap vereceksin. Bana dedim vereceğin bir hesap var. Ben de birçok şeyi sizle birlikte öğrendim.
14: Şok üstüne şok yaşadım bu kısımda. Bakın. Yani birincisi önce Tuğberk'le artık yakınlaşmasına gireceğim ama önce şunu sormak istiyorum. Şu an diyorlar ki Tuğyan annesinin şarkılarının telif haklarını almaya devam ediyor. Alabilir mi?
15: Alabilir.
14: Tabii.
15: Alıyordur da. Alıyordur da yani.
14: Yani şu an annesinin ölümünden canım, şüpheli olmasına rağmen Tuğyan şu an annesinin şarkılarından telif almaya devam ediyor, öyle mi?
15: Kesinlikle.
14: Hem de şu an vefat ettiği için ne kadar çok daha da izlenmelerin arttığını, ne kadar telif aldığını bir düşünün önce.
15: Ya müzik dinleme platformlarında milyonlarca dinleniyor Güllü. Yani ölümünden sonra hele bu dinlenme oranları belki de yüze katladı. Her yerden telif hakkını yasal mirasçı olarak yarı yarıya alıyor Tuğberk demek. Alır da yani.
14: Yani şu an şüpheliyken de alıyor.
15: Tabii
14: yani.
15: Alır, kesinlikle alır.
14: Duydunuz mu?
15: Kesinleştikten sonra alamaz. Yani annesini öldürdüğüne ilişkin mahkeme kararı kesinleştirdikten sonra mirasçı olamaz artık.
14: Ve bakın bu enteresan, şimdi çok üzücü bir şey. Eğer gerçekten Tuğyan annesini öldürdüyse şu an parasını geçimini yiyor. Onun şarkılarından alıyor. Tabii. Ve alabilirmiş, avukatımız da söyledi. Şu an evet o telifleri alıyor. Bu arada biz ne zannediyorduk? Tuğberk'le Tuğyan aslında hani Tuğyan'ın annesini öldürme ihtimali yüzünden görüşmüyorlar ve kavgalılar. Oysa ki mahkum diyor ki hayır, bu yüzden kavga etmediler. Onların kavgası şarkıların tüm telifini Tuğberk almak istedi. Tuğyan da vermedi kendi hakkını o yüzden.
15: Doğrudur. Niye doğrudur? Çünkü Tuğberk'in ölüm...
14: Çok acı bir şey bu ya.
15: Yani... Hani bazı noktalarda bazı kişilerin ilk verdikleri tepkidir ya karakterlerini ortaya çıkaran. Hı hı. Tuğberk'in bu olayda verdiği ilk tepki, annesi de Hadi Tıp Morgu'na gitmeden mutfak penceresini kırıp evdeki altınları almaktı. İlk tepkisi para. Sultan'ın ilk tepkisi neydi? Aşağı iner inmez polise kendisinin düştüğünü Güllü Hanım'ın onu söyleme. Yalan. Hı hı. Dolayısıyla buradaki Tuğberk'in tepkisi... Tamamen paraydı yani, başka bir şey değildi.
14: Yani Tuğberk bize anlattığı gibi işte hakkını arıyorum annemin, şöyle dava açacağım deyip kudururken diyeyim yani oralarda. Aslında tek sebep kız kardeşinden aslında mahkumun, cezaevindeki mahkumun iddiasına göre tamamen teliflerin kendisine kalmasıydı. Hakkını da vermedi Tuğyan. Zaten o bu neticede bence doğru olanı yapmış Tuğyan da. Ve şu anda araları gayet iyi ve sıklıkla ziyaret edip sıklıkla görüştüklerini mahkum iddia ediyor.
15: Tabii görüşürler. Ben size bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz e-görüşme var artık. Yani cep telefonuyla görüntülü görüşme yapabiliyor mahkumlar her gün. Yaklaşık 10-15 dakika. Büyük bir ihtimalle bu görüşmelerin birçoğunu Tuğberk'le de yapıyordur. Yani ayda bir veyahut da iki ayda bir açık görüşe gidebilir Tuğberk.

0: ama büyük bir ihtimalle hemen hemen her gün 5 dakika görüşüyorlardır. Kayıtlardan inceleyin, %100 böyledir. En az 5 dakika görüşüyor. Yani onların görüşüp görüşmemesi bir mesele değil. Bize tam tersi bir görüntü çizmeleri kendileriyle alakalı. Tabii ben ki. Buraya takılıyorum.
1: Yani biz zannediyorduk ki birazcık hani kızıyor bu duruma, sen niye tuğyan falan filan suçlandın işte, giriyorsun cezaevine falan, öyle bir durum hiç yokmuş. Meğerse gerçekten sadece bize kızıyormuş ya da diğerlerine kızıyormuş. Biz de diyoruz ki niye bu öfkesi sadece bize? Neden bu kadar sinirleniyor? Çünkü zaten kız kardeşine ve ablasına yani hiç de kızgın ya da kırgın değilmiş iddialara göre.
0: Ya bu, kesinlikle. Ya zaten çok da sevilmediğini ben hissettim Güllü Hanım'ın evlatları tarafından maalesef. Yani biraz böyle para kaynağı olarak değerlendirilmiş, görülmüş. Öldükten sonra verilen ilk tepki de zaten her şeyi ortaya çıkarıyor bence. Ya Tuğberk'in o camı kırıp altınları alıp gitmesi benim gözümde Güllü ve çocuklarıyla alakalı olarak olumlu bir şey çizmedi, resim çizmedi maalesef.
1: Şimdi tabii mektuplar geliyor, daha da detayları da var. İnsanlar anlatmak istiyorlar durumlarını ve bu sürecin içinde bakalım iddianamede tabii gözler. Tuğyan şu an cezaevinde, aynı zamanda bir yıl içerisinde içeriden çıkacağını düşünüyormuş kendi inancına göre. Böyle olacak diye düşünüyor. Telif haklarını alıyor. Orada rahatı bir şekilde iyi, yani iyi davranılıyor ona cezaevinde. Bunlar da diğer iddialar arasında. Şimdi tabii hayattan çok genç yaşta koparılmış bir kızımız var. Güzeller güzeli Aleyna Çakır. Ailesinin iddiaları var. Kızımız kesinlikle kendini öldürmedi. Ümitcan bunu yaptı diyor. Bir mezarlığına gittiler kızlarının. Açılmasını ve tekrar otopsi olmasını, otopsi yapılmasını istiyorlar. Bir mezarlık görüntülerini bir aileyi bir izleyelim.
2: Aleyna Çakır 3 Haziran 2020'de Ankara'daki evinde ölü bulundu.
3: Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurdum, bayıldı.
2: Ailesinin 6 senelik adalet mücadelesi başladı.
4: Gözünün birinin olmadığı raporda yok. O raporda olmadığı için biz mezarının açılmasını istiyoruz.
5: Hayır, Sayın Bakanımız da bize bir yardımcı olsun ya. Allah'ım yarabbim. Büyüksün, inşallah adalet yerini bulur.
2: Kızlarının sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü söyleyen acılı anne baba Aleyna'nın mezarına gitti. Gözyaşları sel oldu.
6: 7 seneye girdin, neredesin kuzum? Yaktılar beni kuzum, neredesin? Çok özledim ben seni, gel kuzum. 7 senedir kan ağlıyorum ben, gel gayrı gel. Yedi senedir kan ağlıyorum ben. Gel gayrı gel. Gel. Gel benim Ceylan kuzum gel. Cennet kuğulu kuzum gel.
2: Benim yavrum öldü. Katilleri cezasız kaldı.
6: Sizden istediğim yavrumun mezarını açın, gerçekleri görün. Bu ananın yüreğini acık bir su serpimde biraz da ben ver alayım. Benim yavrum burada yatarken orada rahatça yatıyor, orada rahat geziyor. Benim yavrumun geleceğini söndürdü. Açmadık, bir danımı kıldı, kırdı, kökünden söküp aldı. Ben yavrum istiyor. Allah'ın adaleti büyük. İnşallah adalet yerini bulacak.
2: Kızımı mezara sokanların peşini bırakmayacağım.
4: Benim çocuğumu mezara soktular. Ama hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Adaletin yolunda yürüyeceğim, çabalayacağım. Onları da kurban olduğum Allah bu hapislerden çıkarmasın, ömür boyu sürünsünler. Hiçbir zaman peşinden bunun bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz.
1: Gerçekten acılı anne baba, bizi derinden etkiledi. Hala evlatlarının acısını ilk günkü gibi hissediyorlar. Çünkü adaletin yerini bulmadığını hissediyorlar. Aynı zamanda da söyledikleri bizi çok etkiledi. Dediler ki fakirin adaleti yok mu diyerekten hepimiz de ağlattılar aslında. Ekip arkadaşımız Fatih anne ve babanın yanında. Onlarla konuşacağız ama avukatları, avukat Umur Yıldırım da bizlerle, ailenin avukatı. Şimdi tabii gerçekten çok acı bir olay. Öncelikle ben aileye, Mehmet Bey'e ve Hatun Hanım'a merhabalar demek istiyorum.

0: Merhabalar Mehmet Bey. Sesim gitmiyor mu acaba? Bir Fatih ilgilenir misin bir rahatça bizi duysunlar? Umur Bey ile konuşalım. Umur Bey nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Uzun süredir bu davanın avukatı sizsiniz, değil mi?
1: 5 yıla yakın, hatta 6. yıla girdi. Yeni iddianame çıktı. En başından beri bizim.
0: Evet, biraz sesinizi
1: Tabii.
0: yükseltebilirsek daha net anlarım sizi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi benim en derinden gireceğim. Şimdi aile çok vurarak yani vurgulayarak bir şey söyledi. Dedi ki benim kızımın yıkarken bir gözü yoktu. Peki bunu gören aile gözlük kapağını kaldırdığında bunu gördüler. Bizler otopsi raporunda bunu görüyor muyuz? Ve bu nasıl olabilir? Onu özellikle merak ediyorum. Mikrofonunuzu düzeltiyorlar. Buyurun Umur Bey.
2: Şöyle, aslında olay yeri görüntüleri dosyada var. Otopsi görüntüleri de var. Ama Aleyna gece birden gündüz saat 2'ye kadar, yani 12-13 saatlik zaman diliminde ne zaman öldüğü bilinmiyor. Saat 2'de Aleyna'nın Ümit Can Uygun'un bir arkadaşı geliyor. Kapının ziline basıyor. Aleyna'ya ulaşılamıyor. Sonrasında da işte çilingir çağrılıyor, eve giriliyor. Aleyna'nın hani bedeni bulunuyor, cansız. Yani Aleyna'nın ne zaman öldüğünü biz bilmiyoruz. O 13 saatlik bir zaman diliminde öldü. Ama Aleyna'nın bedeni bulunduğunda kapıya asılı, kapı açıldığından dolayı bedeni yere düşüyor ve vücudunda çeşitli izler var. Bunu aslında savcılık makamı şöyle yorumladı. Dedi ki bu asılı bulunduğu kapıdayken, hani kapı açıldığında bornozun ipiyle asılıydı, düştüğünde oluşmuş olabilir derdi. Biz de ölüm saati ve bu oluşan ekimozların ne zaman oluştuğu, hani ölmeden önce mi ölmeden sonra mı oluştuğunu tespitini istedik. Ama bunlar bu aşamaya kadar net olarak yapılmadı. Aslında bizim asıl talebimiz şuydu: burada keşif yapılsın, nasıl öldü canlandırılsın. Çünkü bu bir intihar mı yoksa ölüm mü, bu keşifle ortaya
0: Aynı
2: çıkacaktı.
0: olayı biz Batuhan olayını da biliyorsunuz. Keşif istenmişti. Çünkü aslında bulunduğunda aynı Batuhan'da da öyle yere düşmüş şekilde bulunuyor. Asılı halde olmadığı için bir şekilde nasıl bu durumu yaptığı ile ilgili bir hani keşif istediniz. Keşif kabul olmuyor.
2: Keşfi biz hem soruşturma aşamasında savcılıktan istedik, hem de mahkemede şu an yargılanıyor Ümitcan. Hani mahkemenin neredeyse her duruşmasında talep ettik, reddedildi. Mahkeme aslında şunu yapmak istiyor: İddianamenin dışına çıkmadan intihara yönlendirme ve eziyet suçlarından yürütmeye çalışıyor.
0: Şu an Ümitcan intihara yönlendirme ve eziyet suçundan mı yargılanıyor?
2: Evet, bu iki suçtan yargılanıyor ama biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki olay yerinde keşif yapıldığında Aleyna'nın anlatıldığı bir şekilde intihar etmesi mümkün değil. Çünkü bornozun ipiyle kapının arkasında asılı kaldığını ve saatlerce burada asılı kalındığını iddia ediyorlar. Bu mümkün değil. Çünkü kapı bornozun ipini tutması mümkün değil. Bornozun ipinin uzunluğu bunu hani
0: Bir dakika
2: kaldırması
0: ben
2: mümkün
0: şey
2: değil.
0: şimdi tabii çok göstermeden sormak istiyorum. Şimdi boynuna hani bornoz ipi bağlı. O ipin ucu nereye bağlı?
2: İpin ucu aslında kapının üst tarafından geçilip kapı kapatılıp sıkıştırılmış, sözde bu şekilde asılı kalmış
0: Peki
2: ama tutmuyor.
0: o sıkıştırılmış şekilde ya bornoz ipi kapıya. Büyük bir ağırlık gelince ip oradan çıkmaz
2: İşte
0: mı?
2: çıkıyor, biz hep bunu
0: Ha
2: söyledik
0: çıkıyor
2: yani.
0: değil mi?
2: Çıkıyor
0: Şimdi ben
2: çıkıyor,
0: öyle
2: biz kendimiz
0: düşündüm.
2: oraya gidip kendimiz de denedik. Yani
0: Şimdi
2: o aradan sıyrılıp geliyor.
0: kapı kapalı, bornozun ipini şöyle düşünün arkadaşlar. Bornozun ipi kapının üstünden kapıyı kapatarak sıkıştırdı. Ama ben şimdi kendi fikrime göre de tabii ağırlık hesabı da yapıldığında bir insan kendini oraya astığında o ağırlık geldiğinde o kapı
2: Tutmuyor.
0: tutmuyor değil mi?
2: Tutmuyor.
0: Yaptınız mı, denediniz mi
2: Biz
0: onu?
2: kendimiz denedik zaten, bunu da izah ettik. Bakın, hani bu fizik kurallarında olması mümkün değil. Hani keşif yapıldığında bu durum çıkacak. Dolayısıyla bu bir intihar değil, farklı bir durum var. Ama biz
0: Allah
2: bunu asla
0: Allah.
2: kabul ettiremedik. Asla
0: Peki
2: keşif
0: Umur Bey
2: yapılmadı.
0: tekrar soracağım. Burası çünkü bir de önemli. Şimdi siz bir ağırlık mı bastın yani tutturdunuz? Nasıl
2: Yani
0: denediniz bunu?
2: tabii şöyle, Aleyna'nın bedeni işte 55 kilo
0: 55
2: ağırlığında.
0: kilo.
2: Hani iki elinle biz bir bornozun ipini o tarafa attık. İki elimizle bastırdığımızda zaten tutmuyor. Yani
0: Tutmuyor değil mi? İp
2: küçük bir
0: geliyor
2: kuvvet
0: arkadaşlar,
2: uyguladığınızda
0: düşünün.
2: bile sıyrılıp geliyor
0: Ya
2: orada.
0: bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bunu merak ettik, yapmadık da bir bornoz ipi, havlu gibi ipini bir bizim odanın kapısına kapatıp üstten yapsanıza.
2: Tutmuyor hiçbir
0: Şey
2: şekilde.
0: tutuyor mu tutmuyor mu çok merak etti yani bana şu an hani böyle bir şey denemedim hiç ama tutmaz gibi geliyor. Lütfen şimdi gidin bir kapının oraya gidin ya da ben gideyim bir oraya

0: bir bornoz ipini koyun bakalım. Çekince düşüyor mu ya da ip sabit bir şekilde 55 kiloyu tutuyor mu? Peki kendi ağırlığını yani altta bir tabure ya da bir şey var mı?
1: Şöyle işte arkadaşı geliyor, çilingir vasıtasıyla içeri giriyorlar. Sonrasında arkadaşı hani tanık şunu anlatıyor. Biz diyor içeri girdik. Kapıyı açtığımda Aleyna'nın bedeni kapının arkasındaydı ve düştü diyor. Şöyle arada bir metreye yakın bir uzaklıkta bir tane sandalye var. Hani o sandalyenin üzerine çıkıp hani kaldığını söylüyor. Ama şöyle şimdi tanığın anlatımlarına göre Aleyna orada ben kapıyı açtığımda asılıydı. Ben kapıyı açtığım için tutma kesildi ipi ve düştü diyor.
0: Düştü diyor.
1: Yani onun anlatımına göre işte 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 saate kadar bir zaman dilimi var. Asılı kalmış gibi bir durum.
0: Evet,
1: ve sandalye de şöyle bir metre ötede. Yani kendisi bunu nasıl bir metre öteye hani astıktan sonra ayağıyla mı itti? Ya bir sürü aslında mantık hatası var. Biz bunları dile getirdik. Bu mantık hatalarını giderelim. Ya dosya ölümse ölüm, intihara yönlendirmeyse intihara yönlendirme. Neyse düzgün bir soruşturma yapılsın dendi. Dedik ama 5 yıl boyunca yaptıramadık. Ve gelinen nokta da şöyle. Aleyna'nın intihar ettiğine yönelik tek delil dosyada Aleyna'nın o gece attığı mesajlar. Sözde Aleyna'nın telefonundan Ümitcan Uygun'un hani telefonuna atılan mesajlar var.
0: O mesajları arkadaşlar bir görelim. O son gece evindeyken Aleyna Çakır aslında Ümitcan'a mesaj atıyor. O mesajlar olduğu için aslında bunu tam bir intihar olarak düşünüyor, evet. Öyle mi?
1: Tam
0: en önemli öyle. Delil bu mesajlar.
1: Ümitcan Uygun'u yani bu dosyada öldürmeden çıkarıp hani intihara yönlendirme suçuna sokan en önemli delil o gece Aleyna'nın kendi canına kıyacağına ilişkin mesajlar.
0: Şu kapı olayını gerçekten merak ettim. Hocam hiç yani kapıya asılmak diye bir şey pek ben duymadım.
2: Şimdi,
0: ve nasıl bu ağırlık kaldırıyor
2: şöyle,
0: anlamadım ben.
2: Ben Cumhuriyet savcılarına ve ceza mahkemelerinde ceza kovuşturması yürüten hakimlerimize hep buradan bir mesaj veriyorum. Olay yerinde olaydaki karakterlerin tamamını materyallerle birlikte oraya koyun, bir uygulamalı keşif yapın. Bak adam keşif istiyor ya. Avukat diyor ki
0: keşif yaptığında o ağırlığı o kapı taşımıyor diyor.
2: Ben tatmin olmuyorum. Ey savcı sen bu keşfi yaparak neyi kaybedeceksin ya? Neyi kaybedersin? Ben söylüyorum savcılık makamına bu keşif yapılsa o kızın o bornoz ipinin kapıya takılmış haliyle oraya o kiloda bir materyal bırakılsa, anında bırakılsa ve ip çıksa, böyle bir şeyin hayatın olağan akışında olmayacağı anlaşılsa ne olacak? Belki de bir cinayet zanlısını mağdur diye dışarıya bıraktık. Hani uygulamalı keşif yapmanın ne zararı var savcılık makamına, ben
0: peki,
2: onu anlamıyorum.
0: Peki
2: bir
0: ya. Mehmet Bey'e de soralım. Mehmet Bey şimdi tabii keşif istiyorsunuz haklı olarak, avukatınız da diyor, bizim avukatımız da diyor yani orada ip bir şekilde asılı kalmaz, hani o ağırlığı taşımaz. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ben ne düşünüyorum? Benim çocuğum intihar edecek bir çocuk hiç değildi yani. Benim çocuğum intihar etmezdi ki. Canına kıyacak bir insan da değildi. Benim çocuğuma işkence çektirerek öldürdüler. Oraya da astılar benim çocuğumu.
0: Sizce sonradan...
3: Benim söyleyeceklerimi ben defalarca söylüyorum. Benim çocuğum yani imkanı yok ya intihar edecek. Şu ya intihar eden adam gözünün bir tanesini kör edip dizlerini moraldıp ondan sonra mı intihar eder ya? Hocam yani bunları ben söylüyorum, dile getiriyorum. Devamlı dile getirdim, devamlı. Avukatımız da Allah var bak o da dile getirdi. Yani, tekrar yeniden istedi ama yok.
0: Keşif yapılmasını reddetmiş mahkeme. Buna ne düşünüyorsunuz?
3: Evet, keşif yapılmasını reddetti mahkeme. Buna da düşünüyorum. Benim çocuğum diyorum. Benim çocuğumu bir daha tekrar bir keşif yapılmasını istiyorum. Bir de mezarımızın açılmasını istiyorum. Zaten mezar açılsa her şey açığa çıkacak.
0: Peki Mehmet Bey.
3: Hepsine herkes bize hak verecek yani.
0: Mehmet Bey bir yandan da diyorsunuz ki yani benim kızım hiç intihar edecek bir kız değildi. Aleyna'nın hangi özelliklerine dayanarak bunları söylüyorsunuz? Biraz anlatır mısınız Aleyna'yı?
3: Ya anneye babaya düşkün bir insanıydı. Hayatını seven bir insanıydı. Böyle intihar edecek bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Yani intihar edeceği hiç yani kesinlikle inanmıyorum. Benim çocuğuma zaten orada bak görüntülerde de çocuğuma eziyet ediyor. Bir diyor ki ne? bir tokat vurdum diyor. Aslım hastalığı vardı diyor. Bayıldı diyor. Ya o bir tokat vurma mı? Allah için. Yani bunu ya Sayın Bakanımız da görse zaten kendi kararını verir. Hı hı. Bu yani bir tokat işi mi bu? Dizleri sürümüş, dizleri böyle sürünmüş, böyle jilet keser gibi kesilmiş, gözü yok. Ben buralardan bağırıyorum, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sayın Bakanıma da sesleniyorum. Bir şu mezar bir açılsa her şey çorap söküğü gibi gelir. Daha hatta bunun yanında ya bir kişi değil, iki üç kişi de var bunun yanında. Ama birlikte. Biz işte isimlerini bilemiyoruz. Hı hı. Birlikte onlar bak kapıyı zorla başkasına kapıyı böyle çaldırıp zile bastırıp o çocuk dürbünden bakıp kapı dürbününden bakıp o yok diye açıyor ve açtığı anda arkaya siniyor, içeriye saldırıyor.
0: Çocuğuma. Şimdi bir kapıyı göstermek istiyorum.
3: Çünkü bunu oradaki hı hı. Oradaki bak şey komşusu da anlattı bunu. Çok sesler geliyordu, çok bağırıyordu. Kurtarın beni. Yardım edin diye bağırıyordu diyor. Ya bunu
0: o gece Leman mi Hanım, yardım bak, edin diye bağırıyordu.
3: Açık açık mahkemede de sundu. Bunu söyledi kaç sefer. Ya biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bunlar var. İlk ifade veren bir sürü ifade veren insanlar vardı. Ama ikinci mahkemede, üçüncü mahkemede hatırlamıyorum diye öyle söylediler.
0: Bir dakika Mehmet Bey, avukatınızı da sorayım. Bir saniye Mehmet Bey, yapılan tutanaklarda alt kat, üst kat ve yan tarafta hiç komşu yoktu deniliyor.
1: Şimdi şöyle aslında Mehmet Bey'in anlattığı şey şu, tanıklar geldi.
0: Evet.
1: Hani işte ben 3 aydır tanıyorum, 5 aydır tanıyorum, 1 yıldır tanıyorum. Her bir tanık ne kadar süre tanıdıklarını anlatıp sonrasında işte olaydan mesela 2 ay önce böyle sesler duydum, bu tartışmalar yaşandı, Ümitcan bunu yaptı, bunu söyledi gibi. Olay günün değil, olay gününden daha öncesinde hani tanık oldukları şeyleri anlat. Hı hı. Mesela bir tane kadın, Kırıkkale'de yaşayan bir kadın, Ümitcan Uygun'un işte olaydan hani daha öncesinde çalıştıkları işte bu gece kulübü gibi bir yere geldiğini, Ümitcan Uygun'un burada işte Aleyna Çakır'a hani kötü davrandığını, Aleyna Çakır'ı darp ettiğini, Aleyna işte sonrasında kendisine de bunu yapacağını söylediğini, Ankara'ya geldiğinde takip ettiğini vesaire gibi hususlar anlatıyor.
0: Peki aslında. O gece ses duyanlar
1: yok,
0: var mı?
1: O gece ses duyan yok. Şöyle o gece aslında hani Ümitcan Uygun olay yerinde değil. Hani bu mesajlaşmalardan, HTS kayıtlarından.
0: Bu önemli. HTS kayıtlarına göre Ümitcan Uygun orada değil.
1: Şöyle değil, ben anlatayım. O gün işte saat 1'de gece 1'de Aleyna Çakır'la Ümitcan Uygun'un son böyle yan yana geldikleri durum var. Akşam 8-9 gibi Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın evine geliyor. Dışarı çıkıyorlar. İşte gezdikleri, dışarıda yemek yedikleri bir kısım var. Saat 10'a, 10.30'a kadar. Saat 10.30'da Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın yanından ayrılıyor. Dosyadaki diğer tanıkların yanına gidiyor. Saat 12.30 civarına kadar. Bu arada Aleyna Çakır evde, Ümitcan arkadaşlarının yanında. Sonrasında 12.30'da 1 arasında Aleyna Çakır'ın evinin önüne geliyor. Arkadaşları bırakıyor. Şimdi burada aslında sıkıntı tam bu noktada başlıyor.
0: Bir dakika, gece 12.30'da Aleyna'nın evinin önüne geldi Ümitcan.
1: Evet. Arkadaşları getiriyor, Ümitcan Uygun'u bırakıyor. İlk önceki polis tutanakları şunu söylüyor. Kamera görüntülerinin çözümlenme tutanağı var. Diyor ki beyaz bir araba geldi, arabadan iki kişi indi. Birisi eve yöneldi, Ümitcan Uygun diyor. Diğeri diyor arabaya binip geri gitti diyor.
0: Evet.
1: Sonra bu polis tutanakları yani aslında Ümitcan'ın eve yöneldiğini, Aleyna'nın evine gittiği yönünde tutanak var. Sonra tekrardan bu görüntüler incelenmeye yollandı. Aha. Diyor ki iki kişi inmedi aslında. Burada inen bir kişi, diğeri gölgesi. Dolayısıyla bu diyor eve yönlenen diyor Ümitcan Uygun değil diyor. Bakın aynı
0: gölgesi
1: görüntü.
0: Gölgesi mi gitmiş?
1: Aynen. Hocam, gölgesi gitmiş. Yani ayrı ayrı bir gölgeyle kişi farklı hareket etti.
2: Ne diyorsun ya? Birisi arabaya biniyor, gölgesi eve mi gidiyor?
1: Tam olarak bunu söylüyor.
0: Gölge eve gidiyor. Nasıl olur böyle bir şey ya?
1: Ve hocam, iki polis tutanağı
0: gölge arası, eve kendi gitmiş.
1: Tam olarak polis yani ikinci tutanakta diyor ki bu diyor Ümitcan Uygun'un gölgesi diyor.
0: Ümitcan Uygun'un gölgesi gidiyor, Ümitcan Uygun yok mu?
1: Gitmiyor. Biz dedik ki bakın iki gerçi tane dakika, polis tutanağı var.
2: Ama HTS'lerle oraya geldiği belli.
1: Belli. Hani hayır, her şeyi kendi de kabul ediyor
0: istiyorum
1: bu arada.
0: Şimdi bunu tekrar teyit edeceğim. Neden şimdi bu bizim anlama yeteneğimizin çok üstünde bir şey anlatıyorsunuz. Bu kadar mantıksız bir şey nasıl tutanakta geçer? Şimdi diyorsunuz ki siz Ümitcan Uygun değildi giden, gölgesiydi giden. Doğru mu anlıyorum?
1: tek tek anlatayım. Şimdi ilk başta saat 12.30'a kadar, saat 8-8.30 gibi akşam beraber.
0: İndikten sonra başlarına gerek
1: geldiler. Yok. Ümitcan Uygun 3 kişi geliyorlar. Arabada Ümitcan Uygun ve 2 kişi var. Polis tutanağı, kamera görüntülerini inceleme tutanağında şunu söylüyor. Arabadan 2 kişi indi. Biri Ümitcan, biri arkadaşı. Bunlardan birisi Aleyna Çakır'ın evine yöneldi. Diğeri de arabaya yöneldi diyor. Bitti. Tamam. Biz dedik ki bakın Ümitcan Uygun eve yönelmiş, eve gitmiş. Sonrasında da birden sonra haber alınamıyor. Dolayısıyla bize göre şüpheli Ümitcan Uygun. Sonra bu görüntüler tekrardan farklı bir polis birimine yollandı. Bu sefer farklı polis birimi dedi ki hayır dedi, orada dedi iki kişi girmiş gibi görünüyor ama dedi. O dedi Ümitcan Uygun'un gölgesi. Dolayısıyla iki kişi değil bir kişi. O da arabasına binip gidiyor. Dedik ki bu çok saçma.
0: Peki Ümitcan Uygun'un gölgesi nereye gitmiş?
1: İşte birisi arabaya gitmiş, diğeri eve yönelen yok diyor. Bu arada görüntüler hala duruyor.
2: Gölge bağımsızlığını ilan ediyor.
1: Gölge tamamen ayrı hareket etmiş gibi.
0: Bir dakika dedik ki, yani bu nasıl bir şey?
1: Tam olarak bu kadar garip.
0: Peki tamam gölge gidiyor da HTS kaydı da gidiyor. Nasıl oluyor?
1: HTS orada baz veriyor. Hani onda hiçbir sıkıntımız yok. Sonrasında savcılığa buna ilişkin dilekçe
0: Ümitcan
1: verdik.
0: Ümitcan kabul ediyor mu oraya geldiğini?
1: Kabul ediyor. Herkes kabul ediyor. Ama diyor ki ben orada diyor kendi arabamı binip oradan ayrıldım diyor.
0: Yani ben eve doğru gitmedim. Yani
1: gitmedim diyor.
0: Aleyna'nın beni bıraktılar. Evine geliyor ama eve çıkmadım diyor.
1: Çıkmadım diyor.
0: Ama
1: kendi arabamı binip gittim diyor.
0: O bunu derken gölgesi Aleyna'nın evine gidiyor.
1: Tam olarak öyle. Sonra savcılık dedi ki böyle bir çelişki var. İki tane polisin inceleme tutanağı var. Aynı görüntüye ilişkin. Bu çelişkiyi giderelim. Tekrardan polise yazdı. Neden bu çelişki var diye polis dedi ki ikinci görüntümüz doğru, tutanağımız
0: peki,
1: doğru.
0: Peki Umut Bey şunu merak ediyorum. HTS kayıtlarına göre o evin etrafında ne kadar süre kalıyor?
1: Toplamda şöyle 4-5 dakika gibi bir zaman diliminde kalıyor ama şu da var. Şimdi biz Aleyna'nın saat 1 ile gece 1 ile gündüz 2 arasında ne zaman öldüğünü bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Ümitcan Uygun evet orada 4-5 dakika kalıyor. Sonra HTS'si ayrılıyor ama gece 2.30-3'ten sonra Ümitcan'ın bütün ETS'leri kesiliyor. Yani gece 3'ten sonra
0: ETS'leri kesiliyor.
1: Hiçbir hani bazı işte ne bileyim telefon konuşması, bir telefon trafiği bunların hiçbiri saat 3'ten sonra yok. Bir anda kesiliyor. Ve tanıklar mesela kendi ailesindeki bireyler vesaire işte biz aradık, konuştuk vesaire diyor ama 3'ten sonra hiçbir baz yok. Biz şunu söyledik. Evet belki o 3-4 dakikalık dilimde olmayabilir ama biz ne zaman öldüğünü bilmiyoruz. Belki saat 3'te geri geldi eve. Biz bunun teyidini sağlayalım. O da bakılmadı. Yani hiç kimse şuna bakmadı.
0: Peki ben şunu iyice yani izleyeceğimiz anlasın diye. Hocam size de soracağım. İkinize de soracağım. Bir insanın yani hiçbir HTS kaydı olmaması ne demek? Yani evde mi nerede bunu bilmemek ne demek yani?
1: Telefonu tamamen kapatıyor. Telefonu kapattığından dolayı hiçbir sinyal alınmıyor.
0: Simi de çıkarmış.
2: Simi de çıkarmış. Telefonu da kapatmış. Yaklaşık bir saat mi dediniz?
1: 3'ten sonra hiç yok. Sabaha kadar hiç yok.
0: Yani, sabah kaçta açıyor tekrar?
1: Sabah yanılmıyorsam 7-8 gibi açılıyor.
0: Yani Ümitcan Uygun saat 3'ten sonra telefonundan sim kartını çıkarıyor ve yok oluyor öyle mi?
1: O 3'e kadarlık olan kısımda da yani 1 ile 3 arasındaki kısımda da mesela diyor ki ben diyor ailemden işte abimle konuştum, annemle konuştum vesaire veya hani böyle bir olduğu yerde tanık yaratmaya çalışıyor. Hı hı. Ama onlar kendi ifadelerinin bir kısmında bunu söylemiyorlar. Yani kendinin nerede olduğunu kanıtlamaya çalışıyor tanıkla ama onlar bunu söylemiyor. Sıkıntı saat 1'de geldiğindeki o 4-5 dakikalık dilim ve 3'ten sonra sabaha kadar olan dilim.
0: Peki şunu merak ediyorum. Aleyna intihar mesajını ne zaman atıyor?
1: Şöyle onu anlatayım. Aslında savcılığın Ümitcan Uygun'un öldürmediğine dair en büyük delili hani diyor ki Aleyna zaten kendini öldüreceğini söylüyor. Saat 12.30, 12.40 gibi Ümitcan'a bu mesajları atıyor diyor. Hı hı. Biz de şunu söyledik.
0: Bir
1: bakın,
0: mesajları ben izleyicilerime bir okuyayım.
2: Ama o ara Ümitcan eve de girmiş olabilir.
0: Saat 1'de atıyor
1: telefonun
0: bakın.
1: Telefonun şifresini de Ümitcan Uygun.
0: Bu halime iyi bak. Bir fotoğraf atıyor sanırım. Evet. Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık. Benim hayatımda annem babam yok, kimsem yok. Şimdi sana söylediğimi iyi dinle. Şimdi şu an kendi canımdan vazgeçiyorum. Şunu unutma. Ben Rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse. Anamı, babamı, seni. Geldiğinde bu eve beni canlı bulamayacaksın. Her şey, herkes benim için bugün son bulacak. Kim benim hayatımı mahvettiyse ya da bir şey, küfür var orada. herkesi vicdanıyla, vebaliyle bırakıyorum bu saatten sonra. Bu mesajın saati 01. Bu arada bu Ümitcan Aleyna'yı kalbim olarak mı kaydetmiş?
1: Evet.
0: Görüyorsunuz.
1: Yok. Bu şey Aleyna Ümitcan'ı kalbim olarak kaydetmiş.
0: Ha, Aleyna Ümitcan'ı böyle kaydetmiş. Peki şunu soracağım. Bu mesajı atmış, cevap ne bu mesajlara?
1: Ümitcan buna cevap vermemiş. Şimdi tam bu saat Ümitcan Uygun'un evin önüne geldiği saat. Biz şunu söyledik.
0: Bir dakika, Ümitcan Uygun tam birde mi eve geldi?
1: Tam bu saatlerde evin önünde. Yani birebir neredeyse uyuşuyor.
0: Olacak iş değil ya.
1: Biz de şunu söyledik. Bu telefonun şifresini Ümitcan Uygun veriyor emniyete.
2: Bu mesaj at, yani yazı stili müvekkilinize benziyor mu? Ya böyle mi? Hiç... Daha önceki mesajlarından bir baktınız mı? Yani kimim hayatımı nokta şöyle, nokta yaptı. Mesela küfürlü konuşur mu mesela?
0: Aileyle de bir konuşalım. Mehmet Bey'e bir şey sormak istiyorum. Mehmet Bey, kızınız böyle bir mesaj atmış. Bu mesaj onun yazısı gibi mi? Ne düşünüyorsunuz?
3: Bu mesaj benim kızımın mesajı değil. Benim kızımı öldürüp ondan sonra ya da yani öldürüp bu mesajı o şekilde atmış. Bu her şeyi yapar. Bu Ümitcan Uygun.
0: Peki bu mesajlarda...
3: Yani bunların aklına gelmedik hiç.
0: Bu mesajlarda Mehmet Bey diyor ki annem babam yok benim. Onlar da yok. Neden böyle diyor sizce?
3: Asla öyle bir şey benim kızım yazmaz. Benim annem babam yok diye. Annesini arardı, konuşurdu. Bak konuşurdu. Annesi de onu arardı, konuşurdu. Bak biz kaç sefer aldık geldik. Çocuğumuzu biz bilmiyoruz mu? Eğer öyle bir vazgeçmiş olsaydı zaten annesini hiç aramazdı.
0: Peki siz iletişim annesinden kuruyor muydunuz hiç vazgeçmezdi. Kızınızla? İletişim kuruyor muydunuz kızınızla?
3: Tabii ki kuruyorduk. Benim konuştum. Burada oturdum, konuştum. Buraya getirdim. Bak ben evimi sattım Ankara'daki. O çocuğumu kurtarayım diye buraya getirdim. Bak buraya yerleştim. Ama bu çocuğumun peşini bırakmadı. İşte askerdeki benim oğlum vardı, küçük oğlum. Onu öldürürüm. Ankara'daki oğlumu, o kardeşini öldürürüm. Onları söyledi. Söylemiş yani.
0: Ümitcan bu, yani tehdit babanı etmiş mi Aleyna'yı? Diye. Aleyna'yı tehdit mi etmiş
3: evet,
0: diyorsunuz?
3: Evet, tehdit ederek buradan bu çocuk buraya aldık geldik. Bu çocuğu polisler aldı gitti, yaşı tutuyor diye. Kırşehir'e kadın sığınma evine götürdü. Kadın sığınma evine gelip benim kızımı oradan geri alıp gitti bu.
0: Peki.
3: Bu Ümitcan Uygun kadın sığınma evinden o gün aldı gitti. Gece götürdüler, sabah aldı gitti.
0: Peki Aleyna'yı niye tehdit ediyordu?
3: Ondan sonra da cenazesi
0: Aleyna
3: geldi.
0: Aleyna birlikte olmak istemiyor muydu ya da gitmek mi istiyordu? Niye Aleyna'yı tehdit ediyordu?
3: Hayır istemiyordu. Gitmek evine gelmek istiyordu benim çocuğum. Ama kardeşlerini, ananı, babanı öldürürüm. Bizim arkamız kuvvetli diye. Ya bize devlet büyükleriyle çekindiği resimleri boy boy attı. Biz bu kadar kuvvetliyik diye. Kırşehir il sınır Kaman'daki Lefa'da altında resim çekinip bizlere attı. Ben buradayım diye.
0: Tabii bizim arkamız kuvvetli bize. Kim,
3: bak orada bak
0: mı?
3: Yayınlarda da çıkıyor.
0: Peki Mehmet Bey.
3: Yayınlarda Mehmet Bey, da çıkıyor.
0: Ekipler sormuşlar Ümitcan'a. Bu fotoğraflar nedir yani? Sen Kırşehir'de hani geldiğini nedir bu? Bir tehdit mi? Yo ben oraya gezmeye geldim olarak söylüyor. Yani ben orada gezmeye geldim olarak söylemiş.
2: Gezme olmadığını hepimiz biliyoruz. Bakın bu adam yani şımarık bir şekilde devletle de dalga geçmiş. Yani bu kızı bu aileden kurtarmak adına. Gerçekten yani ben bu noktada yani eksik kalındığını hissediyorum. Yani eksik kalındığını hissediyorum. Yani bazıları vardır ya bir suçtan kurtulduktan sonra bak bana kimse bir şey yapamıyor diye etrafına böyle havasını atar. Öyle bir tip, öyle bir hale gelmiş yani. Yani dolayısıyla bu soruşturmaları bu tarz karakterler üzerinde daha yoğun yürütmek lazım diye
0: yani
2: düşünüyorum.
0: Şu dediğiniz çok doğru. İnsanların bazen hani devletin de ya da oradaki memurların da aklıyla dalga geçmek diye bir şey var. Yani o kadar her şeyini bir şey üretiyor ki. Gerçekten bence şurada çok doğrusunuz. Bence suçlunun profili çıkarılıp ona tabii göre söylediklerine bakılmalı. Yani şimdi bu suçlu profilinde biliyoruz ki bunun suç kaydı var. Kadınlara davranışı net. Bu kızı zaten bir şekilde sosyal medyada dövüp bayılttığını hava atarak anlatmış bir adamdan bahsederken bu suçlu kriminal profillemeye göre söylediklerine inanmalı ya da inanmamalı.

0: Devlete kafa tuttu. O an bile ki yine bir şey olmadı. Bak devlete kafa tutabildin mi? Bak kardeşi.
1: Hı hı.
0: Devlete karşı konuştukları var. Bak bu yayınlandı. Kafa tuttu. Yine bir şey yok. Ya devlete sen nasıl kafa tutabilirsin? Devlete kimin gücü yetebilir?
1: Peki Umur Bey.
0: Ama bunlar biz devletik diyor. Biz her şeyi yaparız diyor. Bize kimse bir şey yapamaz diyor.
1: Öyle bir şey Mehmet Bey. Bakın insanlar her şeyi söyleyebilir. Psikopatlar narsist oldukları için kendileri dünyanın sahibi zannedebilirler. Öyle olduklarını da söyleyebilirler. O tarz psikopatların her söylediklerine inanmayacağız. Zaten öyle olsaydı şu an Ümitcan Uygun cezaevinde olmazdı. Kimse kendine çok fazla güvenmesin. Devletten üstünde kimse yoktur. Onu da bilsinler. Şimdi Umur Bey şunu sormuşsun.
0: Bak bir de şunu söylemek istiyorum hocam.
1: Buyurun.
0: Çok özür dilerim. Eğer bak bu çıksın o rahmetli şarkıcı Güllü Hanım'ın kızını da öldürür bak. Ben buradan söylemek istiyorum. Ben o çocuğumu öldürdüğünde ben onu tutuklu yargılansın diye çok çabaladım. Eğer tutuklu yargılansaydı o Esra Hankul şu anda sağ olacaktı.
1: Yani siz diyorsunuz ki çıksa birlikte olsalar bak, Tuğyan'ı da öldürür Güllü'nün kızını.
0: Öldürür. Bunlar öldürür. Çünkü annelerini öldüren adam dışarıya acımaz. O yurttaki çocuklar bağlandı. Bağlandığı anda ertesi günü annesini kaybettiler.
1: Şimdi bu anne meselesini özellikle izleyicilerimiz bilmeyenler var. Onlara anlatmak istiyorum. Annesi nasıl vefat etmişti Ümitcan Uygun'un? Bununla ilgili bir haberimiz var. Çünkü bu konuda çok konuşuldu. Birçok izleyicimiz dedi ki ikisi de annesini öldürdü. O yüzden yazışıyorlar. Aslında Ümitcan da Tuğyan da annesini öldürdü. O yüzden ortak noktaları o. Bu arada söylememiz lazım. Ümitcan Uygun'un annesinin vefatıyla ilgili kendi suçlamasında takipsizlik verildi. İntihar olarak düşünüldü. Ama bu olayı bir hatırlayalım görelim.
2: Türkiye günlerdir Tuğyan ve kendi gibi annesini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un mektuplaşmasını konuşuyor.
3: Ben her zaman sessiz kaldım. Bu saatte sonra sessizlik yok arkadaşlar.
2: Aleyna Çakır davasında suçlanan Ümitcan Uygun'un adı birden fazla şüpheli ölümde geçti.
4: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
5: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
4: Bu rahatlık nereden geliyorsa?
5: Her zaman ayakta olacağım.
4: Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz?
5: Kimse beni yıkamayacak.
2: Esra Hankulu'nun ölümüne sebebiyet vermekten 10 yıl ceza alan Ümitcan'dan şüphelenilen bir diğer ölümse annesininkiydi.
3: Benim anam burada yatıyor. O sizin suçlamanızın yüzünden kafasına sıktı bugün. Benim anam burada yatıyor. Ben ne yapayım bir damla gözyaşı akıtmadım şimdi.
2: Aleyna'nın ölümünden bir ay önce darp ettiği anları sosyal medyada paylaşan Ümitcan cinayetle suçlanmıştı.
5: Ümit'in işi olduk değil mi?
6: Onu gösteriyorum
5: de. Yayındayız. Buyurun. Öyle yapılmaz mı? Öyle yapılmaz. Efendim arkadaşlar.
7: Sinir krizine girdim ve zaten Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğum bayıldı.
2: Soruşturma sürerken Ümitcan'ın annesiyle ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Öğretmen anne Gülay genç kızları kötü yola sürüklemekle itham edildi. İddianın medyaya yansımasından iki gün sonra soruşturma açılacağı ve anne Gülay'ın ifadesinin alınacağı konuşulurken şok edici haber geldi.
8: Hep yalan yanlış şeyler yaptılar.
7: Sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun. Kafayı bozun anladın mı? Delirin böyle kafayı yiyin. Kafanız duvardan duvara vurun en aile.
2: Anne Gülay ormanlık bir alanda ölü bulunmuştu. ...17 Eylül sabah saatlerinde evinden bir akrabasına gitmek için çıkan Gülay Uygun'un son görüntüleri basına yansıdı. Sabah saat 9'da elinde beyaz bir poşette taksiye binen anne Gülay, iddiaya göre eşini arayıp hakkını helal et dedi.
9: Bana telefon geldi. Eşimden, Gülüm ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedim. Bana hakkını helal et, ben bağladım son duraktayım dedi. Gülüm dedim, geliyorum. Yapma dedim, telefonu kapandı.
2: Bu konuşmanın ardından eşi Durak Uygun akrabalarıyla beraber anne Gülay'ı aradı. Ancak eşini akrabalarının evine yakın dağlık bir alanda başından vurulmuş halde buldu.
9: Ben eşimin orada sadece oğlu o kızları yer tutuyormuş. İşte oğluna veriyormuş, pazarlıyormuş. Kelimesi eşimin bir kurşunla kafasını sıkmaya neden oldu.
2: Anne Gülay öldüğünde yüzünde maske ve alışveriş poşetinin olması

0: ve tek ayakkabısının olmaması soru işaretleri doğurdu.
1: Bu ölüm nereden bak, annemin ölüsü. Orada, tamam mı? Annemin kafasına sıkmasındaki sebebin hepsi onlar.
2: Allah'ım bulasın hacı Allah. İki gün önce bana saldırıp yatıyordu ikisi ve sana bir tane
0: saptırın da Gülay Uygun'un ifade vermeden ölmesi ve kullandığı silahın Ümitcan'a ait olması akıllara itiraf etmesin diye mi öldürüldü sorusunu getirdi.
3: Şimdi çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Öncesinde fikrimi söyleyeceğim. Şimdi anne ve babanın, yani ben şu an sadece hiç tabii suçlamaları var anne hakkında ama babaya. Anne ve babaya baktığınızda sanki çocuklarından daha farklı bir profildelermiş gibi görünen şey gözüküyor. Yani bir baktığınızda mesela babanın konuşması çok psikopatik değil.
4: Değil.
3: Annenin tarzı çok öğretmen, öyle gözükmüyor. Öğretmen
4: hani kurumunda çalışıyor. Suçlamalar
3: olmuş satılmayla ilgili o iddia olarak, onun gerisini bilmiyorum ama en azından evlatlarının aldığı suçlamadan baba da anne de daha farklı bir profilde gözüktü. Daha bu ilk izlenimim, onu da farklı bir şey olunca söylemek istedim. Şimdi burada önemli olan annenin kendini öldürmesi ya da başkası tarafından öldürmesinde iki gün sonra, aslında vefatından iki gün sonra Aleyna'nın davası vardı değil mi?
5: Yok, şöyleydi. Şimdi önce Aleyna'nın bu internette yayınlanan...
3: Hep öyle dediler, hep öyle söylendi.
5: Şöyle iki gün sonra olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuya ilişkin soruşturma başlattığına ilişkin açıklamasıydı. Yani Aleyna önce darp edildi, internete videoları düştü.
3: Evet.
5: Bundan bir ay sonra Aleyna öldürüldü, öldü. Bunun devamında Aleyna'nın soruşturması devam ederken şöyle şeyler çıktı. İşte Ümit Aleyna'nın işte pazarlandığı, Aleyna'nın gece hayatına sürüklendiğini, Aleyna'nın belli bir dönem işte devletin bu yurtlarında kaldığını, Ümitcan Uygun'un da bu arada öğretmen değil annesi, Sevgi Evleri'nde çalışan bir memur. Sevgi Evleri de bu yetiştirme yurtlarının yeni tabiri aslında. Bu işte
3: yetiştirme yurdunda çalışıyordu annesi.
5: Evet. Kimsesiz çocuklar veya işte suça sürüklenen çocuklar, bu hani devlet buralarda barındırıyor.
3: Peki bu anne şunla mı suçlandı? Yani bu anne Sevgi Evleri'nde çalışıyor. Aslında ne kadar hani merhametli insanların çalışacağı yerler. Ama anne buradaki kızları alıp pazarlamakla mı suçlandı ve iddia edildi?
5: Tam olarak böyle oldu. Aleyna'nın soruşturması devam ederken bu Sevgi Evleri'nde işte belli bir dönem kalmış. Sonrasında işte fuhuş, uyuşturucu veya gece hayatına yönlendirilen kadınlar hani buna ilişkin ifadeler de bulundu. İşte biz de hani orada kaldık. Ümitcan Uygun'un annesi vardı yanımızda. O bizi işte yönlendirdi. Şunu gördük, bunu duyduk gibi yani dosyaya tanıklar girdi. Ve bunun üzerine bakanlık, hani Aile Bakanlığı buna ilişkin soruşturma başlatacağız dendi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da Ümitcan annesi ölü bulundu. Aslında hani orada acaba bu çocuklar alınıyor, hani bu Sevgi Evlerinden alınıyor, bu tarz bir hayata mı yönlendiriliyor? Bu noktada Ümitcan Uygun'un annesinin bir rolü mü var diye işte soruşturma başlatılacaktı ki Ümitcan Uygun'un annesi öldü.
3: Yani bir soruşturma açılacaktı kendisi hakkında. Babanın da iddiası şu şekilde, aslında Ümitcan da orada iddiasında onu diyor. Bu soruşturma açılacağı için kendine bunu yediremedi ve intihar etti. Öyle yani, diye iddiaları
5: aynen,
3: o. Aynen,
5: kendisinin hani kendileri de aslında aynı şeyi söylüyor. Ama diğer hani iddia da şu, hani acaba hani delillerin önüne mi geçilmeye çalışıldı? Ya
4: ben
5: da,
4: şunu söyleyeceğim.
3: Yani ifade vermeden, ifade aynen verseydi öyle. Belki şöyle, tüm aile suçlanacaktı. Ve tüm aile bununla ilgili bir suçlama içerisine girecekti. Anne farklı fikirdeydi ve anne konuşmasın diye mi öldürüldü diye.
5: Bu da diğer iddia.
3: Bu da
5: çünkü
3: diğer iddia.
4: Ya, yani şöyle mi? Yani bu annenin, yani Ümitcan Uygun'un annesinin çocuk esirgeme yurdu eski tabiriyle. Orada çalışırken oradaki kız çocuklarını gece kulüplerine veyahut da fuhuşa başka bir yerlere bir şekilde yönlendirdi ve suça sürüklediklerine ilişkin sosyal medya dedikodularının dışında tanık beyanları mı vardı?
5: Şöyle.
4: Mağdur, biz de bunun mağduruyuz, o mu yönlendirdi diyen karakterler mi
5: tam
4: vardı?
5: Tam olarak böyle.
4: Çok önemli.
5: Bir programda işlendi bu ve o programa bağlanan kadınlar vardı. Bağlandı işte, benim ismim şu, şurada çalışıyorum. Hani ben şu dönemlerde işte bu evlerde kaldım, Sevgi Evlerinde kaldım. İşte Ümitcan Uygun annesiyle bu dönemde tanıştım. Şimdi de burada çalışıyorum ve beni yönlendiren budur tarzında söylemleri oldu. Hı-hı. Ve bunun üzerine hani bu birçok kişi bağlanıp bunları
3: bunun
5: söyleyince...
3: Bunun kanıtları çıktı mı peki?
5: Var var. dosyada da var.
3: Ha, yani aslında sadece bir söylem değil, gerçekten değil. Tanıkları tanıkların ifadesi
5: ve
3: değil
5: bunun
3: sadece.
5: Bunun üzerine bakanlık biz soruşturma başlatıyoruz gibi bir hani açıklaması oldu yanılmıyorsa. Ve aradan birkaç gün geçtikten sonra Ümitcan'ın annesi vefat.
3: Peki Mehmet Bey'e de bunu sormak istiyorum. Mehmet Bey, şunu merak ediyorum.
6: Efendim,
3: Ümitcan Uygun'un annesi Aleyna ile Ümitcan'ın tanışmasında bir vesile miydi? Ya da Ümitcan Uygun'un annesiyle ilgili hiç Aleyna size bir şeyler söyledi mi?
6: Hayır, hiç bir şey söylemedi. Ben Ümitcan'ı sadece ben mahkemede gördüm.
3: Hı hı.
6: İlk ifade verdiğinde kendi canlı olarak getirdiler, orada gördüm. Bir de şunu söylüyorum. Yani bu Ümitcan'ın annesi tesadüf miydi de benim çocuğum öldükten sonra bu yayına bağlanan kızların konuşmalarından tesadüf mü yani öldürüldü, intihar etti? Ölümü peki, tesadüf mü yani?
3: Peki şunu sormak
6: benim
3: istiyorum.
6: Benim çocuğum
3: sizce,
6: öldükten bir ay sonra ben evet.
3: Sizce Ümitcan Uygun yani tehdit ediyordu ya kızınız hep. Kızınız üzerinden bir para kazanma amacı güdebilir mi? Böyle bir durum var mıydı?
6: Tabii ki olmasa zaten benim kızımı öldürmezdi ki. Vardı yani. Para kazanma şeyi vardı ki o çocuk da yok dedi. Anneni babanı öldürürüm, kardeşlerini öldürürüm.
4: Peki Mehmet Bey'e bir şey sormak istiyorum.
6: Dedi, çocuğumu öldürdü.
3: Aha.
4: Yani bir uyuşturucuya alıştırmış mı? Uyuşturucuya. Bu çok önemli bir nokta da yani bu çocukları kullanmak adına. Kızınızı uyuşturucuya yasaklı maddeye alıştırmış mıydı?
6: Evet, bak yasaklı madde kullandığını ben sonradan öğrendim. Onu ben Ahmet'e götürdüm. Belki de kayıtları vardır Ostüm'de.
3: Hı hı.
6: Batıkent tarafında. Ben bu çocuğumu kurtarmıştım ama bu çocuğumu götürdü. Yine
3: peki,
6: aldı gitti.
3: Ümitcan Uygun diyor yani, ki aslında çocuğu, diyor Aleyna bir pavyonda çalışıyordu. Onu o pavyon hayatından ben kurtardım.
6: Hayır, onun asla yalan söylüyor. Asla öyle bir şey olamaz. İmkanı yok yani. Benim çocuğum, bak benim 5 tane çocuğum var. Hı hı. Elinizi öper. Hiç ben öyle bir şey duymadım, görmedim.
3: Hatta şöyle
6: görmedim
3: diyor.
6: Çünkü ben de gurbette
3: hatta
6: de çalışan
3: şöyle diyor. Ben Aleyna'yı ailemle tanıştırdım. Onu pavyondan kurtarıp evlenmek istiyordum.
6: Yalan söylüyor. Yalan. Hı hı. Hayatta yalan. Yani bu yalanlar zaten onların bel kemikleri yalanları. Bunlar bunlara sığınarak çevresindeki koltuklarındaki yandaşları kim olduğunu bilemiyoruz. Ama bu çocuğumu mezar açılsın zaten belli eder. Her şey ortaya çıkar. Hı hı. Biz istiyoruz ki bir mezarımız açılsın. Sayın Adalet Bakanımın da çalışmalarını zaten görüyoruz. İnşallah bizim dosyada el atar. Öyle benim çocuğumun hayatı 15 yıl mı? Ya hı hı. Olabilir mi bir insanın hayatı 15? Kaç tane insan öldürdü bu? Annesini öldürdü. Benim kızımı Sema Esen'i öldürdü. Esra Hankul'u öldürdü. Ondan sonra daha öldürdüğü çocuklar var. Onlar da çıkacak.
3: Mehmet Bey bir şey merak ettim.
6: Daha kayıp çocuklar da vardır. Mutlaka vardır.
3: Mehmet Bey şunu merak ediyorum. Şimdi Aleyna Çakır diyoruz ama kızınızın asıl ismi Sema. Neden Aleyna Çakır diye biliniyor?
6: İşte çocuğumu öldürdükten sonra bunlar isim takmışlar. Aleyna Çakır diye bunlar bak.
3: Kim isim takmış?
6: Ümitcan Uygun isim takmış. Ümitcan Uygun. Sema ismi, soy ismi de Esen. Bak ben açık açık söylüyorum. Canlı
3: Sema
6: yayında
3: Esen
6: konuşuyorum.
3: Kızınızın gerçek ismi.
6: Benim bu çocuğumu öldür... Evet. Evet gerçek ismi Sema Esen.
3: Aleyna Çakır ismini?
6: Bu çocuğumu çalış... Bu Ümitcan Uygun koymuş bunu.
3: Neden katil, ismini değiştiriyor?
6: Katil koymuş ismini, katil. İşte ismini dışarılarda biz arıyoruz, bulamıyoruz ya çocuğu. Saklıyor ya. Çocuğu göndermiyor, bilmiyordum. Ben sadece mahkemede gördüm bunu ilk defa.
3: Hı hı.
6: Benim çocuğum öldüğünde benim oğlum gitti cenazeye. Ben burada gidemedim. Buradaydım. Oğluma telefon ettim. Haberi geldi.
3: Ümitcan'ın
6: askerdeki
3: halası,
6: oğlumu aramışlar
3: kendileri. Bir saniye
6: kendileri.
3: Mehmet Bey. Ümitcan'ın halası bağlanmak istiyormuş. Kendisi çok sinirlenmiş. Bir şey söylemek istiyorum diye kendisi söylüyor. Hattımızda mı? Evet. Şimdi tekrar hattımıza bağlanacak. Kendisi sinirlendiği için ben bir şey söylemek istiyorum. Bildiğim şeyler var diyerek söylemiş.
6: Sinirlenirler. bildiğin şeyler neler varmış, sinirlenirler. Hiç kimse öldürdüğü insanı ben öldürdüm der mi? Bu mezarımız bir açılsa her şey açığa dökülecek.
4: Ya mezar açılmadan
6: bizim
4: ne bekliyor?
6: Bizim çabamız o bir açılsın yeter.
3: Peki ben bir soracağım. Mezar açılmaktan, Hasan hocamız doğru söylüyor. Mezar açılınca beklentiniz nedir? Yani bu otopsi raporunda ne olacak? Şeyi aslında de merak
5: beden
3: ediyorum.
5: Beden bütünlüğünü
3: şimdi
5: kaybetti şu
3: şunu,
5: an.
3: Yani. Evet, şunu da merak ediyorum. Şimdi sonuçta yumuşak dokular, göz gibi yumuşak dokular zaten tamamen ortadan kaybolacağı için. Özellikle babanın söylediği morluklar, gözün kayıp olması. Bununla ilgili hani net bir şey aslında mezar açılınca ortaya çıkmayacak. Ne bekleniyor?
5: Aslında mezarın açılmasından ziyade bizim keşif talebimiz asıl şeydi. Mehmet amcayla hani aktaramadığı konu bu. Birincisi Mehmet amca mezarın açıldığında hani bedeni yıkarken kızını gördüğü görüntüyü göreceğini düşünüyor ama böyle bir görüntü olmayacak. Çünkü evet, beden bütünlüğünü kaybetti. Aslında orada demek istediği keşif yapıldığında her şey ortaya çıkacak.
4: Peki siz otopsi fotoğraflarında gördünüz mü?
5: Evet, ekimozlar var. İşte bunu savcılık makamı diyor ki kapı açıldığında
4: gözde gördünüz. Gözünün olmadığını, sol gözünün baba hiç olmadığını kaldırdım.
5: Ekimozlu. Hani tamamen olmaması değil, ekimozlu böyle göz kapağının üstünden böyle şey.
3: Ne
5: hani,
3: vardı? Bir anlatın Umur Bey.
5: Ya yara gibi, ekimoz dediğim yara gibi böyle. Yeni burada bir iz mi var? İşte bunun ne zaman olduğunu tespit edemiyor savcılık.
3: Peki,
5: adli
3: Umur
5: tıpa
3: Bey,
5: da soruldu. Hani çünkü ölüm saatini bilmiyoruz. O 12-13 saatlik bir ölüm saati var.
3: Şimdi yani farklı şeyler söyleniyor. Şimdi ekimoz bambaşka bir şey. Bir gözün hiç olmaması bambaşka bir şey.
5: Bence
3: yani,
5: Mehmet amca hani çocuğunun hani en nihayetinde
3: biraz
5: cenazesini, Mehmet amca çocuğunun cenazesini yıkıyor ve dolayısıyla duygusal baktığından bunları söylüyor.
3: Yani duygusal baktığı için mi gözü olmadığını gördü?
5: Orada şimdi şöyle, beden hani 12-13 saat asılı kalıyor, sonrasında otopsi yapılıyor. Otopside bu arada beden tamamen parçalanıyor. Otopsi tamamen bedeni kesiyorlar. Bütün beden hatta iç organları çıkarılıyor. Sonrasında bunlar birleştirilerek kişiye teslim
3: peki
5: ediliyor.
3: Peki gözü de çıkarılmış olabilir mi?
5: Yok, öyle bir durum yok ama beden tamamen yani kalbine işte ne bileyim iç organlarına kadar, kafatasına kadar yarılıyor ve otopsi bu şekilde yapılıyor.
3: Yani şunu
5: Mehmet
3: merak
5: amcanın
3: ediyorum.
5: Gördüğü görüntü otopsiden sonraki görüntü.
3: Yani otopsiden sonra hani bütün iç organlar çıkarılıp tekrar dikildiği için göz bu nedenle olmayabilir mi?
5: Mümkün.
3: Ha, mümkün. Şimdi
5: yani ama olaydan sonra olay yeri görüntülerinde bu şekilde bir durum yok. Evet, ekimozlu vesaire ama gözünün olmaması gibi bir durum söz konusu.
3: Çünkü şunu netleştirmek istiyorum. Kurumdakiler de zan altında kalmasın diye. Olay yeri fotoğraflarında Aleyna'nın gözü açıktı ve göz bebeği vardı, öyle
5: evet
3: mi? Şimdi bu önemli bir şey. Tabii. Çünkü belki de otopsi sırasında çıkarılmış ve detaylı inceleme olduğu için. Çünkü kimseyi de zan altında ve suçlu konumunda bırakmayalım. Bu önemli. Mehmet Bey, duydunuz mu avukatınızın dediğini?
6: Duydum. Avukatımın dediğini de duydum. Yani tespiti de yapılsın. Tespit de yapılsın. Ben gördüm. Çünkü gördüğümü söylüyorum ben.
3: Evet.
6: Bak yani, benim eşim eliyle yıkadı kendi. Beni çağırdı. Ben soğuk yüzünü görmek için yanına geldim. Bak söylüyorum yine tekrar. Geldim, çocuğumun yüzünü öptüm, gözünü açtım böyle. Elimle açtım, baktım gözü solmuş, çökmüş. Ben o şekilde gördüm. Mezar açılsa, şimdi avukatımız da diyor tamam tespiti yapılsın. Keşke tespiti yapılsa her şey ortaya çıkacak. Canlı bir tespiti yapıldığı zaman bizler de yani bir içimize soğuk su serpilir. Bizler de acık rahatlarız. Ama yarın bu katil dışarıya çıkacak. Katil elini kolunu sallayarak gezecek. Benim çocuğum da mezarda yatacak. Bizim de adalet, biz de adalet istiyoruz. Biz de Adalet Bakanımıza buradan sesleniyoruz. Bizlere de el atsın, dosyaya elini atsın Sayın Adalet Bakanım. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani.
3: Evet Mehmet Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum Umur Bey. Şimdi şurada kalmıştık. Ümitcan Uygun o gün evin önüne geldi. Diyor ki ben aslında arabamı aldım. O yüzden eve çıkmadım Aleyna'nın yanına. Sonrasını nasıl anlatıyor?
5: Şöyle, sonrasında ben ayrıldım diyor. Abimi aradım. Abimi aldım. Sonra aile evimize gittik. Aile evimizde işte zaman geçirdikten bir süre sonra da uyudum diyor. Yani işte saat 2:30-3'e kadar
3: doğru, uyudum
5: şey,
3: diyor.
5: Uyudum diyor. Ondan sonra zaten telefon trafiğinin vesaire olmamasını da buna bağlıyor. Hı hı. Biz de şunu söylüyoruz. Saat 1'de evin önüne geldiğiniz zaten hani HTS kaydı. Bu arada kamera görüntüsü de var. Geldiği belli. O 4-5 dakikalık zaman diliminde olmuş olma ihtimali var. Ya da saat 3'ten sonra tekrar gelmiş olma ihtimali var. Bu iki ihtimali değerlendirelim. Değerlendirmedi savcılık. Sonra bu mesajlar...
3: Peki o gece şunu sormak istiyorum. O gece neden Ümitcan Uygun Aleyna'nın o kadar evine gelmişken onunla kalmıyor her zaman kalırken?
5: İşte bunun da bir izahı yok. Hani saat 8:30'dan akşam 10-10.30'a kadar beraberler. Saat 10-10.30'dan 1'e kadar ayrılar. 1'de kapının önüne geliyor. Eve girmediğini söylüyor. Hı hı. Bir de şöyle bir durum var. Aleyna'nın işte otopsi raporunda Ümitcan Uygun'un hani PSA'sı bulundu. Yani cinsel bir birlikteliğe dair PSA'sı bulundu. Biz bunu dedik ki bakın hani şimdi olayda...
3: Aleyna'nın vücudunda PSA. PSA'yı biliyorsunuz Narin Güran davasında da çok da konuştuk. Vücudunda Ümitcan Uygun'a ait PSA bulundu. Hı. Peki bu PSA ne kadar zaman kalabilen bir şey?
5: İşte bu adli tıp kurumundan gelen raporla ortaya çıkınca aslında Ümitcan Uygun o güne hani o günü ve öncesi günleri anlattığında hiçbir cinsel birlikteliğe dair bir hani beyanda bulunmuyordu. Ta ki bu adli tıp kurumundan gelen rapordan sonra dedi ki evet ben işte o zaman diliminde olmadı ama bir gün iki gün öncesinde bir gün veya iki gün yanlış söylemeyeyim. Ben eve gelmişim birlikte olmuştuk aslında ondan kalan kalıntılar bunlar dedi. Hı hı. Aslında yani o zamana Aleyna'yla, kadar hiç kullanmadı.
3: Aleyna ile bir gün öncesinde birlikte hı hı. olmuştu. Bu PSA onda var.
5: Ondan
3: PSA'nın
5: da.
3: Ne kadar kalabileceğini söylediniz.
5: Bu şey hani değişiyor. Yıkanmaya göre işte tuvalete gitmeye göre hani bu süre uzayabiliyor. Ama kendi ilk başta anlatımlarında hiçbirinde cinsel birliktelik yoktu.
3: Hiç uzun zamandır yok.
5: Evet, hiçbir şekilde buna dair beyanı yoktu. Ne zaman ki Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi aslında bu bize göre değerli bir şeydi. Çünkü cinsel saldırıya ilişkin bir belirti bu. Hı hı. Ne zaman ki bu geldi ben de olaydan dedi evet hani bu ifadelerin ne kadarlık kısımda olmadı. Ama olaydan bir gün önce birlikte oldum onun kalıntıları dendi. Hı hı. Onu da bu şekilde egale etti. Aslında Mehmet amcanın az önce söylediği şeyleri toparlayayım ben. Aleyna Çakır'ın ismini gerçekte Sema Eser Aleyna Çakır olarak kullanılmasının sebebi pavyonda çalıştırıldığından dolayı. Aa. Hani bir nickname gibi onunki.
3: Yani şimdi tabii onu merak ediyoruz şimdi. Aleyna Çakır olmasının sebebi pavyonda o isim verilmiş.
5: Evet o isim verilmiş. Hani kendi gerçek isminin dışında kullanılıyor. Az önce de söylediniz. Hani Ümitcan Uygun onu kullanıyor muydu? Orada çalıştırıyor muydu? Kendi mi çalışıyordu? Dosyada tanıklar var. Tanıklar hep şunu söylüyor. Evet Ümitcan Uygun onu çalıştırıyordu, parasını alıyordu. Onun kazandığı parayı direkt Ümitcan kendisi alıyordu. Bu şekilde beyanlar var. Aleyna
3: yani
5: Çakır...
3: Aleyna pavyonda çalışıyor, kazanıyor ve bu parayı Ümitcan mı alıyor?
5: Evet tam olarak tanıklar bunu söylüyordu. Yani isminin farklı olması, orada çalışma şeylerin hepsi bizzat orada çalışan tanıklarla sabit. Yani tanıklar bunların hepsini anlatıyor. Bunu Mehmet amcanın veya bizlerin bilmesi zaten mümkün değil. Mehmet amcadan hani çocuğu koparılmış, aileden koparılmış, bu tarz bir hayatı sürüklenmiş.
3: Peki Umur Bey, şimdi tekrar şuna geleceğim. Bu korkunç bir şey zaten, ailenin isyanı da bu. Şurası yarım kaldı. Bu çocuk anlattığına göre Ümitcan eve gitti ve ben 3'ten sonra uyudum dedi. Peki sonra nasıl Aleyna bulunuyor ve ne oluyor o süreçte?
5: Şöyle saat 7 veya 8 gibi uyanıyor. Sonrasında dükkanına gittiğini söylüyor. Babasının bir ayakkabıcı dükkanı var. Saat 10-11'den sonra Aleyna'yı arıyor. Ulaşamıyor.
3: Aleyna'ya var mı gerçekten?
5: Var. Aleyna'ya ulaşamadığından dolayı işte bu Aleyna'nın bedenini bulan tanığa diyor ki bir eve git Aleyna evde mi değil mi bir kontrol et.
3: Bu tanık Ümitcan'ın nesi?
5: Arkadaşı.
3: Arkadaşı. Neden arkadaşına baktırıyor?
5: İşte bunun da bir açıklaması.
3: Kendi gitmiyor, arkadaşına gidiyor.
5: Arkadaşı gidiyor, zile basıyor, kapı açılmıyor, telefonu arıyor, cevap verilmiyor. Ümitcan Uygun diyor ki o zaman bir hani çilingir çağır, hani içeri gir.
3: Yani çilingir arkadaşı diyor ki ben de giremedim içeri.
5: Aynen ben de giremedim diyor. Sonra çilingir çağırıyor arkadaşı. Kapı işte anahtarı kırılıyor. İçeriye giriliyor ve Aleyna'nın cansız bedenine ulaşılıyor. Yani oradaki olay örgüsü de çok hani saçma bize göre.
3: Çilingiri de arkadaşına çağırttırıyor. Her
5: hepsini
3: arkadaşına.
5: Arkadaşı yapıyor.
4: Neredeymiş? Yani niye
5: kendi gitti? Dükkanda ama şey hiç bir taraftan umursamıyormuş gibi bir insan şey yapıyor. Bir taraftan da hani cansız bedeni başka bir arkadaşına bulduruyor. Bu arada bunun devamında olan bir süreç de var. İşte cansız bedeni bulunuyor, polis ekipleri geliyor, adli bir süreç başlıyor. Ümitcan Uygun mesela Doğu'daki bir ile götürülüyor. Kim olaydan götürüyor? Bir gün sonra işte bir araba kiralanıyor. Yanlış söylemeyeyim, ya abisi ya da amcası tarafından Gaziantep'e kaçırılıyor. İşte onların iddiası şu, buna çok üzüldü Ümitcan Uygun. O yüzden hani biz uzaklaştırmak istedik bunu. Hı hı. Aslında Ümitcan Uygun hani Ankara'nın dışına çıkarılıyor. Sonra adli süreç işte ilerletildikçe, hani deliller ortaya çıktıkça yeni savunmalar geliyor.
3: Peki mahkemede sorulmadı mı? Ümitcan Uygun, madem dükkanına gidiyorsun, bu kız sana gece intihar mesajı atmış. Onun iddiasına.
5: Bizzat başkan bunu sordu. Niye umursamadın?
3: Neden umursamadın ve hatta kapısı açılmayınca da kendin gitmedin?
5: İşte bunların hepsini o an onu yaptım. O an öyle düşündüm diyor. Hani hiçbirinin mantıklı bir izahı yok. Biz de hep şunu söylüyoruz. Ya burada olay örgüsü, anlatılanlar yani hayatın olan akışına uygun değil.
3: Bir
5: doğru Mehmet neyse o çıksın.
3: Bir sormak istiyorum Mehmet Bey. Şimdi Ümitcan Uygun o günü böyle anlatıyor. Arkadaşını yolladı, gittik, ben gitmedim, gece uyudum ve sonrasında bulduk diye. Siz ne söylemek istiyorsunuz bu duruma?
6: Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Şimdi benim çocuğuma hani diyorlar ya evlenecekti, tanıştı bilmem nesi. Evet. Niye bir başkasını gönderiyorsun evine, evlenecek bir şeyine, kız arkadaşına? Bir başkasını gönderme şeyin olabilir mi? Kendin gitmen gerekiyor.
3: Evet, madem önemsiyor.
6: Hiç bu yani söylenti yani madem öyle evleneceğim diyor ya. Hı hı. Tanışacağım annesiyle babasıyla diyor ya.
3: Evet.
6: Niye bir başkasını gönderiyorsun sen arkadaşını evine? Git evde mi evde değil mi diye. Çünkü benim kızımı hani avukatımın da dediği gibi kızımı ismini değiştirip pavyonlarda düşürmüş oraya, elimizden kopardılar. Çalıştırıp parasını yiyorlardı. En sonunda da bunların daha bir kötü bir işlerini gördü. Ondan sonra da çocuğumu öldürdüler. Öldürdüler. Ondan sonra da intihar süsü verdiler.
3: Ümitcan Uygun'un hani ben bu kızı seviyordum, evlenecektim diye anlatırken birçok Aleyna'nın o gece mekanındaki arkadaşları Aleyna'nın pavyondan kazandığı parayı Ümitcan'ın aldığı söylüyor. Buna ne diyeceksiniz?
6: Ya insan evleneceği kadını götürüp pavyonlarda çalıştırır mı? Yani hocam ben şimdi akıl var, mantık var yani. Yani tabii. Şöyle bir düşün, orada avukatımız da var, bak bizim kendi avukatımız da var. Ben onlara da soruyorum sayın avukatım. Yani bir evleneceğin bir bayanı götürüp pavyonlarda çalıştırabilir misin?
3: Yani ifadesine
6: ben
3: göre...
6: Ben soruyu sizlere soruyorum
3: sadece. İfadesine göre pavyondan tabii ki, hani bu diğer tanıkların söylediği ifadesine göre Ümitcan'ın... Evet. Pavyondan ben kurtarıyordum. Pavyondan çalıştığı paraları da abisi alıyordu diyor.
6: Abisinin ihtiyacı yok ki ne? Abisi zaten uzman çavuşudu. Yani asker adam, asker adamdı. Bunlar yalanlar zaten. Bak bana bile iftira attılar. Çocuğuna şey tecavüz etmiş diye ya. Böyle bir insanlar bunlar ya. Öyle dava açtılar ya. Annelerini öldürdüklerinde hepsi sarhoş olarak yayınlarda görmediniz mi? Konuşmaları var. Bir yayınlasanız sizin eliniz uzun, onları görebilirsiniz.
3: Ne diyorlardı? Siz söyleyin, bizim ekip arkadaşlarımız baksın.
6: He. Diyordu babası tecavüz etti diyordu. Ya babası tecavüz eden çocuğu sen nasıl bir ben evleneceğim diye söyleyebiliyorsun? Hiç birbirine bağdaşıyor mu bu ya? Bizim soyumuzda yok o, soyumuzda. Araştırılsın, bizim soyumuzda yok. Ben daha çalışmadan başka, evime ekmek getirmeden başka herhangi bir tane suçum asla yoktur. Çalışmadan başka. Ben hiç kimsenin, kimseye, komşumuz olsun, köyümüz olsun, kasabamız olsun, ben öyle bir insandım. Ama bunlar kendileri her yol olduğu için herkese iftira atmaya bunlar alışkın çünkü.
4: Bence evet, soruşturmanın
6: iftirayı atabiliyorlar
4: lazım. Yani bakın bu soruşturmanın Ümitcan Uygun'un şüpheli sıfatı noktasında derinleştirilmesi lazım. Keşfin derhal yapılması lazım. Yapılmamasının nedeninin de açıklanması lazım. Hem savcının açıklaması lazım. Niye yapmıyorum kardeşim? Şu nedenle yapmıyorum demesi lazım. Adam diyor ki ben 55 kilo astım, tutmuyor kapı. Evet. Avukat söylüyor. Tutmuyor o kapı.
3: Şimdi
4: tutmuyor.
3: Bu nasıl olacak? Kapıda
4: ya tutmuyor diyor. Tutmuyorsa savcı bey, sen savcı hanım, sen de tutup tutmadığını bir kontrol etsene. Bu adamın ruhunu, gönlünü bir rahatlatsana.
3: Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
0: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
10: İstemiyorum.
9: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Budur.
18: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
17: Budur.
18: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeyler...

0: Şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
6: Yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Şimdi tabii çok acılı bir aile var. Bir yandan Ümit Can Uygun, diğer yandan Tuğyan'la bağlantısı, hepsini konuşur olduk. Bu arada aile üyesi hala aramış ve kızmış yani, ama kendisi yani hem hala hem baba, ben hatta onlara da dedim daha farklı bir profil gözüktükleri için çocuklarıyla ilgili söylemek istedikleri bir şey varsa belki farklı bir bilgi verirler. İstedikleri gibi yayınımıza bağlanabilirler. Ben babanın da çok bağlanmasını isterim. Aynı zamanda hala da bağlansa çok iyi olur. Belki kendilerinin anlatacakları bambaşka bir durum vardır. Kendilerini ifade etmeleri için onları da yayınımıza bekliyorum. İstedikleri gibi arayıp istediği şeyleri söyleyebilirler. Siz ne söylemek istersiniz son olarak Umut Bey?
3: Şöyle, az önce aslında Mehmet amcanın bahsettiği, hani Ümitcan Uygun annesi vefat ettikten sonra ailesi, Ümitcan'ın işte abisi, kendisi, avukatları adli tıpın önünde bu tarzda açıklamalarda bulundu. Bundan dolayı bu arada hani ölünün manevi değerine hakaretten dolayı ceza da aldılar. Kesinleşti bu ceza. Şuna geleceğim, toparlayacak olursak. Aslında burada etkin bir soruşturma yapılsaydı, deliller düzgün bir şekilde toplansaydı, bu intihar da olabilir bu arada, cinayet de olabilir. Biz bunu bilmiyoruz.
2: Ortada mı? Yani ben şunu mesela, tabii ki de aile...
3: Biz ortada değiliz.
2: Aile kesin olarak diyor ki benim kızım intihar etmedi, bizce öldürüldü. Siz hani tabii avukat olarak yani nasıl, ne kadar söyleyebilirsiniz bilmeyerek soruyorum. Ne
3: şöyle,
2: düşünüyorsunuz?
3: Olay şu anki hani yürütülen soruşturma gibi olmadığına %100 eminim. Yani bu şekilde bu olay olmadı. Ama olayın nasıl olduğu düzgün şekilde deliller toplanarak çıkacak. Biz bu delillerin düzgün bir şekilde toplatılıp, düzgün bir şekilde soruşturmanın yürütülüp, gerçek neyse onu çıkmasını istiyoruz. Burada aslında Mehmet amcanın da annesinin de Aleyna'nın tek isteği düzgün bir soruşturma yapıp vicdanlarının rahatlatılması. Yani keşfin yapılmaması veya yapılması, hani burada Ümitcan'ın da aslında vicdanı rahatlatacak. Aleyna'nın ailesinin de burada,
2: evet,
3: düzgün
2: yani
3: bir soruşturma yürütülmesi.
2: İyi olacak bir şey. Bir babaya da söz hakkı vermek istiyorum Mehmet Bey. Aslında keşif yapılması her taraf için de tamamen şüphelerin giderilmesi açısından en önemli şey. Siz ne demek istersiniz son olarak?
4: Son olarak benim demek istediğim, keşif yapılsın. Mezarı açılsın. Bizim de vicdanımız rahatlasın. İntihar ise intihar, cinayetse cinayet, biz de bir baba ana olarak yani bilgimiz olmasını istiyoruz. Yani avukatımızın da dediği, evet, bu, bizim de istediğimiz de bu. Biz bunu istiyoruz sadece, başka bir şey istemiyoruz.
2: Yani
4: Sayın Bakanımdan da istediğimiz, bizim bu dosyayı eline atmasını,
2: evet,
4: istiyoruz.
2: Aslında aile, evet, diyor ki bazı eksiklikler var. Bu eksiklikler tamamlansın. Biz de yarın özellikle bu kapı meselesini izleyicilerimiz de çok merak ettiği için gerçekten bir kapıya bornoz asılma nasıl olur? Bununla ilgili yapacağımız bir, yani biz de bakacağız nasıl, sizin dediğiniz gibi olmuyor mu? Gerçekten bornoz direkt kayıyor mu?
5: Aynen. Şimdi bu dosyada bir tane delil var. Tek delil. O tek delil için savaşan bir avukat var, bir aile var. Delil ne? Başka hiçbir delil yok. Yani diğerleri yan delil. Geldim girdim. Veyahut da manipüle edilmiş delil. Gölge içeri girmiş denilmiş mesela. O delil de gerçekten o bornoz ipi kapıya sıkıştırıldığında birisi bu intihar fiilini gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi? Bunu araştırmayan bir savcılık, araştırmayan mahkeme var. Şimdi mahkemenin yapması gereken bu tek delilin peşine gitmek.
2: Peki bu
5: talepleri reddetmemek.
2: Evet. Bu görüntü var mı Umur Bey size? Yani bu hani bir yaptıysanız hani keşif gibi. Bu bornozun asılması...
3: Yani şey, kesin, kendimiz bu arada gittik. Aynı dairenin bir alt katındaki daireye girdik. Hani hepsinde aynı kapılar, aynı şekilde taktık ve çektik. Bu arada şey, yani bunu herhangi bir kapıda da deneyebilirsiniz. Dedik hani farklı bir hani kapı tipi mi şey mi?
5: Mekanizmalar aynı.
3: Hepsi aynı. Bunu hani şu an buradaki bir kapıda da deneyebilirsiniz.
2: Kapının üstünden hemen çekince hemen geliyor mu?
3: Geliyor. Hiçbir şekilde tutmuyor. Hani
2: Allah
3: bu şey gibi
2: Allah
3: ya, hani normal bornozun hani, çünkü kapı her ne kadar sıkışsa da hani tutmuyor. Ve kişinin 55-60 kiloyu hani orada 3-5, 10 saat, 12 saat bir de tutmuş olması gerekiyor.
2: Evet, çünkü yani, gelen tanık şey diyor ki ifadesinde, ben kapıyı açınca Aleyna düştü. Yoksa kapıda o bornozla şeklinde hani takılı ve asılı haldeydi. 12 saat boyunca 55 kiloyu o kapının sadece sıkıştırılmasıyla, kapatılmasıyla tutacağını düşünüyoruz. İzleyicimiz şunu sormuş bir de. Bornozun ucunda, bornoz ipinin ucunda bir düğüm falan var mıydı?
3: Bağlama hiçbir şey yok. Zaten olay yeri görüntüleri var. Hani işte arkadaş ve anahtarcı geliyorlar, kapıyı açıp içeri giriyorlar. Sonrasında iç kapıyı da açtığında Aleyna'nın bedeni düşüyor. Sonrasında da polis ekipleri geliyor.
2: Bornoz ipinde bir DNA çalışması yapıldı mı?
3: Bornoz ipinde hani çalışma yapıldı, bulunamadı. O da muhtemelen ip hani ip yapısından dolayı DNA'yı tutmuyor.
5: Boyunda kırık var mı?
3: Hiyoid kemiği kırıklığı var.
5: O ne demek biliyor musun? Çok sert düşmesi lazım, ip yine durmaz.
3: Yani ip tutmuyor.
5: İp yine durmaz. Bornoz ipi yine durmaz. Yani boyun kırığı demek çok hızlı düşmesi lazım. Yani sert bir düşüş olması lazım. Yine durmaz.
3: Durmuyor. Kaldı ki hani bu arada o bornoz ipinin uzunluğu da işte Aleyna'nın boyu belli, kapının boyu belli. Mecbur olarak iki kat yapacak boyundan geçirmesi için. Üst tarafa atıp tutturduğunda çok uzun bir mesafe de kalmıyor. Yani şu kadarcık bir mesafe kalıyor.
5: Nasıl ki
3: yani
5: boyu?
3: Aynen. Yani fizik kurallarında bu ölüm şekli, intihar denilen ölüm şekli uygun değil. Aleyna nasıl öldü ya da nasıl öldürüldü? Biz bunun düzgün bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Hani biz bunun sonunda ne çıkacak biz de bilmiyoruz. Buna mahkeme karar verecek ama mahkeme şu an için eksik, yani delille eksik soruşturmayla dosyayı yürütüyor.
2: Şu an Ümit Can Uygun Esra Hankulu'dan ceza aldı. 10 yıl cezası var. Sizce cezaevinde mesela bundan da alacağı cezalarla ne kadar kalacak Ümit Can Uygun?
3: Şöyle biz Ümit Can Uygun Esra Hankulu olayı yanılmıyorsam 2023 veya 23 yılında oldu. 10 yıl ceza aldı. Orada 87'ye 4'ten aldı. Yani aslında yaralama sonucunda ölüm meydana geldi. O yüzden 10 yıl gibi bir ceza aldı. İnfaz oranı işte suçun işlendiği tarih denetimli serbestlik süreleri çıktığında Ümitcan Uygun şu an dışarı çıkması lazım.
2: Ne?
3: Biz bunu söyledik. Yani Ümitcan Uygun hani oradaki cezalarla infazını neredeyse doldurdu. Hani ama Ümitcan Uygun uyuşturucu suçundan da bir tutuklandı o arada. Ayrıca Aleyna'yı bu darp ettiği, bu görüntülerin olduğu dosyadan da 3 tane suçtan ceza aldı, kesinleşti. Yanlış hatırlamıyorsam 3,5-4 yıla yakın totalde bir ceza aldı. Yani Ümitcan Uygun her ne kadar bu kadar çok ceza alsa da infaz oranları, denetimli serbestlik, koşullu salı verilme süreleri çıktığında yakında çıkacak. Yani bu insan aramızda gezmeye devam edecek.
2: Ve Aleyna'dan da ceza almazsa olarak düşünüyorsunuz.
3: Almazsa.
2: Ceza almayabilir mi?
3: Yani yargılama devam ediyor ve yargılamanın şu an yürütüldüğü şekliyle zaten ölümden dolayı ceza almayacak. İntihara yönlendirme yani 84 TCK ve eziyet 96'dan ceza alacak. Bunların toplam ceza miktarı da yani üst sınırdan dahi alsa 15 yıla
2: yakın. Şimdi tabii yarın devam edeceğiz detaylara. Programın sonuna geldik. Yarın saat 13'te tekrar görüşmek üzere.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbele var. Kendi yolunu çizen Emel var.

Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Bu ufak bir sıyrıkmış aslında, yara bandıyla geçermiş.
1: Geçmezdi. Durduramıyorum kanı. Hep akıyor içindeyken.
0: Anı istilası işte. Arı istilası olsa kolaydı ama anı alerjisi zor.
1: Sen neden sevmiyorsun kızı? Kıvırcık diye mi sadece?
0: Ha. Limit taşımı yaptı, radarım var benim. Yakalandı, ceza kesti.
1: Haklısın. Bayağı hızlı gidiyor. Niye sence?
0: Kadınlar. Kadınlar. Çok rağbet ediyorlar sana. Çok sayıları çok fazla. Bazen çok bunalıyorum bazen.
1: Ben de.
0: Hız. Hız felakettir. Kıvırcık hız yapıyor.

0: Buyurun.
1: Buyuralım. Önce şu vantilatörü bir kapatabilir misiniz? Biz havuzdan geliyoruz.
0: Tabii.
1: Çarp.
0: Buyurun.
1: Durumumuz var. Yani peşin. Yani karar verdik. Araba alacağız. Genç olacak.
0: Buradakilerin zaten çoğu sıfır beyefendi.
1: Yok, ruhu genç olacak. Sen kıvırcık mısın sen? Yok, senin anlayışın Cemre. Olsun.
2: Şu nasıl?
1: Beyaz. Bakayım. Şey yapalım. Bu şey bu 19. Yani toy. Sabun su.
2: Beğenmediysen alma.

0: beğenmedim. Yani şoför koltuğunu beğenmedim. Ben oraya oturmam. Ama şey olur. Yan koltuğu beğendim. Oraya otururum.
1: Ben sürerim.
0: Tamam.
2: İyi sen sür. Ben söylerim.
1: Alıyoruz biz bunu.
3: Özelliklerini sayabilirim isterseniz hemen.
1: Hiç gerek yok. Biz bunu yaşayıp görmek istiyoruz. Tamamdır.
0: Şimdi bu paket olacak, evde süreceğiz. Tamam.
4: Dört. Dört. Bir. İki. Kaç olmuştu?
5: Dört.

Biliyordum. Evine hoş geldin. Bak bir güzel yıkadım onu, sabunladım. Oldu, tamam. Mis gibi. Şimdi taşlarını da yıkayacağım. Hepsini tek tek sabunlayacağım. Tertemiz olacak. Canım benim.

Oldu işte. Hepsi tamam. Canım benim. Sen sakın gitme bir yere, olur mu? Tamam mı?

0: soracağım.
1: Bir şey soracağım. Ya bunun üzerini açsak üşür mü bu?
0: Sanmam.
1: Ha.

0: saat tam 14 saniye. Böl 2'ye 14, 7. 7 iyidir.
1: Ya, dekolteli oldu bu. Ben koyacağım adını bunun. Adını ben koyacağım.
2: Olur. Koy bakalım.
0: Adı Kangren olsun. Kangren.
1: Öbürü çünkü eskisi çok kanatıyordu.
0: Bu kanamayı durdurdu. O yüzden adı Kangren olsun.
1: Bence çok anılar kanatır.
0: Ama anılar yaşatır. Kangren olsun. Kangren.
2: Kangren. Olur. Tamam. Sevdim. Güzel isim. Sıkı tutun o zaman. Kangren geliyor. Oh.
0: Oh, oh, oh, oh. Yayalar.
2: Oh, oh, oh, oh.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ulan ne yapıyor ki içeride ya? Karnım acıktı benim.

0: Saçmalama. Kıyameti koparır şimdi. Hayır.
1: Valla ne olacaksa olsun artık. Benim ayaklarım uyuştu.
0: Sen niye kayıt yaptırmaya gitmiyorsun? Ne işin var senin hala burada? Sessiz ol bak.
1: Hadi.
0: Sessiz ol ha. Yavaş aç. Yavaş.

0: Ne olacak şimdi? Yani uyurken yılan bile dokunmaz insana. Ne olacak, kalacak mı burada?
1: Su içene değil miydi o ya? Su içene yılan bile dokunmaz diye biliyorum ama neyse. Tamam, ben onu yollarım. Tamam mı? Hadi sen bize şöyle güzel bir sandviç yaptır. Yanına da gazoz. Olur mu?
0: Ha. İyi. Ama korkutmadan uyandır. Yani uyurken masum duruyor. Kıyılmaz.

0: Kalk hadi. Akşam oldu. Üşüyeceksin.
1: Saat kaç?
0: Çok geç.
1: Kime göre, neye göre ya?
0: Bana göre, sana göre. Çok geç işte. Gitmen lazım artık.
1: Niye bu kadar rahatsız ediyorum ki seni?
0: Sen neden burada bu kadar olmak istiyorsun?
1: Çünkü siz normal değilsiniz. Yabancılık çekmiyorum.
0: Bana bak, bıdık.
1: Bıdık?
0: Evet, bıdık. Bizden sana eğlence çıkmaz. O yüzden sen bir an önce git. Hadi bakalım.
1: Gideceğim hiçbir yerde hoş karşılanmayacağım diyorum. Hiç mi anlamıyorsun?
0: Vardı senin bir arkadaşın burada. Dün gece yanındaydı. Ara onu işte. Ha? Çıkın bir yerlere gidin, eğlenin. Bu gece burada parti yok.
1: Yeter be. Ne halim varsa gör. Sizden sadece bir kişilik yer istedim ya.
0: Sen demedin mi hayata bir kere geliyoruz diye? Bakışçılık yapacak halimiz yok, değil mi? Tam da bu yüzden gitmen lazım.
1: Sen bana değil. Ben sana bakacağım zaten. Tamam. Gencim, yaşım senden küçük. Ama sen daha doğmamışsın bile. Öyle tekmeleyip duruyorsun. Belli ki ikimiz için de sancılı olacak bu süreç.
0: Çok tuhaf şeyler söylüyorsun. Farkındasın değil mi?
1: Söyletene bakmak lazım.
0: Görüşmeyiz umarım.
1: Rüyanda görürsün.

0: Canı çıkmış garibimin ya. Nasıl uyuyor yazık, kıyamam. Cık. Hay Allah'ım. Ah canım benim. Ne yapıyorsun Neriman?
1: Yapma, yapma. Kızar vallahi uyanır.

0: Öyle bir ismiş demek ki. Sen ona sarıldık mı hiç?
1: Çok.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Kucağından indirmezdi seni, biliyor musun?
0: Ya.
1: Evet.
0: Çok sever miydi?
1: Tabii Neriman. Hala çok seviyor ki. Hayatta en çok istediği şey ne biliyor musun?
0: Biliyorum. Naci'nin iyileşmesi.
1: Senin okuyup ayakları üstünde duran bir kadın olman. Gerçi doktor olmanı isterdi o ama olsun. Sen nasıl mutlu olacaksan.
0: Ben böyle mutluyum.
1: Neriman, onun zamanında böyle çok olmak isteyip de olamadığı şeyi sen yaparsan ablanı çok mutlu edersin, biliyor musun? Yani böyle nasıl mutlu olur? Sımsıkı sarılır sana, gururla böyle sarılır.
0: Hadi. Bizim ona yardım etmemiz lazım. O evin temizliği öyle tek başına bitmez.

0: Merak etme, gelmez bir daha.
1: Ha. İyi. Köpek alacağım ben.
0: Alma bence, bakamazsın.
1: Bakarım. Köpek alacağım ben.
0: Ne cins alacaksın?
1: Dişi.
0: Yok, onu sormuyorum. Hangi cins alacaksın?
1: Ha yok, şey... dünya vatandaşı olacak.
0: Anladım, anladım. Vay. Sana doğum gününde şöyle kıvırcık bir teriyer alayım mı? Tamam tamam, otur otur, şaka yaptım şaka yaptım.
1: Tamam şaka yap. Şaka, tamam şaka yap. Tamam dur, kredi çektim ben sana. Sen şaka yap, tamam. Tamam.
0: Sağ ol.
1: Ha, yok. Sen sağ ol.
0: Yalnız otelde köpek almazlar.
1: Karavana alırlar. Alırım.
0: İyi fikir.
1: Sokak lazım yalnız karavana.
0: Onu hallederiz. Ben de gelebilir miyim?
1: İki kişilik karavan.

0: biraz pahalı oluyor. Ben alamam ki onu ama Esat alabilir.
1: Kredi çekeriz.
0: Yok kredi çekme sen. Daha genç araba aldın yeni. Dolarlarca araba aldın sen.
1: Hallederiz merak etme.
0: Ben senin paran için sevmiyorum. Rağmen seviyorum.
1: Biliyorum. Ben de seni rağmen seviyorum.
0: İyi.
1: O zaman olur o zaman. Hı-hı. Vadesiz olur. Vadesiz olunca yüzdesiz de olur. İyi olur o zaman. Taksitle seviniriz.

0: Eyvahlar olsun. Ne yapacağım ben? Yetişemedim, yapamadım. Temizliğim bitme. Gülben! Gülben, ne yapıyorsunuz siz? Ne işin var evde? Niye girdiniz?
1: Abla, burası bizim de evimiz. Biz de temiz olmasını istiyoruz evin. Anca beraber, kanca beraber.
0: Aa, baba! Baba, sen ne yapıyorsun?
2: Kızlarıma yardım ediyorum.
0: Baba, tamam sen bırak. Ben hallederim. Sen yorulma, ayakta durma.
2: Safiye, bırak da beraber halledelim artık. Ne olur izin ver.

Füsun. Füsun çok acıktım. Ne var yemekte? Köfte mi? Hı-hı. Patates kızartması da mı var? Üf. Ah. Çok tuz atıyorsun. Tansiyonun çıkacak gene. Kaçma bana Nilgün. Nerede kaldı bu oğlan? Gene yemeğini soğutacak. Ketçap da koy. Ketçap çok seviyor. Sevdiği gibi yapsaydın. Yaptım. Çıtır çıtır oldu. Sen yeme ama sen az ye.

0: Canım, annenin dizisi var bu akşam. Bilsen de sinemaya gidelim mi?
1: Olur baba. Bir yalnız aksiyon filmi olmasın ne olur. Çok sıkılıyorum ben.
2: Olur. Aşk filmine gideriz.

0: Ya baba, aşk filmi mi dedim ben?
1: Kızım ne istiyorsun sen? Onu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun.
0: Komedi filmine gidelim işte. Güleriz, ne güzel.
2: Bana ne, bana ne? Ben de geleceğim.

0: Bilmem.
1: Aa, abla dinlenebildin mi? Yorgunluğunu attın mı biraz yani?
0: Attım. Ne yapıyorsun sen?
1: Şey, bulgur pilavı yapıyorum. Hayır, bayağıdır yapmıyorduk da abla. Neriman'ın çok canı çekmiş. Üniversiteli oldu falan şimdi diye ben de yapayım dedim. Onun şerefine yaptım yani. Ama vallahi sen yemek zorunda değilsin abla. Yemin ediyorum vallahi bak huylanırsın diye sana orada çok güzel sandviç yaptım. Beyaz peynirli, domatesli. Bayılırsın yani. Ve bir damla bile musluğu açmadım biliyor musun? İçin rahat olsun.
0: Çevir çevir yanmışsın. Oy. Baba nerede?
1: Şey, salonda o. Masayı siliyordu en son. Abla bu akşam hep beraber bence sofrada yemek yeriz. Yeriz değil mi?
0: Yeriz.
1: Allah ya, yanacak ya.
0: Aa, Neriman sen niye babayı çalıştırıyorsun? Yazık değil mi adama kaç saattir ayakta?
2: Kazanın suçu yok. Ben istedim. Bundan sonra böyle.
0: Abla. Ne? Bir şey diyeceğim de. Ne? Bunu posta kutusunda buldum. Ha şey, su faturası gelmiş de ben bir inceleyeyim. Malum çok su kullanmadık da bu ay.

Safiye, bir süredir yazamadım sana. Tedavinin son etabındayız artık. Hastaneden dışarı çıkamadım. Steril ortamda kalmam gerekiyormuş. Ama her şey yolunda gidiyor. Burada evimdeymişim gibi hissettiriyorlar bana. Güler yüzlü herkes. Durmadan eskisinden de iyi olacaksın diyorlar. Az kaldı Safiye. Döndüğümde hala hava güzelse eğer, dediğin gibi adaya gideriz. Hava kötüyse de şemsiye alıp gideriz. Sıkı giyiniriz. Hasta olursam sen bakarsın bana, biliyorum. Hanın iyi olmasına sevindim. Hayattaki en büyük şansı sensin hanım. Benim de öyle. Bazen ne işim var burada diyorum. Çok uzak. Okyanuslarca özlüyorum seni.

Sonra bir işaret yolluyorsun bana. Dayanma gücü buluyorum. Her defasında imdadıma yetişiyorsun. Yanlış anlama, yalnızlık değil. Sensizlik benim sıkıntım. Burada senden ayrı geçirdiğim her gün bana bir yıl kazandıracakmış farz ediyorum. Sesini duymayı çok isterdim ama sen böylesini uygun gördün. Bize böylesi yakışır dedim. Canı sağ olsun. Söz uçar yazı kalır dedim ama ben senin sözlerini mıh gibi aklımda tutuyorum. Az kaldı Safiye. Seninle el ele yürüyeceğimiz o orman yolunu hayal ediyorum.

0: Bugün artık hafif bir şeyler yedireceğim ben size. Öyle her gün ağır şeyler olmaz.
1: Ne o, kereviz mi yoksa?
0: Ay yok canım, o kadar da değil. Zeytin.

0: Ne oldu ayol? Zeytinyağlı diye mi bozuldunuz? Ama yani devir ekonomi devri. Öyle her gün her gün et yenmez. Kusura bakmayın.
1: Ondan değil Okşan abla. Ablam çok güzel yapardı bunu. Onun spesiyeliydi yani.
0: Ay, bilemedim ben. Kusuruma bakmayın ne olur.

0: Asıl Perihan Hanım çok güzel yapardı bunu. Değil mi dede?
1: Tabii canım. Allah'ın emri o.
0: Keşke Hikmet amca da gitmeseydi. Aç kalacak şimdi.
2: Kalmaz kalmaz. Kontrol ediyorum ben onu, merak etme sen.
3: Hadi ver bakalım.
1: Vereyim. Abla, senin şu balığa bir isim mi koysak acaba?
4: Evet. Sahi düşündün mü hiç? Ne düşündün?
5: Perihan olsun. Onun da güneşte böyle saçları kızıl kızıl parlardı.
4: Olmaz Perihan. Erkek benim balığım. Ayrıca ben koydum zaten ona isim. Ya ne koydun?
1: Çiçi. Çiçi. Ne demek ki çiçi?
4: Anlamazsın sen, Japonca.
1: Ay Japonca bir de. Abla vallahi merak ettim ben. Nasıl yazılıyor? Çi, C, H. Nasıl merak ettim.
5: Onun tabağını koymadın mı? Geç mi gelecekmiş?
4: Baba konuştuk ya onu. Han gelmeyecek, o burada yaşamıyor artık.
5: Nereden çıkarıyorsun Gülben? Sen şaşırdın herhalde.
4: Tamam Gülben koy.
3: Ama abla ya.
4: Koy tamam, iki dakika mutlu olsun. Koy işte.
5: Merak etme Safiye. Han gelir. Geç de olsa gelir. O dışarıda yemeği hiç sevmez. Neriman, gezdin mi okulu? Anlat bakalım nasılmış?
1: Gezdim. Güzeldi. Bayağı da büyük, tertemiz. Pırıl pırıl, ben böyle her yerine baktım. Özellikle sınıflara girdim. Amfi falan böyle çok temiz. Bir de kocaman ya, mesafeli duruyorsun. Kimseyle şey olman gerekmiyor yani, böyle mesafe bozulmuyor. Mis yani, bayağı güzeldi.
4: Aramızda tırlatmayan bir sen vardın, seni de kaybettik. Buyur gel buraya otur.
5: Niye koyuyorsun onu? Yaramızı mı deşiyorsun?

0: Git götür hadi.
1: Al tamam götür. Götür tamam. Götüreyim. Yani gerçekten vallahi yoruldum ya. Ben artık bu evde maaş isteyeceğim gerçekten. Bu ne ya? Getir Gülben, götür Gülben. Getir Gülben, götür Gülben. Gülben Lojistik AŞ oldu. Ay ben bunu tekrar yıkayıp tekrar saramayacağım vallahi. Yeter ya.

0: Abla ya ben bu kelimeyi bulamıyorum. Nasıl yazıyordu? Bak çok merak ettim.
1: Aman Neriman sen kafanı yorma yemeğini ya hadi.
2: Esat Japonca biliyordur. Ben ona soracağım merak etme sen.
3: Hı. Arigato.
1: Ne? Ne dedin baba?
3: Bir şey demedim. Teşekkür ettim sadece.
2: Hı.
3: Japonca'yı sadece Esat biliyor çünkü. Değil mi Gülben? Biz hiçbir şey bilmiyoruz yani.
2: Aa. Tövbe estağfurullah ya şimdi baba ben öyle bir şey mi dedim şu an? Öyle mi çıktı ağzımdan şimdi o?
1: Tamam Gülben tamam. Bir şey demedim ki abla ben.

0: Baba demek.
1: Ne?
0: Çiçi Japonca baba demek.
2: Çok güzel olmuş Gülben. Okşanınkinden bile iyi.
0: Allah Allah. Kafası karıştı abla. Okşanı falan nereden bilsin baba, değil mi? Ye hadi canım benim. Ye sen.
3: Ana neden tabak koymadınız? Aç gelir çocuk şimdi.
4: Geç mi kalacakmış?
5: Amcam ya. Ne tatlısın.
1: Tamam Gülben koy. Vallahi koyamam ben artık. Gerçekten yoğun. Kim koymadıysa koysun. 5 dakikaya otur abla. Vallahi abla.
0: Dizleri mi ağrıyor benim? Otur kalk, otur kalk. Yazık değil mi bana ya?
2: O balık yalnızlıktan sıkılır. Bir eş almak lazım ona. Hmm. Aile kurmak onun da hakkı.
0: Vallahi hiç öyle değil baba, biliyor musun? O tür, o tür var ya, kendi çocuklarını yiyormuş. Çok tehlikeli, zehirli bir tür yani o.
2: Olmaz öyle şey. İnsan kendi çocuğunu yer mi? Soyu kurur o zaman.
1: Aman ablam zaten şaka yapıyor baba. Boş ver sen onu.
4: Babaya öyle şaka yapılmaz. Ya güzel olmuş.
0: Afiyet olsun baba. Sevdin mi?
2: Kim arıyor?
1: Şey.
5: Esat tabii ki.
1: Bayram baba, kaloriferleri baktıracaktık, kalorifer.
5: Aa, yalancıya bak sen.
0: Ben bir Bayram'la konuşayım da. Efendim, efendim Esat.
1: Ne oldu gece gece?
6: Gülben, aşağıdayım, apartmanda.
7: Bir gelebilir misin? Bir şey konuşmam gerekiyor seninle.
0: Bu saatte mi? Yok, olmaz, çok zor.
1: Yani yok vallahi bak, kapris yaptığım için demiyorum da.
0: Babam diyorsa çok kızar. Hele ablam. Oho.
6: 5 dakikacık ama sadece. 5 dakika yani.
0: Ama şimdi yemek yiyoruz.
6: Tamam yiyin. Yani bitir işini gel, ben beklerim. 5 dakika sadece.
0: Hayır yani bir şey diyeceğim. Bu ısrarcılık benden sana mı bulaştı, anlamadım ki.
6: Tek bulaşan o değil.
0: Ya. Başka ne var?
6: Sabır var.
0: Bu mu yani? Sabır.
1: Kuru bir sabır.
0: Karınca da var onunla.
6: Bir dakika ya, bir dur. Sonracıma. Sevgi var.
7: Özlemek var.
6: Hep onu, sadece onu düşünmek var.
0: Say say say. Dinliyorum ya ben.
7: Emek
0: say.
7: Var.
0: Ha, say say.
6: Böyle şapşalca gülmek var. Ha, özlediğinden değil yani.
0: O da var yani. O var, o. Hadi hadi.
5: Ya. Ne tatlılar ya. Görüncüme bak sen. Az cilveli değil ha. Senden öğrenecek çok şey var.
6: Hah, Gülben. Şey Gülben, Gülben, Gülben bir saniye. Lütfen. Şey Gülben, yanlış anlama. Bir şey konuşmak istiyoruz da seninle. Yani annem bir şey söylemek istiyor.
0: Kötü bir şey yok Gülben. Rahat ol. Bir şey söyleyip gideceğim sadece. Hadi gel.
6: Benim hatırım için. Olur mu? Hadi gel.
0: Yaptım. Uzak duralım dedim ama Esat beni dinlemedi vallahi.
6: Dinlemedim tabii. Niye dinleyeyim? Nasıl dayanacaktım ben seni görmeden?
8: Anasını 4 ay görmemeye dayandı ama.
6: Gülben. Annem sana bir şey söylemek istiyor.
8: Şimdi şöyle bir durum var.
6: Yani annem sana söyledikleri için... Neyse sen devam et anne, sen devam et.
8: Çoğu doğru olmakla birlikte...
6: Anne.
8: Tamamen sizin iyiliğiniz için... sizi uyarmak maksadıyla ben...
6: Anne, yapacaksan yap, yapmayacaksan da git.
0: Tamam Esat. Tamam. Ne anlamı var ki bunun? anneni küsmekle tehdit ettiğin için burada benden zorla özür diliyor. Ben senden böyle bir şey istemedim ki. İkimiz de ne kadar zor duruma sokuyorsun. Annen benden zorla...
8: Aa, orada bir dur bakalım. Şu hayatta kimse ama hiç kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Beni tanıyan tanır. Bunu yaz bir kenara Gülben. Ben buraya kendi rızamla geldim. Evet, oğlumdan ayrı kalmak kolay değildi. Ama senin gibi temiz kalpli bir insanı kırmak da inan bana hiç kolay değildi. İnsan kendini kirli hissediyor. Yani diyeceğim o ki seni kırdığım için özür dilerim. Amacım seni üzmek değildi. Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı. Ama bazen rüya görmek ister insan. Görün gittiği yere
6: anne,
8: kadar gitsin
6: anne,
8: bakalım.
6: Tamam anne, tamam.
0: Merak etmeyin. Korktuğunuz yere kadar gitmeyecek. Sizin geliniz ben olmayacağım.
6: Gülben ya. Bak tamam ben anladım, ben sana baskı yapmayacağım. Doğru zaman değil, ailenin yanında olman lazım, tamam anladım, beklerim ben.
0: Tamam Esat, tamam.
6: Gülben. Ben seni bir ömür boyu beklerim Gülben. Senin canın sağ olsun.
8: Bu kızın basbayağı seninle evlenmeye niyeti yok Esat. Esat.

0: Söyledim işte bak. Pes hala. Gülben. İyi misin sen?
1: Çok iyiyim. Sahi Naci nerede? Ne yaptı? Ne yazmış mektupta? Ne zaman dönüyormuş?
0: Yakında diyor. Son bir aydır dediği gibi. Aman iyileşsin de isterse hiç gelmesin.
1: Niye öyle diyorsun abla? O iyileşirse senin için iyileşecek. Seninle kızı için.
2: Babacığım. Ben çok yoruldum. Yatacağım. İyi geceler.
3: İyi geceler kızım. Yarın derslerini beraber seçelim. Bana da göster, değil mi?
2: Olur baba. Gösteririm.

0: Çalma bu saatte, insanlar uyuyor. Şikayet gelir sonra.
1: Amcama bak be. Ne güzel çalıyorsun. Çal.

0: Senin?
1: Gerçekten mi? Bana mı aldın?
0: Sana mezuniyet çayı için aldığım elbise değil mi bu? Nasıl da yakışmış.
2: İnci öldü baba. Onlar öldü.
3: İnci deme. İnci öldü. İnci deme. İnci öldü.
4: Baba. Sen bu şarkıyı çalabiliyor muydun piyanoda?
1: Hepimizi yaktın be. Hepimizin hayatını kararttın o kadın uğruna.
4: Sen beni hiçbir türlü yetiştirmedin. Ben de senin gibi oldum. Öldüm ben baba.
5: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Her rotada emek, her seferde sorumluluk var. Denizlerdeki varlığımızı güçlendiren tüm denizcilerimizin 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun. Turkuaz Kılavuzlu.
1: Herkes hazır mı?
12: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
22: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
23: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Taşıdık kalkama.
2: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Dives Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, İlişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin,

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondihome'da.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz bu.

0: 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
3: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
7: Senin oğlun öldü. Aynı senin gibi.
8: Niye durdu şimdi?
9: Ha abla, bıraktı çalmayı galiba.
8: Üf, çok şükür.
9: Bırakmış.
8: Dök, sıçratma Gülben. Sıçratma lan.
10: Safiye.
11: İlacım.
8: Bakarız.
11: Safiye.
10: Safiye.
8: Ha, ha, ha.

0: Allah kahretsin. Ne soracağım ya şimdi insanlara? Ne oluyor kız bu saatte?
1: Ne bileyim abla. Ay Esat delirip gelmiş olmasın?
0: Esat niye delirsin be? O da mı manyak çıktı? Tövbe tövbe.
1: Ne alakası var abla ya?
0: Dikkatli çıkar.
1: Tamam.
0: Değil mi bir yere?
1: Allah Allah. Ay, ne oluyor ya? Ne oluyor?
0: Ne oluyor be bu saatte gene sen?
2: Babanız.
0: Ne babamız?
2: Ya yardıma ihtiyacı var. Çabuk gidin hadi.
0: Ne saçmalıyorsun ya?
2: Ya çabuk sen. Çabuk diyorum be adam ölüyor. Gitsenize.
0: Ne?
2: Hadi.
0: Ne var?

0: Oğlum ne oldu? Neden ağlıyorsun?
1: Annem kurşun askerim çöpe atmış.
0: Bunun için ağlanır mı hiç? Git yüzünü yıka, alırız yenisini.
1: Yenisini istemiyorum ben. Onu istiyorum.
0: Bak kocaman adam oldun artık. Bebekler ağlar böyle. Sonra sana gülerler ha.
1: Anam çok seviyordum onu.
0: Alt tarafı bir oyuncak. Bir daha böyle basit bir şey için ağladığını görürsem külahları değişiriz ha.

0: baba bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Ben okula geri dönmek istiyorum. Ne olur bir şey yap, konuş annemle. Bitireyim okulumu lütfen.
1: Safiye, çocuk oyuncağı mı bu? Bir öyle diyorsun, bir böyle. İş işten geçti artık. Bir karar verdiysen arkasında durmayı da öğreneceksin.

0: Bilerek kırdın o vazoyu. Sırf beni üzmek için. Sabaha kadar o karanlıkta kal da gör gününü.
1: Tamam Hasibe.
0: Birinin bunları bu evde terbiye etmesi gerek.
1: Tamam dedim Hasibe, yeter. Bundan sonra hiçbirine dokunmayacaksın. Gözlerinden tek damla yaş aktığını görürsem...
0: Ne yaparmışsın görürsen? Hadi söyle.
1: Boşarım seni.
0: Hadi boşa. Şu kadarcık cesaretin varsa hadi boşa. Sen mi bakacaksın bunlara? Sen mi babalık edeceksin?
2: Ben bakarım. Senden uzak mutlu büyütürüm çocuklarımı desene. Neden susuyorsun?
0: Eldeki kırık sehpa bile senden daha çok işe yarar be. Şu haline bak. Zavallı.
2: Hayır. İzin verme ona. Oğluna sahip çık. Bir şey yap.
1: Sen ne yapıyordun bu sırada baba? Sen ne yapıyordun ya? Vermedim ben sana. Heceliyim istersen.
2: Hiçbir şey! Hiçbir şey yapmadın!

Tertemiz olacak Bileman baba. Mis gibi yapacağım. Yıkacağım. Tertemiz yapacağım. Artık kendimde hiçbir şeyim kalmayacak. İstediğimde istediğimi giyebileceksin. Ben artık senin istediğin gibi olacağım. Hiç kızmayacaksın bana. Bir, iki, üç, dört. Ne olur Emine dön oğlum. Ne olur. Ne olur bizi yalnız bırakma.

0: Nabız geldi.
1: Nirvan, duydun mu abla?
2: Çok şükür.
1: Çok şükür.
3: Memnun amca, duydun mu? Duydun mu?
1: Çok şükür.

0: duydum.
1: Çok şükür. Babam, baba. Baba. Babacığım.
2: Devam edelim arkadaşlar.
1: Duymuyor ama beni. Niye duymuyor? Niye duymuyor
2: İlaç
1: baba?
2: Verdik. Uyuyor. Şimdi servise çıkaracağız. Ama bir süre gözetim altında tutacağız.
1: Gözetim niye? Neden gözetim?

0: Kötü bir şey yok artık. Bitti yani. Korkulacak bir şey yok artık, değil mi? Geçti.
1: Daha erken müdahale etme şansımız olsaydı...
0: Hayır, biz geç müdahale etmedik ki. Hemen yardım çağırdık. Geç müdahale etmedik. Ablam hiç direnmedi. Memnun amcalar hemen eve girdi. Biz babayı çok zamanında getirdik bu sefer. Hiç kızmadı ablam, bağırmadı. Değil mi Memnun amca? Öyle olmadı mı?
2: Evet, evet. Tabii öyle. Siz her şeyi doğru yaptınız Gülben. Üzülme artık. Doktor bey kötü bir şey demedi.
0: Değil mi, değil mi?
1: Kendine gelince daha net anlarız. Haber vereceğim ben birazdan. Geçmiş olsun size.
0: Ne demek istiyor? Neyi anlayacakmışız? Ne dedi?
2: En zorunu atlattı artık. Üzülme. Emin ellerde.
3: O öyle demedi ama. Belli değil dedi.
0: Ablama ne diyeceğim ben? Evde yalnız bekliyor. Korkmuştur o, ne diyeceğim? Allah'ım sen yardım et.
4: Sabaha kadar bir güzel kuruyacak hepsi. Mis gibi olacaklar. Ütüleyeceğim sonra da. Baş ucuna koyacağım hepsini. Pırıl pırıl tertemiz olacak baba. Hepsi senin gibi kokacak. Mis gibi olacak.

0: Rahmetli çok beyefendi, çok düzgün, çok uyuz bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun.
1: Baba ölmedi, tamam mı? Dönecek o evine. İyi olacak.
0: Perihan ile Ömer'ine kavuştu sonunda. Onlar dururken size niye dönsün? Aptal Safiye.
1: Babanın piyanosu o. Çek elini. Ondan başka kimse dokunamaz.
2: Açtı mı gözünü?
3: Evet, kendine geldi babanız.
2: Ay çok şükür. Konuştu mu peki, bir şeylerdi değil mi? Yani öyle kafası karıştıysa, garip şeyler söylediyse o hasar kaldığı için değildir gerçekten. Arada olur öyle, onun aklı karışır bazen. Bazen bizi bile hatırlamaz. Ama sonra düzelir, o hasar kaldığı için değil yani.
3: Telaşlanmayın, babanız iyi. Bilinci de gayet yerinde.
4: Oh çok şükür. Ben gireyim önce abla. Kısacık çıkarım hemen.
2: Hayır ya Neriman, olmaz öyle. İkimiz beraber girelim.
3: Yalnız babanız özellikle rica etti. Önce Memduh Bey'i görmek istiyormuş.

0: Geçmiş olsun. Korkuttunuz bizi.
1: Sizden bir şey isteyeceğim.
0: Tabii buyurun.
1: Bir dahaki sefere doktorları durdurun. Döndürmesinler beni geri.
0: Anlamadım.
1: Yaşamak istemiyorum. Hak etmiyorum. Bırakın gideyim. Kurtarmayın beni bir daha. Ölmek istiyorum. Hiçbir şey yapamadım. Çocuklarımı koruyamadım. Cehennemde yanmam lazım benim.
0: Yapmayın Hikmet Bey. Çocuklarınız sizi çok seviyor. Nasıl üzüldüler bir görseniz. Orada dua ediyor hepsi iyileşin diye.
1: Hak etmiyorum. Sevmesinler beni. Ölmek istiyorum.
0: Gitmek kolay. Ya geride kalanlar? Onlar ne olacak? Nasıl devam edecekler?

0: Giden değil, kalan ölüyor. Giden bir kazık çakıyor şuraya. Her nefeste biraz daha kan atıyor. Yapmayın bunu çocuklarınıza Hikmet Bey.
1: Kahraman içindeyiz zaten.

0: Hayda. Gene.
1: Bak bu işin tadı kaçtı. İstemiyoruz biz kimseyi. Gelme diyoruz. Sen anlamıyor musun?
2: Baban kalp krizi geçirdi hastanede.
3: Ne? Ne? Bu çok kötü bir şey ya. Bir dakika, bu çok kötü bir... Nasıl? Durumu nasıl? İyi mi? Söylesene.
2: Sen bir şey söylemeyecek misin?
3: Ya söylesene. Yaşıyor mu? İyi mi? Hı?
2: Durumu kritik. Bilmek istersin diye düşündüm. Malum kimse sana ulaşamıyor ya. Şokta olduğum için konuşmuyorsun değil mi şu an? Ya bir şey söylesene, bir tepki versene. Baban hastanede diyorum ya.
3: Gülben nasıl? Gülben iyi mi? Gülben çok üzülmüştür. Şimdi çok korkmuştur ya. Onu... Han, senin şimdi oraya gitmen lazım. Şu an şimdi senin oraya gitmen lazım. Çok korkmuşlardır onlar. Sen korkmazsın. Sen dik durursun. Onlar sana yaslanırlar.
2: Bak istersen seni de götüreyim yanıma.
1: İstemem.
2: Ama pişman olma sonra.
1: Sana ne be? Sana ne benim pişmanlığımdan? Benim acımdan, babamdan sana ne be? Sen kimsin? Ha? Kimsin sen? Git buradan. Git! Git diyorum sana, anlamıyor musun? Git! Hadi!
2: Ben sana inanmamıştım ama sen doğruyu söylemişsin. Durmuş senin kalbin. Ölmüşsün sen.
3: Yok. Ya olmadı bu ya. Bu hiç olmadı bu. Çok yanlış oldu. Ya ben oynamıyorum. Oyun yok. Oynamayacağım. Senin baban kıvırcık değil. Anlıyor musun? İyi bir insan. Senin baban iyi bir insan. Annenin saçlarını dökmedi senin baban.
1: O kadar emin olma.
3: Ha. Sen üzülmeyi erteliyorsun. Üzülmeyi erteliyorsun ama sonra daha çok acıyacağım.
1: Belki bozuk
3: ama alarmım çalacak.

0: Nasıl? İyi mi baba?
1: İyi. Yorgun biraz.
2: Peki niye bizi görmek istemedi? Niye sadece sizi kabul etti içeri?
1: Kendisini bu halde görmenizi istemiyor. Üzülürsünüz diye endişe ediyor.
0: Öyle daha çok üzülüyoruz biz. Ben göreceğim babamı.
1: Yapma Neriman. İzin ver kendine gelsin biraz. Toparlansın. Sinirleri zayıf şimdi.
2: Tamam. Yeter ki üzülmesin baba. Tamam Neriman.

0: Şey, çok pardon. Gülben, niye haber vermedin ya? Bayramdan öğrendim. Nasıl, Hikmet amcayı mı? Gülben, ne olursun kötü haber verme bana.
1: Esat, bana biraz sarılabilir misin? Korkarsam da sarıl, olur mu?
0: Emin misin Gülben? Rahatsız olma sonra.
1: Rahatsız olsam da, bağırsam da, burayı yıksam da bana sarılır mısın? Bırakmam.
0: Bir saniye bekler misin? Bir saniye, bir saniye sadece. Şey, ben alabilir miyim bunu? Eldivenle alıyorum.

Böyle senin için daha iyi, değil mi?

0: Sürven iyi misin? Bir şey söyle, niye cevap vermiyorsun? İyi mi Hikmet amca?
1: Kalbi durmuş. Soluksuz kalmış. Düzeldi sonra. Memdu amca görmüş. Gördü, iyi yani.
0: Sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Evden apar topar çıkmışsın. Yanına bir şey alamamışsındır. Örtün falan yanında mı?
1: Yok. Yok ama önemli değil. Zaten ben oturmayacağım.
0: Su içecek bardağın var mı?
1: Yok. İstemiyorum Esat. Önemli değil. Babam burada canıyla uğraşıyor. Gelmiş bana ne diyorsun ya? Bu mu yani sorunumuz? Bu mu yani? Tek derdimiz bu mu?

0: Özür dilerim ben sen rahat et diye yani düşünemedim kusura bakma.
1: Şey Hana haber vermem lazım. Söyledin mi? Konuştunuz mu?
0: Yok konuşmadım. Haber alır almaz buraya geldim ben. Han'ın telefonu da yok artık biliyorsun. Şey yapayım mı? Şoföre söyleyeyim mi? Gitsin baksın kaldı otele.
1: Bir yabancıdan alacak haberi yani öyle mi?
0: İstersen ben gideyim Gülben ama burada senin yanında kalmak istiyorum ben.
1: Sen git. Sen söyle senden duysun. İyiyim ben zaten yalnız değilim. Herkes burada.
0: Herkesten çok benim burada olmam gerekiyor Gülben. Benim. Tamam. Han'a haber vereceğim. Ama burada kalarak. Senin yanından ayrılmayacağım.
2: Abla. Abla. Niye bağırdın öyle Esat abiye? Ne oldu? Bak haber de vermemişsin.
1: Oğlunun haberi yok daha. Esat'ın derdine mi düşeceğim? Yok işte.
2: Ama bak hep bize koşturuyor. Ne zaman arasak?
1: Tamam Neriman. Tamam üstüme gelme.
2: Tamam affedersin.
1: Zaten benim aklım ablam da. Yalnız ne yapıyor acaba? Delirmiştir şimdi. İnşallah annem musallat olmadı yine. Arayayım mı ben onu?
2: Aa, arama bak 5 dakika önce aradın zaten. Kötü bir şey oldu sanar korkar sonra.
1: Ola doğru.

0: Allah'ım. Allah'ım ne olur bir şey olmasın yarabbim ne olur. Alo.
1: Safiye.
0: Naci. Naci sen misin?
1: Özür dilerim.
2: Geç saatte
1: aradım ama sesini duymak istedim.
2: Telefonla konuşmamızı istemiyorsun biliyorum. Ama dayanamadım. Kötü bir rüya gördüm. Bana sesleniyordun.
1: Rüya alt tarafı biliyorum. Ama geldi oturduğu için o sıkıntı atamadım.
2: İyisin değil mi?
0: İyiyim. İyiyim ben. Her şey yolunda.
1: Çok rahatladım. Bir an neredeyse yarım bilet alıp geliyordum, geri dönüyordum.
2: İnsan uzakta olunca çocuk gibi korkabiliyor böyle sebepsiz.
1: Neyse. Sesini duymak çok iyi geldi.
0: Seninle.
1: Kızacak şimdi babam bu saatte aradığım için.
0: Yok. O zaten içeride uyuyor.
2: Safiye.
1: Seni çok özledim Safiye.
0: Sen iyi misin Naci? Her şey yolunda mı orada?
1: Çok. Sen merak etme beni. Olur mu?
0: Gülru yanındadır zaten.
3: Tomris de seninledir.
0: Birliktesinizdir değil mi? Sıkılmıyorsundur.
1: Öyle öyle. İşte dolaşıyorum, dolaşıyoruz birlikte. Selam söylüyor şimdi sana. Bak el sallıyorum.
0: Sen de söyle. Naci, ne zaman döneceksin? Ne diyorlar?
1: Birçok test yapacaklar haftaya. Ama olumlu konuşuyor herkes.
0: Doğru söylüyorsun bana Naci değil mi?
3: Ha? Kandırmıyorsun beni değil mi?
1: Hayır Safiye. Sana boş yere umut verir miyim hiç?
2: Kıyamam biliyorsun. Bir an bir bakmışsın.
1: Senin karşı pencerendeyim.
2: Hiç beklemediğim bir anda göz göze geliyoruz.
0: Naci. Sen bana sakın sürpriz yapma tamam mı? Habersiz gelme buraya. Ben kaldıramam. Hazır olmam lazım benim.
1: Hazır mı?
0: Yani hani beni bıraktığından daha iyi görünmek istiyorum. Güzel görünmek istiyorum.
2: Tamam.
1: Peki. İstediğin gibi olsun. Sürpriz yok. Gelene kadar Safiye'me iyi bak olur mu?
0: Sen de iyi bak. Bol bol su iç.
3: Sebzeni meyveni yemeyi unutma tamam mı?
0: Hadi.

0: Evet biliyorum. Biliyorum telefon kabul etmediğini biliyorum. Ama çok acil bir durum bu. Söyleyin gelir o. Han?
1: Alo. Anıl ben.
2: Han'ı verir misin telefona?
0: Çok acil. Söyle çabuk gelsin.
1: Ha. Han'ı verir miyim?
2: Çok acil diyorum. Çok acil.
0: Babası hasta. Hastanedeyiz. Hemen gelmesi lazım buraya.
1: Ha. Hemen gelmesi lazım diyorsun. Ha.
3: Yaşıyor mu?
1: Hayatta mı kendisi? Peki?
0: Kalp krizi geçirdi adam. Kalbi durdu, kalbi. İyi değil.
1: Kalbi durdu. Zor çalıştırdılar kalbini diyorsun. Ha.
0: Yanında değil mi o? Niye kendi konuşmuyor da sana sorduruyor?
1: Yok, o öyle değil. Şimdi ulaşılmıyor hala.
0: Ne demek ulaşılamıyor?
1: Yani ben burada tek başımayım. Han yok burada.
0: İyi. Görürsen söyle. Lokman Eren Hastanesi'ndeyiz. Babasının durumu iyi değil. Çok vakit kaybetmese iyi olur.
1: Ha. Çok vakit kaybetmese iyi olur diyorsun.

0: Şey, Handı değil mi o? Ne konuştunuz, ne dedi?
1: Anıl'la konuştum. Han yanında değilmiş.
0: E Han neredeymiş?
1: Bilmiyor.
0: Han çok üzülecek biliyor musun? Çünkü bilse hemen koşar gelirdi. Bir saniye bile durmazdı. Bir saniye bile ayrılmazdı babanın başından. Çok üzülecek.
1: Öyle evet. Ayrılmazdı.
0: Ablama yalan söyledim. Baba iyileşti, hep seni sordu dedim.
1: Yalan değil ki ama Gülben. İyileşecek gerçekten. Emin ol bak, sen de göreceksin.
0: Sağ ol Esat. Tamam sen daha fazla hani uykusuz kalma, gidebilirsin. Burada yapacak bir şey yok zaten. Sağ ol geldiğin için.
1: Gülben, şu an acın var, şoktasın. O yüzden bir şey demiyorum. Başka zaman olsaydı çok başka cevap verirdim ama.

0: Allah'ım ne olur bir şey olmasın yarabbim. Ne olur babama bir şey olmasın. Allah'ım dayanamam valla.
1: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
5: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation

0: 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu perşembe 1 litre Tarım Kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Koçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Mutlu anların enfes tatların iyi yedik haların dünyası. Burası tavuk dünyası.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
3: Onaylandı.
2: Dinamik sürüş testi.
3: Başardı.
4: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Wow, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurlar. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
13: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
14: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
17: Bir şey oldu değil mi? Ha, telefonda söyleyemez onlar bana. Baba gitti mi? Ha?
18: Yok yok, bir şey olmadı. İyi, her şey normal. Biz siz iyi misiniz diye bakmaya geldik.
17: Ha. Nasıl yani baba? İyi mi? Baba iyi mi?
19: Yok yok Safiye Hanım, her şey aynı. Bir şey yok.
17: Ödümü kopardınız be, aklım çıktı. Çünkü onlar söyleyemez bana. Kaldıramam diye. Aklımı oynatırım, deliririm diye söyleyemezler. Ben biliyorum.
18: Ama ben söylerim. Anlaştık mı? Benim baktığım yerden siz çok güçlü bir kadınsınız. Öyle kolay kolay koy vermezsiniz. İnat edersiniz böyle ayakta dimdik durmak için. Biliyorum ben.
17: Hiçbir şey bildiğin yok senin. Hastaneye bile gidemedim ben. Belki de babamı son kez göreceğimi bile gidemedim. Kardeşlerimi yalnız başına bıraktım. Teselli bile edemedim. Hiçbir şey yapamadım.
18: Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu tobleyi alacağım, kapıyı açık bırakacağız, oturacağım. Böyle sessizce oturacağız burada, tamam?
17: Gerek yok, istemem.
18: Gerekmese bile yapacağım bunu.
17: Niye yapıyorsun ya, niye? Nefret ettiğin bir kadına niye yapıyorsun bunu?
18: Çünkü İnci de böyle isterdi. Ailesinin yanında olmak isterdi.
17: Nefret ederdi o benden. Haklı. Çok zulmettim kızı. Hiçbir yüzü göstermedi. Doğmasında bile laf ettim.
18: Bence nefret kelimesinin anlamını bile bilmezdi Safiye Hanım bunu. Çok iyi biliyorsun. Ayrıca kardeşleriniz babanızın yanında. Beraberler, siz de burada yalnız kalmayacaksınız. Biz buradayız. Ve tamam, size bayılmıyor olabilirim. Ama sevmiyor da sayılmam. Siz benim idolüm gibi bir şeysiniz. Amazon kadınısınız siz ya. Ne? Ne dedin, neymişim ben? Amazon kadın işte, savaşçı, güçlü, ata biner, ok atar. Amazon. Çay mı içsek biz?
17: Oldu. Kek de yapayım mı yanına?
19: Esra Hanım, çok da zorlamasak mı ya?
18: Tamam, su içerim ben. Evet, su içeyim.
17: Bayramda vardır çay. Tiryaki o. Getirsin sana.
19: Aa, evet. Ben hemen demleyip getireyim.

0: Bir yanlışlık olmuş. Hallediyorum hemen ben. Böyle daha doğru oldu. Geldin sonuçta. Ama biliyordum ben.
1: Neyi?
0: Numara yaptığını. Sende öyle ailesini umursamayacak tip yok. O benim. Seninki böyle kaçış sadece. Terk ediş değil yani.
1: Analizim bittiyse ben bir içeri gireceğim.
0: Ha, tabii tabii buyurun. Çok pardon.
1: Hayret, peşimden gelmeyecek misin?
0: Ha yok, almayayım ben. Hastaneler çok depresif. Ama doğumhaneler hariç tabii. Hani orada böyle bebek sesleri tatlı yani orası. Okey. Ama bana ihtiyacın varsa ben gelebilirim. Sorun yok. Baban iyi bu arada. Çok iyi. Korkma yani. Ya zaten şey kötü olsa bu kadar geyik yapma. Ya kesin yapardım da bu kadar tutmazdım.
1: Diyorsun.
0: Ha. Giriş kat. 6 numara. Kardeşlerini kabul etmemiş ama seni reddetmez bence. Özlemiştir kesin.

0: Birkaç dakikaya buradasınız.
1: Az kaldı abi.
0: Bunlar içeri giriyorlar abi. Alper'i arıyorum, bakmıyor telefona.
1: Tamam, ben arıyorum.

Alper'e mesaj yazsın. Ben gelinceye kadar bir şey yapma. 2 dakika sonra oradayım. Şehit vereceksiniz.

0: Polat Alemdar operasyonu öğrenmiş. Ben gelene kadar bir şey yapmayın diyor.
1: Bizlere görevi Polat Alemdar vermedi. Görevi verenler durdurmadık.

0: Dinge.
1: Seni al bayraklara sarıp
0: sana güzel bir tören hazırlayayım.
2: Alper gelmiyor. Ben geliyorum.
1: Oo, Memati Baş.
0: Ne iyi ettin geldin.
1: Benim de canım sıkılıyordu.
0: Polat Alemdar da geldi mi?
3: Geldim. Aman ben orada olana kadar ölme.
0: Ben hiç senden başkasına.
1: Canımı teslim eder miyim? Annenin üstümde hakkı var.
2: Usta, bunlara bakılacak zaman mı? Vura gireceğiz işte.
3: Olmuyor öyle Memati. O burada kendini kıstırdıysa vardır bir.
0: Ne oldu? Sesiniz kesildi.
1: Hadi gelin.
0: Bak, beni oraya getirtmeyin.
3: Sen otur oturduğun yerde. Ben tasmanı getiriyorum. Boynuna takıp sürüye sürüye çıkaracağım seni.
4: Abi, her zamanki numarayı yapıyor. Tahrik ediyor. Onunla konuşmamak lazım.
0: Polat Alemdar.
1: Gel emrime gir. Bütün herkesi öldüreceğim. Ülkeyi yönetecek senden daha iyisini bulamam.
3: 15 dakika verin bana. İçeri gireyim.
5: Usta, sağ ele geçirmemiz emredildi.
3: Ele geçirdin de sağ ölüsü kaldı.
6: Gün aydınlanacak birazdan. Adamın sesini kesmezsek devlet rezil olacak.
3: Ekiplere benim de operasyona katıldığımı bildir Alper. Yürüyün.
5: Tüm ekipleri. Polat Alemdar operasyona dahil oldu.
6: Çaresiz kalırsak konuştuğumuz gibi yapacağız Alper.

0: Hadi. Kolunda beyaz bantlılar Ersoy'un adamları. Yine de ölümcül yerlere ateş etmeyin. Gecenin karanlığında kim kimdir seçemeyiz.
1: Bantı nereden gördün usta?
0: Kameradan gördüm. Cahit, bizimkilerle konuş. Çatıyı ateş altında tutsunlar. Biz onlarla uğraşmadan evin etrafını saralım.
2: Tamam abi.
0: Abdülay, bu bir vardır eve girişte. Girişler senden.
2: Tamam abi.

0: Şurayı görüyor musun?
1: Evet efendim.
0: Ersoy'u o tarafa çekeceğiz. Orada gördüğün an lava atacaksın.
1: Efendim sağ ele geçirilmesi emri verilmişti.
0: Arkadaşlarını öldüren adamı bir de sağ mı ele geçireceksin? Cehennem ateşinde yansın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Adamları yerleştirdin mi?
1: Yerleştirdim efendim.
0: Tamam, çıkıyoruz.
1: Efendim, burada kalsak?
0: Gel benimle.

Siz gerizekalı mısınız? Odaya girmiştim. Ersoy elimdeydi. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Kimin adamısınız lan siz? Kime hizmet ediyorsunuz?

0: Efendim, Ünsal geldi.
1: Gelsin.
2: Efendim, Ersoy Ulu Bey'e operasyon yapılmış dün gece. Yakılarak öldürülmüş.
1: Ünsal'cığım, kendine bir kahve al. Uyanmanı sağlar.

0: Neden bana haber vermediniz efendim?
1: Böyle şeyleri senin bana haber vermen gerekmiyor mu? Biraz tatile çıkmak ister misin?
0: Hayır efendim, iyiyim. Ama sizin kadar bizim devletin içine hakim değilim.
1: Olamazsın zaten.
0: Buna Şamir nasıl izin verdi?
1: Ersoy'un yok edilmesini en çok o istemiş.

0: Sağ olasın. Abdüre. Adli tıbbı sıkı takip edin. Cesedin Ersoy'a ait olup olmadığını öğrenin.
1: Usta, bir tereddütün mü var ki?
2: Yok. Eve mi usta?
0: Uykum yok Memati. Annemi gidip göreyim.

0: Ne zaman çıkabilecek Nazif anne eve?
1: Hocalarımız biraz daha kalmasını tavsiye ettiler savcı hanım.
2: Biraz daha kalınca ayaklarım tutacak mıymış? Beni evimize götür bey.
3: Oğlum gelsin, bir konuşalım hanım.
2: Neyi konuşacağız bey? Eve gitmek istiyorum.
0: Anne evde daha zor olmaz mı senin için?
2: Kızım, alırsınız bana bir sandalye. Benim kimseye bir yüküm olmaz.
0: Onun için mi dedim anne, aşk olsun.

0: Durumlar nasıl üstüne?
1: İyiyiz efendim. Sizde durumlar nasıl?
0: Gözün aydın. Ersoy öldü.
1: Verin o mübarek elinizi öpeyim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ahtım vardı efendim. Kim öldürürse 40 gün sırtımda gezdirecektim.
0: Ben öldürmedim. Cahit, öldüren çocuğun adresini ver. Hüsnü Bey onu biraz gezdirsin.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Bu arada emrettiğiniz gibi Gaye Hanım Tuncay Bey'in odasında sizi bekliyor.
0: Sağ ol Hüsnü.

0: Ne yapıyorsunuz Hüsnü Bey?
1: Bugün benim doğum günüm Burçin Hemşire Hanım. Önüme geleni kucaklayacağım.
0: Hüsnü Bey!
2: Annem nasıl Gaye?
3: Bugün fiziki olarak daha iyi abi. Ama morali kötü.
2: Normal Gayecim. Daha yeni yeni hadiseyi idrak ediyor. Konuştun mu hocanla?
3: Konuştum abi.
2: Ne diyor? Söyle gülüm söyle.
3: Umut yok diyor. Sizin moralinizi bozmamak için tam söylememiş. Ama Nazife annenin ayağa kalkması neredeyse imkansızmış. Böyle yaşamaya alışması lazım diyor.

0: Abi niye streslisin?
1: Ben bankacı mıyım oğlum? Stres bende ne arar?
0: Ersoy'un cesedini görmedin diye mi efkarlısın?
1: Oğlum ben düşmanımı gömmeden rahat edemiyorum. Hele ki başkası benim düşmanımı öldürmüş, hiç rahat edemiyorum. Artık bir ay tribimi çekersin Abdülay.
0: Bana ne abi senin tribinden? Git Lale zara çeksin.
1: İki şaka yaptım diye insanı pişman etme.
2: Hadi gözümüz aydın. Ceset Ersoy Ulubey'e ait.
1: Nasıl anlıyorlar? Ceset olmuş odun parçası.
2: DNA testi yapıyorlar.
1: Yoktur yine, değil mi derin bir numara?
2: Yok yok. Rahat ol.
1: İşte niye rahat olamıyorum, ona da uyuz oluyorum.

0: Sağ ol gülüm.
1: Abi gözün bozulacak, yazık. Ersoy öldü gitti, hala daha zararı var. Abi sırada kim var şimdi?
0: Düşman mı biter Erhan?
1: Bu adamın 1000 kişilik ordusu vardı. Konseyi vardı. Hepsi musallat olacaklar.
0: Konseyi tamam. Ordusuna da bakacağız. Ersoy'un konseyinin başına seni mi geçirsek?
1: Ah, iki kolum olacaktı ki onlara nasıl babalık yapılacağını öğretirdim.
0: Kolla ne alakası var?
1: Koltuğa şöyle iki kolunu birden koyup da söyle ciğerim demedikten sonra ne yapayım ben babalığı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalimdeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
6: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem. Su gibisin, su
8: gibisin akıp giden. Bir bisküven versem. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kuçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu. Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik. Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Üşüdük halkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Fantam yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
1: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Sen alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda. Obseso. Yeah.
9: Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Çekiyorum.
13: Evet.
12: Harikasınız ya.
6: Nasıl oldu?
12: Bakalım.
13: Hemen.
12: Hadi bakalım.
3: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix sat. Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Çekiyorum.
6: Evet.
7: Harikasınız
8: ya.
7: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
6: Hemen.
9: Hadi bakalım.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
12: Koçakla Festival.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Usta. Ne işin var Numati senin orada?
2: Uyku tutmadı.
1: Beni de.
2: Usta, senin içinde de bir huzursuzluk var mı? Bu Ersoy öldü diye benim horul horul uyuyor olmam lazımdı.
1: Kusursuz operasyon ya Memati. Benim ondan midem bulanıyor. Her şey kusursuzdu.
2: Her tarafa baktım, bir şey bulamıyorum. Yok usta. Ne bileyim, belki de biz kabul edemiyoruz. Kafada kuruyoruz. Kendim sıkınca içim rahat ediyor da.
1: Şehrin içinde laf atmak nedir? Biz gelene kadar o kadar şehit ver. Biz gelince vazgeç. Tam içeri gireceğimiz zaman laf at.
2: Peki ne olabilir usta?
1: Bilmiyorum Memati.

0: Çorba içelim mi?
1: En doğrusu çorba içmek usta. Dur, Abdül'ü de arayayım gelsin.
0: Bırak yatsın çocuk.
1: Gıcık oluyorum usta. Ne gamsız adam.
0: Meşguldür çocuk şimdi.
1: Neyle meşgul usta?
0: Vardır elbet meşgul edecek biri. Bekar adam.
1: Kim usta?
0: Benden duymuş olma Memati. Doktor.
1: Gaye.
0: Hı.
1: Ayçakal. Hiç söylüyor mu bak?
0: Sen de söyleme. Bir ara yakalarsın, üstüne takılırsın.

0: Çorba değildi usta. Şimdi Nazif annem böreklerinden olacaktı da yiyecektik.
1: Kurşunu hem anneme hem bana sıktı. Anamı da beni de felç etti.
0: Sizi felç etti, beni hem sağır hem kör etti. Mamuş'tan başka ne bir şey görüyor gözüm, ne bir şey işitiyor kulağım.

0: Bunu usta.
1: Bakalım nereye çıkıyor. Tut şunu.

0: bilmiyorum hadi. Git bak bakalım tahmin ettiğimiz yere mi çıkıyor. Üstünde bir şey var.
1: Tamam usta.
0: Fener sende kalsın.

0: Buradan kaçmış.
1: Yananlar kim o zaman usta?
0: Kendi ölülerini koymuşlar.
2: Çabuk yardım et.

0: Operasyonu yapanların içinde hain var. Ersoy'la konuşup anlaşmışlar. Başka türlü olamaz.
1: Hangisi usta? Alper mi? Paşa mı? Emniyetçi mi?

Fellerin bana yaptığını duydun mu? Evime girdi. Evimdeki herkesi öldürdü. Neden? Ben onun üstüne girmişim diye.

Ben ona bu küstahlığın bedelini ödeteceğim. Onu öldüreceğim. Onu senin elinle öldüreceğim ki her ikimize karşı işlediği günahların bedelini ödesin.

0: Benden ne istiyorsun?
1: Fellerin senin yaşadığını öğrenmesi çok uzun sürmez. Bu süre içinde onu öldürmeni.
0: Benim fellerle meselem yok. Benim meselem bu ülkeyi yönetenlerle ve Polat'la.
1: Bu ülkeyi feller yönetiyor. Feller yaşadığı sürece herkes onun piyonu.
0: Satranç oynamadın mı hiç? Şahı mat etmek için önce piyonlarını yiyeceksin.
1: Vaktin yok Ersoy. Başka bir şansın da yok. Seni oradan bunun için kurtardım. Sen felleri öldür. Sonra kimi istersen öldür.

0: Gel Tuğrul'cum, gel.
1: Davut Bey, arkadaşlar aradılar. Savcı Leyla Türkmen'i başka bölüme atamışlar.
0: Ben meslekten atılacak dedim.
1: Efendim, bence şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Biz normal savcılık görevini yaparken kendi usullerimizce meslekten attırırız.
2: Atanma yazın çıkmış. Özel yetkin kaldırılmış.
3: İstanbul Adliyesi mi?
2: Evet.
3: Canım sağ olsun.
2: Bir inat uğruna değer miydi?
3: Sana ne? Sen inat etmeyen birini bulursun. Karı koca en yükseğe, tepelere çıkarsınız. Şimdi müsaade et, eşyalarımı toplayayım.

0: İstihbaratçı ne olmuş peki?
1: Onun için biraz daha zaman lazım. Onu içeri attıracağım. Ama önce savcının işini bitirmek lazım.
0: Davut, zaten aramız iyi değil devletle. Bir de Polat'la kötü olmasan. İkisi de neticede onun adamı.
1: Denge gözettikçe dengeni kaybedersin Peri. Mesele İnci değil. Benim soyadımın ayaklar altına alınması. Bugün İnci'de sesimizi çıkarmazsak yarın sana saldırırlar, öbür gün bana.
2: Tuğrul söyledi mi savcıyı?
1: Evet kızım.
2: Özel yetkileri alınmış. Bana ne onun yetkilerinden? Ben adının önündeki savcılık unvanının alınmasını istiyorum.
1: Onu biz yapacağız kızım. Devlet kendi gücünü kullanmazsa basın kendi gücünü kullanır.
2: Nasıl yapacağız?
1: Polat'la aşk yaşadığını belgeleyeceğiz.
2: Aralarında bir şey yok ki.
1: Bize ne?
0: Polat'la ilişkilerimiz %100 bozulacak.
2: Polat'ı ben sakinleştiririm. Sen ne düşündüysen yap babacığım.

0: Ben şerefimle oynatmam. Madem benim ihanet edebileceğim aklınızdan geçiyor, ya sizi öldürmem gerekiyor ya da kendimi.
1: Paşa, paşa, seninle de konuşulmuyor.
0: O kadar da değil. Kırk senedir ben bu memleketin ekmeğini yiyorum. Devletime hizmet ediyorum. İhanet de ne demek?
2: Alper, nerede senin emniyetçi?
3: Bir kere daha arayayım.
1: Arama. O bize gelmiyorsa biz ona gideriz.

0: Abi bir ekmek parası.
1: Defol git lan.
0: Bir ekmek parası. Defol be lan. Abi. Bir çorba parası be abi. Hadi be abi. Ne olur abi.
2: Hayvan lan.
0: Abi.

0: Hoş geldin Yaşar'a.
1: Hoş bulduk. Valide nasıl oldu?
0: Daha iyiyim.
1: Arkadaşlar senin iyi haberlerini bekliyorlar.
0: Verdim onlara iyi haberi ya. Ersoy Ulu Bey'den kurtardım.
1: Ya öyleymiş. Ben böyle öleceğini düşünmemiştim. Yamayam Atiye ya sen İskender gibi sallandırırsınız demiştim ama.
0: Ölmek için çok sabırsızlandı. Asmaya vakit bulamadık.

0: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Bu Murat. Sizinle birlikte mi?
2: Ersoy ölmeden önce afrasını tafrasını yaptı ama şimdi pişmandır.
0: Zaza ile aralarındaki meseleyi çöz Yaşar'a. Ben masamda tatsızlık istemem.
2: Ben Murat'ı ikna ederim etmesine de... Zaza'nın inadını sen benden iyi biliyorsun.
0: Ben Zaza ile konuşurum.
2: Arkadaşlara bundan sonra birlikte hareket ettiğimizi müjdeliyorum o zaman.
0: Sen önce dediğimi yap.
2: Müsaadenle. Dünür, nasılsın?
3: Benimle hasımlık kolaydır. Hısımlık zordur Yaşar ağa. Acele etme.
2: Hayırlı işte, acele etmek lazım Memati. Hadi İlhan'ım, acelemiz var.

0: Polat, ne yapıyorsun?
1: Ofisteyim.
0: Seninle konuşmam lazım.
1: Konuşuyoruz işte.
0: Yüz yüze. Ben istifa ediyorum.
1: Saçmalama.
0: Tayinimi çıkarmış seninki. Bunu hazmedemem.
1: Benimle konuşmadan sakın istifa verme.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
2: Hoş geldin Murat'cığım. Şeref verdin.
1: Hoş bulduk. Biz şeref.
2: Dün bizi üzdün Murat'cığım.
1: Yanlış, yanlış Yaşar ağa. Sizin söylediğiniz iş değil.
2: Öldü gitti Ersoy Ulbey. Şimdi ne yapacağız?

0: Biz yaşıyoruz ya. Ölmekten beter dönek demeleri, şerefsiz demeleri. Ersoy Ulu Bey öldükten sonra herkesle her zaman ticaret yaparız. Oturur konuşuruz.
1: Muratçım, sen biraz gençsin. Dönek demelerini istemiyor musun? Bir tur daha atarsın. Başladığın yere gelmiş olursun. Kimse de sana dönmüş demez.
0: Eyvallah.
1: Allah'tan biz senin kadar genç değiliz. Bir tur daha attık. Gittik Polat Alemdar'la konuştuk. O da memnun oldu.
0: Bunu şahsın adına mı konuştun, konsey adına mı konuştun?
1: Akrabamla dertleşir gibi konuştum. O da memnun oldu. Hepinizi yanımda görmek isterim dedi.
2: Ağam, bir isteğiniz, emriniz var mı?
1: Sağ ol İlhan.

0: Bize şefaat ettin, öyle mi Yaşar? Peki bu şefaatin karşılığı ne?
1: Zaza ile barışmak.
0: Ersoy Ulu Bey'i yakarak öldürdüler. Sen de beni diri diri gömeceksin.
1: Ben senin büyüklüğünü teminat altına aldım. Polat Alemdar senin Zaza ile barışmanı istiyorsa... Zaza'nın canından çekindiği için bunu istiyordur. Senden çekinmeseler, neden böyle bir şey istesinler?
0: Bir şartla kabul ederim.
1: Nedir şartın?
0: Gelsin, elini öpsün, af dilesin. Ben de onu affedeyim.
1: Peki Muratçığım, dediğini söyleyeyim. Ne cevap verecekler? Sen bana açık konuş. Yaşamak mı istemiyorsun, anlaşmak mı istemiyorsun?
0: Senin hanımını öldürseler sen barışır mısın?
1: Birisi benim karımı öldürmüşse önce o eli öperim. Sonra beklerim. Gün gelir, o öptüğüm eli kefenin içine koyar, gömerim. Ben sana demiyorum ki Zaza ile bir ömür can ciğer ol. Hepimiz ticaret yapıyoruz.
0: Ben kimsenin ayağına gitmem.
1: Sen bir yere gitme. Burada benim misafirim ol. Zaza buraya gelsin.
2: Karagaş boyanır mı Karagaş? Boyanır mı öpsem yar? Uyan.

0: Söz olamaz da çara.
1: İmdat boyun devrili. İmdat teneşirlere gelesin. İmdat kan tüküresin. Of. Verdin o hayatın kanını. Dayı oldu hala.
2: Dayı sana polim yapıyor Cevher dayı. Gidip Murat'ı affedecek ya. Ebilitre kan dayıya ne yapsın?
1: Sus imdat.
2: İmam kanı verse dayı cübbeyi çekip namaz mı kıldıracak? Nasıl inanıyorsun?

0: Bilsin böyle hurafeleri anlamayayım ki.
1: Cevher imdat. Kol boş dumanda masaları silin.
2: Bez getir.
1: Utanmışsınız mı bu pisliğin içinde zaratsız? Hey.

0: Ne var İlhan?
1: Yok gelmiş. Dayı diyor yüzüne bakmam ancak kafasına sıkar.
2: Kimle konuşuyor?
3: Katırcının İlhan.
2: Ver o telefonu ver. Ver. Pis ha pis. Alo. Ne var İlhan'ım? Yo yo gelip gelip. Az bir işim kaldı bitirem gelen. Yo yo beklesin bro beni. Gözlerinden öpeyim.
1: Ya madem Muro'yu öldürmesin, aha ben öldür.
2: Ya sen ne kafasız bir herif oldun Cevher. Niye öldürmeyeyim ha? Temizliğimi yapmışım. Kurtlarımı tükmüşüm.
1: Dayı, sen Murat'ı öldür. A ben sana bütün İstanbul'u paspas ettirem.
4: Paspas sen olacaksan
1: olur.
5: Nereden çıktı bu paket işi?
6: Bilmiyorum efendim. Başbakanın danışmanı aradı acil bekliyoruz diye.
5: Daha da dediniz mi?
6: Dedim müdürüm. Ama hiç itibar etmedi. Kesinlikle gelecek. Başbakan gelecek, herkese tek tek plaket verecek. Tebrik edecek dediler.
5: Çocuklara söyle hazırlansınlar.
6: Emredersiniz efendim.

0: Söyle müdür.
1: Kasetimi gönderdin mi?
0: Gönderdim. Bunun için mi aradın?
2: Sen tedbiren ortalıkta gözükme.
1: Alper bir taraftan arıyor, Paşa bir taraftan.
2: Şimdi de başbakan çağırmış.
1: Ödül mü verecekmiş, tebrik mi edecekmiş, neymiş?
0: Oğlum, bizimkiler Amerikalı olmuşlar.
3: Hemen ödül verme derdine düşmüşler.
0: Sen rahat ol. Aklın da bende kalmasın. Öperim gözlerinden.

0: geldiniz. Bu kadar korumaya ne gerek vardı müdürüm?
1: Sayın Başbakanımız herkese plaket verecekmiş.
0: Ben koruma zannettim. Buyurun.
1: Bu plaket işi nereden çıktı?
0: Sayın Başbakan Ersoy Ulubey operasyonuna katılan tüm arkadaşları özel olarak ödüllendirmek istedi. Hadisenin böyle kapatılmasından ziyadesiyle memnun oldum. Şöyle buyurun.
1: Merhaba. Merhaba efendim.

0: Polat Alemdar, emin misin?
1: Eminim başbakanım. Ancak siz çağırırsanız gelir. Ben onun mekanını basıp almaya kalksam çok sayıda masum polise zarar veririm.
0: Çağırır plaketini eline veririm. Bize ihanet eden adamın da son bir kez gözlerinin içine bakmış olurum.

0: Tebrik ve teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Sizinle bir hususu görüşmemiz lazım müdürüm. Tamam. Buyurun.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cumadan pazara makbul mağazalarında.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: iç içi.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
1: Harikasınız
3: ya. Nasıl oldu?
4: Bakalım.
1: Hemen.
2: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Al bakalım. Of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
14: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
13: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
4: Red Bull kanatlandırır.
15: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuk Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın, aldığınızdan daha fazlası.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir bisküven versem.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Portakal, sen de Uludağ portakalı al.
15: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Dondurma gibi değil, dondurma.
17: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Tebrik ederim evladım. Sağ olun efendim.

0: Güneydoğu'da birlikte görev yaptık. Ersoy Ulu Bey ve Yağcı Müdürlü. Oraları benden iyi biliyorsunuz. Bataklık gibi. Tertemiz gidiyorsun. Bataklığa bir sokuyorlar. Çırpındıkça batıyorsun.
1: Devletten çalacağın bir kurşun vardı kafana sıkmak için. Ölüp gideydin.
0: Çok düşündüm. Ama çocuklarım var. Ben ölsem bile onları rahat bırakmazlar.
2: Ne kasetin var Ersoy'un elinde?
3: Kimse buradan sağ çıkmayacak. Girin içeri.

0: Güvendiğiniz 3-5 kişiyi daha dahil edin. Tozu biz satacağız. Paraları da çocuklara verin.
1: Koçum, devlet artık biziz. Bizim ne kadar paramız olursa o kadar güçlü oluruz.

0: sadece toz işi de değil. Dağdaki üst düzeylerle de irtibatları var. Ortaklaşa örgütle çok adam öldürdük. Bazen biz onların kılığına girip yaptık. Bazen de onlar bizim kılığımızda yaptı.
1: Ersoy'un planı ne? Kime sıkmak için kaçtı?
0: Bilmiyorum.
1: Ersoy nerede?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlı.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 25 Haziran Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Büyük yıkım 39 saniye arayla geldi. Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem son 125 yılın en yıkıcı depremleri arasında yer aldı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bir deprem haberi de Japonya'dan geldi. Japonya 6.9 büyüklüğünde depremle sallandı. İşte felaketin izleri.
2: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı.
3: 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem. Aralarında sadece 39 saniye var. Yardım çığlıkları, korku sokaklara taştı. Kimi duşta, kimi havalimanında yakalandı depreme.
2: Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
3: Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Yıkılmadık bina kalmadı. Bu iki deprem son 125 yılın en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşlar depremi havalimanında yakalandı. Depremde evleri sallanan bazı vatandaşlarsa ellerine değerli eşyalarını alıp evden çıktı. Bir anne ve çocuğu da deprem anında sokaktaydı. Moloz yığınlarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Kimi de denizin ortasındaydı. Dev dalgalarla işte böyle boğuştular. Ve enkaz altında kalanlar için herkes seferber oldu. Enkaz altında kalanların yardımına komşuları yetişti. Enkaz altından çıkanlar yaşadıklarını anlattı. Depremden sonra bir Türk vatandaş da kayıttaydı. İbrahim Eser o anları işte böyle anlattı.
4: Her yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu.
3: Depremlerde en az 164 kişi hayatını kaybetti. En az 971 kişi ise yaralandı. Venezuela'da OHAL ilan edildi. Dünyada da kırmızı alarm verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin hemen ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Ve Türk Kızılay'ından da bir açıklama geldi. Her türlü insani yardım malzemesi ihtiyacını karşılamak için hazır olduklarının mesajı verildi. ABD ve Almanya Venezuela'ya yardım gönderdi. Birleşmiş Milletler ise yardım çağrısında bulundu. Yıkımın boyutu işte böyle görüntülendi. Ve bir deprem haberi de Japonya'dan geldi. Japonya 6.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem yerin 51.7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Korku dolu anlar yaşandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da yoğun bir mesai geçirdi. Önce Mah-ı Muharrem oruç açma programında konuştu. Ardından genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı çok çarpıcı mesajlar verdi.
5: Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehli beyte duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır.
3: İlk mesajlarını Mah-ı Muharrem oruç açma programında verdi.
5: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.
3: Ardından da genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüye çıktı.
5: Sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz.
3: Çarpıcı açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı.
5: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün.

0: değildir. Mesele gönülleri fethetmektir.
1: Toplantıda Nevşehir, Keşan ve Keçiören Belediye Başkanları da AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Büyük Türkiye yüzlü vizyonuyla.
3: Ve NATO zirvesine sayılı günler kala ABD Başkanı Donald Trump'tan çok dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, zirve başka bir ülkede olsaydı katılmazdım dedi ve Trump ekledi, Ankara'ya Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle geliyorum dedi.
4: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
1: Kritik NATO zirvesi öncesi Trump işte bunları söyledi.
4: Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle gidiyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin açıklamaları vardı.
4: Onu tanıyorum, bence çok iyi bir insan. Bize çok yardımcı oldu, beni aradı. Bunu Türkiye'de yapıyorum, orada olmalısın. Amerika Birleşik Devletleri orada olmalı dedi. Ben de Cumhurbaşkanı'na duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum. Muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Trump savunma sanayi hakkında da konuştu.
4: İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlüler. Bizim ekipmanlarımızın çoğuna sahipler. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler.
3: NATO zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Sabah koşullarını aksatmamasıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için alternatif koşu güzergahları belirlendi.
1: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara'da Macron alarmı verildi. Macron'un sabah koşusu yapacağı yerler tek tek belirlendi.
5: Zirveye katılacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gittiği diğer ülkelerde sabah koşusunu aksatmadığı dikkate alındı ve Ankara'da ona özel bir planlama yapıldı.
1: Bu kapsamda Botanik Parkı Macron için hazırlandı.
5: Burası Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule'nin hemen altında bulunan Botanik Parkı. Eğer Macron'un tercihi bu parktan yana olursa şu anda yürüdüğümüz etapta sayılı günler sonra Fransa Cumhurbaşkanı sabah koşusunu yapıyor olacak.
1: Dikmen Vadisi ile alternatif parklarda da parkur belirlendi.
6: Biz de oğlum Aslan'la birlikte fırsat buldukça geliyoruz. Hem doğayla iç içe hem de şehrin merkezinde bir yer.
5: Tam da öyle. Botanik Parkı Ankaralıların doğayla baş başa kaldığı, şehrin yoğun temposundan uzaklaştığı noktalardan bir tanesi. Eğer Macron bu parkı seçerse doğayla iç içe Atakule manzarası eşliğinde sabah koşusu yapacak.
7: Macron işi biliyor galiba.
6: Bence Macron da doğru bir tercih yapmış.
1: Parkların vatandaşlara kapatılacağı iddia edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
8: Gelsin koşsun ya, benlik bir sıkıntı yok. Sporu seviyorsa koşsun.
3: Ve liderler zirvesinde Ankara'da birçok yol trafiğe kapalı olacak peki. Başkentliler hangi yolları kullanabilecek? İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da alternatif güzergahları görebileceğimiz bir uygulama hazırladı. Peki uygulama nasıl çalışıyor? İşte detayları.
1: NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Ankara'da alarmın rengi kırmızı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da vatandaşın zirve haftasında mağdur olmaması için bir uygulama geliştirdi.
9: 7-8 Temmuz'da dünyanın kalbi Ankara'da atacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da önemli büyük caddelerin neredeyse tamamı kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da kapalı yolları gösteren ve alternatif güzergahları anlatan bir harita hazırladı ve haritada 3 renk yer alıyor. Turuncu, kırmızı ve yeşil. Kırmızı yollar asla giremeyeceğimiz ve zirve boyunca kapalı olan güzergahları gösteriyor. Turuncu alanlar konvoy geçişlerinde ara sıra kapanacak yollar ve yeşil yollarda alternatif güzergah olarak tanımlandı. Tabi zirve boyunca aslında en önemli konu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu konum ve zirveye ev sahipliği yapacak kritik adres olarak yer aldı ve dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak ve bu kapsamda külliyeye çıkan bütün bağlantı yolları da dahil tüm yollar zirve boyunca kapalı olacak.
1: Peki alternatif yolları nasıl öğreneceğiz?
9: Örnek verecek olursak gideceğimiz konumda kapalı olan yolları nasıl göreceğiz? Uygulama bize bunu da fırsat tanıdı ve yine seçtiğimiz konumdan gideceğimiz konumu uygulamaya tek tek yazdığımız takdirde kapalı ve açık olan yolları bize renkleri ayrılmış şekilde

0: anlık olarak gösterecek. Uygulamaya harita.iletisim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
1: Bir cenaze, iki CHP. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. İstanbul'a gitmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu son anda programını iptal etti. Ardından meclisteki cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel karar sonrası ilk kez aynı karede yer aldı.
2: Bir cenaze, iki CHP.
3: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
2: CHP'de yaşanan kritik sürecin ardından kritik bir gün geride kaldı. Mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gitmesi bekleniyordu. Ancak program son anda iptal edildi. Kılıçdaroğlu kararını sanal medya hesabından duyurdu.
4: Bazı durumlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
2: İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ve gözlerin çevrildiği o an. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez yüz yüze yan yana geldi. İki isim tören öncesinde tokalaştı. Aralarındaysa Murat Emir ve Ali Mahir Başarır vardı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel dışında Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Ali Mahir Başarır'a elini uzatmadı. Bir başka dikkat çeken isimse Muharrem İnce oldu. Geçtiğimiz günlerde yine bir cenazede Kılıçdaroğlu'yla ayaküstü sohbet eden İnce bu kez de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Tören bittiğinde ise Özel meclisteki odasına, Kılıçdaroğlu Genel Merkez binasına doğru yola çıktı.
1: İzmir merkezli yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde ise MASAK raporları ve para transferleri var.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
2: CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 24 şüpheli gözaltına alındı.
5: Tüm belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyor.
2: Gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri de var. Operasyonlarda adreslerde aramalarda yapıldı.
5: Tütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
2: Ruhsatsız silahlar, 21.355 euro ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmanın temelini MASAK kayıtları, bilirkişi raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve mali analiz raporları oluşturuyor. Dosyada suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve kamu zararına dolandırıcılık iddiaları yer alıyor. Soruşturmada tutuklu bulunan Özlem Ak Yılmaz'ın hesap hareketleri de mercek altına alındı. MASAK incelemelerine göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesinin hesabından 500 bin lira Özlem Ak Yılmaz'ın hesabına gönderildi. Bu paranın 335 bin lirasının Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı iddia edildi.
5: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Bir başka tespitte Mustafa Günay'ın eşinin hesabından gönderilen 500 bin liranın 100 bin lirasının da Veli Ağbaba'nın hesabına geçtiği öne sürüldü.
6: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
7: Ahlaksız Veli Ağbaba.
2: Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre müteahhit Rıdvan Korkmaz Budağ'ın gönderdiği 500 bin lira önce Evrim Ataman'ın ardından Özlem Ak Yılmaz'ın hesabına geçti.
8: Özlem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım
7: karşılığı olmayan birisi.
2: Ve aynı gün Beli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı iddia edildi.
6: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
2: Soruşturmada tutuklu bulunan gazeteci Evrim Ataman'ın ifadesi de dosyaya girdi. Ataman hesabına gelen 500 bin liranın yapı kullanım izin belgesi için alındığı iddia edilen 6 milyon liralık rüşvetin bir bölümü olduğunu söyledi. Parayı belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini söyledi.
5: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Dosyada yerel seçimler öncesinde bazı belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarının yasal bağış prosedürü dışında para transferleri yaptığı iddiası da inceleniyor. Bu transferlerin aday gösterilme karşılığında yapıldığı iddiası soruşturmanın en önemli başlıklarından biri.
5: Her Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyecek.
2: Soruşturmada tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da rüşvet vermek suçlamasıyla yeniden ifadesinin alınması bekleniyor.
5: Canıyorum, kahroluyorum.
2: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
8: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba.
1: Esenyurt'taki kanlı pusunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Evden çıkar çıkmaz kurşun yağmuruna tutulan adam oracıkta can verdi. Bebeğiyle sokağa fırlayan acılı eş sinir krizi geçirirken kanlı pusu kameralara da yansıdı.
4: Evden çıktı, aracına binmek için yöneldi. Ama koşarak gelen eli silahlı saldırgan onu kurşuna dizdi. Kanlı pusunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Esenyurt'ta sabah 5 sularıydı. Şehmus Mert Korkmaz işe gitmek için başına geleceklerden habersiz evden çıktı. Ona pusu kuran iki saldırgan vardı. Tam aracına bineceği anda saldırganlardan biri koşarak yaklaştı. Silahını çıkarıp tetiğe bastı. Korkmaz'ı ölüme terk eden saldırganlar kaçtı. Silah seslerini duyanlar kendilerini dışarıya attı. Eşi kucağındaki bebeğiyle sokağa fırladı. Sinir krizi geçirdi. Şehmus Mert Korkmaz şoktan hayatını kaybetmişti. Ekipler güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin peşinde.
1: İstanbul Bağcılar'da gaspçılar takip ettikleri bir adamın kafasına gündüz vakti silah dayadılar. Tam 2,5 milyonunu çalıp kaçtılar.
9: Kapıları açıyorlar, silahı dayandırıyorlar kafasına, elindeki parayı, çantayı alıp kaçıyorlar.
10: Her şey saniyeler içinde oldu. Aracının lastiklerini patlattılar, kafasına silah dayayıp 2,5 milyonunu çaldılar.
11: Silahlı geldi, silahı kafasına dayadılar.
9: Bu üçüncü defadır bu adam başına gelmiş.
10: Bağcılar'da ödeme aldıktan sonra arabasına binen Ahmet Arabi su almak için aracını park edip bir markete girdi.
11: Adam arabayı park etti, gelip buradan su alıp çıktı.
9: Arkada bir siyah taksi takip ediyormuş. Bıçakla tekerlerini patlatırıyorlar.
10: O esnada arabayı takip edenler aracının lastiklerini bıçakla kesti. Marketten çıkan arabi ise hayatının şokunu yaşadı.
9: Kapıları açıyorlar, silahı dayandırıyorlar kafasına, elindeki parayı, çantayı alıp kaçıyorlar.
10: Tam 2 milyon 568 bin lirası saniyeler içinde çalındı. Üstelik iddiaya göre aynı durum daha önce de başına gelmişti.
9: Bu üçüncü defadır bu adam başına gelmiş.
10: Polis ekipleri kaçan şüphelilerin aracını Pendik'te buldu. Şüphelilerse aranıyor.
1: Bolu'da bir vatandaşın veznede işlem yaptırdığı sırada başına kedi düştü. Yara almadan atlatan adam olayı bakın nasıl gülerek anlattı.
12: Yoktan bizim nasımıza da kedi düştü işte.
10: Deprem sandılar, kedi çıktı. Kedi resmen gökten veznede işlem yapan adamın üstüne düştü.
12: Dışarı işlem yaptırırken baktık tavanda bir tar dedik, deprem oluyor galiba.
10: Zeki Yeşildal veznede olduğu sırada yaşandı olay.
12: Deprem oluyor sanmıştı. Bayağı bir korktuk millet, insanlar sağa sola kaçışanlar.
10: Yeşildal hayatının şokunu yaşadı.
12: Girmiş havalandırmadan kedi. Tepemize indi kedi, maşallah bizim ya. Yani.
10: Yara almadan atlattı olayı gülerek anlattı.
12: Kahkahayı bastık artık. Böyle bir komik olay yaşadık.
1: 3 yıldır kabusu yaşıyor, başvurmadığı yer kalmadı, 6 Şubat depremlerinde öldü ama yaşıyor. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde isim karışıklığı nedeniyle Ahmet Artan sistemlere ölü olarak girildi. 3 senedir sağlık sisteminde hala ölü gözüken Artan, sistemsel hata sonrası öldüğünü yaşadığı kaza sonrasında öğrendi.
13: Uygun randevu bulunamamıştır.
14: Uygun bulamamıştır çünkü sistemde yoksun.
10: Bir kazayla ölü olduğunu öğrendi. Hayatı tepe taklak oldu.
14: Senin ismin ne dedi? Dedim ismim Ahmet Artan. Dedi abi dedi şu an dedi Ahmet Artan ölü olarak gözüküyor. O zaman ben öldüğümü öğrendim.
10: Hatay'daki deprem felaketinde arama kurtarma ekibinde çalışan Ahmet Artan'ın adı sisteme yanlışlıkla ölü olarak girildi.
14: Doktor bey dedi ki ya abi dedi sen dedi burada sistemde ölü olarak gözüküyorsun dedi. Biz dedi bunu düzeltemeyiz.
10: Geçirdiği bir kazayla ölü olduğunu öğrenen Artan hayatının şokunu yaşadı. Çevresi bile zamanla yaşayan ölü olarak seslenmeye başladı.
14: Sağlık ocağında da hala sistemde kişi ölüdür, işlem yapılamaz diye önümüze böyle bir engel çıkıyor.
10: 3 yıl boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı. En sonunda nüfus müdürlüğü sistemde düzeltti.
14: Nüfus ailesi diyor ki bizim sistemimizde yaşadığını düzelttiler. Şu an yaşadığını gözüküyor.
10: Ama Artan Sağlık Bakanlığı sisteminde hala ölü gözüküyor. Şimdi tek isteği sistemde yaşıyor olarak görünmek.
14: Şimdi tek sıkıntımız Sağlık Bakanlığı kaldı. Çünkü sistemde kişi ölüdür, işlem yapılamaz diye bir sıkıntı çıkıyor önümüze.
1: Ankara Pursaklar'da servis şoförüyle bir vatandaş arasında laf atma iddiasıyla kavga çıktı. Feci kavgada silah ve sopa kullanıldı. İki kişi yaralandı. Kavganın başrolleri ise tutuklandı.
4: Servis şoförüyle bir vatandaş laf atma iddiasıyla birbirine girdi. İkisi de tutuklandı. Sokak ortasındaki kavgada silahlar, sopalar konuştu. Dakikalarca devam eden kavgada öfkesi dinmeyen servis şoförü aracından sopa çıkardı. Kavga anında servis şoförünün sopayla saldırdığı vatandaş, servis şoförünün elinden kuru sıkı tabancayı alarak altı el ateş etti. Birbirini öldüresiye saldıran iki kişiyi vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Feci kavgada iki kişi yaralandı. Hem servis şoförü hem de vatandaş tutuklandı.
1: İstanbul'da bir dolandırıcı fırça düşürme taktiğiyle turist bir kadını kıskaca aldı. Kadını dolandırıcının elinden Rus turistler kurtardı.
10: Fırça düşürme taktiğiyle kadın turisti ağına çekti. Para isteyip zor duruma düşürdü. Kadın turisti dolandırıcının elinden Rus turistler kurtardı. Olayın adresi Beyoğlu. Ayakkabı boyacısı kılığındaki şüpheli turistleri dolandırmak için fırça düşürme taktiğini kullandı. Kadın turisti görür görmez fırçayı yere attı. Kadın fırçayı alıp kendisine verdiğinde ise teşekkür etme bahanesiyle ayakkabısını boyamaya başladı. Ama boyanın ardından para istedi. Tam o anda diğer Rus turistler durumu fark etti. Hemen kadının yanına koştu. Kadını dolandırıcının elinden kurtardılar ama bu kez de onlarla uğraştı. Turistlere sinirlenen şüpheli saldırmaya kalktı. MG isimli şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçuyla adliyeye sevk edilen şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.
1: Adana'da Ömer isminde gizemli bir adam aşkını banknotlara yazdı. O banknotları pazarda dağıttı. Pazar esnafı sonradan fark ettiği paraların sahibini, yani Ömer ve büyük aşkı Özge'yi merak ediyor.
15: Adana.

Efendim, haberimizde bir sıkıntı yaşadık. Hemen sıradaki haberimizle devam edelim. Vicdansız maganda vakaya yetişmeye çalışan ambulansa yol vermedi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.

Efendim artık tüketici ne yediğini gerçek anlamıyla bilecek. Restoran ve kafe gibi işletmeler menülerinde tüm yiyecek ve içeceklerin bileşenlerini, alerjen bilgilerini ve kalori değerlerini beyan etmekle yükümlü olacak.

0: Isparta'da bir aracın bagajında ölü bulunan Cansu ve Ufuk son yolculuklarına uğurlandı. İki gencin kesin ölüm nedeni adli tıptan gelecek, raporla kesinleşecek. Peki ön bulgular iki gencin ölümüyle ilgili neler söylüyor? Haberimizde bakalım.
1: İki gencin cansız bedeni bir aracın bagajında bulundu. Cansu ve Ufuk'un ölümü ailelerini yasa boğdu. 21 yaşındaki Cansu Zengin Eğirdir'de üniversite okuyordu. 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan ise Eğirdir'de esnaf çocuğuydu. İki gençle en son 22 Haziran'da iletişim kuruldu. İki genç bir gün boyunca arandı. Şans eseri yol kenarında park halindeki aracı fark edenler iki kişinin araç içinde hareketsiz yattığını ihbar etti. Ekipler geldiğinde iki genç de hayatını kaybetmişti. Cansu ve Ufuk'un cansız bedenleri aracın bagajında bulundu. Telefonları ise arabanın ön tarafındaydı. Aynı araç üzerinden yapılan incelemede bagajın iç taraftan açılmasını sağlayacak mekanizma bulunmadığı ortaya çıktı. Araçta herhangi bir silah ya da bıçak da yoktu. İki gençten de numuneler alındı. İlk belirlemelere göre havasızlıktan hayatını kaybettiği düşünülen gençlerin kesin ölüm nedeni adli tıptan gelecek raporla netlik kazanacak. Cansu Zengin'in cenazesi ise Afyonkarahisar'a gönderildi. Tabutunun üzerine duvak örtüldü. Ufuk Erdoğan ise Eğirdir'de son yolculuğuna uğurlandı.
0: Konya'da bir okuldaki şiddetin başrolünde bu kez veliler vardı. 3 veli 8 yaşındaki 2 çocuğu temizlik fırçasıyla dövdü. Temizlik fırçasını silah sayan savcılık, bakın o vicdansızlar için ne ceza istedi.
1: Çocukların sınıfına girdiler, temizlik fırçasıyla öğrenci dövdüler. Savcılık o fırçayı silah saydı. Vicdansız veliler için hapis cezası istendi. 24 Nisan'da kızları Hira'nın okuluna gelen Eyner Genceli, Sema Genceli ve Mehriban Verdiyeva iddiaya göre kızlarının sınıf arkadaşı Huzeyfe Gül'ü temizlik fırçası sapıyla dövdüler. Sema Miray Selbasanoğlu'nun da saçını çekip tokat attılar. Ailelerin şikayetleri üzerine saldırgan anne baba ve babaanne gözaltına alındı. Haklarındaki soruşturma da tamamlandı. Savcılık temizlik fırçası sapını silah kabul etti. Tutuksuz sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında 2'şer yıl 3'er aya kadar, Mehriban Verdiyeva hakkında ise 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
0: Milyonlarca anne için erken emeklilik imkanı genişledi. 2 çocuğa kadar yapılabilen borçlanma imkanı 3 çocuğa çıktı. Anneler 2160 gün kazanıp erken emekli olabiliyor. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemiyor.
2: 3 çocuğa kadar borçlanma artık mümkün olacak.
1: Çalışan annelere erken emeklilik fırsatı sunuldu. 3 çocuklu bir anne 6 yıl erken emekli olabilir.
2: Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar süreyi de satın alma hakkınız var.
3: Doğum borçlanması 2 çocuk için yapılıyordu ancak 3'e çıkarıldı. Ayrıca esnaf, bağkurlu yani kendi işini yapan anneler doğum borçlanmasından faydalanamıyordu. Her şey sil baştan. Yani tüm anneler doğum borçlanmasından faydalanabilecek.
2: Bu kadar süre erken emekli olma ihtimali var.
3: Her bir çocuk için 720 gün yani 2 yıl prim günü satın alınabilecek. Mesela 3 çocuklu bir anneyi hesap ettiğimizde 6 yıl önce emekli olma hakkını kazanacak.
2: 253 bin TL'lik bir ödeme ile bir çocuk borçlanma hakkına sahip olabiliyor. 750 bin liranın üzerine çıkan bir rakamla da toplam olarak 3 çocuğun tamamı da borçlanarak tabii ki bu kadar süre erken emekli olma ihtimali var.
1: Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemeyecek.
0: İstanbul'a gideceğini söyleyerek Karabük'ten otobüse binen üniversite öğrencisi Hamza'dan hala haber yok. Kayıp genci arama çalışmaları 6. gününde de devam etti.
1: İstanbul'a gideceğini söylemişti, 6 gün oldu. İzine rastlanmadı. Hamza Duras 23 yaşındaydı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiydi. Ailesini ziyaret için Karabük'e gitmişti. İstanbul'a döneceğini söyleyerek otobüse bindi. Gençten bir daha da haber alınamadı. Oğullarına ulaşamayan aile kayıp başvurusu yaptı. Hamza'nın en son görüldüğü kent ormanında arama çalışmaları başlatıldı. 57 personel 50 kilometrelik alanı didik dedik aradı. Ancak aramaların 6. gününde de hiçbir iz bulunamadı. Hamza'ya ne olduğu sorusu kafaları karıştırıyor.
0: Geçtiğimiz gün Ankara'da korkunç bir kaza yaşanmıştı. Ego otobüsünün karıştığı kazada 20 yaşındaki asker şehit oldu. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şehit asker son yolculuğuna uğurlandı.
4: Bilek arabayı bolladı, sollaydı da toparlayamadı. Ağaçlara, direğe vurdu.
1: 505 numaralı Ego otobüsü dehşet saçmıştı. Kazanına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Önüne bir anda fırlayan araca çarpan otobüs 20 yaşındaki askere çarptı. Ankara'da İstanbul yolunda Ego otobüsü sağ şeritten ilerliyordu. Sol şeridindeki araç işte böyle bir anda önüne kırdı. Otobüs önce araca, ardından ağaçlara ve kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarptı. Doğan hastaneye gitmiş, muayene sonrası birliğine dönüyordu. 20 yaşındaki Doğan'a veda vaktiydi. Al bayrağı sarılı tabutu İstanbul'a getirildi.
5: Al bayrağı sarılı
1: kuzum. Yakınları gözyaşı döktü.
6: Sen 20 yaşındasın.
1: Gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
0: Sırada insanlık öldü mü dedirtecek bir haberimiz var. Hatay'da engelli bir vatandaş otobüse binmek istedi ancak engelli rampasını açmaya üşenen sürücü ben senin hizmetçin miyim diyerek tepki gösterdi.
7: Ben senin hizmetçin miyim? Sadaka istemiyorum senden.
8: Hizmetçin değilim dedi. Engelli rampasını açmadı.
7: Ben senin hizmetçin miyim?
9: Sen mecbursun açmaya. Sadaka istemiyorum senden.
7: Değil.
9: Üslubunu bileceksin.
8: İnsanlık öldü mü dedirten görüntüler Hatay Reyhanlı'da kayda geçti.
9: Rampayı açmıyorsun. Kimsem yok. Rampayı açmam diyorsun.
8: Engelli yolcu otobüse binmek istedi. Sürücü rampayı ben açamam dedi.
9: Üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
7: Çekmesin.
9: Yok
7: çekmesin.
8: O anları cep telefonuyla kaydetti.
9: Sen niye afra tafra yapıyorsun?
7: Ben afra tafra yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Hayır.
8: Vicdansız sürücü bu defa da görüntü alınmasından rahatsız oldu.
9: Ne yapıyorsun sen?
7: Sen niye çekiyorsun ki telefonunu?
9: Kaçın gelmesi lazım. Sana ne der ki kimse yok benim.
8: Görüntülerin yayılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı özür dilediği bir paylaşım yaptı.
0: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuk eğitim görmesi gereken merkezde şiddete uğradı. Ailenin çabasıyla ortaya çıkan görüntüler vicdanları sızlattı.
10: Çocuğu mahvetti şu an. Bu boynu çocuğun yırtıldı.
1: Otizmli çocuğun yakasına yapıştı, çekiştirdi, dövdü. 5 yaşındaki Kuzey eğitim görmesi gereken yerde kabusu yaşadı.
11: Kuzey, nereye gideceksin? Kuzey okula mı gidiyorsun? Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula.
1: Kuzey Yılmaz apitik otizm tanılı. Kuzey'in boynundaki çiziklerden şüphelenen annesi Ermen Yılmaz okulun kapısını çaldı.
12: Çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler.
1: Olayı mahkemeye taşıyan Yılmaz ailesi haklı çıktı.
12: Burada olmadı kesinlikle dediler bana. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
1: Şiddeti uygulayan sözlü öğretmen tutuklandı.
11: Yıllarca boşuna getirmişim oğlum seni. Travma yaşatmışlar sana oğlum. Travma yaşatmışlar. Baba var yanında, tamam mı aşkım? Seni okula götürmeyeceğiz.
10: Ben varım oğlum.
11: Anneciğim gitmeyeceksin okula.
0: İstanbul Kartal'da kiracıyla tartışan ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olay kameralara da yansıdı.
1: Kiracısını evden çıkarmak istedi, bıçaklandı. Hayatını kaybetti.
13: Zaten bu sürekli alkol içen bir insana.
1: Kiracı cinayetinin adresi Kartal. Ev sahibi Niyazi Tanyeli elinde sopayla kiracısının kapısına gitti. 25 yaşındaki kiracıyla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonu kötü bitti. Kiracı cebinden çıkardığı bıçağı Tanyeli'nin boğazına sapladı.
13: Sen bekle, sen bekle deyip bıçağı alıp boğazına dayayıp kesiyor.
1: Tanyeli'nin yığıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
13: Her yer kandı zaten yerlerde.
1: İddiaya göre kiracının ilk vukuatı da değildi.
13: Gene kendini kesmişti, polisler gelip aldı. Her yer kandı gene.
1: Tanyeli ağır yaralıydı. 61 yaşındaki adam kaldırıldı hastanede, hayata tutunamadı. Onu hayattan koparıp kaçan kiracısıysa bıçakla birlikte yakalandı.
0: Altın güne düşüşle başladı, düşüşle de devam etti. Gram altın fiyatı 6 bin liranın altına düştü. Yatırımcısı ne yapmalı diye soruyor. Almalı mı, satmalı mı? Birçok sorunun yanıtı haberimizde.
14: Sıcak savaş dönemlerinde biz her zaman artış beklerdik.
15: %2 oranında yine bir düşüş var altında.
8: Altında ibre tersine döndü. Gram altın fiyatı 6 bin liranın altında fiyatlandı.
15: Rekor çıkış demiyoruz, şu anda rekor bir düşüş var.
14: 8100 liralardan 6 bin liranın altına gelmiş bulunmakta şu anda fiyatlarımız.
16: 2025 yılını rekorlarla kapatan altın adeta çakıldı. 5900 lira seviyelerini gören altın Ocak ayından bu yana %28'lik değer kaybetti.
17: Benim bir de evlenecek oğlum var. İsterim yani daha düşsün.
15: Havası alınmış, gazı alınmış bir altın karşımızda şu anda.
14: Çeyrek altınımız 9850 lira, yarım altınımız 19700 lira.
16: Altın tarafında en çok merak edilen soru, yıl sonu beklentisi korunacak mı? Yani gram altın fiyatları yıl sonunda 10.000 lirayı bulacak mı?
15: Gördüğün noktaları unutmaz altın, çıkar.
18: Sanmıyorum ya, inşallah çıkmaz.
15: 8300 barajını önce geçmesi, daha sonra tekrar rekor seviyeleri olan 10.000, belki de biraz üstünü bulmasını bekliyoruz yıl sonunda.
0: Şimdi de sanal medyanın konuştuğu bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. Otizmli genç bir kız anne ve babasına duygulandıran bir sürpriz yaptı. O anlar izlenme rekorları kırdı.
19: Şeyma, ne yaptın kızım?

0: canım.
1: Aa, Şeyma Nur, babası sana çay hazırlamış. Ay kurban olayım seni verene.
2: Anne ve babasına sürpriz yaptı, izleyenleri duygulandırdı.
1: Davut bir gelsene. Ne olur bir gel.
3: Ne olur?
1: Baksana ne yapmış. Çaydanlığı koymuş, bardakları koymuş.
2: Şey

0: babası gözlerine inanamadı.
1: Çok güzel yapmışsın. Şeyma bize hazırlık yapmış saat 4 ya. Hay babası. Aferin benim yavruma, aferin.
0: Şeyma Nur'un duygulandıran sürprizi sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
1: Çay mı yaptın annem sen bize? Çay mı yaptın canım annem?
2: Antalya Kaş'ta markette alışveriş yapan iki kadına kıyafetleri üzerinden sözlü müdahalede bulunan ve hadsiz sorular soran yaşlı adam gözaltına alınmıştı. O adama ev hapsi cezası verildi.
3: Biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiz, düşüncelerinizde şeyiz.
4: Ne var ne?
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
3: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
5: Tamam o zaman bilmeniz gerekiyor.
6: Hadsizce giyimleri üzerinden eleştirdi. Eleştirilerinin ve sorgularının ardı arkası kesilmedi. O yaşlı adama ev hapsi verildi.
3: Simsiyah, sıcak. 36 derece sıcak. İyicene kapatmışsınız kendinizi de.
5: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
3: Tesettürler. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
5: Evet.
6: Genç kadın arkadaşıyla birlikte bir markete girdi. Yaşlı bir müşteri kadınlara tesettürleri üzerinden eleştirilerde bulundu. Adeta sözleriyle taciz etti.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
3: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
5: Tamam o zaman bilmeniz gerekiyor.
6: Her sorusu bir öncekinden daha da hadsizdi.
3: Yo, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok, hayırımız Müslümanız.
6: Genç kadın marketten çıkar çıkmaz şikayette bulundu. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçuyla cezalandırılan yaşlı adama ev hapsi verildi.
7: Çok mahcup oldum ya. Amca adama gerçekten.
5: Yok estağfurullah.
8: Tam kamerayı açmış.
5: Ay şaka aradım. Elim tutmuyor.
2: Nevşehir'de sıradan bir tıraş saniyeler içinde yaşam mücadelesine dönüştü. Boğazına erik parçası kaçan müşteri nefes almakta zorlanınca berberin soğukkanlı müdahalesi hayat kurtardı.
6: Berbere tıraş olmaya geldi, bir anda nefesi kesildi.
9: Müşterimize erik ikram ettik, yerken nefes borusuna kaçtığını fark ettim.
6: Tıraş öncesinde ikram edilen eriği yerken boğazına kaçan parça panik dolu anlara neden oldu. Nefes almakta güçlük çeken müşteriye müdahale berberden geldi.
9: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda bir sırtına vurma darbesiyle düzeltebilir miyim? Düzelmedi. Ardından Hemlik manevrası yapmayı denedim.
6: Boğazını tıkayan erik parçası çıkınca müşteri rahat bir nefes aldı. Kendini kurtaran berbere sarılarak teşekkür etti. Hayat kurtaran müdahale iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
2: Geçtiğimiz aylarda tatil için gittiği Portekiz'de kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk'tan güzel haber geldi. Aylardır yoğun bakımda olan genç oyuncu sonunda taburcu oldu.
6: Hayat ona ikinci bir şans verdi. Kalbi duran oyuncu taburcu oldu.
10: 7000 izlenme. Bir haftada.
11: Vay. İyi bayağı ya.
6: Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un tatil için gittiği Portekiz'de kalbi durmuştu.
10: Çok dikkat çekmeyi sevmiyorum. Kendi halimde olmayı da seviyorum.
6: Aylarca yoğun bakımda kalmış, sevenlerini korkutmuştu.
11: Yok ya. Yani bana da değişiklik oldu. Bayağıdır mahalleden çıkmamıştım.
6: Oktay Çubuk'tan güzel haber geldi. Aylar sonra taburcu oldu.
12: O telefon kapalı duracaksa niye aldın oğlum benden? He?
10: Şarjı bitti baba.
6: Sanal medyadan açıklama yaptı. Kısa süreliğine hayatını kaybettiğini, verilen ikinci hayatını iyi değerlendireceğini söyledi.
2: Antalya'da lüks bir sitede aidatlar 13 binden 20 bine çıkarıldı. Üstelik yönetim bir de 100 bin lira ek ödeme aldı. Canından bezen site sakinleri ise durumu yargıya taşıdı.
13: Aidat olarak da Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir.
6: Böyle aidat ne görüldü ne de duyuldu. Aylık 20 bin lira istendi. O da yetmezmiş gibi 100 bin liralık ek ödeme alındı. Site sakinleri yönetimden şikayetçi oldu. Konya altında lüks bir sitede 13 binden 20 bine çıkarılan aidatlar, alınan ek ödemeler site sakinlerini bıktırdı.
13: Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan sitemizin toplantısında yapılmıştır.
6: İddiaya göre paranın toplanabilmesi için mağduriyet dahi yaratıldı.
13: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri,

0: ve elektrikleri, klimaları kapatılmıştır.
1: Üstelik aidatını ödemeyenlerin borcu da ödeyenlerden kesilmişti.
0: Benim paramın diğer aidatları ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum.
1: Site yönetimini şeffaf olmamakla suçlayan sakinler konuyu yargıya taşıdı. Dosya bilir kişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmedildi.
0: Sitenin parasını konulara yatırılmış ve işletmeye başlatılmıştır.
2: Girişimcilerle yatırımcıları buluşturan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi başladı. Zirveye ilgi oldukça yoğundu.
3: Anahtar Fikirler Zirvesi'nde icat çok önemli. O yüzden açığız.
4: Girişimcilere bir fırsat kapısı aslında.
1: Geleceğe kapı açan girişimcilerle yatırımcılar Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde bir araya geldi.
5: Biz buradaki girişimlerimizin çok kısa bir süre içerisinde sahada doğrulanmasını sağlıyoruz ve 11 adet girişimimizle geçtiğimiz süreçte tedarikçi sözleşmelerimizi imzaladık.
1: Her icat yeni bir milat sloganıyla yola çıkan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bu yıl ikincisini düzenledi.
3: Gençler bizim yarınlarımız. Fikir fikir üstüne binerek daha da güzel günlere yürüyeceğimize inanıyorum.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut 500 bin sosyal konut projesinin başladığını da duyurdu.
6: 500 bin sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız ve bakanlığımız koordinasyonunda 81 ilde hayata geçiriyoruz.
3: Anahtar Fikirler Zirvesi'nde icat çok önemli. O yüzden açığız.
5: Girişimlerimize çok önemli katkılar sağlamış oldular.
1: Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, faizlerin gerilemesiyle konut sektörünün hız kazanacağını söyledi.
5: Faizlerin geri gelmesiyle beraber konuta olan ihtiyacın güçlü bir şekilde yeniden canlanacağını düşünüyoruz.
4: Başta Murat Kurum olmak üzere Emlak Konut Yönetimi'ne ve bütün herkese çok teşekkür ediyorum.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi
9: onaylandı.
8: Dinamik sürüş testi
9: başardı.
8: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsınız?

0: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Hemşirelerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 15'li Anadolu çiftliği yumurta 85 lira yerine 59 lira 90 kuruş. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
7: Yaptım bile.
6: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
9: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
6: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
10: Ah, yine başlıyoruz.
6: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
8: Geldik, geldik.
6: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam İş Bankası.
8: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
12: Budur.
11: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
3: Baba.
2: Engin Can. Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
3: Bonus kılmış.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kılmış oldum.

0: kalırmış ya.
1: Bonus cool da ekliyor dedi.
2: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Haber devam ediyor efendim. AVM'lerde, hastanelerde, parklarda, kısacası her yerde. Özel güvenlik görevlileri vatandaşın huzur güvenliğini sağlamak için görev başında, ancak çözüm bekleyen başlıklar hala masada. İşte detaylar.
4: Bugün 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftası kapsamındayız. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğine en önemli desteği veren arkadaşlarımız, meslektaşlarımız.
5: Hastanelerde, adliyelerde, havalimanlarında ve birçok kritik noktada görev alıyorlar. Gece gündüz demeden vatandaşın güvenliği ve huzuru için mesai harcıyorlar. Onlar güvenliğin görünmez kahramanları, özel güvenlik görevlileri.
4: 390 bin özel güvenlik görevlisi bugün kamu güvenliğine tamamlayıcı mahiyette çalışıyor.
6: Artan sadece sayıları değil, üstlendikleri görevler ve sorumluluklarda.
4: Özel güvenlik görevlileri görev yaparken yaşamış olduğu sorun ve problemleri var.
6: Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı başta şehitlik ve gazilik hakkı olmak üzere çözüm bekleyen başlıkları listeledi.
4: Görev noktasında, görev başında şehit edilen özel güvenlik görevlileri var. Gazi olan özel güvenlik görevlileri var. Kanun nezdinde özel güvenlik görevlileri herhangi bir saldırıya uğradığı zaman, vefat ettiği zaman şehitlik ve gazilik hakkımız yok.
6: Ve bir diğer başlık, vatandaşın güvenliği ve huzuru için gün boyu ayakta görev yapan özel güvenlikler meslek hastalıklarına maruz kalıyor.
4: Biz özel güvenlik görevlerine 60 gün bir sigorta primi desteği istiyoruz, fiili hizmet zammı istiyoruz. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin desteğiyle bu sorunları aşacağız.
1: Ve bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

Ses, bir erkeğin düşüncelerinin filtresiz halidir. Ve filtresi olmayan bir erkek sadece yürüyen kaostur. Anonim Yeni Dünya Sakini, Kaos Yürüyüşü.

0: Çok sessiz. Huzurlu. Benimki dışında ses yok. Benimki dışında ses yok. Benimki dışında ses yok. Yine mi menşi? Hadi git. Tuvaletin geldiğinde sormana gerek yok. Sürünenler. Bu bıçağa bayılıyorum. Tuvalet ve yemek. Tek yaptığım bu. Menşi hadi.
1: Lanetli.
0: Lanet olsun vaiz.
1: Toprak senin yüzünden lanetli.
0: Kimse kiliseye gitmiyor. Sus, sesine hakim ol. Sesine hakim ol Tot.
1: Topraksın
0: ben
1: sen.
0: Ben Totyuvit. Ben Totyuvit. Başka bir şey düşün. Kuşları düşün.
1: Topraksın sen.
0: Vaiz.
1: Toprağa döneceksin.
0: Vaiz neden burada? Vaize gerek yok. Kimse kiliseye gitmiyor.
1: Çocuk günahkar. Yargılama.
0: Lanet olsun beni duydu. Kaçma. Bunu da duyuyor. Sesini sakla, sesini sakla. Ben Tod Hewitt, ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt.
1: Sakın sesini saklama. Zihnini aç.
0: Düşüncelerime bakmayı bırak. Ben Tod Hewitt, ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt. Zayıflık gösterme.
1: Hakikatını biliyorum. Yetim, ufak, istenmeyen, zayıf. Bir kadın gibi.
0: Evet, ben bilemem. Hiç gerçek bir kadın görmedim. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Hepsi.
1: Zayıf. Zayıf.
0: Yüzüm acıyor. Sesini kıs.
1: Toprağa bir daha dön. Bırak toprak. Senin yüzünden.
0: En azından dudağımı patlatmadı. Hiç yardımcı olmadın. Hadi.

0: Avdan dönüş. Dave geliyor. İşe yaramaz.
1: Pisi Crazy Hobbit ve ahmak köpeği.
0: Kendini erkek sanıyor ama daha bir şey öldürmedi.
1: Sesine sahip çık.
0: Yılan.
1: Seni kendini beğenmiş.
0: Yılan.
1: Acıttığını belli etme.
0: Düşündüklerini duyabiliyorum seni ahmak.
1: Cavum.
0: Lanet olsun. Başkan. Sesini sakla. Ben Todd Hewitt.
2: Sorun mu var çocuklar?
0: Ben Todd Hewitt.
1: Hayır baba.
0: Ben Todd Hewitt.
2: Sesini akıllıca kullanıyorsun evlat.
0: Beni seviyor. Erkek olduğumu düşünüyor.
2: Yakında Speckle devriyesine katılırsın. Çok zekice. Belki oğlum senden bir şeyler öğrenir. Davy.
1: Evet baba. Şu pisliği kürekte. Pislik küreği Hobbit.
0: Pislik. Keşke bayırı geçme iznim olsa. Burada kaldım. Gidecek bir yer yok.
3: Kayıp mı oldun? Yapılacak işler var. Kaybolduğunda oluyor.
4: Sorduğun parçayı getiriyordum.
0: Pancar. Hep pancar. Pancardan nefret ediyorum. Pisliğim kırmızı oluyor. Menşe al. Köpek bile istemiyor.
5: Günün nasıldı?
0: İyiydi. Yoğundu.
2: Sesini akıllıca kullanıyorsun. Yakında Speckle devresine katılırsın. Belki oğlum senden bir şeyler öğrenir.
5: Başkan senin dostun değil.
0: Erkek olduğumu düşünüyor. Ve zeki.
6: O zaman seni o büyütebilir. Sana kıyafet verir, yemek verir.
0: Lanet olsun yine başladık.
5: Kesin
6: başkan
5: artık,
6: erkek olmanın ne demek olduğunu bilmiyor.
0: Benim erkek olduğumu düşünüyor, tamam mı?
5: Kesin şunu ikiniz de lütfen. Sesinize hakim
6: olun. Sana ihtiyacım var, tamam mı? Ha?
0: Peki efendim.
2: Bir hediye. Doğum günün için.
0: Sağ olun efendim. Hep bir bıçak istemiştim. Bir erkek gibi.
2: Geriye bir tek biz kaldık. Birbirimizi korumamız gerek. Bunun için de bir şeyleri evcilleştirmeyi öğrenmelisin Todd.
0: Evcilleştirmek mi?
2: Onları kırmayı, kontrol etmeyi.
0: Onları öldürerek mi?
2: Evet öyle. Burada erkekler öldürmeli. Burada en gencimiz sensin Todd. Geriye en son sen kalacaksın. Ben çemberim. Ve de sen. Ben senin gibi sesle doğmadım. Sesimi kontrol etmek için yıllarca pratik yaptım.
5: Hadi uyu.
0: Tamam.
2: Gözüm senin üstünde Todd. Sen bir istisnasın ve istisnalar çemberi tutmak için gereklidir. Bunun için evcilleştirmeyi öğrenmelisin.
6: O pislik tırnaklarını geçirmiş.
2: Bunu yapmalısın.

0: Gözüm üstünde Todd. Üstün erkekler çemberde gereklidir.
1: Keşif gemisi A, atmosfere girmeye hazırlan. Kalan süre 37 saniye.
2: Anlaşıldı ana kuş. Yüzeyden hala iletişim yok. Size haber vereceğiz. Hanımlar ve beyler, iniş anındaki sıcaklık 1650 derece olacak. Lütfen tepsi sehpanızın dik pozisyonda olduğundan emin olun. Kemerinizi bağlayın.
3: Sence yerleşenler hayatta mıdır?
2: Eğer hayattaysalar çok sevinecekler. İkinci dalgayı yıllardır bekliyorlardı.

0: sakin ol. Sakin ol. Neyin içinden uçtuk? Sakin ol. Öleceğiz.
1: Ne
0: öleceğiz.
1: Dedin sen?
0: Hiçbir şey demedim. Duydun mu? Çok korkuyorum. Ateş! Kaç! Ateş!
1: Yüzbaşı!
0: Ateş! Cana sen!
1: Yüzbaşı hayır!
0: Öleceğiz!

0: Geriden geliyoruz. Yağmur lazım. Yağmur lazım.
1: Son çocuk benim. Bir gün tek ben kalacağım. Yapayalnız. Sanırım sıkıntıdan ölebilirim. Pancar. Her gün pancar yiyoruz.
0: Todd!
1: Yalnız olacağım.
0: Todd!
2: Ne?
0: Panelleri kontrol et.
2: Tamam.
0: Çalıştır.
2: Çalışıyor zaten.
0: Daha fazla.
2: Diğerini getireceğim.
1: Ne oluyor?
2: Hırsız. Hey! Hey! Hırsız!
1: Turuncu.
2: Hırsız. Hey!
1: Çok hızlı.
2: Hey! Hey! Koş! Hızlı koş!

0: Aman tanrım. Ama... Burada ne olmuş? Yok artık. Bu da ne? Bu havadan mı gelmiş? Uzay gemisi mi? Uzay gemisi. Nereden gelmiş? Buradan değil. Gökten.
1: Merhaba.
0: Biri onu uçuruyormuş. Hırsız mı? Hırsız. Hayatta kalanlar. Bu bir uzay gemisi. Nereden gelmiş? Mezarlar. İnsanlar ölü, gömülü. Başkana söylemeliyim. Heyecan verici.
1: Uzay gemisi. Başkan bilmeli, hızlı olmalı.
2: Yargılama yaklaşıyor.
1: Uzay gemisi görmemiştim. Dünyadan mı? Nasıl gelmiş? Uzay gemisi kazası. Kapa çeneni.
3: Ne
1: kapa çeneni. Başkana söylemeliyim.
3: Sence ben sesini duyamaz mıyım? Ne gemi şey... diyorsun ha?
1: Sesine hakim ol.
3: Nereye
1: sesine
3: gidiyorsun?
1: Hakim ol.
3: Hey geri dön.
1: Başkana söylemeliyim.
4: Kapa i̇şte çeneni. Çocuk geliyor.
1: Sesini sakla. Sesini hey. Sakla. Uzay hey. Gemisi kapa çeneni. Dur. Onun hakkında düşünme. Sesini sakla. Onun hakkında düşünme.

0: Dibime girme.
1: Ne diyorsun?
2: Onun hakkında düşünme.
3: Uzay gemi nerede?
1: Ne istiyorsun?
2: Ben Totyuvit. Uzay gemisi kazası. Başkana söylemeliyim. Bir şey buldum başkan.
4: Önce bana söylemeliydin.
2: Biri kurtulmuş. Bizden bir şey çalıyordu. Onu takip ettim. Burası bak. Dünyadan olmalı.
5: Çok iyi evlat. İşe yarayabilecek bir şeyler arayın.
2: Beni seviyor. Oğlundan çok seviyor. Tot. Kapa çeneni. Ben Totyuvit.
5: Şu kurtulan nasıl biriydi?
2: Çok hızlıydı. Yüzünü göremedim.
3: Ne dedi?
2: Anlamadım ama bir sesi yoktu.
1: Sesi yok muydu? Dalga geçiyoruz.
5: Bulun o kızı.
3: Onu ben bulurum.
5: Kızı getirin.
2: Kız mı? Bekle, ne? Kız mı? İnanamıyorum. Bir kız. Uzay kızı. O bir kız. Hiç kız görmemiştim.

0: Bunlar çiftlikten.
1: Hey! Dur! Sakın yaklaşma. Kız. Bir kız. Kız, aman tanrım. Nereden geldin sen? Bir kız. Ses yok. Dünyadan mısın? Affedersin. Ben hiç kız görmemiştim. Dünyadan mısın? Çok güzelsin. Sarı saç. Kızı buldum. Dur. Lanet olsun. Aptal ses.
2: Kaçıyor!
1: Kaç!
3: Yakaladım.
2: Kızı yakala!
4: Bana bak!
2: Kızı yakala!
3: Geri getir!
2: Yakala kızı!
5: Ben Çember'de. Sorun yok.
0: Yakaladık.
5: Merak etme. Artık güvenlisin. Ben David Prentice, belediye başkanıyım.
6: Garip görünüyor.
5: Sessiz ol. Otur. Çok korkunç bir kazaymış. Ve tek sağ kalan sen misin bayan? Yaşadığın için şanslısın. Yaralandın mı?

0: Mezarları gördüm. Çok üzgünüm. Çok ağır geliyor olmalı.
1: Çok gürültülü.
0: Buna ses diyoruz. Gezegene indiğimizde tüm erkeklerin başına geldi. Ne düşünüyorsak her şey açığa çıktı. Aslında zararsızdır. Bazılarımız onu diğerlerinden daha iyi kullanıyor. Kullanıyor. O da bizden biri. Kontrol. Kontrol.
1: Benimkini görebiliyor musun?
0: Hayır. Kadınları etkilemedi.
1: Kadınlar nerede?
0: Öldüler.

0: Bir savaş çıktı. Korkunç bir savaş. Yerel türlere karşı bir savaş. Speckle. İstila ettiler ve kadınları öldürdüler. Katliam yaptılar. Buraya nasıl geldin söyler misin? Gerçekten konuşman gerek. Ses kadınları etkilemez, unutma. Düşüncelerini duyamam.
1: Keşifteydim.
0: Yani daha büyük bir gemiden mi geldin?
1: Evet. İlk dalgayla iletişimimiz koptu. Biz de keşfe gönderildik.
0: O gemi senin için gelecek değil mi? Ne kadar büyük?
1: Filonun en büyüğü. 4000 kişilik.
0: Peki nereye inecek?
1: Neden?
0: Bir saniye izin ver lütfen. Onunla konuşma. Kimseyi de sokma. Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim.
2: İçeride ne oluyor? O iyi mi?
0: Çember de ben. Ben çemberim. Çember de ben. Onunla konuşma. Kimseyi de sokma.
3: Onunla konuşma dedi. O burada değil. Görünüşe göre sen ve ben varız. Hiç kız görmemiştim. Kızlar ürkütücü.

0: Hey! Kızlara güven olmaz. Bu da ne?
1: Dikkat et.
0: İstediğimi yaparım.

0: David.
1: Hey, ne oluyor? O şey de neydi öyle?
0: Kız nerede?
2: Arkadan çıkmış olmalı.
0: Bulun onu.
3: Lanet olsun. Kızlara güven olmaz. Üzgünüm.
4: Cennetten gelen bir melek yargılamaya geldi. Evet.
0: Wise.
4: David, yargılama.
0: Sürgünde yaşamaktan bıktım. Gemisini alırsak kontrolü ele geçirebiliriz. Hiper uykuda olacaklar. Yani hazırlıksız olacaklar. Kız onları uyarmamalı.
4: Bizi cezalandırmaya geldi ve çok fazla.
0: Bir melek değil, bir kız. Yapayalnız ve hiçbir şeyi yok.
4: Hakikat, hakikat kurban istiyor. Yargılama.

0: neden bu kadar önemli? Burada ne olmuş? Umarım iyidir. Uzay çantası. Biri bunu almalı. Yani ben. Al. Eminim havalı şeyler vardır.
1: Melek hızlı ilerliyor.
0: Uzay çantası. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
1: İşte geldi.
2: Todd! Buraya gel evlat.
3: Tamam, hemen geliyorum.

0: Aman tanrım kız, sarı saç. Lanet olsun o burada. Uzay kızı. Aman tanrım, erkek ol. Erkek ol. Güçlü ol. Ses yok. Ses yok. Kız, burada ne yapıyorsun? Neden buradasın? Burada olamazsın. Korkutucu, korkmuş. Başka nasıl öğrenir miyim?
1: Geliyorum baba.
0: Hey, ona yardım et. Burada kalmalısın. Seni arıyorlar. Çıkma. Menşe, hadi. Sesini kontrol et. Başka bir şey düşün. İşler. İşlerimi halledeyim. İşlerimi seviyorum. Merhaba.
2: Neredeydin evlat?
0: Hiçbir yerde. İşlerimi halletmeliyim. İşlerimi halletmeliyim. Onlara söylememeliyim. Onlara söyleme Toto.
3: Ne söyleyeceksin?
0: Bir şey değil, merak etme. Ben Toto'yu evet. Söylemelisin. Lanet olsun sarı saç, kapa çeneni.
4: Hey Davos. Bir şey mi lazım?
5: Uzay kızını arıyoruz. Belki buradan geçmiştir.
4: Uzay kızı mı?
3: Neden bahsediyorsun?
5: Ha, gemisi ormanlığa düştü. Onu Todd buldu.
0: Ben Todd Hewitt.
5: Sizin evin yakınlarına düşmüş. Ben de dedim ki belki buradan geçmiştir.
0: Hayır, kimse geçmedi.
5: Onu tespit etmek zor. Onun sesi yok.
0: Kız buradan geçmedi, tamam mı? Ben Todd Hewitt.
5: Neyse, etrafa bir bakayım.
4: Hayır, bakamazsın.
3: Çocuğu duydun, git buradan.
5: Sonra görüşürüz.
4: Kız ahırda değil mi?

0: Sorun sorun.
1: Merhaba.
0: Evet, konuşmuyor. Uzay kızı.
2: Lanet olsun.
1: Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.
0: Biliyorum, kız gerçek. Kapa çeneni.
1: Sadece burada bekle. Burada bekle.

0: Onu başkana geri vermeyeceğim. Bunu yapamam. Saçını seviyorum. Çok güzel. Oraya dönemez. Lütfen ben yardım etmeliyiz.
1: Ahırda kalamaz ama.
2: Prentice onu bulur. Onu geri vermeliyiz. Yoksa sorun çıkartır.
0: Hayır ama istediği bu değil Killian. Onu geri vermeyeceğim.
1: Killian. İşte şansımız.
0: Birbirinize bakmayı bırakıp benimle konuşur musunuz lütfen?
2: Todd, kıza yardım edeceksen gitmelisiniz.
0: Nereye gidelim? Başka bir yer yok.
1: Aslında var. Başka bir yer var.

0: Far Branch.
1: Far Branch mi?
0: Diğerleri gitti.
2: Uzun zaman önce ben. Geri dönmediler.
0: Far Kızla Branch birlikte ölür. İse ölmez.
1: Peki ya başkan?
2: Başkanı unut.
0: Kızı korumak istiyorsan şimdi gitmelisin.
1: Uzun bir yol. Ne zaman dönebilirim? Yalan söylediler, yalan söylediler.
0: Kızın yanından ayrılma, tamam mı? Buralı olduğunu da söyleme sakın.
1: Neden?
0: Sadece Prentice Town'dan bahsetme.
1: Bu da ne demek? Kasabadan niye
0: sakın,
1: bahsetmeyeyim?
0: Sakın buralı olduğunu söyleme. Evlat, gitmelisin artık. Seninle gurur duyuyorum. Annen de duyardı.
1: Annem.
3: Bir sabah erkenden...
0: Kızı alacağım, tamam mı? Far Branch.
2: Far Branch.
4: İyi akşamlar Killian.
2: Pislik herif.
4: Ben. Buraya kız için geldik Killian.
2: Biliyorum. Adamınıza söyledim. Burada değil.
4: O zaman çevreye bakmamıza bir şey demezsin.
2: Adamlarını alıp gitmelisin.
5: Başlatılıyor.
4: Nedir bu? Bir kız kayıp ve senin tek düşünebildiğin odun kesmek. Bunun nesi var ha? Hadi evlat. Benden saklamana gerek yok.
1: Ben Todd Hewitt.
4: Bana kızın
1: ben
4: yerini söyle.
1: Ben Todd Hewitt. Sesine hakim ol. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
4: Nerede
1: ben
4: o?
1: Ben Todd Hewitt.
0: Zihninden uzak
1: ben tut. Ben odaklan. Ben Todd Hewitt.
4: Kız güzel mi
1: ben
4: evlat?
1: Ben Todd Hewitt. Odaklan, odaklan. Ben Todd Hewitt.
4: Biraz korktuğunu görüyorum.
1: Ben Todd Hewitt. Odaklan, ben Todd Hewitt. Ahır. Ah!
4: Kız ağırda.
5: Başlat.
4: Kapıları aç.
6: Hadi! Hadi!
0: Clean! Hayır! Clean! Hayır, hayır, hayır, hayır. Git Todd, git. Git.
6: Hadi, koş.

Hızlan! Hızlan!

0: No! No!
1: Killian, o öldü mü? Dostum. Lanet olsun, plan bu değildi. Kırık bacak, bacağı kırılmış. Hayır. Üzgünüm. Hayır dostum, sakin ol, bir şey yok. Acısına son ver. Üzgünüm, başka seçeneğim yok. Üzgünüm. Kıza bir şey söyle. Bu onun suçu. O olmaz. Nereye gidiyorsun? Sağır mı? Dur, zarar vermeyeceğim. Yardım etmeye çalışıyorum.
2: Dokunma bana.
1: İnanmıyorum. Konuşabiliyor. Aman tanrım.
2: Geri çekil.
1: Tiz bir sesi var. Güzel.
3: Kızı yakalayın. Başkana geri götürün. Hemen.
1: Preston Town'lar. Kız tehlikede. Ne yapıyorum? Bu bir hata. Ben ne yaptım onu vermedim mi? Hayır.
4: Çok iyi evlat.
1: Hayır. Hata büyük hata. Kapa çeneni. Ben bunu yapmayacağım. Söz veriyorum, yapmayacağım. Sadece bak, bir yer var. Seni oraya götüreceğim. Güvenli, tamam mı?
5: Far Branch.
2: O da ne?
1: Bir harita. Neye benziyor?
2: Haritanın bir kopyası var mı?
1: Hayır, haritanın kopyası yok, tamam mı? Benimle geliyor. Onu güvende tut.
2: Orada gemimle konuşabilir miyim? Onları uyarmam gerek.
1: Evet. Bir fikrim yok. Kapa çeneni tut.
2: Önümde kal.
5: Oğlumu avlamayacağım.
4: Todd'a zarar vermek istemiyorum ama kızın gemisi hakkında bilgi almalıyım. Şimdi sen de bizimle geliyorsun. Genç Todd'a bir şey olmadığından emin olacaksın. Bunca yıldır yaptığın gibi. Onun çocukluğundan beri.
6: Onu güvende tut. Hatırladın mı? Onu güvende tut ben. Onu güvende tut.
4: Nereye gittiklerini biliyorsundur. Gemisini uyarmadan önce engellemeliyiz.
5: Clint, onu düşünme.
7: Oğlumuz.
4: Nereye gittiler ben?
5: Clint. Hayır. Beni
4: düşün.
5: Dinle. Beni düşün.
7: Onu öldürecekler. Far Branch'te.
4: Far Branch. Onu gömecek kadar vaktim var. Sonra herkesle birlikte kasabada olacaksın.
7: Ben. Güle. Onu güvende tut. Oğlumuz. Onu güvende tut.
1: Önümde kalan ne oldu? Ha? Kızlar hiç yorulmaz mı? Saatlerdir yürüyoruz. Tanrım, uzaylı kızı. Hızlıymış. Lanet olsun, yoruldum. Erkek ol, yorulduğunu bilmesin. Yoruldum biliyorum. Zayıf olma. Umarım bu yoldur. Umarım doğru yoldur. Biraz yavaşlar mısın? Yorulduğunu anlayacak. Kimin umurunda? Kolum beni öldürecek. Kolum çok acıyor. Lanet olsun. Yoruldum. Enfeksiyon kapacağım. Muhtemelen öleceğim. Lanet olsun. Bıçak. Bir şey geliyor. Speckle. Erkek ol. Meşe. Hey. Bizi buldun. Bu menşe. Artık bizimle geliyor. Hadi oğlum. Kasabadan hiç bu kadar uzaklaşmamıştım. Umarım doğru yol budur.
2: Doğru yolda mıyız?
1: Evet, kesinlikle. Belki. Kesinlikle. Belki.
8: Alabildiğin kadar al.
5: Al bak.
7: bakalım.
1: Taze piller.
3: Taze piller.
4: Çalıştırın.

0: Ben çemberim. Çember de ben.
1: Onu güvende tut ben. Onu güvende tut.
2: Beni kontrol edemez.
3: Yağmur yağdı ve sel oldu. Ve rüzgar evlere vurdu. Ve düşüşü

0: Hey Menşe, sudan çık.
1: O da neydi?
0: Yemek.

0: Vay, bu harika.
1: O da ne? Çantanda başka ne var?
0: Keşke hangi renkler zehirliydi de hatırlasam. Pişince önemi yoktur.
1: Aslında hiç de fena değil. Hadi yemelisin. Hadi.
0: Düşünme yeter. İşte böyle. Kötü değil, değil mi?
2: Biraz alabilir miyim?
0: Evet.
2: Teşekkür ederim. Yediğim her şey fabrikasyondu.
0: O ne demek?
2: Laboratuvarda yapılmıştı.
0: Ama dünyada balık var, değil mi?
2: Dünyaya hiç gitmedim.
0: Ne? Gemide mi doğdun? Dünyadan değil misin?
2: Buraya gelmek 64 yıl sürdü.
0: 64 yaşında göstermiyorsun. Sarı saç, çok güzel. Aldırış etme.
2: Büyük babamlar oralıydı. İşler zorlaştı ve daha iyi bir hayat istediler. Sonra da yolculuğa yazıldılar.
0: 64 yıl, ilk dalgadan önce çıkmış olmalılar, değil mi? Ne olduğunu bilmeden neden buraya geldiniz peki?
2: İnsanlar yaşayacak yer arıyordu. Ama sesi bilmiyorlardı.
0: Anne nerede mi gemide doğdu yani? Hala oradalar mı? Ne düşünüyor?
2: Gitmeliyiz.
0: Sırlar. Sırlar. Sessiz, kız sessiz, ses yok. Doğru değil. Sır saklıyor. Sırlar. Sır saklıyor.
2: Bunu ben istemedim, haberin olsun.
0: İstedin demedim.
2: Evet ama sesin öyle dedi.
0: Ne, sesim mi?
2: Evet. Düşündüklerini bilmek çok garip.
0: Aklından geçenleri bilmemek de garip, biliyor musun? Düşündüğünü bilmemek. Bilmiyorum, köpeğimi sevmiyorsundur ya da kafama taş atmak istiyorsundur.
2: Bunu neden yapayım ki? Harita sende.
0: İyi bir nokta.
2: Ve köpeğini seviyorum.

0: Ufuktaki sesi görüyor musun? Ağaçların orada. Bu Speckle sesi. Batıya gitmeliyiz. Onlar uzaylı. Bizi öldürürler.
1: Uzaylı biz değil miyiz?
0: Nasıl yani?
1: Onlar yerli. Uzaylı olan biziz.
0: Kasabamdaki kadınları öldürdüler. Annem.

0: Bir de. Evet, onlar uzaylı. Sanki bütün gece yürümüş gibiyim.
1: Geceyi nasıl anlıyorsun? Karanlık olmuyor.
0: Soğuk, lanet olsun. Soğuk, soğuk, lanet olsun. Tal. Ah, güzel, bunu görmedi.
1: Evet, gördüm.

0: Yağmur düşündüğümden soğukmuş.
1: Hiç yağmur görmedin mi?
0: Babam anlatmıştı.
1: Üzgün. Kız üzgün. Ne yapacağım? Muhtemelen aç. Bu buraya nasıl geldi?
2: Seninle gurur duyuyor. Annen de duyardı.
0: Benim ailem öldü. Gemide hastalandılar. Buraya gelemeyeceklerini biliyorlardı.
1: Üzgünüm.
0: Buraya gelmem için yemin ettirdiler. İyi bir hayat için. Benim için her şeyden vazgeçtiler. Düşündüğüm gibi değil.
1: Yalnız, benim gibi.
0: Evet, biraz.

Affedersin ben... Affedersin ben Totivit, ben Totivit. Ne düşünüyordun bilmiyorum. Affedersin. Ben gideyim. Ben Totivit. Ben Totivit. Menşi gel. Ben Totivit, ben Totivit. Menşi!

0: Hey. Hey. Ben Viola.
1: Ne?
0: Ben Viola.
1: Ben Todd.
0: Todd Hobbit. Evet, biliyorum. Ben Viola. Viola.
1: Viola. Viola.
0: Ben Viola.
1: Viola. Viola. Viola.
0: Viola. Ben Viola.
1: Tiz ses.
0: Viola.
2: Hey, buraya gel, buraya gel. Meşin. Speckle, speckle.
0: O da neydi?
2: Bir speckle köyü.
1: Tot savaş. Savaş hadi Tot. Erkek ol, odaklan, sesine hakim ol. Annemi öldürdüler. Kes şunu, erkek ol. Sesine hakim ol.
0: Sessiz ol.
1: Annemi öldürdüler. Yapma. Kes sesini.
0: Ah!

0: Onu öldüreceğim. Yemin ediyorum onu öldüreceğim. Ne yapıyorum? Hata. Başkan onu öldürmelisin dedi. Öyle bakma, yaşamak için öldürmeliyim. Bizi öldürebilirdi.
1: Her şeye çözümün öldürmek mi?
0: Seni koruyordum.
1: Bana saldırmadı ama.
2: Gezegenlerini paylaşmak istemediler. Kadınlarımızı öldürdüler. Hepsini.
1: Onun dediklerine inanıyor musun?
0: Başkanımız bir kahraman.
1: Sorgulama anlamına gelmiyor. Ahmak, tam bir ahmaksın. Tam bir ahmak, tam bir ahmak. Todd, öyle demedim.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Koçak'la festival

0: altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Golf. Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin izinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 20

0: 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Uyandıralım, üstün lezzet.

0: döneri gördüğün an.
1: Bir de Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi

0: sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Orada eğer İnci'yle karşılaşırsan, iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam, dayanıyormuş de.
3: Baba ne olur dön evine baba.
2: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
4: Benimle evlenir misin Gülben?
3: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
5: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
4: Hadi benimle say. Bir.
5: Yıkarsan her şey bitecek.
4: Dinleme onu.
3: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
4: Ya ben sana ne yaptım dünya?
3: Tamam.
4: Üç.
3: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
5: Gül benim mürüvvetini göremeyeceksin.
4: Dört.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: geliyorum.
1: Evet. Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
1: Hemen.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek

0: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hele güzel istikballe.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Onu öldüreceğim. Yemin ediyorum onu öldüreceğim.

0: ne yapıyorum? Hata. Başkan onu öldürmelisin dedi. Öyle bakma, yaşamak için öldürmeliyim. Bizi öldürebilirdi.
1: Her şeye çözümün öldürmek mi?
0: Seni koruyordum.
1: Bana saldırmadı ama.
2: Gezegenlerini paylaşmak istemediler. Kadınlarımızı öldürdüler. Hepsini.
1: Onun dediklerine inanıyor musun?
0: Başkanımız bir kahraman.
1: Sorgulama anlamına gelmiyor. Ahmak, tam bir ahmaksın. Tam bir ahmak, tam bir ahmak. Todd, öyle demedim.
0: Far branch.

0: Çok tuhaf. Herkes
1: Preston
0: nerede?
1: Preston Town'dan bahsetme.
2: Farbranch'te onu öldürürler.
1: Nereli olduğunu söyleme sakın.
2: Onu Farbranch'te öldürürler.
3: Aletler var. Burada olmalılar.
0: Belki Speckle gelmiştir. Hey. Köpek. Küçük bir kız. Burası neresi?
4: Burada ne yapıyorsunuz?
0: Burası Farbranch mi?
4: Yabancılar. Evet.
0: Çok küçük. Bir kız daha. En küçük değilim. Sesi yok. Kadınların sesi yok. Ölmüş olmalıydı. Ne oluyor?
4: Burada bekle. Başkanı getireceğim.
0: Burası neresi? Hadi. Her yerde kadınlar var. Küçük çocuklar. Çok anlamsız. Ne oluyor? Aman tanrım, bir bebek. Sesi yok. Kadınların sesi yok. Aman tanrım. Başkan bir kadın.
5: Son baktığımda öyleydi. Nereden geldiniz?
0: Sesini kontrol et. Ben Totovit. Totovit.
5: Tamam, Totovit. Nereden geldiniz?
1: Buralı olduğunu söyleme.
6: Prentice Town.

0: Bu doğru mu? Prantis Tamlı mısın?
1: Hı hı.
2: Korkmalısın evlat.
0: Peki. Prantis Tam'dan buraya gelen her ahmak idamı hak eder.
1: Pek iyi görünmüyor. Tamam, şimdi beni döveceksiniz çok kötü. Hadi Toto. Hadi güçlü ol. Güçlü bir şey düşün. Kuşlar, kuşlar. Hayır, güçlü değilim. Hadi Toto. Tamam. Hadi başlayalım. Üçünüzle başa çıkarım. 3-4 oldu. Tükürmeseydim iyi olurdu.
0: Başkan, yasayı biliyorsun.
3: Yasa gençleri kapsamıyor. Prentice Town'lusun değil mi Matthew?
1: Nasıl yani?
0: Gerçekten yapacaklarını bilmiyordum.
1: Bu da ne demek? Ne demek bu?
0: Kasabamızdan git Prentice'de çocuk. Yoksa üzülürsün.
1: Bu adam delirmiş.
3: Tehdit etmek yok Matthew. Kimse etmesin. Hadi işinize.

0: benimle kalabilirsin. Seni izleyeceğim.
1: Şu çantaları boşaltalım. Hadi, hadi işlerini boşalt. Charlie, İlay, biraz adam toplayıp bize yemek bulun. Kalanlar dinlensin, işinizin başına hadi.
2: Fazla uzun dinlendirme.
3: Evet efendim.
2: O gemi bize doğru uçuyor. Yakında burada olur.
4: Her yerde. Hastalık, hasta. Günahkar. Hastalık her yerde. Bize gözüktü. Melek yargı getirir. Kötülük hasta getirir. Erkeklerin kötülüğü
5: onun
4: çoktu.
5: Onun sesi.
2: Sesini kontrol etmelisin Vaiz.
4: Günahın kötülüğü.
2: Adamları korkutuyorsun.
4: Gezegenin hediyesini kucaklayın. Hakikat, hakikat. Sesin hediyesi. Yargıyla yüzleşin. Yargılama.
2: Öyle mi? Peki bu yargı hepimizi öldürüp seni bağışlıyor mu? Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim.
4: Kadın gibi sesini saklama.
2: Bunu iltifat olarak kabul edeceğim.
4: Değil. Zayıflık içten çürür.
2: Vaaz için sağ ol Vaiz.
4: Hakikatini görüyorum. Hakikatini biliyorum. Onu çok iyi biliyorum.
0: Burada uyuyabilirsin. Todd, köpeğinle babamda kalabilirsin. Size temiz kıyafet bulacağım. Ayrıca yıkanmanız gerekiyor.
5: Kıyafete gerek yok.
0: Evet. Evet var.
6: Ne yapıyorsun?
5: Banyo yapacağım. Neden?
6: Kıyafetlerle mi?
5: Evet. Benim kadar kokuyorlar. Ah, güzelmiş. Hiç sıcak banyo yapmamıştım.
6: Mesaj yollamanın mutlaka bir yolunu bulmalıyım.
5: Tamam. Tamam.
0: Hayatta kalmaya çalışan kilise göçmenleriyiz. Makinelerimizi kullanmıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz.
6: Biriyle iletişiminiz var mı?
0: Diğer kolonilerle bile iletişimimiz yok.
7: İstediğin kıyafetler.
0: Teşekkür ederim
7: Julie. Ne kadar
0: Julie.
7: Kalacaklar?
0: Teşekkür ederim Julie. Tamam, burayı boşaltın. Gidin. Haberler hızlı yayılır. Bilmedikleri şeyden korkuyorlar. Gemin ne zaman inecek?
6: Sistem girişi her an olabilir. Onlara ulaşamazsam sonraki sisteme geçerler ve burada kalırım.
5: Umarım inmezler de burada kalır. Affedersin. Öyle düşünmek istememiştim.
0: İletişim malzemeleri Haven'da.
5: Haven mı?
0: İlk yerleşim yeri.
5: Başka kasaba mı? Daha çok insan.
0: Yalnızca iki yerleşim yeri olacağını düşünmedin değil mi?
5: Hayır, tabii ki hayır. Bir olduğunu düşünüyordum.
6: Sabah çıkarız. Seninle kalmak istiyorum Todd. Seninle kalmak istiyorum. Öp beni Todd. Öp beni.
5: Dur, bunu demek istememiştim. Üzgünüm. Viola.

0: Erkekler ve kadınlar aynı yerde uyumuyor çünkü çok ses oluyor.
1: Benim bu kadar sesim çıkmıyor. Değil mi? Bütün gece böyle mi?
0: Evet. Rahatına bak.
2: Var Brenç'e varmışlar. Adamları hazırla.
3: Emredersiniz.
4: Nökör, ses bir kurban daha istiyor.
2: Nereye gidiyorsun Vaiz?
4: Melek bekliyor. Kızı getireceğim.
2: Hayır. Bunu adamlarım halleder.

0: O tek parça lazım.
1: Kurban! Yargılama!
0: Onu takip edin, uzaktan.
2: Tamam.
1: Kaçamayacağım. Günahkar!
3: Onlara ulaşamazsam sonraki sisteme geçerler ve burada kalırım.
4: Buradan nefret ediyor. Onu suçlama. Beni terk edip onlarla olacak. Onu göremeyeceğim. Uyuyamadın mı?
3: Hayır.
4: Ben de.
3: O da ne?
4: Annemin günlüğü. Muhtemelen ben çantama koymuştur.
3: Ne diyor?
4: Bilmiyorum. Önemli değil.
3: Anneni tanımayacak mısın?
4: Ben bebekken öldüm.
3: Yani hala tanıyabilirsin.
4: Öldüm, o öldü. Tanıyorum işte.
3: Ben de ailemi kaybettim. Bağırıp durmuyorum.
4: Bağırmıyorum.
5: Ama. Bağırmak böyle olur.
4: Üzgünüm.
3: Ailemin hayatta olması için elimden gelen her şeyi yapardım.
4: Evet, ben de yapardım.
3: Var. Elinde işte, burada.
4: Yapamam.
3: Neden?
4: Çünkü okumayı bilmiyorum. Aaron bütün kitapları yaktı. Çünkü sesle doğmak eğitim için yeterli diye düşündü.
1: Sadece ses karanlığa ışık getirir.
3: İstersen ben sana okuyabilirim.
4: Lütfen.
3: KH yazıyor.
4: Carissa.
3: Güzelmiş. Pekala. Sevgili Todd, sevgili oğlum. Bugünlüğe doğduğun gün başlıyorum. Yeni dünyada gördüğüm en güzel şeysin. Kollarımda sen varken gezegen umuttan var olmuş gibi. Keşke baban da seni görebilseydi. Ama Tanrı onu da aldı. Ona benziyorsun. Güçlü ve yakışıklı olacaksın. Kadınlar neye uğradığını şaşıracak. David Prentice diye biri var. Bize bataklığın uzağında bir yerleşim alanı buldu. Böylece yeni dünyanın sesi bize ulaşmayacak. Prentice sırlar ve utançla dolu gibi. Ve burası izin vermiyor. Sesini saklama konusunda diğerlerinden başarılı.
0: Ben çemberim. Çember de ben. Ve de sen. Ve kasabadaki erkekler.
3: Burası her zaman çok gürültülü. Erkekler kadınların her konuda her şeyi bilmesine tahammül edemiyorlar.
0: İstisnalar çemberi bir arada tutmak için gereklidir.
3: Bütün erkekler kendini kaybediyor. Prentice ve Aaron akıllarına giriyor.
1: Hakikatini görüyoruz.
3: Kadınları sokağa çıkarmıyorlar.
1: Günahkar.
3: Bize sırtlarını döndüler.
1: Yakında bir kadın
0: burada
1: vardır.
0: Burada erkekler öldürmelidir.
3: Faizimiz dedi ki kadınların sesi yok çünkü ruhları
1: yargılama.
3: Yok.
1: Yargılama!
3: Yakında! Açıkça ne olduğunu görebiliyorum.
1: Hastalık her yerde.
3: Umudunu asla yitirme.
1: Hastalık.
3: Sana her sabah söylediğim
1: hasta.
3: Şarkıyı hatırla.
1: Hasta!
3: Kalbinde sakla biricik oğlum. Bu bir söz. Seni bırakmayacağım. Seni kandırmayacağım.

0: Ne oldu? Ne olmuş, ne yazıyor?
1: Bu kadar. Burada bitiyor.
0: Speckle değildi.

0: Onları erkekler öldürdü.
1: Erkekler öldürmeli. Burada erkekler öldürür.
2: İstenmiyor.
1: Erkekler zayıf. Öldürmeli.
0: Onu öldüreceğim.
3: Dediği her şeye inanıyor musun?
2: Pislik.
0: Annem öldürdü.
2: Başkan senin dostun değil. Bak çocuklar var.
3: Kadınları sokağa çıkartmıyorlar.
4: Hep bir kadın vardır.
3: Dokunma bana.
1: Ben çember.
2: O erkek
1: çember de ben.
2: Dur.

Evet, çabuk. Hadi.

0: Hildi.
1: David. Büyük bir cesaret. Kanun der ki Preston Townlular idam edilir.
0: Komik. Gelirken genç Todd'u dar ağacında göremedim. O burada mı?
1: Aklımı oku.
0: Biz kız için geldik. Geldik. Artık ortak bir düşmanımız var.
1: Preston Townlulara bir kadın teslim etmem.
0: O bir kurban değil, bir casus. Yeni bir gemiden geldi. Her şeyinizi çalacak. Toprağınızı, o kadar süre uğraş verip diktiğiniz tahıllarınızı. Ama ondan önce biz gemisini çalacağız. Farbranch'in güzel insanları bize katılabilir. Onları uyarmadan onu yakalamalıyım.
2: Bu defa değil.
3: Sen bir yalancısın!

0: Merhaba.
1: Selam. Sorun yok. Zarar vermeyeceğim. Hildi gönderdi. Kızı götüreceğim. Prentice götür.
2: Bir kez isteyeceğim. Silahlarınızı indirin. Bu adil bir kavga değil. Önümüze çıkanlara merhamet etmeyeceğiz.
3: Kim olduğunu hatırlayın. Aklınıza girmesin. Aklınıza girmesin.
2: Ben çemberim. Çemberde ben.

0: Ne oldu, ne oldu? Onu kurtar, onu kurtar. Viola! Ne oldu?
1: Hazır mısın?
0: Vay, canını okumuş.
1: Todd.
0: Evet, gidelim.
1: Hadi.
0: Buradan.
2: Sesin için geliyoruz.

0: Benden kaçamazsın.
1: Bırak. Tamam, tamam.
2: Günah ruhu çürütür.
1: Eğil,
2: zayıf.
1: Eğil.
0: Korkak.
3: Hayır, hayır.
1: Başını eğ. Korkuyorum. İkinci dalga mı?
2: Sonunda yakaladım. Yakaladım.
4: Sana çocuğu kurtarmak için bir fırsat. Bana kızı getir. Sana söz, oğluna bir şey olmayacak.
5: Onu kurtarabilirsin.
6: Nerede o?
4: Orada, içeride.
7: Tut!
6: Ben, o ben mi?
7: Oğlum!
6: Hey, dur, dur, dur, dur, dur. Ateş etme, ateş etme.
7: Tut, tut.
6: Hey,
7: oğlum. Tut. İyi misin?
6: İyiyim, iyiyim. Ben günlüğü okudum.
4: Zaman tükeniyor. Bir dakikanız daha var.
6: Hiçbir şey yapamadık oğlum. Ama denedik. Fakat kaos vardı. Tek yapabildiğimiz seni korumaktı.
8: Bunu nasıl sakladınız?
6: Hayır, hayır.
8: Hayatım boyunca yalan söylediniz.
6: Seni koruyabiliriz sandık.
8: Bu korumak değil, bu yalan söylemek.
6: Üzgün. İzin ver, şimdi koruyayım.
3: İçeri girip kızı alayım. Onu çıkarabilirim. Hey! Hey! Üzgünüm baba. Özür dilerim.
0: Tamam, tamam,
9: tamam. Tamam.

0: yapacak?
1: Seni yakaladık.
0: Ne yapacak?
2: Seni tekrar görmek güzel küçük hanım. Keşke daha iyi şartlarda olsaydı.

0: Bayis! Hadi! Hadi koş!
1: Bana nehir gösterildi. Suyun hayat bulduğu yer.
0: Bayallah! Tekneye bin! Tekneye bin!
2: Yüzme bilmiyorum!
0: Gerekmiyor, bin! Hadi! Hadi, hadi, hadi!
1: Dağıt, huvit! Ve o ateş nehrini atıldı.
0: Hayır! Hayır, hayır, hayır!
1: Ha!

0: Erin! Erin yapma!
1: Hayır!
0: Hayır!
1: Stop!

0: Ben Todd Hewitt, ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Ölüm. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt gitti, öldü. Ben Todd Hewitt, öldü. Ben Todd Hewitt. Menşim gitti. Ben Todd Hewitt. Öldü. Sus. Ağlamak zayıflıktır. Sus.
1: Çok üzgünüm Todd.
0: Sadece bir köpek. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Onu öldür. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Öldür onu.

Bu tarafta binalar var. Heaven'a giden yolu olmalı. Bunları görmüştüm. Gemideki altyapı planlarında. Monorail destekleri.

0: kes, erkek ol. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Onu öldüreceğim. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
1: Onu sevmiştim.
0: Evet, ben de.
1: Tanıdığım en iyi köpekti.
0: Tanıdığın tek köpekti.

0: Todd, bak.
1: Devam etmeliyiz. Çok yakınlar. Devam etmeliyiz. Heaven'a ulaşmalıyız.
0: Hayır, vakit yok. Aşağı katlarda acil durum telsizi var. Çalışıyorsa kullanabilirim. İyi misin?
1: Evet, evet iyiyim.
0: Hazır mısın?
1: Evet. Güzel. Güzel. Bunlar ne?
0: Atlar için soğutma odaları.
1: İçinde at mı var?
0: Bir zamanlar varmış. Buraya böyle geldiler.
1: Havalıymış.
0: Buradan.
1: Bir şey yok.

0: Gitmesini istemiyorum. Evine gidecek. Gidecek, gidecek.
1: Tamam.
0: Güle güle, bu bir veda. Sorun hadi, sadece sor.
1: Anten bağlantısı kesildi.
2: Hayır.
0: Ne oldu?
1: Anten kırılmış. Çok yaklaşmıştık.
0: Eğer her şeyi hazırlarsan oraya tırmanabilirim. Ona yardım et.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorun değil. Ne yapıyorum ben? Tamam.
3: Çocuk içeride.
4: Peki ya kız?
3: Onu görmedim.
4: Etrafı sarıp emrimi bekleyin.

Onu eve götürmeliyiz. Lanet olsun. Nefes al. Devam et. Tamam. Yapacağım. Hadi Tot. Hadi. Yaparsın.

0: Yaklaşıyor. Bu kadar. Umarım işe yarar. Lütfen çalış.
1: Anten bağlandı.
2: Kurban et. Vazgeç.
3: Tut Hobbit. Tut Hobbit.
4: Onu nasıl bulacağız?
3: Tut Hobbit. Göster kendini evlat. Yoksa beni vururum.
2: Hayır. Onu sakın dinleme Tut. Bırak seni katil.
5: Bu kadınlara merhamet etmedim. Sesten Tanrı'nın sesini ayırt edemedim.
2: Günahkar benim. Beni öldür.
6: Beni öldür.
2: Günahlarımdan arındır. Beni arındır.
6: Beni öldür.
2: Günahkar benim. Annemle vaftiz edildi. Hayır.
5: Telafi.
6: Telafi. Günahkar benim. Telafi. Telafi.

0: Ne yaptığını biliyorum. Sen katilsin.
1: Dağıt.
2: Nerede o?
0: Onu bırak.
2: Todd. Kız nerede?
0: Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
3: Hayır bekle. Ben.
0: Ben. Pislik. İyisin, iyisin, iyisin. Buradayım. Tamam mı?
3: Çok
0: iyisin.
3: Üzgünüm.
0: Biliyorum. Sorun
3: üzgünüm.
0: Değil.
3: Yalan söylememeliydim.
0: Biliyorum. Sorun değil. Sorun yok. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
2: Babanla uzun bir vedalaşma istiyorsan bana kızı ver.
0: Biliyorum. Buradayım.
3: Ona karşı gelmeliydim.
0: Rahatla. Biliyorum. Rahatla. Uzan ben.
4: Onu güvende tut ben.
0: Onu koru.
2: Bu kız seni kullanıyor Todd. Senden nefret ediyor. Sesinden nefret ediyor.
0: Bıçağım nerede?
2: Bunu duydun mu? Kız onları çağırdı. Tam 4000 kişi bizi yok etmeye geliyor. Artık mutlu musun Todd? Ha? Kazandın mı sanıyorsun? Benden saklanabileceğini mi sanıyorsun Todd? Doğduğun günden beri sesini duyuyorum.

0: Ben Totüvit. Ben Totüvit. Sus. Ben Totüvit. Ben Totüvit. Annemi öldürdü. Annemi öldürdü. Ben Totüvit. Ben Totüvit. Annemi öldürdü. Ben Totüvit. Ben Totüvit.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İstemiyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
0: Uyandıralım.

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel İstikbal'le.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Arabanı arabamla takoma.
11: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam dayanıyormuş de.
12: Baba ne olur dön evine baba.
11: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
13: Benimle evlenir misin Gülben?
12: Arayacağım, gelmesinler. Her şeyi bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
14: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
13: Hadi benimle say.
12: Bir.
14: Yıkarsan her şey bitecek.
13: Dinleme onu.
12: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
13: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
12: Abla ben çok kötü oldum. Çok fenayım. Bir her şeyi mahvedersem.
14: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
13: Dört.
15: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Emin.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
4: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanıtla.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek

0: istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bakalım.
3: Hemen.
4: Hadi bakalım.
1: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
13: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
13: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
13: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Koçakla Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Bunu duydun mu? Kız onları çağırdı. Tam 4000 kişi bizi yok etmeye geliyor. Artık mutlu musun Todd? Ha? Kazandın mı sanıyorsun?
2: Ben Todd Hewitt.
1: Benden saklanabileceğini mi sanıyorsun Todd? Doğduğun günden beri sesini duyuyorum.
2: Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Sus. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü. Annemi öldürdü. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü.
1: Ses senin gücün. Sesin gücün olabilirdi Todd. Güç. Ses. Güç. Gücün olabilirdi Todd. Ses. Sen bir katil değilsin Todd. Bu kanında yok. Ama benimkinde var.

0: Bak bana ne yaptın. Onlara öldürmeyi öğrettin. Çünkü o kadınların seni olduğun gibi görmesine katlanamadın.
1: Bu beni ne yapar?
2: Bir korkak.
0: Bir korkak. Bir korkak. Bir korkak. Korkak. Korkak. Bir korkak.

Suat. Bir şey yok beynim. Todd. Hayır. Hayır. Buradayım.

0: Başardık.
1: Hayır, hayır. Buradayım.
0: Başardık. Başardık.
1: Evet.
0: Hayattayım.
2: Taranıyor.
0: Neredeyim? Hayattayım. Hayattayım. Hayattayım. Nasıl hayattayım?
1: Hey.
0: Viola. Burada. Viola burada.
1: Ya nerede olacaktım?
0: İyi misin?
1: Evet. Günlerdir uyuyorsun.
0: Neredeyiz?
1: Benim gemimde.
0: Gemi. Onun gemisi. Onun gemisi mi?

0: insanlar, onun insanları. İkinci dalga. Kalıyor musunuz?
1: Evet. Buraya gelmem için yemin ettirdiler. İyi bir hayat için. Düşündüğüm gibi değil. Sevmeye başlıyorum.
0: Öyle mi?
1: Hı hı.
0: Onlar da sever mi?
1: Onlara gösteririz.
0: Beni öpecek mi? Kapa çeneni, sus. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Cinayet şatosuna hoş geldiniz.
1: Cinayet şatosu mu? Hayır, hayır!

0: Merhaba, inmek üzereyiz. Neyse, seni seviyoruz ve özlüyoruz. Bak ne diyeceğim, tüm aile toplanınca görüntülü ararım. Tamam mı? Görüşürüz.
1: Libby, kemerini tak.
2: Ne yapıyorsun
1: anne? Kemer.
2: Kulaklık vardı. Duyamadım. Saldırmana gerek yoktu.
1: Ama dramatiksin.
0: Tamam, tamam. Sakin olun. Kimse ölmedi. Acaba Tara ve Kem ne zaman gelir?
3: Büyük babamla tanıştığın zaman sakin olmaya çalış. Gerçi gerilmekte de haklısın. Yani ürkütücü biri olabiliyor. Ama bilirsin yani. Keşke onunla kazadan önce tanışsaydın. Takım elbisesiyle çok havalı görünürdü. Aynı Clint Eastwood ya da Bruce Wayne karışımı bir adam olurdu. Mesela ben daha bir bebekken...
1: Onunla bir alakası yok. Midem bulanıyor. O kadar.
3: Oo. Dalgalardan mı?
1: Deniz tuttu.
4: Bana babanın koca bir ada aldığını söyleme sakın. Gerçi tam onluk bir hareket.
0: Paranın kontrolü onda değil. Biz sadece ona bir ev aldık.
4: Biz mi?
0: Bak Kyle onunla uğraşmak istemedi. O yüzden babam ne istiyorsa onu aldı.
2: Sana ne ki?
4: Çünkü gereksiz. Bu yaşta rüya evi ne yapacak? Büyük baba Allison yaşlı hasta bir adam.
2: Canının istediğini yapmaya hakkı var. Para onun. Sen çeneni yorma.
5: Özel iskele.
4: Şaka mı bu?
0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş değil mi? Ev gerçekten...
4: Çok garipmiş.
2: Victoria tarzı.
0: Aslında biraz gotik gibi sanki.
2: Büyük baba!
6: Merhaba. Merhaba evlat.
2: Merhaba. Uzun zaman olmuştu.
4: Seni görmek çok güzel Allison. Doğum günü kutlu olsun.
6: Aa, teşekkürler.
4: 80'li yaşlar önemlidir.
6: Evet.

0: Evet, gelmenize sevindim. Alec.
1: Merhaba baba. Bunu hayatta kaçırmazdık. Annemin gelememesine çok üzüldüm.
0: Cehenneme kadar yolu var.
2: İçimiz karardı.
1: Kyle nerede?
0: Ona da lanet olsun.
3: Yakında burada olur. Hadi içeri gelin de yerleşin.
0: Evet, gel gel de paranın nereye gittiğini gör.
2: Vay be! Harikaymış büyük baba.
1: Kesinlikle beklediğimin dışında.
0: Evet, 18 aylık bir emek var. Ve Burnham'ın da hakkını diyemeyiz tabii.
3: Takım çalışmasıydı.
0: Sensiz başaramazdım. Benim şaheserim. Hayatta yaptığım en iyi şey.
4: Çocuklarından sonra mı?
0: Ne? Hadi gel Libby.
3: Bana bırakın.
0: İşte.
2: Yok artık.
1: Nasıl ya?
2: Büyük baba çok havalı.
4: Ama tanrım. Gerçekten çok iyi.
1: Bu harika bir şey. Hayatım, şu avizelere bak. Bunları dünyanın dört bir yanından getirtmişsindir. Şu parçaya bir baksana.
4: Hele şu evet. Tavanlar.
0: Bir tane de burada var. Bak, gördün mü? İşte, bak.
2: Buna bayıldım.
0: Güzel değil mi?
2: Hı hı.
4: Bu bina neresi?
1: Orası eski postane. Yanıp kül olmadan önce ilk eczanemiz oradaydı.
0: Yanlış. Orayı yangından sonra aldım. Belediyeye geri sattım ve paramı ona katladım. İlk eczanemi o şekilde aldım.
4: Akıllıca.
0: Evet.
2: Merhaba. Merhaba kedici.
1: Kediler ve köpekler. Bu ilginç.
0: Sokak kedisi. Hayvanlardan öğrenecek çok şey var.
5: Odalarınız hazır.
6: Finansör, 30 yıllık başarı. Alison Betts.
1: Odalar da harikaymış baba.
4: Burası kocaman. Otel olarak kiralayabilirsin veya pansiyon olarak.
0: Yaşlanınca öyle yapmayı düşünüyorum. Lanet köpekler. Burnham.
5: Hallediyorum efendim.
0: Biri geliyor. Gidip bakalım mı? Ha?

0: Korkmanıza gerek yok. İnanın.
1: Tanrı'ya şükür.
2: Altıma sıçırttılar ya. Yani lafın gelişi dedim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
2: Sizi görmek güzel.
3: Harika.
2: Baba.
3: Ekip tamamlandı.
2: Evet.
1: Vay,
2: öyle.
1: Vay, sevgilini de getirmişsin.
2: Evet, sen de getirebilirdin ama doğru ya, senin yok. Çünkü iğrençsin.
1: Büyük baba. Durun bakayım.
2: İyi ki doğdun.
4: Kes şu saçlarını,
2: tamam,
4: kes.
2: Tamam, olur.
1: İyi ki doğdunuz Bay Beth. İyi misin?
5: Ben mi? Evet. İyiyim. Harika olacak. Çok uzun zamandır görüşmemiştik. Çok uzun.
1: Emin misin?
5: Kesinlikle. Peki sence garip mi?
1: Hayır, yani onlarla er ya da geç tanışacaktım.
5: Alison'ın yanında kardeşinle de tanışacaksın. Ve onun beş para etmez eşiyle. Yani aslında harika bir anne ama adamın hayatını cehenneme çeviriyor. Ve bir de çocuklar var. Artık çocuk değiller tabii. Cam 23 yaşında olmalı. Ve Livy var. Biraz bilmiş bir tiptir ama iyidir. Yo yo bak. Harika olacak.
1: Bence garip olacak.
5: Evet, çok garip.
1: Onlara söyleyecek misin peki?
5: Önce babamla bir gün geçirelim de sonrasına bakarız.

0: Hazır bekleyin. Gideceğimiz zaman ararız. Herkese merhaba. Joy'la tanışmanızı istiyorum. Joy, işte ailem. Abim Alec, eşi Marie, kızları Livy, oğulları Cam ve onun...
1: Kız arkadaşı.
2: Tara. Havalı bir girişti bence.
0: Bence de öyle. Merhaba Tara. Cehenneme hoş geldin. Ve elbette esas adam. Ünlü, efsane, babam Allison. İyi ki doğdun baba.
3: Kylie.
4: Tanıştığımıza çok sevindim. Özellikle de sizinle Bay Beth. İyi ki doğdunuz.
3: Ha sen. Sen çok tatlısın. Ama oğlumu kendine layık gördüğüne göre mahkeme yeteneğini sorgulamak lazım. O tam bir kan emicidir.
0: İşte başlıyoruz.
1: Büyük baba yapma.
3: Adam şirketimi resmen benden çaldı. Gece sinsice gelen hırsız gibi.
4: Ben bunu bilmiyordum.
3: Benden söylemesi sonra üzülme. Ona dikkat et.
4: Demek kan emici ha?
3: İnsanın ömrünü yiyen hain bir hırsıza. Ha. Başka ne denir ki?
0: Gerçekten öyle mi? Çünkü bana sorarsan senin yaklaşık 10 yıl önce batırmak üzere olduğun aile işimizi ve imparatorluğunu ben kurtardım.
3: Oh evet. Yüce kurtarıcımız varlığıyla bizi onurlandırmak için göklerden geldi.
0: Rica ederim.
3: Lanet olasıca.
5: Hemen başladınız.
3: Bu kadar hassas olma canım. Sadece takılıyorum işte, şaka ya.
0: Evet, bu kadar şaka yeter. Çoyla fazla vaktimiz yok.
3: Ne demek o?
0: Hafta sonu kalamayacağız. Çok iş var.
3: O zaman içeri geçelim hadi. Gelin size evi gezdireyim.
1: Sana çok önceden haber vermişti. Yapma böyle.
0: Üzgünüm evlat. Güven fonuna nakit para akışı gerekiyor.
4: Kyle, buna gerek var mı?
2: Alışırsın, merak etme.
6: Hayır, hiç de alışmıyoruz. Hadi bakalım, kutlama için buradayız. Şu negatifliği bırakabilir miyiz artık?
1: Kesinlikle. En son ne zaman bir araya gelmiştik?
0: Aslında kız kardeşimiz Virginia olmadan tam sayılmayız, değil mi?
2: Büyük babamın yanında ondan bahsetmediğimizi sanıyordum.
1: Evet, çok geç.
7: Sorun değil. O gelemedi. Ama selamlarını iletti.
0: Merhaba Burnham.
1: Güzel. Aranızda rahatsız edici, tabu ya da nefret dolu konuşmalar yapacak kimse kaldı mı?
6: Hayır, kalmadı.
3: Kimler aç?
0: Ben açım.
2: Ben her zaman açım.
0: Hadi yiyin.
2: En sevdiğim amcam sensin, biliyor musun?
3: Beni takip et.
0: Çok güzel ki. Gerçekten.
1: Ha. Bu senin.
3: Aa.
1: Tamam, hazır mısın?
3: Ellerim pek tutmuyor tatlım.
1: Tada. Bu benden.
3: Aa, teşekkürler. Teşekkürler hayatım. Çok şükür, evet.
4: Daha şarap isteyen var mı?
5: Sen yok musun? Beni çok iyi anlıyorsun.
4: Mutfak.
5: Hadi gel.
4: Tamam.
5: Şimdi bir ara verin ve biz dönene kadar hediyeleri açmayın.
4: Hemen dönerim. Seni seviyorum.
3: Burada kimin sözü geçiyor? Marie'nin mi? Ha?
2: Ben lavaboya gidiyorum.
3: Aferin sana.
2: Tamam.
5: Tatlı. Kyle'la ne kadar zamandır...
4: Birlikte miyiz?
5: Evet.
4: Geçen hafta 4 ay oldu.
5: Cicim ayları. Çok tatlıymış.

0: Kararlar, kararlar. Nesini sevdin?
1: Kyle'ın mı? Bir sürü şeyini. O tatlı, sevecen. Tanıdığım en ilgili adam. Şaşırmış gibisin.
0: Açıkçası Kyle tatlı değil de daha çok üçkağıtçı biridir.
1: Onu benim tanıdığım şekilde tanımıyorsun.

0: tanrım.
1: Neler oluyor?
2: Bu da ne böyle?
3: Aman tanrım.
0: Aa, burada neler oluyor?
3: Kedi öldü baba.
0: Aa, hadi ya. Yazık oldu. Ben de bir gün köpekler parçalayacak diye korkuyordum. Böyleme söyleyeyim, temizlesin. Mutfağın elektrik tesisatında bazı sorunlar var.
4: Bu iğrenç bir şey.
0: Başka? Sıra kimde?
4: Hı? Sonuncusu baba. Joe ile benden. İyi ki doğdun.
0: Sonuncusu. Hı? Pekala. Bildiğiniz gibi... övünmeyi pek sevmem ben. Konuşmalardan nefret ederim. Kutlama işleri bana göre değildir. Ben mütevazi başlangıçları olan alçak gönüllü bir adamım. Bu hikayeyi hepiniz daha önce dinlediniz.
3: Joy hariç.
5: Ben dersimi çalıştım.
0: Oo. Tamam.
5: Tamam. Bir bakalım. Alison J. Bates. Sıfırdan milyarderliğe. Ailen sen daha çok küçükken öldü. Yetimhaneden yönetici koltuğuna. Çok başarılı bir eczaneler zinciri kurdun. Sonunda ulusal çapta büyüdün. En ünlü başarı hikayelerinden biri. Doğru mu?
0: Fazlasıyla. Belki de asıl kan emici sensindir.
5: Belki de. Bana dikkat et.
0: Edeceğim.
5: Hayır ama gerçekten burada başardığınız şey çok etkileyici Bay Betts.
0: Eğer o kaza olmasaydı... gerçekten çok özel bir şey yapabilirdim. Mirasımı sağlamlaştırabilirdim.
3: Sen gayet iyi iş çıkardın baba. Yani daha ne olsun? Kayın elinde her şey güvende.
4: Teşekkür ederim.
0: Her neyse. Hepinize geldiğiniz için... ve beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Ve eğer kabul ederseniz benden size ufak bir tavsiye olsun. Geçmişinizi öğrenin. Aslında kim olduğunuz konusunda ancak bu şekilde dürüst olabilirsiniz.
1: Büyük baba amcam ne almış?
0: Libby yardım et. Açamıyorum.
3: Evet bu akıllıca dostum gerçekten.
0: Bu benim hiçbir işime yaramaz. Hiçbir işime yaramaz.
1: Bana ver.
0: Bu kadar mı? Bitti mi?
4: Bitti. Hazır mısın Joy?
6: Nasıl yani böyle apar topar gidecek misiniz?
4: Vay be Marie. Yolculuğumuzda ne kadar ilgilisin böyle. Gözlerim yaşardı.
3: Yapma kardeşim, gerçekten gitmiyorsun değil mi? Yarın cumartesi.
4: Üzgünüm Alec. Toplantılar falan var.
6: Falan mı? Vay canına. Çok ciddiymiş.
4: Marie... bu senin kermes işlerine benzemez. Bazılarımızın gerçek sorumlulukları var.
6: Eğer Alec'e sahip çıksaydın... sana işlerinde yardım ederdi ve her şey senin üstüne kalmazdı.
3: Tamam anladık, teşekkür ederim. Beni savunmana ihtiyacım yok, tamam mı?
6: Yok mu?
4: Hayır yok, aslında Alec bak karını dinlemelisin çünkü o haklı. Sorun bende.
0: Eğer gitmek istiyorsa defolsun gitsin.
4: Hey sen defol git. Hiç o sandalyede oturmuş beni burada istiyormuş gibi yapma. İkimiz de işin aslını biliyoruz.
3: Dur bakalım biraz, bu ne şimdi böyle ha? Küçükken babamla sensiz gezdiğimiz için mi böyle yapıyorsun?
0: Aş artık bunları.
4: Söyle önce o aşsın. Konuyu kendi açtı. Pislik. Biliyor musun Joy? Bu akşam buraya gelip tam bir Bats deneyimi yaşadığına gerçekten çok sevindim. Çünkü biz birbirimizi ölümüne severiz. Rica ederim.
1: Oğlum bakın bir hediye daha.
4: Harika. Belki bir aile terapistidir.
6: Kimdenmiş?
7: Kim olduğu yazmıyor.
0: Hadi açsana. Sen aç.
1: Tamam.
4: İşte bu.
1: Ne dersin Libby? Sen ve ben. Aile birliğimiz için.
2: Tabii.
6: Sizce bu iyi bir fikir mi? Gizemli hediye, isim yok. 150 patlama ihtimali var.
2: Güzel. Espri anlayışı olan biri çıktı.
6: Sen kime çektiğini sanıyorsun?
2: Tuşe.
1: 3 deyince.
2: Tamam.
1: 1, 2, 3.
3: Boom!
2: Baba. Aman tanrım.
3: Gördünüz mü? Ben komiyim.
0: Evet, bana çekmişsin.
6: Ne çıktı?
1: Bilmiyorum. Ama ağır bir şey.
8: Tehlikeli oyun. Miras cinayetleri.
2: Oh. Tehlikeli oyuna hoş geldiniz. Sizin dedektif olduğunuz sürükleyici bir cinayet gizemi. Gizemi çözmek için ipuçlarını ve fiziksel kanıtları inceleyin. Katili bulun ve oyunu kazanın.
3: Güzel.
1: İlginç.
6: Tamam, otopsi raporları, tanık ifadeleri. Olay yeri fotoğrafları mı?
9: Ne tür bir hediye bu böyle?
3: Bu eğlenceli bir kutu oyununa benziyor. Aslında internette reklamlarını gördüm. Popüler bir şey.
6: İyi de kimden geldi?
0: Eğlenceliymiş. Hadi oynayalım.
4: Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu saçmalık.
2: Alt tarafı bir oyun.
0: Ne oldu? Koca CEO'nun bir tarafları yemedi mi?
2: Tamam büyük baba, yapma.
0: Yaparım.
4: Biliyor musunuz? Siz başlayın. Ben gidiyorum. Size iyi eğlenceler.
2: Hoşça kal.
4: Hoşça kalın.
5: Bir saniye. Kyle, biraz konuşabilir miyiz?
4: Ne var?
5: Bence kalmalısın.
4: Olmaz.
5: Ben ciddiyim.
4: Ben de öyle.
5: Biliyorsun, eğer kız kardeşimin düğünü olmasaydı kalırdım. Ama sen kalmalısın. Gerçekten.
4: Neden? O kedinin püre olması yeterince kötü bir alamet değil mi? Hafta sonunu babamla mı geçireyim? Sen daha onun gerçek yüzünü görmedin. O pislikle 48 saat geçirsem emin ol baba katili olurum ben.
5: Evet, baban hırçın bir yaşlı adam ama onun zamanı farklıymış. Adam bir zamanlar sektöre yön veriyormuş. Şimdi ise bir başına ve kötürüm.
4: Evet, ama ne ekersen onu biçersin.
5: Hepsi bir kenara, sonsuza kadar burada olmayacak.
4: Tanrı'ya şükür.
5: Onların hatırına biraz çaba göster. Onlar senin ailen.
4: Tanrım. Tamam, kalacağım. Sadece ailemden kimsenin çorba olmadığından emin olmak için.
3: Kyle, babama iyi geceler de, odasına çekiliyor.
4: Aa, olamaz. Neden? Ürkünç kutu oyunu yok mu?
3: Aa, yarın oynayacağız. Şimdi uykusu geldi.
0: Dedim ki salim kafayla oynayalım.
2: Gidiyorsunuz sanmıştım.
4: Evet, doğru şey. Sizi bilgilendireyim. Joy'un dönmesi gerekiyor. Ama ben hafta sonu buradayım. Partiye devam.
2: Evet, işte bu ya. Aile.
3: Hey, bir dakika. Gerçekten mi?
4: Evet. Babam için de uygunsa.
0: Mükemmel olur.
4: Güzel.
2: İyi geceler büyük baba.
0: İyi geceler hayatım.
2: Anne, Kyle amca kaldığına göre sen de ona gıcıklık yapma artık.
6: Haklısın canım.
2: Doğru.
4: Biliyor musun Livy, o dövüşe bilet alırım işte.
6: Bence kaşınma.
4: Riski nerede? Ürkütücü bir şeyler düşünüyorum. Kehanet gibi.
5: Bence filmin önemli çünkü her türlü uyuyakalacaksın.
4: Çünkü enerjimi toplamam lazım. Çünkü hafta sonu boyunca burada ailemle beni yalnız bırakacaksın.
3: Şey, affedersiniz. Bir şeyi bölüyor muyum?
5: Hayır işte.
4: Hayır.
5: Değil.
3: Güzel. Bakın. Biliyorum ben... Seninle bir süredir birlikte vakit geçiremedim. Pek mümkün olmadı.
4: Yani hiç.
3: Yani bu konuda suçu üstlenemeyeceğim çünkü sürekli davet ediyoruz.
4: Öyle mi?
3: Tamam, pekala. Tamam, bak beni dinle. Demek istediğim şey, babamın çok zor biri olduğunu biliyorum ben de. Ve bence senin kalmaya karar vermiş olman güzel. Aile için önemi büyük.
4: Evet, yani birinin babamın saçmalıklarını yüzüne vurması gerek.
3: Tek başına yapamazsın.
4: Hı-hı.
3: Her neyse. İyi geceler kardeşim. Seninle tanışmak güzeldi Joy. Keşke kalabilseydin.
5: Evet, keşke.
3: Sana iyi yolculuklar. Görüşürüz.
4: İyi geceler Alec.
5: İyi geceler.

0: Merhaba.
1: Ne oluyor be?
0: Senin telefonun çekiyor mu?
1: Hayır. Bir daha böyle sessizce yaklaşma. Çok korkunç.
0: Korkunç mu? Yoksa...
1: Sen sarhoşsun.
0: Hayır, hayır değilim. Sen öylesin.
2: Biliyorsun, iyimser olmak çok zor. Yani annem ve babam her zaman bilirsin.
3: Annem ve babam mı?
2: Ne yazık ki onlar bizim ailemiz. Önemli olan bu.
3: Doğru. Ayrıca sonsuza kadar buralarda olmayacaklar yani.
2: Neden? Onları öldürecek misin?
4: Hayır, sadece seni. Sessiz olandan korkacaksın.
2: Kendinden mi bahsediyorsun?

0: Joy? Joy? Joy? Joy? Hey, Joy'u gören oldu mu?
1: O gitmemiş miydi?
0: Bilmiyorum, uyuyakalmışım.
2: Helikopteri duydum ben, seni uyandırmak istememiştir.
3: Lanet olsun!
4: Tanrı aşkına!
5: Fırtına panjurları neden kapanıyor?
6: Nasıl çıkacağız şimdi?
7: Yanlış alarm mıymış? Ne oluyor sen?
3: Bilmiyorum.
4: Tanrım, dış kapı da kapalı.
7: Ne? Bu da
2: hayır!
7: Bu da ne?
2: Hayır!
7: Nefes alamıyorum.
1: Lanet olsun!
7: Hayır!
1: Lanet olsun, merak etme.
8: Korkmayın. Ev güvende. Büyük salonda bize katılın.
4: İşte bu çok garipti.
1: Baba, senin ne işin var burada?
9: Benim odam burada.
7: Alarmı sen mi kapattın?
9: Hayır.
1: Belki Burnham yapmıştır. O nerede?
9: Evet, nerede o?
0: Burnham! Burnham!
2: Burnham!
1: Burnham!
0: Hey! Burnham!
1: Burnham!
2: Görünür de yok. Burada değil.
0: Nerede peki? Hey, burası akıllı ev değil mi?
4: Çocuklar, bakın. Uyan ve benimle oyna.
0: Ver bakayım. Söyle, bu bir şaka mı?
9: Ben yapmadım.
0: Herhalde. Sen kötürümsün. Ama hizmetkarına yaptırırsın.
9: Yürü git.
0: Nerede o, söyle.
4: Katil firarda. Onu evine göndermek için bulmacayı çöz. Oyunu kazanmak için bir kişi kalmalı. Bu kesinlikle bir şaka, öyle değil mi?
7: Ama hiç komik değil.
1: Tamam, ben kesinlikle oynamıyorum.
9: Sen hep biraz ödlektin zaten, unuttun mu? Eskiden ödlek alek derdik. ödlek.
0: Hayır baba, ona sadece sen öyle derdin. Ve şu duruma neden şaşırmadığını da anlamak hiç zor değil.
9: Hepiniz amma gerginsiniz. Alt tarafı bir oyun ya.
7: Bana tehdit gibi geldi.
2: Hayır, belki de bu takım kurma, birlik olma işidir. Yani bu ailenin buna çok ihtiyacı var.
0: Livi, şirket gezisinde değiliz, tamam mı?
7: Havasız gibi, havalandırma açık mı?
0: Hayır, havalandırma açık değil. Çünkü tüm panjurlar kapalı. Onları açmamız gerek.
1: Tamam. Pekala. Panjurlar nereden açılıyor?
9: Hemen şurada. Gizli bir oda var. Duvardaki lambanın altındaki ejderha kuyruğuna bas.
1: İçeri girme mi?
2: İçeri girme mi?
1: Çeşit çeşit sürükleyici oyun duydum. Ama onlar eğlenceliydi. Bu çok saçma.
8: Oyunu oynamalısın Alec. Bunu bir uyarı olarak düşün.
4: Lanet olsun!
2: Alec!
0: Tamam, onu kaldırmalıyız. 3, 2, 1. Tanrım!
9: İçeri girme yazıyordu.
0: Cidden mi? Tepkin bu mu yani?
7: Yarayı sarmalıyız, yoksa kan kaybından ölürsün.
10: Lütfen kanamayı durdurun, o ölemez.
4: Lanet olsun, hemen biri bir şey yapsın, birini aramalıyız. Çabuk polis ya da acil servis arayın.
9: Hatlar kesik.
2: Kahretsin, sinyal de yok.
10: Hayır, buna vakit yok. Kan kaybediyor.
7: Tamam, bir kere daha.
0: Bunu ısıtmamız gerek.
9: Şömine elektrikli.
4: Onu neden ısıtıyorsun ki? Adamı o şeyle yakmayı mı düşünüyorsun?
0: Lanet topuğunun yarısı parçalandı Cem. Yarayı dağlamam gerekiyor. Alec, beni dinle kardeşim. Biliyorum ölümün acı çekiyorsun. Şimdiye kadar böylesini yaşamadın ve şimdi daha da acıyacak biliyorum ama bunu yapmak zorundayız. Tara, iyice ısınsın. Hepiniz hazır olun. Ütü yapabilir misin? Hemşiresin değil mi?
7: Veterinerlik okuyorum.
0: O da olur. Tamam çocuklar. Ben bacağı tutacağım. Marie, Livi, siz omuzlarından tutun. Cam, sen bacağına bastır.
4: Tamam.
0: Hiç kıpırdamasın.
7: Tamam.
9: Al. Evet, al şunu. Bunu ısır. Bir filmde görmüştüm.
2: Isır.
0: Herkes hazır mı?
4: Evet.
0: Alek. Hadi.
9: Hayır.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Evet, başardın.
10: Geçti artık canım, seni seviyorum.
0: Bayıldı.
10: Kaldır, tamam, hazır mı?
9: Belli bir acı eşiğini geçtikten sonra beyin kendini kapatıyor. Çok normal. O iyi olacak.
10: Ben ilk yardım çantasını getireyim.
4: Aman tanrım, anne çok kötü oldu.
0: Bu kadar saçmalık yeter. Şu yaptığına bak. Alek'in haline bak. Oğlunu topal bıraktın.
9: Hatalı kablolama.
0: Hadi ama. Alek'in ayağını hatalı kablolama parçalamadı. Lanet oyunun yaptı.
9: Ben hiçbir şey yapmadım.
0: O zaman kim yaptı baba? Livy mi? Ken mi? Mari mi? Hayaletler mi yaptı? Bunu yapabilecek tek kişi sensin.
2: Bu da ne demek?
0: Biliyor musun evlat? Sen kendi işine bak. Bekle. Bu intikam mı? Konu bu mu yani? Seni emekli eden ailenden intikam mı almak istiyorsun?
9: Konu intikam olsaydı senden alırdım, aileden değil. Sen çaldın. Mirasımı elimden aldın.
0: Mirasını mı dedin? Gerçekten o konulara girmek istediğine emin misin baba?
2: Durun bir dakika. Onun yaptığının bir kanıtı yok. Herkes olabilir.
9: Mesela kız arkadaşın. Gittiğinden çok eminsin değil mi?
0: Sakın haddini aşma.
4: Peki evet. Tamam ya büyük babamın Alfred'i ha? O nerede?
2: Onun adı Burnham.
4: Evet, Burnham. Her ne haltsa işte o nerede?
9: Ya da Virginia. Madem şüphelileri sıralıyoruz.
0: Virginia burada değil baba. Çünkü Virginia senden nefret ediyor.
9: O zaman neden buradasın? İntikam için mi? Ha?
0: Yürü git ihtiyar.
9: Sen yürü git.
10: Yeter. Suçluyu sonra buluruz. Şu anda buradan çıkmamız gerek.
4: Evet, annem haklı. Önce buradan çıkmamız gerek. Ben gidiyorum.
8: Kaçış yok. Oynamak zorundasınız.
10: Ken, dur. Başka tuzaklar olabilir.
4: Evet, şansımı deneyeceğim. Tamam mı?
2: O lanet şeyler fırtınaya dayanıklı aptal herif.
4: Sen ne öneriyorsun?
2: Bilmiyorum.
4: O lanet oyunu oynamak mı istiyorsun yoksa?
2: Bilmiyorum, olabilir. Şu anda bildiğimiz tek şey birinin bu oyunu oynamamızı istediği.
0: Yani oyunu oynayacağız. Katili bulacağız, sonra da eve gideceğiz. Ne bu şimdi ha?
10: Evet, bu çok saçma. Ama başka ne seçeneğimiz var?
0: Bu evde serbest dolaşan tek muhtemel katil Burnham'dır.
4: Evet.

0: ve ben onu bulacağım.
1: Oyunu oyna Kyle.
2: Evet. Ben de. Nerede o Durham?
1: Oyunu oyna Cameron.
2: Kilitli.
1: Oyun devam ediyor. Bol şans.
3: Oyuncular.

0: Bir yere çıkmıyor.
1: Peki burada ne var?
2: Oyun parçaları, zar, bir tomar kağıt.
1: Ne kağıdı?
3: Bir sürü kurbanın vaka dosyaları. Hepsi kadın.
1: Gözlüklerim nerede?
3: Polis ve otopsi raporları, tanık ifadeleri. Posta damgası basılmış mektuplar. Ve çözülmesi gereken şifreler.
4: Kriptex'in içindeki şifreyi çözmek için ipuçlarını kullanın. Hepsi ortaya çıkacaktır.
1: Bu oyunu nasıl oynayacağız peki?
2: Bence bu parçaların her biri biziz. Belki de sırayla zar atıp birini seçmeliyiz.
1: Evet.
3: Bilmiyorum. Bence parçaların her biri bize özel. Köpek benim. Veteriner olacağım. İtfaiyeci şapkası kesin Kem.
2: Testi geçebildi mi ki?
5: Testi geçti. Sadece puanı yüksek. Tamam. Bakalım şey... Alec yardımcı şef. Ve Livy de öğrenci olduğuna göre... Kitap olmalı.
1: Hangisi benim? Gaz maskesi mi?
2: Oksijen tankı.
1: Ha.
2: Annem hazır giymiş şimdi. Bu da onun. İğne iplik.
3: Yani bu durumda tabanca Kyle'ın. Dara acı kimin?
1: Kyle'ın silahı mı var?
5: Korunma içindir.
1: Evet.
5: Tamam. Talimat gibi bir şey var mı?
2: Bence bunun tüm amacı içini açtırmak.
3: Aman tanrım. Hepimize ilgili kağıtlar var. Ve fotoğraflar. Sanki birer şüpheliymişiz gibi.
5: Hepimiz mi?
2: Aman tanrım.
3: Sen, ben, hatta Virgi teyze ve Joy.
2: Ben de bakayım ne yazıyor?
3: Pek bir şey yok. Çoğunlukla boş.
2: Belki de biz doldurmalıyız. Şahitlerimiz, gerekçeleri falan.
5: Ha, bu iğrenç.
2: Anne, başka ne seçeneğimiz var?
1: Onlar da hani öyle.
3: Bir dolu eski fotoğraf. Yüzyıldan eski gibi. New York olabilir mi?
1: Chicago. Evet. Arkasında bir yazı var. Evet. El yazısını bakayım. Okuyamıyorum ben.
3: İşte.
2: Katil olduğum gerçeğini kabullenmekten başka çarem yok. Tıpkı bir şairin ilhamını susturamayacağı gibi.
3: Bu çok ürkütücü. Ama şairane. Kafamda oturtamadım. Tüm kurbanlar yakında ölmüş. Yani son 50 yıl içinde. Ben aradaki bağlantıyı kuramadım. Karmaşık bir şey.
5: Ama oyunun adı Miras Cinayetleri. Yani bağlantılı.
1: O zaman... Hadi bağlayalım o zaman.

0: para toslamış gibisiniz. Geri dönün ve korkak çavuk oyununu oynayın.
1: Lanet olasıca. Burnham!
2: Tanrım, buna inanamıyorum ya. Bekle.
3: İsimler ve tarihler silinmiş. Ama bunlar bir askerin babasına mektupları. Çok acımasızca. 6 defa düşman öldürmekten bahsediyor. Detaylıca anlatıyor, hem de zevkle.
4: 9 kadın var. En eskisi 1971'de ve sonuncusu da 2015'te.
5: Çok uzun bir süre. Bunları yazan ve o kadınları öldüren aynı kişi olabilir mi?
3: Adı miras cinayetleri. Birden çok olabilir.
1: Peki ya şifreli mesajlar?
5: Bu çok basit bir şifre. Anahtarı bilirsek nasıl çözeceğimizi bulabiliriz.
3: Daha önce böyle bir şey yapmıştım. Bir büyük harf, bir küçük harf ve bir sayı.
4: Sadece 1, 2, 3.
3: İşte anahtar bu. Alfa.

0: Alfabede 26 harf var. 3'e böldüğünde 8,66.
1: Yuvarlarsak 9. Yani 9 kurban.
2: Şuraya bakın siz. Aferin.
3: Jessica, Holly, Valeri isimlerinin ilk iki harfi. C, E ve A.
0: İyi gidiyoruz. Diyelim ki ölümleriyle aynı sırada.
2: Bizimkiler akıllı çıktı.
4: Kyle.

0: Bu da ne böyle?
1: Oyunu oynamamanın sonuçları olur. Cinayet şatosuna hoş geldin Cameron.
2: Hey dur. Lanet olsun. Hey! Kyle! Lanet olsun.

0: Bu gizli geçitler de ne böyle? Lanet olsun.
1: Lanet olsun! Seni pislik herif!
2: İçimde.
3: Tamam, sonuncusu. S-A-1.
2: Doğdum.
3: H-O-2.
2: Ben.
4: İçimde şeytanla doğdum ben.
5: H.H. Holmes.
4: Bebeğim.
5: Ne şey bu? Bu aslında Henry Howard Holmes'un bir sözlüdür.
2: Kim?
6: Beyaz şehirdeki iblis. Amerika'nın ilk seri katili. Açın da biraz kitap okuyun.
1: Hey! Burnham'ı gören oldu mu? Bu tarafa kaçtı.
3: Görmedik.
1: Burası gizli kapılar ve geçitlerle dolu.
2: Ne?
3: Ne?
4: Cam nerede?
1: Cam! Onu aşağıda bıraktım.
4: Hayır hayır dur. Hey, sen babanla kal. Kyle, seninle geliyorum.
7: Hadi. Lanet olsun.
1: Cam!
7: Kyle!
4: Tatlı?
7: Lanet olsun.
4: Cam!
7: Biri beni buraya kilitledi.
8: Bu Burnham. Beni de gafil avladı ve ortadan kayboldu.
7: Nereye kayboldu?
1: Kapıların birinden geçip gitti.
8: Bir yol bulmaya çalışacağım.
4: Neler oluyor?
7: Anne, burada sıkıştım. Sıkıştım burada.
4: Seni oradan çıkaracağız.
7: Nasıl? Kaldım burada.
9: Seni oynaman için uyarmıştım Cameron.

0: lanet olsun. Ceset.
1: Ceset mi?
0: Ceset. İnanamıyorum Tanrım. Kyle,
1: hey,
0: burada bir ceset var.
1: Sen ne
0: burada
1: diyorsun Cem?
0: Burada ceset var. Kadın ceseti var. Lanet olsun. Burada bir ceset var. Lanet olsun.
2: Tatlım. Onu tanıdın mı?
0: Tanrım hayır. Hayır.
1: Kim o Cem?
2: O değil.
0: Neci teyze. Olamaz.
2: Ay Tanrım.
0: Bu Neci teyze.
1: Neden?
3: Ne yazık ki oyunu oynamayı reddetti.
0: Lanet olsun. İçeri bir şey doluyor. Sanki klima falan gibi.

0: değil. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Gaz bu. Gaz oluyor.
1: Dur. Ne dedim? Ne gazı? Ne gazı? Aynı H.H. Holmes gibi.
2: Bir dakika. Sen az önce ne dedin?
1: Oyunda bir ipucuydu. İçimde şeytanla doğdum.
2: Babam. Cinayet şatosu.
3: İşte şimdi anlamaya başladınız.
2: Seni hasta pislik. Onu zehirledin. Durdur şunu. Hemen.
4: Dur biraz. Kimi zehirledi?
2: Virginia, Alec. Kız kardeşimizi öldürdü. Durdur şunu. Onu da öldürmeden.
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: Tabii ki biliyorsun.
4: Neler oluyor?
2: H.H. Holmes. Cinayet şatosu. Onu zehirledin. Seni psikopat pislik.
6: Tamam dur. O yaşlı bir adam. Ne yapıyorsun ya?
2: Kim'in o kadar vakti yok.
4: Dur. Kim'le alaka? Kim'e ne oldu?
6: Hayır, hep bizimleydi. O hiçbir şey yapmadı.
2: Adam lanet bir ölüm tuzağı yapmış. Açacaksın o kapıyı hemen. Aç kapıyı dedim. Bu kadar yeter. Çek ellerini üzerimden.
6: Evet, biz sen haklısın zaten.
4: Tamam, durun artık. Kesin şunu. Yeter. Bakın hepimiz bir sakin olalım ve neler olduğunu anlamaya çalışalım.
1: Kim tuzağa düştü.
4: Tuzak mı? Ne tuzağı?
1: Virginia'nın öldüğü gaz odasında sıkıştı.
2: Bu kadar saçmalık yeter.
5: Bir türlü anlamıyorum. Virginia, Santa Barbara'da.
2: Aç şu lanet kapıyı.
5: Bırak beni.
2: Bırakacağım.
5: O göz kapaklarını dişlerimle kopartacağım.
4: Kesin şu. Lanet olsun.
2: Yapma bunu.
7: Senin için istiyor musun?
5: Gel buraya.
2: Baba.
4: Hayır.
2: Baba.
4: Hayır.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
11: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.

0: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
5: Onaylandı.
4: Dinamik sürüş testi.
5: Başardı.
6: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
3: Trink sat. Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
6: Oh be, Profilo yapmış.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
13: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan iyiymiş de. Kendini bırakmamış de. Sağlam. Dayanıyormuş de. Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
14: Benimle evlenir misin Gülben?
15: Arayacağım gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
16: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
14: Hadi benimle say. Bir.
16: Yıkarsan her şey bitecek.
14: Dinleme onu.
15: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
14: Ya ben sana ne yaptım dünya?
15: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
16: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
14: Dört!
17: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: 27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şahtan yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Taşıdık halkama.
6: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona. 19-26 Haziran arasında Bim'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
5: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
10: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Kem ne alaka? Kem'e ne oldu?
2: Hayır, hep bizimleydi. O hiçbir şey yapmadı.
3: Adam lanet bir ölüm tuzağı yapmış. Açacaksın o kapıyı hemen. Aç kapıyı dedim. Bu kadar yeter. Çek ellerini üzerimden.
2: Evet, biz sen haklısın zaten.
1: Tamam, durun artık. Kesin şunu. Yeter. Bakın hepimiz bir sakin olalım ve neler olduğunu anlamaya çalışalım.
4: Kem tuzağa düştü.
1: Tuzak mı? Ne tuzağı?
4: Virginia'nın öldüğü gaz odasında sıkıştı.
3: Bu kadar saçmalık yeter.
5: Bir türlü anlamıyorum. Virginia, Santa Barbara'da.
3: Aç şu lanet kapıyı.
5: Bırak beni. Bırak beni.
3: Bırakacağım.
5: O göz kapaklarını dişlerimle kopartacağım.
1: Kesin şunu. Lanet olsun.
3: Yapma bunu.
6: Senin için istiyor musun?
5: Gel buraya.
3: Baba.
1: Hayır.
3: Baba.
1: Hayır.
3: Hayır. Hayır.
1: O öldü mü?
2: Hayır, hayır, nefes alıyor.
1: Tanrım.
7: Bebeğim, nasılsın? Kel, konuş benimle. İyi misin?
6: Benim oturmam gerek.
7: Kem dayanmaya çalış.
4: Seni çıkartacağız.
1: Ölüyorum anne.
8: Baba. Kapıyı açman gerek. Fazla vaktimiz yok. Bu işe bir son ver artık lütfen. Fazla uzadı.
2: Onu rahat bırakır mısın?
8: Hayır. Bize yardım edebilecek tek kişi...
2: Gerçekten sırf hedef şaşırtmak için kendine elektrik mi versin? Sorunun ne senin?
1: Levi, lütfen...
2: Kemin bu saçmalıklar için vakti yok.
8: Aslında haklısın. Vakit yok. Benimle gel. İçeri girmenin bir yolu olmalı. Bir yerde gizli bir kapı daha olmalı.
2: Ama nerede?
8: Onu bulacağım. Liv! Söylemiştim, gizli bir geçit.
2: Peki ne yapacağız?
4: Tatlım, konuş benimle. Nasılsın?
9: Ben uyanayım.
4: Uyanık kalman gerek, tamam mı?
9: Deniyorum.
4: Tamam. Bana bir hikaye anlat. Tara'yla nasıl tanışmıştınız?
9: Biliyorsun.
4: Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlatır mısın?
9: Hatırlamıyorum.
4: Bu kapıyı hemen açmamız lazım.
3: Hayır!
2: Ne oldu?
8: Bir önemi yok. Metal bir kutunun içinde sıkışıp kaldı.
4: Hayır. Hayır, böyle bırakamayız.
2: Ne?
4: Hayır, daha bitmedi.
7: Seni çok ama çok seviyorum. Biliyor musun?
10: Sesini duymalıyım. Lütfen.

0: Kyle, biliyorsun, babanın yaptığından bu kadar şüphelendiğine göre bize söylemediğin ne var?
1: Yine mi aynı konu? Burnham'ın işi. Kyle'a saldırdığı, Cammy de o öldürdü.
2: Ama neden?
0: O sadece Holmes'un taklitçisi olamaz. Hem burayı nasıl cinayet şatosuna çevirdi?
2: Bay Burnham tam 25 yıldır babam için çalışıyor.

0: aşamasında yer aldı.
1: Cinayet çatosu ne?
2: Burası aslında bir konuk eviydi. Holmes bütün bu tuzak kapılarını, gaz odalarını ve işkence odalarını yaptırdı. Birinde bir ameliyat masası ve insanların sığabileceği bir ocak vardı. Söylendiğine göre 27 kişiyi öldürdü. Kimilerine göre ise bu sayı 200 falan.
0: Saçmalık. Ben 27'den bile şüpheliyim. İtiraf etmesi için ona para verdiler.
3: Onun hakkında çok şey biliyorsunuz.
2: Bu bir sır değil. Bu Amerikan tarihi.
1: Aç da kitap oku.
3: Biliyor musun Livi? İğnelemelerinden bıktım
1: artık. Yeter, kesin şunu.
4: Yaşınızı tuttunuz. Artık oyuna dönme vakti.
1: Neden bizi onu seçtiğini bilmemiz gerek. Bize söylemediğin ne var Kyle?
0: Hiçbir şey.
1: Saçmalık. Hiç düşünmeden Allison'ın üzerine yürüdün. Neden?
0: Ne söylememi istiyorsun? Burnham ya da değil. Bu evi o inşa etti. Neden ona sormuyorsun?
1: Ya da sana sorabiliriz. İnşaatın parasını sen ödedin. Sen de en az onun kadar şüphelisin.
0: Aç artık gözlerini Livi. O senin düşündüğün kişi değil.
1: Belki de senin düşündüğün kişi değil.
0: Belki de hiçbirimiz sandığımız kişi değiliz.
3: Peki ya oyun ne olacak? Ben Burnham'ın katil olduğuna inanmıyorum. Ve Holmes de olamaz. Çünkü 9 cinayetten çok önce ölmüş.
1: Ve bizim de şüpheli olmamız gerekmiyor mu?
0: Başlarım oyununa. Bu oyun bize bilmediğimiz ne söyleyecek ki?
1: Belki de bunun içindeki neyse bize sebebini söyler.
3: Ve bu işi aslında kimin yaptığını?
0: Kimin yaptığını mı bilmek istiyorsun? Sebebini mi bilmek istiyorsun? Kimi suçlayacağını? Allison J. Betts. Onunla konuş.
1: Nereye gidiyorsun?
0: O lanet gizli geçide gidiyorum.
2: Tek başına mı?
0: Gelip benimle topallamak ister misin? Ha,
2: lanet olsun şu kahramanlığı bir bıraksana. Son seferinde oğlumu da peşinden
0: zilledim. Hey! Sakın bana yüklenme. O benim suçum değildi.
2: Eğer buradan çıkacaksak bir arada kalmalıyız. Yani seninle geliyorum.
1: Hayır otur. Ha. Otur, ben giderim.
0: Hadi o zaman.
4: Siz de akıllanmadınız mı?
0: Marie! Gizli bir geçit.
2: Baba. Dinle. Şu anda tek endişem kalanımızı buradan sağ salim çıkarabilmek. Tamam mı? Geçmiş umurumda bile değil. Olan oldu artık. Bak, eğer sadece... Oğlun olarak soruyorum sana. Sana yalvarıyorum. Eğer bir şey biliyorsan... Lütfen. Baba, bununla bağlantılısın. Evli, Burnham... Bir şey söyle hadi. Bana ölümcül düşmanın olduğunu, intikam istediğini falan söyle. Sen en zekimsin. Sebep nedir?
5: Haklısın. En zeki benim. Ha.
2: Bu mu?
3: Onun ayakkabısıyla bir mil... Yürümeden...
2: Asla o adamı eleştirme.
1: Öyle görünüyor. Ama kriptex nasıl açılacak?
0: Burnham! Çık dışarı aşağılık herif! Babamın kaç para verdiği umurumda değil. Bunlara değmez. Burnham!
4: Sizi uyarmıştım.

Hayır, hayır. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet. Aşağıda tam olarak ne var?

0: Nerede bu ışık?
1: Kurallara uymadan oynarsanız olacak olan budur. John oynamadan gitmeye kalktı.
0: Joy. Çok üzgünüm.
2: Onun ayakkabısıyla bir mil yürümeden asla o adamı eleştirme. Bu ne?
3: Bir dakika. Kilidin üzerinde kaç rakam var?
2: Rakam yok. 7 harfli bir kelime.

0: Bu Kain. Kain. O aşağıda bir yerlerde. O...
1: Bu oda kanaldan düştüğü zamanda açılan endüstriyel bir fırında donatılmıştır. Isı sizi canlı pişirmeye başlamadan önce 3 dakikanız var.
2: Burnham! Seni geberteceğim!
1: Yukarıda oyunu oynamayı reddettiniz.
3: 30 derece.
1: Size son bir şans vereceğim.
2: Burnham! Bunu neden
0: dur,
2: yapıyorsun?
0: Dur, çekil. Alec! Aman tanrım. O aşağıda. Kyle! Kyle! Kyle, konuş bizimle. Neler oluyor?
1: Kapak açılmaz ve kıramazsınızdır. Sadece tek bir çıkış yolu var.
2: Bunu sana babam mı yaptırıyor? Eğer istediği bensem. Bırak alsın intikamını. Ama onu bırak. Onu bırak gitsin. Lütfen.
0: Kay. Seni seviyorum.
4: Bizi buradan çıkartacağım. Yemin ederim buradan çıkacağız.
1: Kaçış anahtarını bulmak için kalbinin derinliklerine bak.
4: Kalbimin mi?
0: Ara. Kalbimin derinliklerine bak.
4: Hayır, yapamam.
0: Yapabilirsin.
2: Tanrım!
0: Yapabilirsin.
4: Ağrı kesici bir şey bulacağım, tamam mı?
0: Tamam.
3: 38 derece.
0: Bir şey yapmalıyız, canlı canlı yanacak.
5: Ne yapacağız? Ölmesine izin veremeyiz.
6: Baba anahtarı bulması gerek.
3: 42 derece.
7: Bebeğim bir şey buldum.

0: olsun! Lanet olsun! Üzgünüm bebeğim. Aa, tanrım. Joy nefes al. Hayır. Tanrım. Ama tanrım. Üzgünüm bebeğim, bulamıyorum. Yerini söyleyebilir misin? Tanrım! Hadi! Buldum bebeğim, buldum!
1: Buldun mu dedim?
0: Tanrım!
1: Köpek düdüğümü.
2: Kay! Kay, kapıyı aç!
0: Buldum.
3: -94 derece.
4: Hadi kardeşim, konuş benimle. Lütfen çık artık oradan.
0: O öldü.
4: Bak, çok üzgünüm. Ama senin bir şansın var.
0: Kimsem yok.
4: Hayır. Hayır. Ben varım. Ben hep senin arkandayım. Ben yanındayım. Bu yalan değil. Doğru söylüyorum gerçekten. Tamam, haklısın, elimden geldiğince babamı senden, seni babamdan uzak tutmaya çalıştım. Başta kıskançlık olduğunu zannediyordum. Ama sonra beni götürmeye başladı.
0: Alex.
5: Aracını aldım. Tek yapman gereken onu kullanmak.

0: verin.
1: Kal!
2: Ne oldu? Babet! Siz neden bahsediyordunuz?
1: Ayakkabılarında bir mil yürümemizi mi istiyorsun? Tamam, yürürüz o zaman. Dur, bir mil 5,280 feet.
3: Üzerinde hiç sayı yok, 5,280 olamaz.
1: Hayır, hayır, hayır değil. Roma rakamlarıyla bir mil. Yani 5000 ve 200 cc 80 l x x x.
4: He he, Holmes'un itirafları.
0: Tebrikler. H.H. Holmes'un itiraflarının tamamına ulaştınız. Son aşamadasınız. Neredeyse bitti.
1: Bu babamın el yazısı.

0: Bu senin el yazın baba. İnanamıyorum Tanrım. Cinayet 1. Kuzey Vietnamlı er. Beni gafil avladı, iş üstünde yakaladı. Ama süngüyü ıskaladı. Tüfeği yakaladım, zorla elinden aldım. Ve süngüyü o anda kalbine sapladım. Üstüm başım kan oldu. Ilık ve tatmin ediciydi. Cinayet 7. Magdalena Luo. Sevgili Maggie, o diğerlerinden daha zordu. Sevgili karım, o beni gerçekten sevdi. Ama evlendiği kişi hakkında hiçbir fikri yoktu.
1: Magdalena mı? Ama bu annen değil ki.
0: Hayır, değil.
2: Önceden başkasıyla mı evliymiş?
0: Aynı anda. Sen lanet bir canavarsın. Bu mu? Bu mu senin mirasın? Ailen değil, hayır. Cinayet. Tıpkı Holmes'unkiler gibi itiraflarını yazmışsın.
2: O bir taklitçi.
0: Cinayet 14. Anna Betts. Konu bu mu yani? Ne bu, şaka mı? Holmes'un 14. kurbanının akrabaları mı olmamız gerekiyor?
3: O benim büyük annemdi. Holmes onu 14. kurbanı yaptı. Oğlunu doğurduktan 2 sene sonra. Yani babam William'ı.
0: Hayır.
3: Evet. Bizler Amerika'nın ilk seri katilinin soyundan geliyoruz. Bu bizim aile mirasımız.
0: Yani şimdi her şey bunun için miydi?
3: William Chicago sokaklarında büyüdü. Sonra annesinin öldürüldüğü yerden uzaklaştı. Geçici bir süre seyahat etti. Olur olmaz işlerde çalıştı. Küçük suçlar işledi. Ta ki annem Catherine'le tanışana kadar. Annemi cinayet çatosunu almaya ikna etti. Bunun iyi bir yatırım olacağını düşünmüştü. Ona ne ifade ettiği ya da içindeki o doğuştan gelen karanlık hakkında annemin hiçbir fikri yoktu. Ben 11 yaşındayken William'ın önce annemi sonra kendini katledişini izledim. Döngüyü devam ettirmek için.
0: Döngü mü? Ne? Ne? Ne oldu?
1: 14. 14 numara notlarında var.
0: Sarah. Annem. Onu öldürdün mü? Ben çocukken peşine düştüğümüz bütün o kadınları, beni de götürürdün.
3: Hem de her birini. Ve sen de bana yardım ettin.
0: Hayır, hayır, yardım etmedim.
3: Onları gizlice takip etmemi çok kolaylaştırdın. Onları boğazlamadan önce öğrenmem gereken her şeyi rahatça öğrendim. Bir baba ve oğuldan kimse şüphe etmez. Bazen sen arabada beklerdin.
0: Holmes gibi davranmayı bu kadar mı istedin? Onun gibi ölebilirsin.
4: Baba!

0: Bitti mi?
1: Döngü devam ediyor.
2: Canın cehenneme. Kurban biziz.
0: Neden biz?
3: Miras. Büyük babam üçüncü nesil bir katildi. Soyundan birinin buna devam etmesini istedi.
0: Ya da ölmesini.
1: Hepsi kitapta yazıyor.
0: Saçmalık.
1: Elif'in itirafları.
0: Burada Virgide yazıyor. Numara 21. Biz bu hastalıklı oyununda hiç şüpheli olmadık. Mirası için seçtiği kurbanlardık. Virgi, Joel, Cam, Kyle dördümüzle birlikte 27 kişi.
1: Neredeyse. Matematiğiniz kötü. Seriyi tamamlamak için sadece 3 kişiye ihtiyacı var. Ve oyun bu şekilde bitecek.
0: Yani bu mu? Birimiz yaşayacak.
1: Oyun böyle.
3: Gerçek oyun. Peki bu çantalı saçmalık?
2: Saçmalık işte. Bizi oyalamak, ihtimalleri azaltmak için hastalıklı bir şaka.
0: Bizi başıboş köpekler gibi avlamasına izin veremeyiz. Hemen buradan gidiyoruz. Hayatım, gitmeliyiz. Oyunun da babanın da canı cehenneme gidiyoruz.
4: Köpekler. Köpekler ne olacak? Bizi parçalarlar.
3: Kyle'da düdük vardı.
0: Tamam.
4: Kapağı tutar mısınız? Üzerime kapanmasın.
0: Ben tutarım.

0: Ağaçlar, çabuk. Ağaçlara. Ağaçlara, ağaçlara.
1: Ali!
0: Gidin.
1: Baba!
2: Hala!
1: Hadi! Baba! Tamam, tamam, tamam, tamam, hadi! Hadi! Hadi! Hadi, hadi, hadi! Yukarı!
3: Ne tatlı. Aile olarak bir arada kalıp bir arada ölecekler.
1: Hadi. Tatlım, tatlım dayanabilecek misin?
4: O gelmeden plan yapmalıyız.
1: Doğru, bu şekilde kaçamayız. Gel buraya, buraya gel. Tamam, Alek dayanamaz. Ama belki biz direnebiliriz.
4: Kırık bir kanoyla mı şansımız yok, o silahlı?
1: Başka ne seçeneğimiz var ki?
0: Durmayın, siz gidin çocuklar.
1: Hayır, seni bırakmam.
5: Hayır, yakınlarında bir sahil olmalı. Oraya giden bir yol gördüğümü hatırlıyorum. Ben gidip bakacağım. Bir tekne ya da biri mutlaka
4: evet,
5: vardır.
4: Evet, ya da bizi bırakıp kaçarsın ve biz de ölürüz.
1: Livi!
4: Tanrım, üzgünüm. Çok gerginim.
5: Önemli değil. Döneceğim. Söz.
4: Tamam.
0: Bol şans.
4: İyi şanslar.

0: oyunu bitirmelisin Terra.
1: Hayır.
0: Terra.
1: Köpekler mi geldi? Kahretsin. Livi düdük. Livi düdük.
2: Ben de değil. Düşürmüş olmalıyım, bilmiyorum.
3: Ara bul hadi.
0: Kaçabilirsin ama saklanamazsın.
1: Bir sandal var.
0: Şu işe bak. Görünüşe göre saklanacak tek bir yer var.

0: bebeğim. Silahlar, köpekler. Başarabileceğimizi sanmıyorum.
1: Beni iyi dinle. Sen, Livy, tekneye doğru koşun, tamam mı? Başarabilirsiniz. Yeter ki çıkıp gidin buradan.
2: Hayır, buna izin vermez.
1: Hayır, başarabilirsiniz.
0: Peki ya sen?
1: Hayır, zaten hepsi benim suçum.
0: Hayır.
1: Evet, yıllar önce işler bu noktaya gelmeden müdahale edebilirdim. Ama ben o zaman yeterince güçlü değildim.
0: Saçmalama, daha çocuktun.
2: Anne. Anne, gitmeliyiz.
0: Hayır.
2: Gitmeliyiz.
1: Hayır. Nuri, hadi.
0: Hayır, bu
1: git.
0: Anne.
1: Hayır. Git.
0: Hadi. Hayır.
2: Hadi.
0: Ne? Düdük? Bunca zamandır sende miydi? Aman Tanrım. Sen başından beri işin içindesin.
1: Ne?
2: Üzgünüm baba. Büyük babam senden katil olmayacağını düşünüyordu.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Koçakla Festival.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Gemini beni hayalimdeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür.
2: Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni.
3: Budur.
2: Cansın be Gemini.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan.

0: inanılmaz. X-Trail performans testi onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Profil odam X large veya XX large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, profile yapmış.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Maksat.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: geliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Her şeyi kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
12: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Müdahale edebilirdim ama ben o zaman yeterince güçlü değildim.
16: Saçmalama, daha çocuktun anne. Anne gitmeliyiz.
17: Hayır.
16: Gitmeliyiz.
15: Hayır. Nuri hadi.
16: Hayır bu
15: git.
16: Haksızlık.
15: Hayır. Git.
16: Hadi. Hayır. Hadi.
17: Ne? Düdük? Bunca zamandır sende miydi? Aman Tanrım. Sen başından beri işin içindesin.
15: Ne?
18: Üzgünüm baba. Büyük babam senden katil olmayacağını düşünüyordu.
17: Sen de Alice'ın gibisin.
18: Teşekkürler. Aslında büyük babam Kyle'ın karanlık bir yanı olduğunu düşünmüştü. Ama onu suçüstü yakaladığında polise teslim etmedi. Çünkü doğrusu şirketin kurucusunun bir seri katil olduğunu öğrenirlerse hissedarların bunu nasıl karşılayacağından korkmuştu. Onun yerine büyük babamın belini kırdı ve buna kaza dedi. Bunun sorunu çözdüğünü düşündü.
17: Anlamıyorum.
18: Yapma anne. Büyük babam

0: Kendisini Kyle'ın öldürmesini yeğlerdi. Bu şekilde aile mirasını oğullarından birinin sürdüreceğini umut ederdi.
1: Bunu senin yapacağın hayatta aklına gelmezdi baba.
2: Sen bunu biliyordun. Hepsini.
0: Mirası sürdüreceğim. Ona söz verdim.
2: Bu korkunç oyunu oynayarak mı?
0: Korkunç olabilir. Ama adildi. Büyük babam sen de dahil herkese bir şans verdi.
2: Geber!
0: Bıçağı almışsın. Güzel. Sen de bizden biri olabilirsin.

0: Hadi iyisin. Sen kazandın. Tebrik ederim evlat. Bunu hak ettin.
1: Ben demiştim Burnham amca.
0: Hiç şüphesi yoktu. Baban gurur duyardı.
1: Bence sen de oyuna katılmalıydın. Ne de olsa aileden sayılırsın.
0: Birinin oyunu yönetmesi gerekiyordu.
1: Bir dahaki sefere.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Ne var ne yok başladı. Sezon finaliyle başladı. Dünyada peş peşe 4 deprem var. Özellikle Venezuela'da öyle bir deprem oldu ki 2 tane peş peşe 39 saniye arayla neredeyse birçok şehir yıkıldı. Çok fazla hayatını kaybeden var. Deprem anına dair şok görüntüler var. Hepsini birazdan vereceğiz. Sezon finalinde Kürşat Berkan, Koray Kamacı hocalarımızla beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Evet, koca bir yılı geride bırakıyoruz. 10. yılımızı noktalıyoruz ne var ne yokta. İnşallah seneye 11. yılda yine karşınızda olacağız ümidiyle kapatacağız bu sezonu. İnşallah. Ama hemen programın başında hatırlatalım. Haftaya Perşembe Tuğba Akıncı ile Gündemin İzinde başlıyor. Tavsiye ediyoruz.
2: İnşallah.
0: Programı da. Şimdi o kadar çok sıcaklar yükseldi ki İstanbul'da da öyle ama bu görüntüler ilginç görüntüler. Burası Paris değil mi arkadaşlar? Klima yağması var. Sesi var mı bunun? Bu çok acayip bir görüntü. Yani
1: klima savaşları başladı.
0: Bakar mısınız?
2: Üstelik bedava da değil.
0: Değil, paralı.
1: O kadar sıcak abi.
2: Hani genelde görürüz ya kampanya olur, ücretsiz olur, insanlar saldırır vesaire. Öyle bir şey değil.
0: Değil.
2: Klima stokları tükendiği için ya da tükenme riski olduğunu duydukları için akın ediyorlar ve ücretli dahi olsa klima bulamayacakları endişesini taşıyorlar.
0: Evet.
2: Ve şimdiki sıcaklarda bir klima saldırısı böyleyse yarın su sıkıntısı yaşadığımızda nasıl manzaralar görürüz? Oturup düşünmek lazım. Çok acayip.
1: Adana'da şey yapmışlardı ya yüksek sıcaklarda geçen sene klimayı icat eden adamın ruhuna lokma döktürmüşlerdi.
0: Öyle mi?
2: O da ancak bizim ülkede olur.
0: Çok iyiymiş. Ya tabii neden insanlar böyle? Avrupa'da sıcaklar son 4 yılda yani, 200 binden fazla kişi sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiş.
1: Ve hatta Fransa son dakikaydı. Nükleer reaktörleri durdurma kararı almış. Aşırı öyle sıcaklardan dolayı evet.
0: Bir de kuyruk vardı yine. 24B'yi de verelim. Sonra 24C, 24A hepsini verebiliriz. Bakın bu marketin içinden görüntüler. Klimaya alanın yüzü gülüyor.
1: Vay be.
0: Ama inanılmaz. Tabii şimdi ne var ne yok programı olunca mevzu bahis.
1: Tabii.
0: Şunu konuşmadan edemeyeceğiz. Bu kadar çok sıcaklığın sebebini HARP teknolojisine bağlayabilir miyiz Kürşat Hocam? Bu işin kitabını yazmış kişi sizsiniz.
1: Eyvallah. Biz üniversitedeyken Kürşat abinin kitaplarını okuyorduk.
2: Eyvallah. Yani öyle söyleyeyim. Allah razı olsun.
1: HARP
2: razı olsun
1: konusunda gerçekten.
2: Hakikaten öyle. Estağfurullah. Evet. Ya şimdi şöyle, sıcaklara elbette ki HARP de dahil olmak üzere pek çok teknolojiye bağlamak mümkün. Bunun altı ne derece doldurulur? Asıl konuşulması gereken yer orası. Lakin karşımızda her zaman bir hegemonik güç var ve bu güç bizim bir tüketim malzemesi olarak görüp bunun için çalışma yürütüyor. Şimdi peki HARP bunu yapabilir mi? Bunu yapabileceğini çok eski dönemlerde birçok deneyde yapan bilim insanları var. Bunlardan bir tanesi Nikola Tesla. Evet. Şimdi oturup burada Nikola Tesla edebiyatı yapmayacağım. Ancak daha önceden Alaska'da konuşulan olan HARP tesisiyle bunun yapabildiklerini biliyorduk, okuyorduk, görüyorduk vesaire.
1: Hava modifikasyonlarıyla.
2: Evet. Lakin günümüzde artık yerleşik olan bir HARP tesisine de ihtiyaç kalmadı. Birazdan deprem konusuna geldiğimizde haritalarda da göstereceğiz. Artık gemiler üzerinden dahi hava modifikasyonları söylediğin gibi yapabiliyorlar. Ve hatırlayın yine bu programda ilk defa Türker Akıncı konuşmuştu. Programda ben yoktum ama takip ettim. O da şuydu. Gökyüzünü ilaçlamak suretiyle, ismi chemtrail denen,
1: evet,
2: ilaçlama suretiyle gökyüzünü kapatıp güneşi engelleyecek çalışmalar yaptıklarını bizzat kendileri söylemişti ve Bill Gates ise bunun patentini almıştı. Bundaki amaç da şuydu sözde. Sıcakların önüne geçebilmek, aşırı sıcakların önüne geçebilmek ve bu sıcakların önüne geçmek suretiyle güneşle aramıza gökyüzünde bir tabaka örebilmek. E peki niye bunu yapacağız kardeşim dediğimizde bize şunu sunuyorlar. Diyorlar ki bak aşırı sıcaklar olursa insanlara çok

0: ciddi zararları olur, ölümler olur, önüne geçilemeyecek hastalıklar baş göstermeye başlar.
1: He.
0: Şimdi bu kadar sıcaklar ortaya çıkmışken ve sıcaklarla ilgili de yoğun haberler pompalanmaya başlamışken acaba bunlar da aynı elden çıkıyor mu diye oturup da düşünmek edemiyoruz.
1: Evet. O zaman 25'i verelim. Dünyanın elektromanyetik rezonanslarını gösteren Schumann grafiğinde son 48 saatte bir hareketlilik olduğu iddia ediliyor Koray Hocam.
2: Evet,
1: aslında Mustafa Kurnaz Schumann rezonansını yani çok diyoruz. İyi takip eder. Şimdi, selam olsun. Özledik. Haftaya gündeminizin de o.
2: Evet, şimdi onu söyleyecektim. Bu akşam Mustafa ile görüştüm. Hepinize selam var bu arada. Selam. Mustafa da diyor ki bak özellikle bu gece ve yarın gece.
1: 21'e
2: hatta verin. Yarın daha fazla diyor. Cuma akşamı itibariyle inanılmaz derecede insanlarda Schumann rezonansı ile birlikte oluşan
1: 21.
2: bir takım sıkıntılardan dolayı çok ağır baş ağrıları, uykusuzluk ve bununla alakalı bazı hususlar artık tap seviyeye çıkabilir dedi. Bak cuma akşamı için Mustafa'nın verdiği uyarılar. Ben de Mustafa'nın verdiği uyarılara güveniyorum. Bu frekans konusunda muteber bir kardeşimiz, dostumuz. Dolayısıyla hava dalgası ve hem yeryüzünde, yer altında olan bu depremler hem yer üstündeki ejderha sıcakları vesaire hava basınçları inanılmaz bir şey oluyor. Bu hava basınçları dikkat ederseniz şöyle bir çizgi çekmişlerdi. Türkiye tarafında bir şey yok. Tam böyle Bulgaristan tarafından bir çizgi. Diğer tarafta var. Normalde bize gelecekti bunlar, gelmedi. Avrupa'ya kaydı sıcaklar. Evet. Bizi bu sıcakların girmesini engelleyen ilginç bir basınç var. Şimdi bak bu basınç da beni korkutuyor. Niye? Çünkü harp teknolojisinde depremler hava olaylarından bağımsız değil. Biz öyle öğrendik Kürşat
1: evet,
2: abiden de. Şimdi hava modifikasyonlarıyla oynadıkları için Türkiye ile alakalı da bir tehdit var mı? Onunla alakalı çok önemli bir bilgiye ulaştım. Bir ana manşet Yunan basınında San Andreas payı ile alakalı, onu da birazdan herhalde açıklarız.
1: Birazdan deprem konusunda Venezuela'da peş peşe deprem oldu tabii. Ya kusura bakmasın izleyicimiz. Biz biraz komplo teorilerine önem veren bir programız. Çünkü hepsi gerçek olduğu için, komplo teorisi kalmadığı için.
2: Bravo, doğru.
1: Venezuela olunca mesela bende soru işaretleri oluşuyor. Çünkü Maduro alınırken Trump açıkladı. Öyle bir silahla geldik ki dedi, askerleri bayılttık dedi, o elektromanyetik silahla dedi.
2: Evet.
1: Bu depremle ilgili de kafamızda soru işaretleri var birazdan.
0: Pardon, izleyicimiz Türkiye'nin kelimesine lütfen dikkat kesilin. Elektromanyetik silahla diye evet, özellikle belirttiler değil mi üstad? Evet.
1: Trump yani, söyledi ya.
0: Tabii ben Trump, bizzat Trump söyledi. Yani,
1: hatta Trump'ın o açıklamasını bulur Hasan Bey.
0: Bunu biz söylediğimiz zaman ya, komple falan diye evet, konuşuyorlar ya. Bakın artık arkadaşlar bunları geçin. Bunu artık devlet liderleri terennüm etmeye başladılar.
2: Tabii söylüyorlar.
0: Ve söylerken de kesinlikle çekinmiyorlar. Çünkü
2: CIA raporlarında geçti.
0: Tabii çünkü 1940'lı yıllardan itibaren CIA dediğimiz kurum, Pentagon dediğimiz kurum elektromanyetik silahlara yoğun şekilde yatırım yapıyor, patentler alıyor, araştırmalar yapıyor, denemeler yapıyor. Tunguska olayı karşımızda. Tunguska olayını belki Tesla'nın başarısı olabilir ama Tunguska olayını halen daha aydınlatamadılar. Ama işte CIA ya da Pentagon, daha doğrusu CIA demeyelim de, Tunguska olayından yola çıkarak benzerlerinin deneyini defaatle yaptı ve bunları da artık kendi web sitesinde yayınlıyor kardeşim ya. Birazdan, neresi kaldı komplo yani?
1: Bravo. Evet. Birazdan bu deprem meselesine gireceğiz. İnanılmaz görüntüler var çünkü Venezuela'dan. Dost ülke Venezuela'dan inanılmaz görüntüler var. Çok geçmiş olsun.
2: Çok.
1: Şimdi 26'ya verelim. Ganalı büyücü.
2: Maduro.
1: Büyüğü yaptı yine. Sonunda ünlem işareti var yani, hemen yanlış anlamayın. Bilemeyiz tabi. Harry Kane'e büyü yaptığını söylemişti. Gana ve İngiltere 0-0 berabere kaldı. Hatta Harry Kane
2: top oynayamadı ya. Ben top, izledim
1: yani başını. 6 pastan gol kaçırdı. Reji bana bir şey söyledi, duyamadım. Buyur Hasan
2: hiç
1: Bey.
2: Hiç oynayamadı.
1: Verin
2: hiç.
1: 27'yi verin. Trump Maduro hazır olsun. Tamam. Tamam, hazır olsun. Bu hazır büyücünün, olsun birazdan.
2: Bu büyücünün, bu Ganalı büyücünün evet, işi gücü yok.
1: Sesi var mı? İşi gücü yok sürekli. Maç boyu böyle.
2: Bir de diyor ki yanlışlıkla özür dilerim, Türkiye'ye yapmışım büyüğü diyor.
1: Öyle dedi mi?
2: Tabii canım. Tabii, ulan bizi niye yaptın? Yani bari bizi yapmayın.
1: Bakar mısınız? Kürşat hocama soracağım özellikle birazdan ama 28'i verelim.
2: Bu da nasıl bir
1: Ganalı büyücü tribündeyken Harry Kane baklığı kaçırdı. Bak.
2: Ya şu geldi top. İzledim, canlı izledim.
1: Sağdan açıldı. Harry Kane vurdu. Bak. Direkte patladı. Ha, pardon, Harry Kane vurdu. Evet.
2: Harry Kane burada bomboş. Bomboş.
1: Tekrar verin pozisyonu. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Harry Kane tamamladı. Asfalt.
0: İnanılmaz.
1: Ben de spor spikeri olarak.
2: Şimdi çok enteresan. Bu maçı ben canlı izledim.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Spor spikerinde farkı yok.
2: Çok iyi. Maşallah.
1: Hocam ben mesleğe sporda başlamıştım. Ha, maşallah.
2: Oradan. Şimdi ben maçı canlı izledim. Yani bu olayları da duydum. İşte bakıyorum, biraz da dikkat
1: abi,
2: ediyorum
1: Harry
2: Kane'e. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen büyücü bu pozisyonu diyorsun. Harry Kane top ayağına top alamadı ya. Top alamadı. Top giriyor.

0: abi pres yapıyor, Harry Kane topu dışarı atıyor veya ayağından kaçırıyor. Resmen çok enteresan, bak özellikle izledim. Ve izlerken de bu bilinçle izledim. Harry Kane'i takip ettim. Hiç top oynayamadığı gibi hiçbir şey de yapamadı. Sonra kanalı büyük çıktı, ne dedi biliyor musun? Ben dedi Harry Kane'e düşman değilim ki dedi. Ben bu maç için yaptım dedi. Büyüğü kaldırıyorum.
1: Hatta oğlumun adını...
0: Oğlumun adını Kane koyacağım. Yani ismini...
1: Soytadı. Kürşat Hocam, büyü müdür bu? Şimdi Üstad, öyle olma ihtimali var. Peki evet. Bu o dediğin şey...
2: Bir uyaralım bir dakika. Sakın böyle şeylere...
0: Tabii.
2: Yani aman diyeyim. Ne
0: Afrika'da
2: olursunuz.
0: Çok var.
2: Böyle saçma sapan şeylere inanmayın. Sakın. Yani bunu en başta söyleyelim, uyaralım. Saçma. Zeka geriliği. Sakın. Ama evet. Buyur hocam.
1: Şimdi bunları normalde metafizik varlıkların yardımıyla yapıyorlar. Aslında o üflediği tozu vesaire, o bir pudra tozuna benzer bir toz. Tamamıyla
2: müzik ne oldu
1: bir gösteri. Peki asıl mesele nerede? Asıl mesele metafizik varlıklarda. Orada aslında
2: ona bir şey demek.
1: Oraya gelmeden önce kişinin fotoğrafını alıyor. Kişinin fotoğrafına belli ritüellerle okuma yapıyor. Ve şöyle bir şart anlaşma yapıyor metafizik varlıklarla. Ben sahaya gittiğimde, bu maddeyi üfürdüğümde siz Türk Erakıncı'ya gideceksiniz ve Türk Erakıncı'yı engelleyeceksiniz.
2: Benden örnek vermiyor hocam. Allah korusun.
1: Korek amacı değil.
0: Zeki çimşire.
2: Zeki abi arkada onu örnek.
1: Gideceksin ve engelleyeceksin. Bu şekilde oluyor. Fakat bak tekrar az önce senin söylediğin benzer bir şeyini söyleyeyim.
2: Yanlış anlaşılmasın. Biz tabii ki cinler konusunda.
1: Tabii ki.
2: Tabii.
1: Lakin bunlar.
2: Bu çok araştıran biriyiz.
0: Kur'an'da geçiyor ya.
1: Tabii lakin bu.
2: Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler.
1: Bu ritüeller, bu uygulamaların hepsi büyü sınıfına girer. Bir Müslüman olarak en başta şunu unutmayacağız. Allah Azimüşşan yapanı yaptığını adet olanı da
2: lanetlemiş.
0: Bravo, tabii.
1: O yüzden uzak duracağız. Ama biz burada ne yaptığını anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada bu yaratığın yaptığı, ki büyü yapan bana göre yaratıktır. Bu yaratığın yaptığı tamamıyla metafizik varlıklarla kişiye müdahaledir.
0: Açık söylüyor.
1: Tabii açık açık, onun metafizik varlığı söyleyemiyorum. Yok ama.
0: Büyü yaptığını açık açık söylüyor.
1: Açık açık söylüyor. Bu tamamen dediğim gibi metafizik varlıkla yapılan bir müdahaledir. Orada tozu üflemesi, başka ritüeller yapması işin şov kısmıdır.
2: Şov. Evet.
1: Tabii başka bir şey değil.
2: Ama bayağı meşhur oldu. Bak konuşturuyor kendinden hocam
1: tabii,
2: işte.
1: Tabii.
0: Ya bir de
1: yani
0: bize
1: çok
0: kattı.
1: İyi bir propaganda yaptırdı kendine.
0: Bari bizi katmasaydı. Yanlışlıkla dedi, büyü yaptım dedi. Gana bir maçta dedi. Türkiye'ye kaydı dedi büyü. Türk halkından özür diliyorum falan diye açıklama yaptı. Ya bizim ne günahımız var kardeşim? 65 tane şut çekmişiz, 0 gol.
2: Hocam,
0: bizim günahımız neydi?
2: 65 şutun 4'ü 5'i en fazla gol için tehlikeli.
0: Yani işte yani neyse,
2: öyle şut mu olur?
0: O da bir istatistik yani.
2: Futbolu bilmediğimizi zannediyor.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Belki gerçekten bu yaratık büyü yaptığı için ya. Koray'ın dediği gibi kaçırdık o şutları.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Paraguay maçını izledin mi? Paraguay maçını izledin değil mi?
2: Evet.
0: Abi ben de izledim Paraguay maçını.
2: Rezil oynadık hocam.
0: Tamam, rezil oynadık da. Hep atak oynadık ya. Paraguay Çanakkale geçilmez yaptı.
2: Bir şey söyleyeceğim. Topun sende oluyor olması demek. Sen çok iyi oynuyorsun anlamına gelmiyor ki yani. %78 topla oynama yapmışız. 6 pasta bir tane pop gelmiş
0: ya,
2: mi?
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Ceza sahasında girmiş miyiz?
0: Hocam gol atamadık ya.
2: Evet.
0: Hani gol atıp yeneseydik.
2: Artık sabah 5'te bilmiyorum uyanacak mı halkımız ama sabah 5'te Amerika maçı var. Ben uyanmayacağım şahsen. Çünkü zaten yayından çıkacağız. Yorgun, argın. Bir de 5'te...
0: Zor, çok zor.
2: Yani Türk milli takımında gönlümüz var ama böyle de olmaz yani.
0: Hala şey diyenler var, onu da söyleyelim de. Yani 5-0 yensek çıkar mıyız? İşte 7-0.
2: Yok,
0: daha bitti, şansımız yok.
2: İkili avaraj işi mahvetti.
0: Bitti, geçmiş olsun. Evet.
2: O ikili avarajını bence bir sonraki Dünya Kupası'nda kaldırırlar.
0: Bu arada bu
2: genel
0: avaraja bakalım. Bak bu büyü çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunun gibi iki kişi daha var. Neye dikkat ettim biliyor musun? Bunlara böyle ilk görme aklıma gelen şey. Ya bunu Amerika nasıl vize veriyor ya? Neuer'i affedersin donuna kadar arayan Amerika. Kaleci Neuer Almanya'nın.
1: Ama bir şey yok
0: bunu ki. Bunu nasıl? Ama abi bir şey söyleyeceğim. Şeyle
2: ya
0: geziyorlar
2: böyle. Ya adam pudra almış üfürüyor işte.
1: Yerel kıyafeti, bir de elinde pudra var yani. O
2: tabii.
1: Pudra abi.
0: Bu bir tanesi. Diğerini görsen.
1: Diğerini görmedim.
0: Ya bir video daha var. Adam çıngır çıngır geziyor şey New York sokaklarında.
2: Ya Gana'yı çok seviyorum. İnşallah çok da başarılı olurlar. Gana. Şu an son maçlara
0: 4 puan
2: bayağı iddialılar yani.
0: 4 puan çıktı.
2: Bizim 0 puanımız var. Gana'ya helal olsun.
0: Daha kötü.
2: Bizim golümüz yok.
0: Haiti gol attı.
2: Haiti gol attı. 2 tane attı ya hocam. Haiti 2 tane attı, bizim golümüz yok.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir çok kısa bir şey söyleyeceğim.
2: Söyle.
0: Az çok sporu takip eden biri olarak. Gerçekten 2002'de bir ruh varmış. 2002'de evet. Bir ruh varmış. O ruh çok önemliymiş. O ruhla beraber, o inançla beraber bir şeyler olmuş. Ya şimdiki oyuncular, samimi söylüyorum sana, sahadalar ama ruh yok.
2: Ruh yok. 39'u verelim. Bak böyle medyumlara falan filan inanmayın. Neden? Bak Brezilyalı medyum Vo Bahiana çıktı. Dedi ki Brezilya İskoçya maçında uzaylı istilası olacak dedi. Oldu o maç. Dün geceydi işte.
1: Ve çok ciddi bir beklenti vardı.
0: Allah
1: UFO inecek
2: şey
1: diye.
2: Olmadı. Arkadaşlar inanmayın. Sosyal medya köpürtmelerine

0: kanmayın. Sonra bize diyor ki bu işler işte ne var ne yoktan mı çıkıyor? Arkadaş biz uyaran taraftayız. Buraya evet. getiriyorum yapmayın. İnanmayın.
1: biz de o zaman dedik Kürşat abiyle böyle evet, bir şey olmayacak
0: evet.
1: dedik.
0: Evet, böyle medyummuş, kahinlikmiş böyle bir şey yok. Kırkı verir.
2: Gaybı Allah'tan başkası bilemez.
0: Bilmez.
1: Aynen öyle.
0: Aynen öyle.
1: Şüphesiz.
0: Yarının Savaşı filmi vardı. Herhalde oradan şimdi evet, diyor, o da önemli bir sah. Portekiz kazanacak. Kazanabilir, çok iyi oynuyor.
1: Bak bu iddia ama. Cristiano bak, bir şey
0: Ronaldo coşuyor.
1: İlk programımızda dedik, hatırlıyor musun? Meksika Güney Afrika açılış maçında buradaydım yine. Ne dedim sana? Küreselciler bir plan dahilinde Portekiz'i şampiyon yapabilir. Bak bu da burada kalsın.
0: Not düşerim diyoruz.
2: Bak sahne
0: bence Brezilya olur gibi duruyor şu anda.
1: Final oynarlar.
0: Bak bu sahneyi aslında Medium söyledi. Açın sesine.
1: Filmi izlemiş Medium, ondan söylemiş.
0: Brezilya İskoçya maçı bu zaten. Hayal. Sosyal medyada gündem olmak için insanların şu an yapamayacağı şey yok.
1: Muhtemelen bunu izlemiş büyük şey Medium.
0: Muhtemelen. Şimdi depreme geçeceğiz birazdan ama 71'i verelim. Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'den bir açıklama var. Bu Necla ablamızı da inanmayın. Babam Trump benimle görüşmek istemiş diye açıklama yapmış.
1: Ankara'ya geliyor.
0: Ankara'ya geliyor Sayın Trump. Yazık. 68'i verelim. İşgalci İsrail'in sözde askerleri işgal ettikleri Lübnanlı bir ailenin evinde ailem yaptılar. İşte. Açın sesini, şu rezilliği bir görün.
1: İşte yamyam sürüleri. Bunlar hep öyle ha. Şöyle abi. Aa, enteresan bir şey.
0: Ne diyorsun Kürşat Hocam?
2: Yani yeryüzünde fesat çıkarılarak şu yaşadığımız dönemde helak edilecek bir kavim var mı diye soracak olsa yaratıcı Allah Azimüşşan şüphesiz bak bütün dünyanın nereden baksana %70'i 80'i bu kavmi gösterir.
0: Bu kavmi gösterir.
2: O kadar iğrençleştiler ki, o kadar aşağılık eylemler, söylemler geliştirdiler ki katlettikleri yetmezmiş gibi insanların evlerine, hanelerine tecavüz etmek suretiyle yapabilecek en aşağılık eylemleri yapmaya başladılar. En aşağılık eylemleri yapmaya başladılar ve ipini koparmış gibi yapıyorlar. Bunun da sebebi şu, karşılarında gerçekten ciddi şekilde bunlara dur diyecek bir mekanizma göremedik.
1: Bir de bir orduyla karşılaşmadılar. Karşılaşsalar tabii, o zaman görürüm.
2: Ama yani. Yakında bak çok sürmeyecek emin ha. olun. Yakında çok farklı bir orduyla karşılaşacaklar.
1: Hadi inşallah.
2: Ve bunları yaptıklarına pişman olacaklar.
0: Evet. Ya bu arada reji kıymetli Hasan Beyciğim.
1: Bozguncu.
0: Tarsus kasını birazdan geçeceğiz ya, sezon finalini onunla yapacağız. Orada hayatını kaybeden polisin eşi şu an bana yazdı. Bir video atmış. Bunu daha önce verdik mi bilmiyorum. Videoyu açamadım ama direkt size attım. Bunu günlerdir izliyorum ve dinliyorum. Oradan bir ses Mithat abi gelsene diyor sanki. Eşimin adını sesleniyor diyor. Şimdi yayındayken evet, Instagram'dan yazmış. Hazırlasanız arkadaşlar birazdan. İlginç. İlk baskın yapılan yer galiba burası diyor.
2: Balık videosu değil herhalde değil mi? Ha? Balık videosu değil herhalde.
0: Değil. İçeriden ya, sanki yayınladığımız video bu ama oradan dinliyorum sesi diyor. Mithat abi diyor biri diyor. Şimdi birazdan geçeceğiz Tarsus ve Bolu'ya, özellikle sezon finalinde zaten yer vereceğimizi söylemiştik. Üçü verelim. Venezuela'da deprem, bağımsızlık tatili sırasında peş peşe 7.2, 7.5 sesi de açın. Depremlerle sallandı. Başkent Caracas'ta çok sayıda bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalanlar var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
2: Çok büyük bir felaket.
0: Ölen insan sayısının 10 binin üzerinde olacağı iddia ediliyor.
1: Kaybolan daha fazla.
0: Daha hareketli görüntüler vardı arkadaşlar. O korku dolu anları maalesef izleyelim. Peş peşe arkadaşlar versinler. Tabii çok üzücü görüntüler. Evet, deprem anına ait görüntüleri verin arkadaşlar. Evet. Burası havalimanı. Caracas Havalimanı. Önce 7.2, sonra 7.5. Harp bu işte olabilir mi diye soracağız.
1: 6 Şubat böyle olmuş değil mi? Aynı anda 7 tane.
0: Evet, Kore Hocam.
2: İnanılmaz görüntüler gerçekten.
1: Şöyle, buyur abi.
2: Benzerini biz de yaşamıştık. O yüzden onları çok iyi anlayabiliyoruz. İzlerken dahi insanın vicdanını titreten görüntüler bunlar. Sözü sana vereyim.
1: Estağfurullah.
2: Ama tabii birazdan da konuşacağız. Altında harp var mı yok mu diye.
1: Aynı
2: sonucu ne oldu?

0: olursa olsun, altında harp olsun olmasın. Gerçekten büyük felaket görüntüleri bunlar. Rabbim yardımcıları olsun.
1: Amin. Yani ben de aynı Kürşat abinin söylediklerini söyleyecektim hemen hemen. Benim aklıma da 6 Şubat geldi. 6 Şubat'ta da çok kısa arayla biliyorsun iki tane büyük deprem olmuştu. Burada da aynı benzer hadise var.
0: Evet, evet.
1: Yani çok benzer. Ve hava değişimleri. Hatta birkaç kişi çekmiş. Depremin hemen ardından havada çok büyük bir kızıllık oluşuyor abi.
0: Ya burada da var. Birazdan bölmek istemedim.
1: Ona ben biraz dikkat ettim. Çok dikkatimi çekti. Sen daha iyi bilirsin abi. Değil mi?
2: Çok ilginç. Görüntüleri önce bir izleyelim. Sonra alt KJ'de yazın. Yani harp iddiası neye dayandıracağız? Birazdan izleyeceksiniz.
1: Evet. 11 bin kişi kayıpmış bu arada.
2: 11 bin kişi kayıp. Evet. Haber alınamıyor.
0: Ki bu rakam daha çok yükselir. Çünkü
2: geçin diğerlerine geçin. Hepsini izleyelim.
1: Çok büyük bir.
2: Tabii dehşet veren hakikaten görüntüler. 10 bin ile 100 bin arasında olabilir diyor Amerika.
1: 100 bin mi?
2: Allah yaşatmasın.
0: Koca şehirler demek.
2: Bakar mısınız? İnanılmaz görüntüler. Caracas. Burası başkent Caracas. Yani hakikaten savaş alanı.
0: Tabii tabii.
2: Savaş olmuşçasına.
1: Allah Allah.
2: Bak bombalanmışçasına.
0: Bak gökyüzündeki kızılı görüyor
2: musun? Bir de tatil günüymüş. Ha şu. Bir geri gelin. Ha şunu diyorsunuz.
0: Evet evet.
2: Ne demek olur yani?
0: Yani bu şu demek üstad. Daha önce biz bunu aslında defalarca gördük. Nerede oynatın. Gördük? Nerede gördük? Harp'in çalıştırıldığı iddia edilen bölgelerin üzerlerinde gördük. Aynısı 99 depreminde de görüldü. Evet, Allah aynısı Allah. Maraş depreminde de görüldü. Birazdan o konuya girdiğimizde detaylı anlatırız. Görüntülere bakar mısın?
2: Özellikle Trump'ın açıklamaya vereceğiz gördüm birazdan ama şehire bakar mısınız?
1: Bu arada yağmalar başlamış. Öyle bir haberler var. Arkadaşlar atıyor. Ve çocuk çok önemli. Çocuk kayıpları.
2: Venezuela'dan, Caracas'tan binaların hali. Şu okuldaki paniği verin, sokaktaki paniği verin. Haydi reji daha hızlı bugün. Sezon finalinde daha hızlı. Bakar mısın depremin şiddetine? Normal bir deprem değil yani. İnanılmaz görüntüler.
1: Şimdi tabii Kürşat abi daha iyi bilir ama yine yorumlayacaktır. Şimdi alttan da vuruyor. Evet. Harp'ta da öyle bir şey var böyle hani direkt sallantı değil de böyle alttan vuruyor.
0: Tabii oradaki çünkü faya bir müdahale var ya.
1: Aynen. 99'da da aynısını
2: yaşadık. Değiştirin. Bir sonrakine gelin. Bakın burada mesela canlı yayın sırasında yaşananlar. Baştan yavaş yavaş başlıyor.
1: Şurada hafif sallıyor bak sonra alttan vuruyor. Bak güm güm güm güm vuruyor. Videoda direkt gösteriyor alttan vuruyor.
2: İnanılmaz. Yayında gidiyor zaten.
1: Vay be.
2: Şu 12'yi verin, 13'ü verin, 14'ü verin. Peş peşe orada Türk vatandaşımız da var. Evet, bakar mısınız? Bakar mısınız?
0: İnsanlar ayakta duramıyor ya.
2: Ayakta duramıyor. Evet, öyle bir büyük deprem.
0: Ve süresi de uzun yani.
2: Uzun. Uzun. Bizdeki 7.4'teki gibi.
1: Evet.
2: İnanılmaz görüntüler Venezuela'da.
0: Ya daha enteresanı bu çocuklar orada 5 diyorlar ama daha fazla olabileceğini de düşünüyor insan.
2: Tabii
0: yani.
2: Büyüklük o ama şiddeti evet. Belki 11-12.
0: Bravo. Can pazarı ya gerçekten.
2: Can pazarı.
1: En tehlikeli şey videolar geliyor. Ben Hasan abiye de attım.
2: 14'ü verin. 14'ü.
1: Yağma görüntüleri var.
2: Vereceğiz onu da vereceğiz. Bak buradaki Türk vatandaşımız.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı.
2: Bakar mısınız?
3: Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
1: O petrol tesisi mi acaba?
3: Her yer yıkıldı. Savaş var. Savaş var. Savaş var. Her yer. Ben aşağı.
2: Tabii 5'i verelim.
1: Petrol tesisleri de
2: petrol tesisleri de var herhalde. Evet. Şimdi harp mı diye tartışacağız. Niye? Birazdan. Niye? Bakın.
1: İlginç bir köy de var siyaseten.
0: Bir de bak bu izlediğimiz görüntülerin çoğu köy yerlerinde köy daha çekim yapabilenler. Ana şehirdekilerin öyle bir fırsatı olmadı bile.
1: Olmamış evet. Siyaseten de çok ilginç bir iddia var.
0: Bak bu görüntü de çok önemli bak.
2: Bu görüntü de çok acayip. Venezuela'da Caracas'ta yaşananlar peş peşe iki deprem.
0: Bak.
2: Bakar mısınız? Ya tabii halkın refah durumu iyi değil. Ama tabii. Neden harp olabilir? birazdan söyleyeceğiz. Trump'ın o açıklamasını getireceğiz.
1: Siyaseten de bazı hususlar
2: evet,
1: var.
2: Evet, evet,
1: evet. Hani Maduro'yu aldık, siz hala akıllanmadınız. Petrolü vermiyor musunuz? O zaman siz yerleri verin.
0: Petrol konusu zaten. Yani
2: şu diğerlerini verin. 13'ü verin. Diğer, bunlar da olur.
1: Şimdi yıkılmış bir ülke, rahat rahat
0: bak, alacak. Bak bak bak, şeye bak.
2: Mesela yüksek bir binadan görüntü yok mu? Yüksek bir binada. O şehri görebilecek bir binada.
0: Yani Karakas. Yerlerin bile kabardığını görüyor insan. Yani
1: evet hocam.
0: Dahi.
1: Alttan vuruyor işte.
2: Bak ben Düzce depremi 99'da sokaktaydım. Böyle alttan güm diye vurdu mesela.
1: İşte, o işte harbi.
2: Ve böyle
1: işte.
2: Dalga şeklinde evet. 7.2'lik
1: deprem. Eğer sallanırsa böyle bak daha iyi bilir yine diyorum hani Kürşat abi. Tamam. Şey değildir. Normal depremdir ama alttan vuruyorsa harptir. Öyle derler. Onun sebepleri var değil mi abi?
0: Ana sinyal yönelik.
2: Görüntüler çok acayip.
0: Ya insanlar ayakta duramıyor ya. Evet, görüntülere evet, bakar mısın evet.
1: Ya? Yağma çok kötü yağma görüntüleri var abi.
2: Hatta Venezuela'daki depremlerden kaynaklanan sismik dalgalar Türkiye'ye kadar ulaşmış. Evet, sismik evet, dalga. Evet. Birazdan Yunan gazetesinde bir haber var. Anam San Andreas fayı harekete geçti diyor. San Andreas fayı bizim Kuzey Anadolu fay hattı gibidir.
1: Aynı enlemde.
2: Evet. Aynı.
1: Evet. Aynı enlemde söyleyeceğim.
2: Ya etkiler mi bunlar bilmiyorum ama astrolojik olarak da ilginç günlerden geçiyoruz. Ben evet. Astrologlarla da yayın yaptığım için biliyorum.
0: Hayvanların da bu telaşa ayrıca kapılması çok enteresan.
2: Malatya'da deprem oldu 4 büyüklüğünde bu arada onu da söyleyelim. Türkiye'de. Japonya'da deprem oldu değil mi arkadaşlar bir de?
1: Japonya'da
2: onu
1: oldu,
2: da
1: evet.
2: Verin 15'i de verin.
1: Kaliforniya'da oldu.
2: Ya şunu söyleyelim. Venezuela'daki depremde 100 bine yakın kişinin hayatını kaybedebileceği söyleniyor. Daha bilinmiyor. Evet. Çünkü devlet otoritesi yok.
0: Evet.
1: Kaliforniya'da da oldu bu arada.
2: Burası Japonya. Kaliforniya'da oldu. Japonya'da da yaşanan deprem. Tabii bakın Japonya hazır.
1: Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi Venezuela'ya yaptığı bir harp
2: 8'i verin.
1: Etkisi diğer fayları da doğal olarak kırıp başka yerlerde de ya deprem yaptırabiliyor.
2: Peş peşe olması tabii. Değil mi?
1: Aynen. Kaliforniya bu anlamda çok önemli. 5.4 falan ama etkisi bakımından, kırılma fayı bakımından çok önemli.
0: Japonya'daki kaç olmuş? Ben onu takip ediyorum.
1: Japonya'daki hemen bakayım abi.
2: Havalimanına bakar mısınız? Taş taş üstünde kalmıyor. Onu verin bir de, onu bir de 9'u verin. 9 ve 10'u görelim. Sonra şu harp olayına gireceğiz. Evet. Bu da maç sırasında.
1: Kaliforniya mı?
2: Yok. Yine Venezuela. Caracas. Tabii halk panikle. Taraftarlar sahanın ortasına toplanıyor ama şiddeti çok fazla. Bir de onu verin o zaman. Bir de dini festivalin ortasından bir görüntüler vardı galiba. Evet bu. Oo bu ne? Tam bir can pazarı değil mi? Şimdi 16'yı verelim. Yer küre durmuyor adeta. Peş peşe 4 depremi yaşadık aynı gün. Kaliforniya 5.6, Venezuela 7.1, yine Venezuela 7.5, Japonya 6.9. Dünyada peş peşe aynı günde büyük deprem bu kadar çok olması çok enteresan. Ve 17'yi verin. Pasifik Ateş Çemberi depremlerle sarsılmış oldu. Evet depremleri görüyoruz. Şimdi Trump'ı versenize. Sonra da filmi vereceğim San Andreas fayına. Neden Venezuela'dan şüpheleniyoruz?
0: Evet.
2: Trump demişti ki Maduro operasyonunda karıştırıcı adında gizli bir silah kullandık demişti. Kimseyi suçlamak için söylemiyoruz. Ama bakın bu da askerler böyle o gizli silahtan dolayı yere yığılmışlardı.
1: Kulaklarından, burunlarından kan çıkan
2: şimdi,
1: askerler vardı.
2: Evet, tekrar deprem görüntülerini verin. Kürşat hocam, harp olma ihtimali var mı?
0: Hemen onu izah edeyim ama öncesinde bir şey söyleyeyim.
2: Bunun sesini aç.
0: Biz Trump'ın aslında o bahsettiği silahın patentini yıllar önce başka şekilde görmüştük. Ve benzerini Irak'ta jumbo jetlerle yaydıkları frekanslarda da görmüştük. Saddam Hüseyin'in o önemli diye açıklanan tugaylarında
1: devrim muhafızları.
0: Bravo. O tugaylarında benzer etkileri görmüştük, duymuştuk ve okumuştuk. Yani Trump'ın bugün bahsettiği o silah geçmiş yıllarda da aslında kullanılmıştı. Bugün farkı ne? Bugün sadece farkı Trump'ın söylüyor oluşu. Şimdi İşin politik kısmını elbette ki Koray'a bırakacağım. Neden harp olma ihtimali var? Onu Koray anlatsın. Ben başka bir şey rica edeceğim.
2: Yağmayı birazdan verelim.
0: Ben başka bir şey rica edeceğim. Bir fotoğraf göndermişim. Bir deniz fotoğrafı. Orada bir ada işaretlemişim.
2: Kürşat Hoca'nın istediği deniz fotoğrafı verin. Onu bulana kadar yağmayı da verebilirsiniz.
0: Olabilir. Onun üzerinden anlatayım. Evet. Nasıl ihtimalleri göz önünde bulundururuz ve harple alakasına dair görüntüleri yorumlayabiliriz.
2: Bu mu hocam?
0: Bravo.
2: Karakas burası depremin olduğu yer.
0: Şimdi Üstad.
2: Burası da bir ada.
0: Evet, orası da ada. Hemen söyleyeceğim ne olduğunu. Bakın Mayıs ayında Karakas'ta Amerika Birleşik Devletleri geliyor bir tatbikat yapıyor. Tatbikatın ana unsurlarından bir tanesi acil durumlarda, afet durumlarında çocuklar öncelikli olmak şartıyla nasıl insanlar kurtarılır? Tatbikatın ana hedefi, amacı bu. Şimdi Mayıs ayında bu tatbikat yapılıyor. Depreme karşı, tsunami'ye karşı ve savaş teyakkuz durumuna karşı. Ne zaman yapıldı? Mayıs ayında.
1: 23 Mayıs'ta.
0: Ve bravo. Hı hı. Ve kısa bir süre sonra tıpkı o tatbikatta olduğu gibi deprem oluyor ve Amerika harekata geçiyor. Yalnız burada ilginç bir başka bir nokta var. O da şu. Tatbikatla beraber...
2: Bu adada mı yapılıyor hocam?
0: Hayır, Karakas'ta yapılıyor.
2: Karakas'ta yapılıyor.
0: Karakas kıyılarında yapılıyor. Şimdi bu tatbikatla beraber oraya bir gemi geliyor. Amerikan savaş gemilerinden bir tanesi geliyor. Bu savaş gemisi tatbikata katılıyor. Tatbikat bitiminde üstte gördüğün adaya gidiyor. Adanın ismi Orkile Adası.
2: Verin görüntüleri.
0: Ve Orkile Adası'nda 17 tane anten dikiliyor. Tatbikattan hemen sonra 17 tane anten dikiliyor.
2: Bir dakika, adaya dikiliyor.
0: Adaya dikiliyor. Tamam. Ne anteni kardeşim bu? Az önce Koray söyledi, Venezuela'da de devlet yönetimi yok.
1: Tabii.
0: Ne anteni kardeşim bu? İşte diyorlar ki ya bunlar işte uyduyla alakalı veri akışını sağlayacak antenler vesaire diyorlar. Peki bu antenlerin yatırımcısı kim diye baktığımızda...
2: Kim?
0: SpaceX.
2: Hayda.
0: Yani
2: Elon Musk.
0: Elon Musk'ın şirketi, bravo. Ve o gemi enteresan bir gemi. Nitze gemisi, USS Nitze gemisi.
1: Meşhur gemi.
0: Bravo. Bak Koray'ın aklına geldi. Peki biz bu gemiyi başka nerede gördük?
1: Boğaz'da gördük.
0: Maraş depreminde de gördük. Maraş depreminde Hatay kıyılarına da geldiğinde biz bu gemiyi gördük. Aynı gemi Türkiye'de deprem olduğunda da buradaydı.
1: Boğaz'daydı. Hatta Boğaz'da fay olmayan yerde Kağıthane'de 3 nokta şiddette deprem oldu. Sonra 6 Şubat oldu.
0: Bravo. İşte 3 nokta küsur şiddetinde depremin olduğu an o gemi yine bizim Boğaz'daydı.
1: Boğaz'daydı aynen.
0: Tabii doğru. Bu gemi onların söylemene göre hayır canım ne alakası var bu
1: Nitze,
0: sıradan bir gemi diyorlar
1: gemi
0: ama
1: varsa alalım
0: yani bu geminin her deprem olan bölgede olması da ilginç bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tatbikata gelip sonrasında aynı tatbikada işledikleri bütün konuların
1: evet.
0: Deprem vuku bulduktan hemen sonra acil durum planı diye devreye girmesi de ilginç bir durum. Ve daha da enteresanı biraz önce gördük görüntülerde deprem olan bölgelerde ve harp kullanıldığı beyan edilen bölgelerde gökyüzünün kıpkızıl kesilmesi.
2: Onu bulsanız aracı tekrar o kızıl gökyüzünün kızıl kesilmesine.
0: Bu da enteresan bir durum. Başka nerede görmüştük? Gakona'da görmüştük. Gakona'da ne olmuştu? Harp testleri yapılırken...
2: Ha şu.
0: Bravo. Ha. Kızıl gökyüzü. Harp testleri yapılırken Alaska'da...
2: Aa o yalnız o yine spiral bulut var ha. Bu evet. Maraş depreminden önce çıkan biz
0: burada bak güzel yakaladım.
2: Gelin.
0: Alaska'da üstad bununla ilgili bir deney yaptılar.
2: Gökyüzüne... Bak şu buluta bakın bir dakika. Ne deniyordu bu bulutun adı neydi? O meşhur bulut.
0: İsmi aklıma adını gelmedi.
2: Yazar şimdi izleyicilerimiz. Evet hocam sözünü kestim.
0: Kızıl bulutlar Alaska'da bir deney yapıldı harp tesislerinde. İyonosfere elektromanyetik dalga gönderildi ve elektromanyetik dalga ile beraber gökyüzü ısıtıldı. Isıtılmasının ardından bir ormanlık bölgeye, Tunguska olayından bahsettik ya, bir ormanlık bölgeye işte zarar vermek suretiyle bir çalışma yapıldı. Yani gökyüzünden bir şeyler yansıtıldı. Orada bir aksiyon sağlandı. Bununla ilgili bir deney yapıldı. O deney yapıldığında sanırım ki 1992'li yıllardı. O deney yapıldığında yine gökyüzünde benzer aksiyonları biz görmüştük. Bu depremde de gördük. Yine Maraş depreminde de gördük. Ve bugün açıp tarih kayıtlarına baktığımızda 99 depreminde de benzer gökyüzü anomalilerini gördük. Dolayısıyla biz bu %100 harptir demiyoruz.
2: Ama
0: ancak...
2: sen bugün çok önemli bir parantez açtın. O adayı söylemen, gemiyi söylemen çok önemli.
0: Evet.
2: Mercek bulutu.
0: Tamam. Tabii. Bu bravo, mercek bulutu. Tabii şöyle enteresan bir durum var. Bu bir puzzle gibi. Puzzle'ın bütün taşlarını yerlerine koyduğumuzda

0: bizim karşımıza harp çıkabileceğini düşünüyoruz. Biz bu harptir demiyoruz. Lakin karşımızda harp de dahil olmak üzere
1: soru işareti değil
0: mi? Birçok şey ile günümüz teknolojisiyle biz bak Trump mesela gizlediği bir teknolojiyi kullandık diyor. Bizden gizledikleri pek çok teknoloji ile bizim gözümüzün yaşına bakmadan, bize acımadan arzu ettikleri eylemleri, faaliyetleri gerçekleştirecek bir güruh var. Görüyorsun işte Filistin'de kardeşim yani, görüyorsun. Geçmişe git, Irak'ta gördün. Tel Afar cezaevinde gördün. Ya da daha geçmişe git, geçmişteki savaşlarda da gördün. Zihin kontrol operasyonlarında da gördün. Birçok operasyonda biz bunlara şahit olduk. Dolayısıyla bunun da harp olma ihtimali neden olmasın? Bu ihtimaller elbette ki vardır. Biz sadece şunu soruyoruz. Caracas adasında Mayıs ayında tatbikatta yapılanların aynısı deprem olur olmaz nasıl hemen devreye girebildi? Ve Caracas'a giden o Nitze gemisi Orçili adasına niye yanaştı da geri gitmedi? Gelen kafileyle, askeri kafileyle beraber niye geriye gitmedi? Ve Orçili adasında bu gemiye eşlik eden başka bir askeri gemi niye bekliyor? Yine Orçili adasına 17 tane uydu anteni, sözde uydu anteni Elon Musk'ın şirketi vasıtasıyla nasıl dikildi? Orada ne işi vardı? Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu harp olabilir mi diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdi sözü Kore'ye bırakayım. Niye Trump Venezuela'yla zıtlaştı vesaire gibi siyasi politik konuları
2: evet,
0: da...
2: Evet Kore hocam. Venezuela neden hedefte?
1: Ya Venezuela şöyle, şimdi Maduro'yu aldı ya Trump, operasyon yaptı. O operasyon yaptığında da bu arada kullandığı silah etkileri o kadar şeydi ki o zaman da yazılmıştı. Askerler, Venezuela askerler bir ses duyduk diyor. Sonra diyor hiçbir şey duymamaya başladık diyor. Kan akmaya başlamış kulaklarından, burunlarından, kusma vesaire çok bayağı etkili bir silahtı.
0: Elektromanyetik sinyal gönderiyor.
1: Elektromanyetik sinyal kesinlikle. Yani. Şimdi Trump şöyle diyor. Biz Maduro'yu aldık ama hala Venezuela yeni yönetimiyle tam anlamıyla petrol ticaretini yapamadık. Eksiklikler var. Bazı konularda Venezuela hala kendi başına en azından Trump'a veya Amerika'ya karşı direnmeye çalışıyor. Ben de diyor sizin direncinizi kırarım. Öyle mi kardeşim? Burada bu kadar yatırım yaptım. Hatta hatırlayın Maduro alındıktan kısa bir süre sonra Amerikalı petrol milyarderleri ve önemli enerji şirketleri söyleyelim buradan Chevron ve Exxon Mobil gibi şirketler bölgeye gidip orada araştırma yaptılar ve petrolle alakalı bir takım anlaşmalar yaptılar. Bu anlaşmalar sekteye uğramaması adına Trump dedi ki o zaman siz hala beni oyalıyorsunuz, bana yanaşmıyorsunuz, bunlara yanaşmıyorsunuz veya işte Amerika Pentagon'dan düğmeye basıldı ve bu işler genelde böyle olur ve en nihayetinde böyle bir olay olma olasılığı yüksek. Köşe tahmin dediği olay hem Nitze gemisinin gelmesi hem de yani işin ucunda yine petrol savaşları var. Ama bak şu bir gerçek. Benim aklıma da şu geliyor. Kürşat abi bu tatbikatı söylediğinde eminim izleyicilerimin aklına bu gelmiştir.
2: 14 ayı verin.
1: Meşhur 2000'li yıllarda yaptıkları Millennium Challenge tatbikatı
2: evet,
1: benim aklıma geldi.
2: Evet. Cihat Millennium, Paşa onunla çok söylemiş.
1: Evet. Millennium Challenge tatbikatında da biliyorsun Türkiye'yi aslında isim vermeden hedef aldıkları bir tatbikat var ve bu tatbikatta Türkiye'de o işte belirtilen ülkede Türkiye orası deprem oluyor. Doğal afet oluyor İstanbul'da ve bu depreme işte müttefik ülkeler yavaş yavaş müdahil oluyor. Müdahil oldukları yerde neresi biliyor musun? Çok enteresan. Bugün Dedeağaç. Dedeağaç'taki Amerikan ordusunun ne işi var orada? Yanuli evet. Karargahı'nda. Evet. Amerikan ordusuna alan açtılar. Yarın öbür gün Trakya üzerinden, karayolu üzerinden İstanbul'da bir şey olursa Dedeağaç'taki müdahale grubu buraya müdahale edip güya yardım getiriyoruz. Türkiye'yi kurtaracağız. Ne bileyim işte oradaki insanlara yardım malzemesi götüreceğiz deyip bir işgale yertenebilirler. Doğru. Bu çok önemli.
2: Şimdi yine başkent Caracas'tan görüntüler başa alın. Ya bu maalesef insanoğlu yaşadıkça yaşanan şeyler. Yağma. Evet. Ama bu daha fazla ya. Görüntü bakar mısınız?
1: Bir de orada durumlar
2: yağma için sıraya girmişler. Tabii. Sıfır herhalde bir mağazanın yağması yapılıyor şu anda. İnanılmaz görüntüler tabii. Bir yandan cam pazarı var. Bir yandan da yağma var.
1: Durumlar çok kötüydü zaten.
2: Tabii çok hani daha da kötü oldu. Evet, halkın durumu zaten kötü.
0: Çalınan eşyalar da ihtiyaç malzemesi de değil yani. Teknolojik malzemeler, çok. Beyaz eşyalar.
2: Evet, beyaz yağma, eşyalar. Ama bak burada halkı da ben aklamak için söylemiyorum ama gerçekten durumları çok kötü.
0: Evet.
2: Çok. Milletçe çok kötü. 17C'yi verelim. Yunan gazetesi diyor ki San Andreas fay hattı harekete geçiyor diyor. Kaliforniya'da yaşanan depremle birlikte.
1: Türkiye.
2: Ve bu filmde öyle söyle istiyorsun hocam.
1: Çok önemli bir
2: söyle,
1: şey. Çok önemli
2: öyle
1: bir
2: verelim.
1: Şey. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak 8 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye gelmişti.
0: Ki bak, aramızda önemli bir petrol anlaşması olma ihtimaline karşı.

0: güzel bir konuşma yapılmış.
1: Venezuela'yı iyice diz çöktürüyorlar işte.
2: Ya.
1: Evet, iyice diz çöktürüyorlar. Şimdi şu filmi bir verelim. Çünkü bu film neydi bunun adı? San Andreas mıydı yine?
2: Evet, San Andreas.
1: Venezuela'daki depremi de andıran görüntüler. Verin tam ekran.
2: Kaliforniya.
1: Burada da yine zamana karşı bir yarış vardı. Tabii mevzu Kaliforniya olunca Kuzey Anadolu fay hattına çok benziyor. Orada da harp iddiaları vardı. Rusya'nın yaptığına dair bu sefer de yapmışlardı. Ama herhalde bu konuda Amerika çok başka bir
2: şey. Yani Rusya'da da ben teknoloji olduğunu düşünüyorum ama Ruslar bunlar gibi şey olmadığı için böyle bozguncu ve küreselci şeyde ben Rusya'yı daha farklı görüyorum bu konuda. Rusya'nın kullandığı yerler var mı? Kendi Sibirya bölgesinde veya Özbekistan'da yaptıkları bir deneyde 8.0 şiddetli deprem yaptığını biliyoruz 1960'lı yıllarda. Ama kendi bir bilimsel çerçevede yapmıştı. Şimdi San Andreas payı çok enteresan bir pay. San Andreas payı Kaliforniya'daki bu son depremde 5.6 şiddetindeki daha bugün yaşanan olan depremde iyice kırıldığı söyleniyor. Yaklaşık uzun yıllar, 1000 yıldan falan bahsediyorlar. Uyuyan bir fay şu anda diri halde, hatta bak orada araştırmacı var, deprem uzmanı açıklıyor. Diyor ki San Andreas fay sisteminin artık bilimsel olarak enerji dolu ve kilitli olarak tanınması ve geri sayımının başladığı anlamına geliyor diyor bu fay, bu deprem. Yani Kaliforniya'daki deprem. Yıkıcı tarihi bir depremin meydana gelmesi artık sadece bir zaman meselesi. Bakıyoruz San Andreas fayına. Çok enteresan. Kuzey Anadolu fay hattıyla çok benzerlikleri var. Bizim aynen, meşhur İstanbul aynen. fayıyla. Hatta bakıyoruz Kuzey Anadolu fayı genel olarak 39 derece kuzey, Bingöl Karlıova tarafından 41 derece kuzey. İstanbul Marmara'nın kuzey şeridi. Enlemleri arasında San Andreas fayına bakıyoruz. 32 derece ve 30 kuzey enleminden başlar. Kuzey batıya doğru yükselerek 40 derece yine kuzey enleminde son bulur. Bu duruma göre iki deprem fay hattı da, fay zonu da paralel çember üzerinden aynı hizada yer alıyor.
0: Hatta şöyle bir iddia vardı onunla ilgili. San Andreas fay hattındaki enerjiyi boşaltmak için Türkiye'deki fay hatlarına müdahale edebilirler gibi bir iddia vardı.
1: Yok artık.
0: Yani tabii, bu tabii, çok tabii. uçuk bir iddia evet. belki ama böyle iddialarda vardı.
2: Daha da enteresan, çok özür dilerim abi, şimdi aklıma geldi. Yunan basını da bayram da seyran değil, bu depremlerden sonra ana manşet olarak San Andreas fayını verdi. Bak var herhalde görüntümüz. Yunan basını, Yunanistan'da en çok okunan gazetelerinden Pentepostagma ana manşetinden bugün, bakın çıktığı manşete bakar mısınız? San Andreas fay hattı patlamaya hazır ve kilitli. Son San Francisco depremi büyük deprem için kum saatinin boşaldığını gösteriyor. Haberin içeriğinde de Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay hattına bir atıfta bulunuyor. Hayırdır? Şimdi çok enteresan. Bayram değil, seyran değil. Evet. Yani dikkat etmemiz lazım.
0: Yani bilinçaltı propagandası mı yapıyorlar
1: kendilerine? 2 gün önce Muğla'da mı oldu? 5.9. Malatya'da oldu bugün herhalde. 4. Evet, Türkiye'de oldu, bir evet. şey var ama Allah korusun. Allah'ın izniyle. Bir şey olmaz diyeceğiz ama biz önlemimizi alalım.
2: Amin,
1: yani.
2: Tabii,
1: o bir şey
2: inşallah.
1: Olmazdan kaynaklı.
2: Deprem hayatın gerçeği.
0: Yalnız evet. enteresan şekilde sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde depremler inanılmaz şekilde arttı.
2: Evet.
1: Evet.
2: Muharrem ayının onu.
1: Muğla 4.9'muş. Ben
0: hoş geldin Yağmur Mehdi.
1: Şu şeyi verin, balığı verin. Ne o? Japonya'da bir balık varmış. O görüldüğünde deprem.
0: Büyük depremler olur.
2: Kürek balığı. Kürek balığı.
1: Kürek balığı.
2: Kürek balığı.
1: Şu.
2: Evet.
1: Burada mı balık?
2: Bak evet. peşe yüzerek şu. Gidiyor. Bu kürek balığı.
0: Gri uzun bir balık zaten.
2: Ha? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Kürek balığının hatırlayanlar bilir. 6 Şubat'tan önceki depremde de Mersin kıyılarına vurduğu ve görüntülerin yayınlandığını biliyoruz. O zaman da hatırlarsan yine senin programda konuşulmuştu Türker Hocam. Mersin'de 6 Şubat'tan önce yine bir kürek balığı kıyıya vuruyor. Mersinli balıkçılar da fotoğrafını çekiyor.
1: Ama
2: şimdi hepsi mi tesadüf? Deprem balığı diye geçiyor. Literatüre bakın kürek balığına. Şöyle bir araştırsınlar, yazsınlar Google'a. Deprem balığı olarak geçiyor. Zaten niye bu böyle geçiyor? Aşağıdaki kaynamadan dolayı.
0: Evet, aşağıda duramıyor.
2: Çıkıyor,
0: zeminde duruyor normalde balık. Aynen zeminde öyle. Enerji çok fazla olunca.
2: Bravo.
0: Orada durmak istemiyor ve yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıktığı için deprem
2: bir haberci.
1: Ama harp konusunda bence Kürşat Hocam hiç konuşulmayan şeyi söyledi.
2: USS Nitze gemisi.
1: Evet. Onun fotoğrafını bulun arkadaşlar.
2: Evet, iyi olur ya.
1: USS Nitze gemisine.
2: Boğaz'da demirlediği Nitze. Fotoğraflar var, onu bulsunlar.
1: Bu onu bir bulun ya. O fotoğrafı bir bulun. Rejiden, Hasan Bey'inden rica ediyorum. Murat'tan rica ediyorum.
2: Bu arada Rodos'ta deprem olmuş. 4.9.
1: Evet.
2: Ne oluyor ya?
1: O gemi ya bir de yıktılar, bitirdiler ya.
0: Tabii.
1: Trump ne dedi? Bir harita yayınladılar. Venezuela'yı da Amerika Birleşik Devletleri haritası içinde gösterdi. Bak belki onda bulsuz. Çok şey istiyorum belki ama
0: şimdi zaten
1: bak bundan hiçbir tesadüf
0: Venezuela'nın
1: değil.
0: Venezuela'nın şu an bu yükü kaldırma kapasitesi yok.

0: mı? Yok.
1: İyice Amerika'ya mahkum oldu. Bitti.
0: Bravo. Kesinlikle Amerika'ya bitti. Mahkum oldu. Amerika şu anlamda Venezuela'ya yardım ettikten sonra hangimiz inanırız ki Venezuela al tamam kendi ülkeni tabii, yönet diyecek? Tabii, bu tabii. Mümkün değil. Aynı zamanda daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Devlet petrol şirketi var. Petroles de Venezuela diye.
2: Evet.
0: Bu şirketin 3 tane büyük yöneticisi var. Bir tanesi yine Amerikalı bir vatandaş, bir erkek.
2: Evet.

0: basında çok yer almadı bu suikast. Şimdi hepsini üst üste koyduğumuzda insan oturup acaba bu diye düşünüyor kardeşim yani.
1: Ben daha güzel bak bir örnek vereyim yine seninki gibi abi çok örtüştüğü için. Ocak ayında Venezuela meclisi bir karar alıyor. Petrol reformu getiriyor. Bu reform içinde alınan karar da Türk şirketlerinin de Venezuela'da sondaj çalışma faaliyetleri ve ticari anlamda petrolle alakalı girişimlerde bulunmasını onaylayan bir yasa. Ocak ayında meclisten geçiyor. Ve bu yasanın Amerika'dan yapılan baskıyla birlikte bu yasanın geri çekilmesini istiyorlar. Ama yasayı Venezuela geri çekmiyor. Ve peşinden de deprem oluyor.
2: Tabii. Tesadüf. Ha bu gemi mi hocam? Bu gemisiz Nitse buymuş. O Türkiye'ye gelen değil o.
1: Türkiye'ye geldi ya Nitse. Boğaz'a demirledi ben biliyorum.
0: Boğaz'a demirledi.
1: Hatta
0: evet,
1: büyükelçi. Geldi mi? Meşhur büyükelçi neydi? Amerikan büyükelçisi. İsmini unuttum. O da orada poz vermişti.
2: Şu gemiymiş.
1: O yok mu ya? Ona bakalım bir.
2: Ya tabii bu gemi olayı çok acayip iş. Bilmiyorum.
0: Yani doğru gemi ben de emin
2: doğru
0: olurum.
2: Doğru gemi mi? Bakalım ona bir reklam arasında. Bir araştıralım onu.
0: Niğde, İstanbul, Trabzon, Zonguldak, Edirne.
2: Türkiye'ye gelen bu değil. Boğaz'daki başka. Bir bakalım ona.
1: USS Nitse olduğuna
0: bir
1: eminim.
0: Bir Nitse var.
1: Nitse.
0: Nitse.
2: Bu Karayipler'de harp saldırısının olduğu iddia edilen gemi buymuş hocam. Hmm. Bu. Amerika o adaya gönderdiği gemi bu.
0: Şey için şaşırdım. Bu Nitse gemisinde çok fazla uçağın durabileceği bir platform yok. O yüzden kafam karıştı. Ekran'da bunda çok
2: uçak var. Bunu bir reklam arası araştıralım.
0: Tamam araştıralım. İnşallah.
2: Şu Tarsus'la ilgili bir görüntü attım ya. Eşi, hayatını kaybeden polisimizin eşi bir mesaj. O hazır mı arkadaşlar? Orada Mithat sesini duyuyorum diyor. Bir versenize. Şimdi o dosyayı yeniden açacağız. Sezon finalinde son kez açmış oluyoruz. Tabii yeni sezona illaki devam edeceğiz. Bu sesini açsanız duyalım. Mithat sesi duyuyor musunuz?
3: Bu belgeselde seyrettim. Şunun gibi bir tanesini işin ettiler. Çizdiler. Harit açıktı. Onu açık. Çekilmez olur. Şimdi sen gel benim. Şöyle bak. Şu denizler var. Bak. Doğuş bir. Şurada iki tane çek. Ama kemerinde girdiğiniz yer çek.
1: Çinleri mi?
3: Turgut abi de arkasında.
1: Turgut abi diyor. Turgut mu diyor?
2: Yani Mithat sesini duymuyorum ben ama yok. Tabii kaçıncı saniye sonra yazsanız Sibel Hanım.
0: Geçti burada bir şey söyledim. Geçti mi? Gel abi dedim. Duydum ama Mithat.
1: Turgut dedi.
2: Yani arkada, bu görüntünün Tarsus kazısından olduğu iddia ediliyor. Şimdi şunu soracağım. Peş peşe bu kadar çok görüntünün haftalardır çıkması da bende bir soru işareti yarattı.
0: Birileri sulandırmaya mı çalışıyor ya da birileri ya gerçek da görüntüleri veriyor. Bak aslında bu görüntüler var, bu görüntüler
1: Tarsus
0: gerçek. Madem siz konuşuyorsunuz, alın evet, bununla yayınlayın diye.
2: Tarsus bana dosyası, sanki bu söylediğin geliyor hocam.
1: Tarsus dosyası yeniden de açılabilir. Bak bununla alakalı bazı konular konuşuluyor Ankara'da. Ankara'da yine o özel ekip var ya kazıyı yapan. Hı-hı. Tıpkı Bolu kazısında da olduğu gibi bu ekip Tarsus kazısını yeniden açma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Bu ekip biraz da böyle şey yapıyor yani. Söyletiyor.
0: Ya bak abi zaten şöyle bir şey var. Sevgili Türker. Şöyle evet, bir şey var abi, eğri oturup doğru konuşalım. Evet. Şimdi burada bir kazı yapıldı. Bütün Türkiye'yi ilgilendirdi.
1: Çok.
0: Devletin gizli kararı vardı. İnsanlar oraya giremediler. Ne olduğunu bilemediler. İşte
2: şöyle yapalım mı? Reklama gidelim.
0: Hadi gidelim.
2: Reklamadan sonra tüm bu görüntüleri inceleyelim.
0: Ama reklamlardan sonra Tarsus konusunda hiç duymayacağınız bir yayın olacak.
2: Öyle
0: mutlaka
2: mi?
0: Bekliyoruz.
2: Bak, ben de bilmiyorum ha.
1: Bak ben de merak ediyorum. Nitse gemisi, büyükelçi. Bak şurada Nitse Boğaz'da. Evet. Burada da büyükelçi.
2: Tamam. Onu da göstereceğiz.
1: Tamam.
2: Bir yerlere ayrılmayın. Sezon finali için karşınızda olacağız.
0: Ha bak buldular.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan buyurun. Yazık.
7: Baba.
6: Engin Can. Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
7: Bonus kılı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya.

0: cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
0: Seni dinledik. Bonus cool'lu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
0: Bonus cool da ekliyor dedi.
3: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
7: Yaptım bile.
6: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
7: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
6: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
7: Geldik, geldik.
6: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam iş bankası.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Waikiki.
1: Önür lokum kıvamında beyaz peynir 269 lira yerine 219 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Parodontax. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
10: Bir biskrem versem.

Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 15'li Anadolu çiftliği yumurta 85 lira yerine 59 lira 90 kuruş. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maxipon yağmuru gibi düşün.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000?
6: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
5: Gelsin müzik.
7: 25 yıldır sana maksimum.
8: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
9: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
10: Baba.
9: Engin Can. Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
10: Bonus kılmış.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
10: Seni dinledik. Bonus kullu oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kullu da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kullu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevaptayız. Sezon finaliyle karşınızdayız. Artık bu sezonu 10. yılımızı son 30 dakikası noktalıyoruz. Haftaya Perşembe gündemin izinde Tuğba Akıncı ile başlıyor. Yine izlemenizi tavsiye ediyoruz. Gizemli kapıların aralığı açılacak. Sizler de şahit olacaksınız. Hatta Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolgayol yapan
1: selam
0: ilk programın konukları.
2: İlk yayınlar.
0: İlk yayın konukları. Nasıl arkadaşlar, son dakika mı var dediniz? Ben mi yanlış buldum? Hürmüz'de gemi vurulmuş son dakika. Hemen bir...
1: Yine Muharrem ayın onu.
0: Birazdan o zaman verin hemen arkadaşlar onu.
1: Bu arada Hürmüz'de Türkiye Hocam,
0: gemi vurulmuş.
1: Ben de ayrı bir... benim için bu sezon çok farklı oldu, ne var ne yok. Gerçekten 3 şeydir, 3 haftadır üst üste çıktım. Gerçekten
0: evet,
1: heyecanlıyım. Herhalde tek örnek verin değil mi istatistik olarak? Evet.
0: Bu bir kadar çok ne var ne yok son bir ayda katılan kişisiniz. şunu da söyleyeyim ya, gerçekten bu program konuklarımızın, daha doğrusu dostlarımızın sayesinde bu kadar çok izleniyor. Hani bize diyorsunuz ya bazen, neden o konuk çıktı? Çünkü burada farklı bir sinerji biz oluşturduk. Evet. Dostlarımızla bunu oluşturduk. O yüzden iyi ki onlar var yani. Eyvallah. İyi ki Kürşat Hoca, Koray Hoca, herkes bütün programımıza katılanlar. Kürşat Hoca, Tarsus'la bu sezonu bitireceğiz artık. Çünkü bakın... hayatını kaybeden polisin eşi bir yandan bana Instagram'dan yazıyor, Sibel Hanım. Çok selam olsun. Çoluğuyla çocuğuyla hayatta kalmaya çalışıyor.
1: Selam olsun.
0: Çok şükür diyor. Çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim diyor.
1: Allah razı olsun.
0: Ve korkup diyor kimse konuşmadı o dönemde diyor. Şimdi bakmayın siz diyor böyle görüntülerin çıktığına, herkesin konuştuğuna diyor. O dönemde diyor bize sahip çıkmadı insanlar diyor. Haklılar. Ve eşi sonuçta devlete hizmet etmiş biriydi. Ve polis... Yani o dönemde tam olarak bu aydınlatılamamıştı. Umarız artık bu yayınlarımızdan sonra bu iş aydınlanır. Bu iş aydınlanır, İnşallah. Ve farklı bir yere gider. Buradan da biz çağrımızı yapıyoruz. İnşallah. Duyanlar var. Oynatın arkadaşlar görüntüyü. En sevmediğim şey donuk görüntüdür. Oynatın. Kürşat Hocam. Dedin ki yeni çarpıcı ayrıntılar vereceğim. Sendeyiz.
3: Cam kritleri, pencere kritleri.
2: Aslında bu video bir yandan oynuyor.
0: Baştan başla hocam.
2: Bu video benim Tarsus'taki o meşhur kırmızı eve gittiğim, orada çalışma yaptığım ve oradaki kısmen kalan tünele girdiğim videolar. En başta onu söyleyelim. Peki Tarsus'ta ne olmuştu? Üstad, istiyorsan bu programa özel ilk defa en başından bu iş nasıl başladı? Hep sonucu konuşuyoruz ama başı nasıl başladı? Onu hiç konuşulmuyor. Şimdi bakın, Tarsus'ta ilk olayın başlaması şöyle. Bir Ermeni bir kadın, yaşlıca bir kadın, elinde bir harita var. Bu haritayla beraber o bölgedeki ya define işini az çok yapanlar bilir. Evet. Hangi bölgede hangi define işler vardır? Onlar bilinir. Gidiyor definecileri geziyor. Birkaç kişiyi geziyor. En son gezdiği ekip 3-4 kişilik bir ekip. Bu ekibe diyor ki bak, benim elimde böyle bir harita var. Bu haritanın noktası bu, mezarlığı burası. Hatta ve hatta bir kaleyi tarif ediyor. Bugünkü bizim kırmızı ev diye bildiğimiz kırmızı evin işte 2 ya da 3 kilometre sağ tarafında bir kale var. İsmi şimdi hatırımda kalmadı. Bir kale var. O kale de çok önemli. İnşallah devletimiz o kalede de kazı yapar. Orada da enteresan şeyler var.
1: Burada da bir çağrı oldu.
2: Evet. Özellikle kapı kısmının sağ kısmında, sağ tarafında, kapıya karşımızı döndüğümüzde sağ tarafında çok enteresan şeyler var. İnşallah devletimiz oraya da gerekli şekilde kazı çalışması yapacaktır. İnşallah. Bu Ermeni kadın definici arkadaşları bulduktan sonra evi aramaya başlıyorlar. Gösterilen evlerden memnun kalmıyor. En son bahsettiğimiz kırmızı evin ön tarafındaki küçük beyaz yapıyı buluyorlar. O beyaz yapıyı bulduklarında kadını oraya gösteriyorlar. Ve o beyaz evin altında içinde kazı yapmaya başlıyorlar. Kazı yaptıklarında evet bir boşluk buluyorlar, bir tünel gibi bir şey buluyorlar. Kadın o zaman şöyle bir şey söylüyor, diyor ki ben aşağıda ne bulursanız sizin olsun, define anlamında, Allah altın Allah. Sikke anlamında, evet. işte

0: biblo anlamında, heykel anlamında bunların da hepsi var. Sizin sülaleniz de zengin eder. Ama ben sadece bir kitap arıyorum, bir kemer arıyorum. Asıl kemer. Aradığım şey kemer.
1: Ve bak, kitap.
0: Asıl aradığım şey kemer.
1: Kitap da önemli ama.
0: Tabii. Bunları diyor bana verin, gerisi sizin olsun. Ve o evin altını kazdıktan sonra, tünel boşluğu bulduktan sonra, o boşluğu buluyorlar ama artık çok uzun bir zaman geçmiş. O tünel çökmüş. Şimdi bak, o polis kardeşimizin kısmına geliyorum. Burayı ilk defa duyacak izleyiciler. Çökmüş bir tünelle karşılaşıyorlar. Kadının dediği doğrulanıyor. Kadının söylediği doğrulandıktan sonra o tünelde o 2-3 kişi rahat bir şekilde kazı yapamayacakları için ekibi çoğaltmaya karar veriyorlar. Ekibi çoğaltıyorlar ve ondan sonra asıl tünele ulaşıyorlar. Asıl tünele ulaştıktan sonra artık başka güç isteniyor. Ne gücü? Bir, metafizik varlıklı olan bir hoca ihtiyacı duyuyorlar. Kadın diyor ki burada bir tılsım vardır. Evet. Bir hoca bulun.
1: Ama olmazsa olmaz değil mi? Tabii. Bu tarz kazıların metafizik
0: bunlar
1: hoca olmazsa
0: olmaz. Bunlar başlıyor hoca aramaya. Evet. Aynı zamanda tarama cihazı arıyorlar. Altta tünel ölçümü yapmak, boşluk ölçümü yapmak için. İşte arayışta bu konu bir şekilde bizim polis teşkilatımıza ulaşıyor. Polis teşkilatımız da tutuyor oraya bir görevli memuru gönderiyor. Diyor ki sen bir takip et burayı.
1: Bir şeyler, sızıyor.
0: Tabii bir şeyler çıktığında raporlarsın. Polisimiz de gider operasyonunu yapar. Konu kapanır. İş böyle ilerliyor. Fakat tünelde ilerledikçe kırmızı eve geçiyorlar. Kırmızı evin altından bahçeden girmeye çalışıyorlar. Önce bahçeden olmuyor. Alt taraftan merdivenin olduğu kısımdan girmeye çalışıyorlar. Girdikten sonra büyük bir odayla karşılaşıyorlar. Ve bir lahitle karşılaşıyorlar. Bu lahitle karşılaşınca polis memuru Mithat kardeşimiz üstlerine bir rapor yazıyor.
1: Şehit polis memurumuz.
0: Diyor ki Allah rahmet eylesin Diyor ki artık tamam biz hedeflenen, çünkü hep bahsediyorlar bir o büyücü Ermeni kadın da söylüyor. Bir oda bulunacak, odaya varılacak.
1: Kadın içerinin röntgenini çekmiş aslında.
0: Tabii biliyor zaten ne olacağını. Şu bak, olacak bu olacak diye kadının ve söylediği ve definecilerin
2: Donuk umduğu. Donuk taş tapınağı mı hocam orası?
0: Nasıl?
2: Donuk taş tapınağı.
0: Bravo.
1: Donuk taş
0: bravo.
1: Tapınağı.
0: O kale dediğimiz yer Donuk taş tapınağı.
1: Evet. Bu arada abi seni destekleyen bir şey.
2: Yani evin de altından bu tapınağa bağlantı var.
0: Evet. Olduğu söyleniyor.
1: Hatta daha önce Kürşat abiyle de konuşmalarımızda var.
0: Söyleyeceğim şeyi söyledin aslında.
2: Ya ben yayındayken ne kadar çok bilgi geliyor
1: şey
2: arkadaşlar.
1: Var,
2: atın devam atın.
1: Biliyorsun ben sana bir belge göstermiştim. O Ermeni kadının da aslında Vatikan'dan geldiği biliniyor.
0: Evet bravo. Koray'da bir belge vardı. Evet. Ermeni asıllı bir kadının Türkiye'ye gelerek Türkiye'de ne araştırması olduğu bilinmeyen bir araştırma yapmak üzere görevlendirildiği söyleniyordu.
2: Virgül atsan hocam.
0: Attım.
2: Hayatını kaybeden Mithat polisin eşi diyor ki, bakın bir şey diyeceğim size diyor. İlk yeşil mahalledeki lahit çıkan yer kazılıyor diyor. FETÖ'cüler iddiası bu. Buna el koyuyor göstermelik bir baskınla. Burada eşim yanlış bir şeyler döndüğünü fark etmeseydi ikinci yer olarak kırmızı ev kazılacaktı. Hatta evi eşime kira sözleşmesi yapılmış. Hani sizdenim dikkat çekmesin diye.
1: Aa bak.
2: Hemen kira sözleşmesi belge. Adliyedeki dosyada kırmızı evle ilgili kira sözleşmesi var diyor.
1: Belge işte o belge işte.
2: Allah Allah.
0: Hemen orada aslında bir nebze benim anlattıklarımla paralel şöyle söylemiş hanımefendi. Evet. Şimdi lahit çıktığı zaman üstad dedim ya rapor yazıyor polis kardeşimiz diye. Polis kardeşimiz diyor ki ya hedefe vardık tamam artık. Hani gelsin teşkilatımız artık bu işi bitirelim.
1: Bu iş başka yere gidiyor.
0: Tabii başka yere gidiyor. Tutuklanacak kimse varsa tutuklayalım. Sorgulanacak kimse varsa sorgulayalım. Görevimizi yapalım. Bizim işimiz görevimizi yapmak kardeşim. Bunun için buradayız. Fakat sonra işte o noktada, o lahit bulunduktan sonraki noktada işler karışmaya başlıyor. Üste bildiriyor, bir aksiyon alınmıyor. Bekle deniyor. Üste bildiriyor, bekle deniyor. Artık öyle bir raddeye geliniyor ki içeriden çıkan o lahitin yanındaki biblolar satılmak isteniyor. Satılmak istendiğinde artık polisimiz diyor ki bu yani bu işte başka bir şey var. Ben bu işi daha üst makamlara taşıyacağım. Daha üst makamlara taşıyacağım dedikten sonra o kardeşimize mobbing uygulamaya başlıyorlar. Ve sonra bir süre dayanıyor. Hatta ve hatta hanımefendi sana yazdığını söylemiştin az önce. Sanırım ki beni teyitleyecektir. Bu memur kardeşimiz bir CD bırakıyor. Hanımefendiye bir CD bırakıyor. Bana bir şey olursa bunu yetkililere ver diye.
1: Eşine.
0: Eşine. Daha sonra işte bu kardeşimiz ne yazık ki şehit ediliyor. Şimdi
1: acaba
0: buradan,
1: CD eşinde mi?
0: Buradan ne çıktı? İşte başka önemli Lahit haricinde başka bir şeyler çıktı mı? Bunları bir kenara bırakalım. Ama ilk bölümde söylemeye çalıştığım şey şuydu. Ya abicim, eğri oturup doğru konuşalım. Bak, burada bir şehidimiz var. Bunun haricinde orada çok ciddi bir Türkiye'yi ilgilendiren bir çalışma yapılmış. Ve aynı zamanda az önce Türker'in de söylediği gibi bu evin altındaki tünellerden, dört ayrı tünelden bir tanesinin Donuktaş Tapınağı'na gittiği, bir tanesinin de...
2: Şu rejiye sesleniyorum. Donuktaş Tapınağı'nın fotoğrafını verin. Onun bak, bu ilk kez bugüne kadar söyleniyor.
0: Evet. Evet. Onun hakkında da yeni bir şey var, söyleyeceğim.
2: Sibel Hanım diyor ki, Tarsus'a geldiğinizde haberim olsun, ben de gelirim. Adliyeden eşimin dosyasından ister alırım, teslim ederim. Yemin ederim diyor. Aynen, çok doğru anlatıyor Kürşat Hoca diyor.
1: Evet. Bak, çok doğru.
0: Söylediklerimin aynısı gerçek. Bak, hanımefendi de sağ olsun. Evet. Teyit etti bizi. Ben şunu söylüyorum üstad. Şimdi orada önemli bir şey çıkmıştır. Devletimiz bunu açıklayamaz. Bunların hepsine saygı duyarız. Bizim söylediğimiz başka bir şey var. O da şu. O dönemde Mithat kardeşimizin vefat etmesine sebep olanlar, o dönemki FETÖ yapılanmasının içinde olanlardı.
1: Emniyet içindeki, evet.
0: Evet, FETÖ yapılanmasının içinde olanlardı. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, eğer o dönemde bir FETÖ parmağı varsa, bu FETÖ parmağı o Mithat kardeşimizin şehit edilmesine de ya da orada içeriden çıkan neyse artık, onların hepsi devletimizde mi değil mi bilmiyoruz. Eğer bir FETÖ parmağı varsa bu aydınlatılsın.
1: Evet.
0: Bu aydınlatılsın ki hem şu kadıncağızın gönlüne su serpilsin, hem de oradan çıkanlar neyse devletimiz hesabını sorduysa amenna. Sormadıysa sorsun.
1: Ve hatta
0: derdimiz, düşüncemiz bu kardeşim.
1: Seni çok destekleyecek bir şey. O Ermeni kadın, Vatikan'dan gelen, Vatikan'dan vazifeli olarak buraya gelen kadın, aynı zamanda o definecilerle irtibata geçtikten sonra iş yavaş yavaş büyümeye başlayınca FETÖ'yle de irtibatlı olduğu anlaşılıyor sonradan. FETÖ'den de birileriyle irtibatlı. Özellikle bir kitap ve bir kemer dediğin gibi peşinde. Şimdi ben de buradan farklı bir soru soracağım. Değişik bir şey açacağım Kürşat Hanım dediği gibi. O kadın sonra ortadan kayboluyor. Ama o ilk odada kemer veya kitapla mı gidiyor Vatikan'a? Eli boş mu gidiyor, eli dolu mu gidiyor? Bak, bu da çok önemli.
0: Tamam, sen devam et, çok özür dilerim. Aydınlatılması gereken bir şey. Ya, bu görüntünün ön kapısından çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Bol şekilde var. Google Image tarafında
1: Donuktaş Tapınağı mı?
0: Evet.
2: Ne kadar uzaklıkta var burada o ev, ne kadar uzaklıktadır?
0: Eğer ön kapısı neresi bilmiyorum ama ön kapısı şu taraf herhalde.
1: Şurası abi.
0: Eğer buraysa diğer bu beyaz bina var ya Koray.
1: Nere? Bak, şurada ön, mı?
0: Yok, biraz daha yukarıda.
1: Şu.
0: Oralarda bir yerlerde.
1: Şurada.
2: Bu arada bana toprak altı görselini attılar ya.
0: Tarsus kazısının yapıldığı yer oralarda bir yerlerde.
2: Bu tapınağın altında çok büyük kütüphane olma ihtimali söyleniyor diyor.
0: Onu da söyleyeyim. Üstadım, şimdi bak, Tarsus evinin hakkında bir şey daha söyleyeyim sana. Şimdi az önceki görüntü, izlettin ya görüntü.
2: Evet.
0: Doğru olma ihtimali bence yüksek. Sebebi şu. Çünkü bizim edindiğimiz bilgilerde de biz hep şunu duyduk. İçeride bir oda ve odacıklar var. Az önce izlediğimiz görüntü de bunu teyitliyor. Yine bununla beraber aslında orada bir yeraltı şehrine giden başka tüneller olduğu da söyleniyor.
2: Virgül at. Evin sahibi bize ulaşmışlar daha önce. İsim vermeyeyim. Hanımefendi diyor ki, evin sahibi, kira sözleşmesi yapılmış olabilir. Bizim yan ev sahipleri kiraya polise verdik dediler. Ve oturulmayacak bir baraka gibiydi diyor. Yani polisin eşini teyitliyor evin sahibi.
1: Yani
2: kırmızı evin.
1: Ondan dolayı özellikle vazife icabı yapmış ona.
2: Vazife icabı.
0: Kırmızı evin mi?
2: Gri
0: evi. Gri evi. Gri evi. Gri evi. Şimdi oldu.
2: Ve
0: şimdi oldu.
2: Defineciler kırmızı adımla evi hesaplıyorlardı. Bin küsürlük bir adımla bizim evi hesaplıyorlardı diyor. Acaba nereden bin küsür adım?
0: İşte bak, bu da aslında bizi teyitliyor. Ermeni kadın bir yer işareti buluyor.
1: Evet.
0: Yer işaretinden adım saydırıyor. Benim aradığım yer şu kadar adım sonraki yer diyor. O yüzden gidiyorlar. Önce gri evi buluyorlar. Heh. Bak, bir dakika.
2: Çok önemli bak.
1: Bir dakika. Eli dolu gitmek istiyor.
0: Önce gri evi buluyorlar. Tamam mı? Gri evi olunca kadına gösteriyorlar. Kadın diyor ki, yok değil, burası yanlış.
2: Bak, ekrana geldi.
0: Bak, bir dakika, şunu vereyim alayım.
2: Ver daha kardeşim. Bomba bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
2: Sibel Hanım'ın iddiası.
0: Söyle.
2: Mithat polisimizin, öldürülen polisin. Dosyada adı geçen, ben söylemeyeceğim görevlerini, bazı kişilerin hepsi FETÖ'den tutuklandı diyor.
0: İşte bu yüzden
2: hepsi cezaevinde diyor.
1: O ekip muhtemelen işte Ermeni kadınla bağlantılı olan ekip.
0: Şimdi
1: olabilir.
0: Bak, Ermeni kadın
2: Donuktaş'tan bin adımmış.
0: Olabilir bak.
2: Burcu
0: Ermeni
2: yazdı.
0: Kadın Ermeni kadın bir ölçüm yaptırıyor. Çünkü bilmez geçmiş zaman.

0: Man evler yapılmış ve coğrafya değişmiş. Evet. Önce kadına diyorlar ki senin aradığın yer burası. Bilmiyorum. Şurası. Sonra bak şu öndeki bir kırmızı bina var. Bu binayı yakıyorlar. Tamam mı? Niye yakıyorlar biliyor musun? Diyorlar ki biz bu binayı yakalım. Aradığımız yer burası olabilir. Rahat çalışabilmek için burayı yakalım, korkutalım, kaçıralım. Altta oturan bir tane kadıncağız var. Korkutalım, kaçıralım. Yakıyorlar. Ama kadıncağız gitmiyor, direniyor. Gerçekten mücadeleci bir insan. Evet. Gitmiyor, direniyor. Sonra buranın altını kazıyorlar. İlk kazdıkları yer aslında burası.
1: Griyev.
0: Bravo. Kadının işte o adımlayarak buldum dediği yer griyev. Fakat o kadın diyor ki, Ermeni olan kadın, hayır diyor, burası değil, bu yanlış ev diyor. Daha sonra ölçüm yapıyorlar tekrar. Şurası bir sokak. Bu sokaktan geliyorlar. Tekrar sağa doğru dönüyorlar. Şurayı. Bak şu arada bir yer var, boşluk.
1: Evet, ufak.
0: Evet. Burayı kazmaya başlıyorlar. Neden? Burayı ölçüm yaptıklarında altında bir boşluk görüyorlar. Hmm. Bak tünel diyorum ya, o yüzden tünel diyorum. Bir boşluk görüyorlar. Burası olabilir diye. Fakat burada çok görülmeye başlayınca etraftan rahatsız oluyorlar. Aksiyon alamıyorlar. Sonra hedef değişiyor. Ana kırmızı eve geliyorlar.
1: Kırmızı eve geliyor.
0: Kırmızı evin şu bahçesine bak. Memur arkadaşları görüyorsun, bunların hepsi.
1: Şurası mı kazı yapan?
0: Evet, kazı yapan memur arkadaşlar. Önce şu bölgeyi eşiyorlar, ölçüm yapıyorlar. Daha sonra burayı ölçüyorlar, ölçüm yapıyorlar, boşluk görüyorlar. Çökmüş, çökmemiş, çökmüş, çökmemiş. En son burada.
1: Ha, oraya kadar geliyorlar.
0: Büyük bir boşluk, bravo. Yalnız, büyük bir boşluk buluyorlar.
1: Kadın,
0: oradan geliyorlar.
1: Ermeni kadın Vatikan'dan öyle bir programlanmış ki, yani adım adım, neredeyse adımla ya, bin adımı bilmem nesi, kitabı, kemeri, her şeyi biliyor. Yani Vatikan'ın da buraya ilgi göstermesinin farklı sebepleri olabilir.
2: Hadi gelin bir bomba.
1: Çünkü
2: daha bir şey
1: Aziz
2: söyleyeyim.
1: Aziz Pavlus var burada, biliyorsun.
0: Evet, hemen bir şey daha söyleyeyim sevgili Türker. İsmini söylememde herhalde sakınca olmaz. Kırmızı evin bir önceki sahibi, şu an hala sahibi bilmiyorum, Tunahan kardeşimdi. Oraya gittiğimizde bize de çok destek oldu. Eğer bizi izliyorsa çok selam gönderelim ona. O da birçok şeye vakıf.
2: Selam olsun.
0: Sevgili Tunahan kardeşim, Allah senden razı olsun. Bize çok yardımcı olmuştu.
1: Bomba var dedin.
2: Sibel Hanım diyor ki,
1: evet.
2: Eşim diyor hayatını kaybetmeden birkaç gün önce bir CD çıkardı diyor.
1: CD.
0: Az önce söyledim ya işte.
1: Söyledi.
2: O CD'yi diyor benim hayat güvenliğim diye yatak odasına koydu diyor. Sen az önce devamında ne demiştin?
0: Bana bir şey olursa yetkililere teslim et bunu diye teslim ettiğini söylemiştim.
2: Ama olaylar yaşandığı için sonra o CD'ye el konuyor. Ve o tarih bu tarih CD yok.
0: Yok.
2: Acaba ne vardı içinde?
0: İşte biz de şunu söylüyoruz, diyoruz ki
1: o CD'den sonra mı devlet kazı başlatıyor?
0: Yok, kazı zaten yapılmıştı.
1: Hayır, devletin.
0: Ha evet evet evet devlet. Evet. O CD'den sonra mı değil mi bilmiyoruz ama ilk asıl noktaya gelinmiş, odaya girilmiş, odalar açılmış ve lahit çıkmış piyasaya. Sonra lahite müdahale edilmediğini görünce bu kardeşimiz içinde görüntü kayıtları, video kayıtları olduğu, tapelerin olduğu bir CD oluşturuyor.
1: Muhtemelen konuşmalar vesaire, tabii, tabii, her şeyi çekmiş.
0: Bir de uzman bir çocuk, yani memurluk yapıyor ama nasıl?
2: Mesaj yağıyor.
1: Evet.
0: Memurluk yapan bir çocuk ama yani işini seven, severek yapan, uzmanla bir çocuk, yani işi bilen bir çocuk.
1: Tabii, ama
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok önemli bir soru işareti değil mi abi? Ermeni kadın sonra ortadan kayboluyor. Tabii devlet olayı el atıyor. Vatikan'dan geldiğini sana göstermiştim belgesini. Şimdi acaba bu kadın o kitaba ulaşabildi mi? Veya kemere? Bak, büyük soru işareti.
2: Oynatın görüntüleri, tünelin içindeki görüntüleri.
0: Yani işte asıl şey. Bizim takıldığımız yer.
1: Bence bir kitap bizde sanki.
0: Asıl bizim takıldığımız
2: Kürşat
0: yer burası.
2: Hocam, evin sahibi yazıyordu. Bir gelebilir misin?
0: Tabii.
2: Bir şey gösteriyor, bir fotoğraf yayında bize bir ok işareti çekmiş. Diyor ki, çok özür dilerim Murat ya. Türker Bey, evet kazı gri evden başladı ama işaretli yer hedef oda dendiğiniz bizim ev diyor bak.
0: Tamam.
2: Onların eviymiş orası.
0: Tamam. Şimdi ekranda da aynı yere göstereyim.
2: Yuvarlak içini almış.
0: Aynı yere göstereyim.
2: Şimdi, verelim mi tekrar o fotoğrafı?
0: Evet, gelelim.
2: Verin tekrar evin fotoğrafını.
0: O kardeşimizin gösterdiği evi söyleyeyim.
1: Senin boşluk.
0: Şimdi ben bir şey söyleyeyim. O kardeşimiz bizi teyit edecek mi etmeyecek mi dinleyelim.
2: Yok, bu değil. Bu değil.
0: Tepeden bir görüntü vardı ya.
1: Şu mu?
0: Bravo. Şimdi bak, tekrar söylüyorum. O fotoğrafı gönderen kardeşimiz de beni iyi dinlesin. İlk burada kazılım yapılmadan önce, yani Ermeni kadının işaret ettiği yerler ölçülerek yapıldıktan sonra ekip, o kazı yapacak ekip geliyor, bu sokaktan giriyor. Buradaki bölümleri geçiyor, atlaya zıplaya geçiyor. Şu alana gidiyorlar.
1: Şu boşluk.
0: Bak, az önce fotoğraf atan, Türkiye'ye fotoğraf atan kardeşimizin bu ev benim dediği ev burası.
1: Evet.
0: Şimdi
1: şu boşluğa gelip kazmıyorlar ama, değil mi?
0: Bravo. Boşluğa gelip ölçüm yapıyorlar.
1: Ha, ölçüm.
0: Şimdi o evin sahibi kardeşim madem diyor ki bu ev benim, beni teyit edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum.

0: Bilmiyorum ama söylesin.
1: Söylesin.
0: Sevgili abicim, kardeşim.
1: Ablamız.
0: Ablamız. Ablam. Sevgili ablam. Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Bu boşluğa gelip elinde cihazlarla ölçüm yapan birilerini, yanında kara çarşafı olan bir kadını, bak tekrar söylüyorum.
2: Kara çarşafı olan
0: hatırlıyor
2: bir kadın.
0: Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Bak tam buraya geldiler. Kazı çalışması yaptılar. Ve çevreden şikayet olduğu için devam ettiremedi. Kazı değil, özür diliyorum.
2: Arama.
0: Arama çalışması arama yaptılar. Çalışması. Çevreden şikayet olduğu
2: belki
0: için.
2: Belki de evin sahibiş geldi.
0: Yapamadılar.
1: Burcu olabilir. Abla hatırlıyor musun Burcu abla?
0: İşte o yüzden söylüyorum.
2: Belki de ablamız şikayet edenlerden biri de ablamız. Görüntüyü görüp de.
0: Ya şikayet edilmemiş sanırım ama şey.
2: Rahatsız olmuş.
0: Tabii onlara tepki verilmiş.
2: Ne yapıyorsunuz ya, kardeşim
0: bravo,
2: falan diye.
0: Bravo bravo. Ne yapıyorsunuz burada vesaire
1: Reşat
0: diye.
1: Reşat hocam bütün detaylara hakimsin.
0: Evet.
1: Ya Türkiye'de Tarsus'u bu kadar iyi bilen biri yok.
2: Zaten ilk hatırlarsa ilk ikimiz hatırlıyor musun programlar yapmıştık, çıkarmıştık. Bak çok enteresan o kitap var ya, bak kadının Vatikan'dan gelmesi, sonra kazıdan hemen sonra, kazı bitti. Çok kısa bir süre sonra 59 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Vatikan'a, Papa'ya ziyarete gitti.
1: Bak ne diyor?
2: Sayın Cumhurbaşkanı. Tesadüf mü?
1: Ki,
2: değil.
1: Kara çarşafla biri yoktu hatırlamıyorum ama diyor oralarda çok hoca getirmişlerdi çünkü Kur'an ayetleri okuyorlardı diyor herhalde o tılsımları.
0: Evet işte tılsım olduğu için az önce anlattım tamam, ya tılsım olduğu
2: şey
0: için.
2: Yapıyorlar, ölçüyorlar bakıyorlar.
0: İlk anlattığımda ne demiştim hatırlayın tılsım. O kadın tılsım olduğunu hoca bulmaları evet. Gerektiğini
2: metafizik
0: söylemişti.
2: Hoca bulmuştu.
0: Evet
1: diyor ki Sibel Hanım da polisimizin eşi dosyada diyor definecilerin tehdit mesajı var diyor telefon dökümünde diyor. Eşime mesaj atmışlar diyor. Sen bizim içimize dost olarak girdin, bizi emniyete sen sattın. Diye bir SMS var.
2: Onun emniyetçi olduğunu bilmiyorlar o zaman.
1: Bir tehdit mesajı vardı.
0: Tabii sonradan çünkü ilk girdiğinde definecilerle beraber kazı yapmak için hatta girmesini sağlayan da başka bir defineci arkadaşının arkadaşıydı. Ki onlar da FETÖ'den tutuklu içeride. Yani sivil olarak içeride.
2: Yani referans bak, vermiş. Defineci defineciye referans veriyor.
0: Hatta şöyle bir detay vereyim. Şimdi hani diyoruz ya... oradaki çalışan bazı kişiler, resmi olarak çalışan bazı kişiler cezaevinde diye. Üstad bunlardan daha önce definecilerin bazıları tutuklandı. Bak bazıları tutuklandı. Fakat asıl defineyi yöneten, bak devlet daha el koymamış olaya. Defineciler var içeride. Asıl defineyi yöneten kişiler serbest. Serbest olunca bu memur arkadaşımıza diyor ki ya bir dakika... bu adamlar da var işin içinde. Siz ne çeviriyorsunuz yani? Bu doğru değil. Yanlış gidiyor bir şeyler. Bunun üzerine işte o dışarıda kalan tutuklananlar değil, dışarıda kalan defineciler mesaj atıyor bu kardeşimize. Sen bizi sattın vesaire diye.
2: Ve bak çok ilginç bir detay yine aklıma geldi. İsteyenler onda...
1: Şey söyleyeceğim. Sibel Hanım diyor ki sanki diyor eşim sağlığındayken Kürşat Bey'e anlatmış gibi iyi anlatıyor diyor. Hakikaten
2: biliyor ama
1: hocam.
2: Çünkü oraya da gitti gördü Kürşat
0: belki
2: abi.
0: De anlatmıştır.
2: Şimdi çok enteresan
0: Allah
2: bir şey.
0: Allah rahmet eylesin. Çok üzgün bir adamdı.
1: Cennet olsun.
0: Mesleğine aşık bir çocuktu evet. Gerçekten.
2: Evet. Şimdi bak ilginç bir bağ daha kuracağım size. Şimdi aklıma geldi. Vatikan'la alakalı kadın görevliydi ya. O belgeyi görmüştün sen abi. Şimdi ilginç 2007 ya da 2009 Tarsus'a Vatikan'ın dinler arası diyalog o zamanki konsey başkanı Kardinal Jean-Louis Turan geliyor. Hatta bak iddia ediyorum baksınlar o zamanki Tarsus Belediye Başkanı da Burhanettin Kocamaz'dı. O ziyarette Tarsus Aziz Pavlus'u anma törenlerine geliyorlar. Saint Pauli anma törenlerinde orada gelip konuşmalar yapıyorlar. Ve konuşmada Jean-Louis Turan kardinal şu kelimeyi söylüyor. 2019'da öldü o. Diyor ki ileriki zamanlarda bu Tarsus o kadar önemli hale gelecek ki bütün dünya Tarsus'u konuşacak diyor. Tarsus Aziz Pavlus'un en önemli yeri, evi diyor ve anma töreninde böyle bir konuşma da yapıyor. Daha sonra hatta bak söylüyorum belgeleri fotoğraflar olduğu için. Burhanettin Kocamaz Sayın Belediye Başkanı o dönemde Vatikan'a gidiyor. Vatikan'da ağırlıyorlar vesaire. Tabii kültür anlamında tabii bunlar oluyor. Ama Jean-Louis Turan çok önemli bir adam. Vatikan'ın dinler arası diyalog konsey başkanı bir kardinal. Dinler arası diyalog Türkiye'de kim yapıyordu? FETÖ. Ve bu kadın Ermeni kadın Vatikan'dan destekli bir şekilde oradan buraya geliyordu. Yani aslında kapılar nereden bakarsanız bakın Vatikan'a çıkıyor. Kazı bitiyor. Sayın Cumhurbaşkanı 59 yıl sonra ilk defa Vatikan'a gidiyor. Ben de diyorum ki
1: bilgisi olmayabilir.
2: Ya şu anlamda önemli bir şey söylüyorum. Güzel bir pazarlık payımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: elimiz bu anlamda güçlü.
2: Eli güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı gittikten sonra bakın Vatikan'la uzun bir süre Türkiye'nin ilişkileri neredeyse yok. Ta ki 1. Fransız

0: Çin ölmeden önce ben İzni'ye gideceğim olayları başlayıp yeni papanın buraya gelmesi. Bak çok enteresan. Tarsus kasından sonra böyle bir ziyaret oluyor. O zaman söylemiştik abi programda hatırlarsın. Çok eski. Bolu kasından sonra da aynı şeyi söyledim. Ya bizden Vatikan'a ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak dedim. Ne oldu? Papa geldi.
1: Papa İzni. Geldi evet.
0: Tesadüf mü değil?
1: Hatta Türker kardeşim şöyle bir detay daha söyleyeyim sana. Tarsus kazısı yapılmaya başladığında daha işte devlet kademesi bu işe el koymamış. Mithat kardeşimiz hayatta. Fakat işler en son raddede gerilmeye başlıyor. O gerilmeye başladığında bahçede bir tartışma yaşanıyor. Yani o evin kazı yapıldığı kırmızı evin bahçesinde bir tartışma yapılıyor. Tartışmada işte oradaki kazı yapan arkadaşlar vesaire diye. Hatta Sibel Hanım hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Sevgili kardeşimiz bu tartışmaların akabinde bacağından, sağ bacağından bir darbe aldı diye biliyoruz. Sağ bacağından diz kapağı bölgesine yakın bir bölgeden bir darbe aldı
0: bak,
1: diye
0: çok
1: biliyoruz.
0: Önemli. Çok önemli bir şey anlatıyor yani.
1: Sibel Hanım hatırlar diye düşünüyorum.
0: Tartışmada bacağına evet, darbe alıyor.
1: Ya, tabii o itiş kakış olduğunda bir darbe alıyor. O morluk vesaire var mıydı yok muydu hanımefendi hatırlar diye düşünüyorum. Yani o işte o tartışma, o kavgalar vesaire ipin aslında koptuğu yer. Ve o tartışmalardan sonra bu kardeşimiz anlıyor ki başı derde girecek yani. Başı derde gireceği için önce bir flash bellek hazırlıyor. Bak flash bellek hazırlıyor. Fakat flash belleği hazırlarken artık ne oluyor bilmiyoruz orası. Orası bize karanlık ama flash belleği bir türlü istediği kıvamla dolduramıyor. İçindeki belgelerle dolduramıyor. Bunun üzerine daha kolay bir şekilde hazırlanmış olan CD'yi hazırlıyor ve kıymetli eşine teslim ediyor.
2: Hocalarım sizi böyle alayım.
1: Allah razı olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yayının sonuna geldik.
1: Şunu bırakalım.
2: Hatta bu sezonun sonuna geldik.
0: Evet.
2: Şimdi hazır biraz iki ay tatile çıkacağımız için programca artık Tarsus'a daha rahat gideceğiz. En azından bir gece konaklarız orada.
0: Güzel olur.
2: Herkesle konuşuruz. Ekip haline geleceğiz, kalabalık geleceğiz.
1: İnşallah.
2: Bu Aralık'ta gidemememizin sebebi oydu. Herkesin farklı farklı işleri olduğu için. Şimdi 4-5 kişi geleceğimiz için herkesi uyduracağız ve kalabalık bir şekilde Tarsus'a geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Bolu'ya da gideceğiz bu Aralık'ta. Aslında biz sezon arasında yeni sezona dair yeni görüntüleri çekeceğiz bir yandan.
0: İnşallah.
2: Da.
1: O zaman belirtelim. Bomba bir program gelecek yeni sezonda.
2: İnşallah.
0: Ben inşallah ama sürprizlerle geleceğim.
2: Evet. Tuğba sen gündemin izinde geleceksin.
0: Gündemin izinde evet, sürprizlerle Temmuz'da. Ben inşallah oraya gidiyoruz. 4 Temmuz'da bir gezimiz olacak. Kıymetli Zeki Çiftçi de burada. İsmail Ernur Yılmaz hocam. Üçümüz böyle bir gezi yapacağız. Elim çok dolu geleceğim.
2: Orada sen görüntüler de çekeceksin. Evet. Koray Kamacı, Kürşat Berkkan çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür
2: sizlere
1: ederiz.
2: Teşekkür ediyoruz. 10 sezondur.
0: 10 sezon bile kolay.
2: Bize büyük destek veriyorsunuz vallahi. Allah razı olsun.
0: Bak bir şey diyeceğim. Bu 10 sezon bir alkış alır.
2: Evet. Herkes bir alkış alır. Bütün yani ekibi, yönetmenimiz gerçekten, Murat, editörümüz Hasan Bey
0: maşallah,
2: ve bütün ekibi, kameraman arkadaşlarım hepsi canla başla çalışıyor. 10 sezonu devirdik. 11. sezonda inşallah yine bizler Beyaz TV'de olmak umuduyla diyoruz. Ve ama bizi özetmeyecek bir program var. 2 Temmuz Perşembe yani haftaya Perşembe başlayacak. Gündemin izinde Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde başlıyor. Yine gizemli konuları ve dünyanın gündemini takip edebileceksiniz. İnşallah. Yaz boyu da yine Gündemin izinde sizlerle birlikte olacak efendim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gündemin izinde tanıtımıyla bitirelim o zaman. Yeni sezonda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin izinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.

Ses, bir erkeğin düşüncelerinin filtresiz halidir. Ve filtresi olmayan bir erkek sadece yürüyen kaostur. Anonim Yeni Dünya Sakini, Kaos Yürüyüşü.

0: Çok sessiz. Huzurlu. Benimki dışında ses yok. Benimki dışında ses yok. Benimki dışında ses yok. Yine mi menşi? Hadi git. Tuvaletin geldiğinde sormana gerek yok. Sürünenler. Bu bıçağa bayılıyorum. Tuvalet ve yemek. Tek yaptığım bu. Menşe hadi.
1: Lanetli.
0: Lanet olsun vaiz.
1: Toprak senin yüzünden lanetli.
0: Kimse kiliseye gitmiyor. Sus, sesine hakim ol. Sesine hakim ol Tot.
1: Topraksın
0: ben
1: sen.
0: Ben Totyuvit. Ben Totyuvit. Başka bir şey düşün. Kuşları düşün.
1: Topraksın sen.
0: Vaiz.
1: Toprağa döneceksin.
0: Vaiz neden burada? Vaize gerek yok. Kimse kiliseye gitmiyor.
1: Çocuk günahkar. Yargılama.
0: Lanet olsun beni duydu. Kaçma. Ah, bunu da duyuyor. Sesini sakla, sesini sakla. Ben Tod Hewitt, ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt.
1: Sakın sesini saklama. Zihnini aç.
0: Düşüncelerime bakmayı bırak. Ben Tod Hewitt, ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt. Ben Tod Hewitt. Zayıflık gösterme.
1: Hakikatını biliyorum. Yetim, ufak, istenmeyen, zayıf. Bir kadın gibi.
0: Evet, ben bilemem. Hiç gerçek bir kadın görmedim. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Hepsi.
1: Zayıf. Zayıf.
0: Yüzüm acıyor. Sesini kıs.
1: Toprağa bir daha dön. Bırak toprak. Senin yüzünden.
0: En azından dudağımı patlatmadı. Hiç yardımcı olmadın. Hadi.

0: Avdan dönüş. Dave geliyor. İşe yaramaz.
1: Pislik Crazy Hobbit ve ahmak köpeği.
0: Kendini erkek sanıyor ama daha bir şey öldürmedi.
1: Sesine sahip çık.
0: Yılan.
1: Seni kendini beğenmiş.
0: Yılan.
1: Acıttığını belli etme.
0: Düşündüklerini duyabiliyorum seni ahmak.
1: Cavum.
0: Lanet olsun. Başkan. Sesini sakla. Ben Todd Hewitt.
2: Sorun mu var çocuklar?
0: Ben Todd Hewitt.
1: Hayır baba.
0: Ben Todd Hewitt.
2: Sesini akıllıca kullanıyorsun evlat.
0: Beni seviyor. Erkek olduğumu düşünüyor.
2: Yakında Speckle devriyesine katılırsın. Çok zekice. Belki oğlum senden bir şeyler öğrenir. Davy.
1: Evet baba. Şu pisliği kürekte. Pislik küreği Hobbit.
0: Pislik. Keşke bayırı geçme iznim olsa.

0: Burada kaldım. Gidecek bir yer yok.
1: Kayıp mı oldun? Yapılacak işler var. Kaybolduğunda oluyor.
2: Sorduğun parçayı getiriyordum.
0: Pancar. Hep pancar. Pancardan nefret ediyorum. Pisliğim kırmızı oluyor.
2: Menşe al.
0: Köpek bile istemiyor.
3: Günün nasıldı?
0: İyiydi, yoğundu.
4: Sesini akıllıca kullanıyorsun. Yakında Speckle devresine katılırsın. Belki oğlum senden bir şeyler öğrenir.
3: Başkan senin dostun değil.
0: Erkek olduğumu düşünüyor ve zeki.
5: O zaman seni o büyütebilir. Sana kıyafet verir, yemek verir.
0: Lanet olsun, yine başladık.
5: Kesin başkan artık, erkek olmanın ne demek olduğunu bilmiyor.
0: Benim erkek olduğumu düşünüyor, tamam mı?
3: Kesin şunu ikiniz de lütfen. Sesinize hakim
5: olun. Sana ihtiyacım var, tamam mı? Ha?
0: Peki efendim.
4: Bir hediye. Doğum günün için.
6: Sağ olun efendim. Hep bir bıçak istemiştim. Bir erkek gibi.
4: Geriye bir tek biz kaldık. Birbirimizi korumamız gerek. Bunun için de bir şeyleri evcilleştirmeyi öğrenmelisin Todd.
6: Evcilleştirmek mi?
4: Onları kırmayı, kontrol etmeyi.
6: Onları öldürerek mi?
4: Evet öyle. Burada erkekler öldürmeli. Burada en gencimiz sensin Todd. Geriye en son sen kalacaksın. Ben çemberim. Ben çemberim. Ve de sen. Ben senin gibi sesle doğmadım. Sesimi kontrol etmek için yıllarca pratik yaptım.
3: Hadi uyu.
0: Tamam.
4: Gözüm senin üstünde Todd. Sen bir istisnasın ve istisnalar çemberi tutmak için gereklidir. Bunun için evcilleştirmeyi öğrenmelisin.
5: O pislik tırnaklarını geçirmiş.
4: Bunu yapmalısın. Gözüm üstünde Todd. Üstün erkekler çemberde gereklidir.
7: Keşif gemisi A, atmosfere girmeye hazırlan. Kalan süre 37 saniye.
8: Anlaşıldı ana kuş. Yüzeyden hala iletişim yok. Size haber vereceğiz. Hanımlar ve beyler, iniş anındaki sıcaklık 1650 derece olacak. Lütfen tepsi sehpanızın dik pozisyonda olduğundan emin olun. Kemerinizi bağlayın.
9: Sence yerleşenler hayatta mıdır?
8: Eğer hayattaysalar çok sevinecekler. İkinci dalgayı yıllardır bekliyorlardı.

0: sakin ol. Sakin ol. Neyin içinden uçtuk? Sakin ol. Öleceğiz.
1: Ne
0: öleceğiz.
1: Dedin sen?
0: Hiçbir şey demedim. Duydun mu? Ben çok korkuyorum. Ateş! Kaç! Ateş!
1: Yüzbaşı!
0: Ateş! Dama sana!
1: Yüzbaşı hayır!
0: Öleceğiz! Neler oluyor? Bu da...

0: Geriden geliyoruz. Yağmur lazım. Yağmur lazım.
1: Son çocuk benim. Bir gün tek ben kalacağım. Yapayalnız. Sanırım sıkıntıdan ölebilirim. Pancar. Her gün pancar yiyoruz.
0: Tut.
1: Yalnız olacağım.
0: Tut.
2: Ne?
0: Panelleri kontrol et.
2: Tamam.
0: Çalıştır.
3: Çalışıyor zaten.
0: Daha fazla.
2: Diğerini getir.

0: Getireceğim.
1: Ne oluyor?
0: Hırsız. Hey! Hey! Hırsız!
1: Turuncu.
0: Hırsız. Hey!
1: Çok hızlı.
0: Hey! Hey! Koş! Hızlı koş!

0: Aman tanrım. Ama... Burada ne olmuş? Yok artık. Bu da ne? Bu havadan mı gelmiş? Uzay gemisi mi? Uzay gemisi. Nereden gelmiş? Buradan değil. Gökten.
1: Merhaba.
0: Biri onu uçuruyormuş. Hırsız mı? Hırsız. Hayatta kalanlar. Bu bir uzay gemisi. Nereden gelmiş? Mezarlar, insanlar ölü, gömülü. Başka nasıl söylemeliyim? Heyecan verici.
1: Uzay gemisi. Başkan bilmeli, hızlı olmalı.
2: Yargılama yaklaşıyor.
0: Uzay gemisi görmemiştim. Dünyadan mı? Nasıl gelmiş? Uzay gemisi kazası. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Başka nasıl söylemeliyim?
3: Sence ben sesini duyamaz mıyım? Ne geveliyorsun ha?
0: Sesine hakim ol.
3: Nereye
0: sesine
3: gidiyorsun?
0: Ol.
3: Hey geri dön.
0: Başkanı söylemeliyim.
4: Kapa i̇şte çeneni. Çocuk geliyor.
0: Sesini sakla. Sesini sakla. Uzay gemisi kapa çeneni. Dur. Onun hakkında düşünme. Sesini sakla. Onun hakkında düşünme.
5: Dibime girme.
6: Ne diyorsun?
0: Onun hakkında düşünme.
4: Uzay gemisi nerede?
6: Ne istiyorsun?
0: Ben Todd Hewitt. Uzay gemisi kazası. Başkana söylemeliyim.
1: Bir şey buldum başkan.
3: Önce bana söylemeliydin.
1: Biri kurtulmuş. Bizden bir şey çalıyordu. Onu takip ettim. Burası bak. Dünyadan olmalı.
7: Çok iyi evlat. İşe yarayabilecek bir şeyler arayın.
0: Beni seviyor. Oğlundan çok seviyor. Tot. Kapa çeneni. Ben Todd Hewitt.
7: Şu kurtulan nasıl biriydi?
0: Çok hızlıydı. Yüzünü göremedim.
3: Ne dedi?
0: Anlamadım ama... Bir sesi yoktu.
6: Sesi yok muydu? Dalga geçiyorsun.
7: Bulun o kızı.
3: Onu ben bulurum.
7: Kızı getirin.
0: Kız mı? Bekle ne? Kız mı? İnanamıyorum. Bir kız. Uzay kızı. O bir kız. Hiç kız görmemiştim.

0: Bunlar çiftlikten.
1: Hey! Dur, sakın yaklaşma. Kız. Bir kız, kız, aman tanrım. Nereden geldin sen? Bir kız, ses yok. Dünyadan mısın, affedersin. Ben hiç kız görmemiştim. Dünyadan mısın? Çok güzelsin, sarı saç. Kızı buldum. Dur. Lanet olsun. Dal ses.
2: Kaçıyor!
1: Kaç.
3: Yakaladım.
2: Kızı yakala.
4: Buna bak.
2: Kızı yakala.
4: Geri getir.
2: Yakala kızı.
5: Çember'de ben. Ben Çember'im. Çember'de ben.

0: Sorun yok.
1: Yakaladık.
0: Merak etme. Artık güvendesin. Ben David Prentice, belediye başkanıyım.

Çok korkunç bir kazaymış. Ve tek sağ kalan sen misin bayan? Yaşadığın için şanslısın. Yaralandın mı?

0: mezarları gördüm. Çok üzgünüm. Çok ağır geliyor olmalı.
1: Çok gürültülü.
0: Buna ses diyoruz. Gezegene indiğimizde tüm erkeklerin başına geldi. Ne düşünüyorsak her şey açığa çıktı. Aslında zararsızdır. Bazılarımız onu diğerlerinden daha iyi kullanıyor. Kullanıyor. O da bizden biri. Kontrol. Kontrol.
1: Benimkini görebiliyor musun?
0: Hayır. Kadınları etkilemedi.
1: Kadınlar nerede?
0: Öldüler. Bir savaş çıktı. Korkunç bir savaş. Yerel türlere karşı bir savaş. Speckle. İstila ettiler ve kadınları öldürdüler. Katliam yaptılar. Buraya nasıl geldin söyler misin? Gerçekten konuşman gerek. Ses kadınları etkilemez, unutma. Düşüncelerini duyamam.
1: Keşifteydim.
0: Yani daha büyük bir gemiden mi geldin?
1: Evet. İlk dalgayla iletişimimiz koptu. Biz de keşfe gönderildik.
0: O gemi senin için gelecek değil mi? Ne kadar büyük?
1: Filonun en büyüğü. 4000 kişilik.
0: Peki nereye inecek?
1: Neden?
0: Bir saniye izin ver lütfen. Onunla konuşma. Kimseyi de sokma. Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim.
2: İçeride ne oluyor? O iyi mi?
0: Çember de ben. Ben çemberim. Çember de ben. Onunla konuşma. Kimseyi de sokma.
3: Onunla konuşma dedi. O burada değil. Görünüşe göre sen ve ben varız. Hiç kız görmemiştim. Kızlar ürkütücü.

0: Kızlara güven olmaz. Bu da ne?
1: Dikkat et.
0: İstediğimi yaparım.

0: Bulun onu.
1: Lanet olsun. Kızlara güven olmaz. Üzgünüm.
2: Cennetten gelen bir melek yargılamaya geldi. Evet.
0: Wise.
2: David, yargılama.
0: Sürgünde yaşamaktan bıktım. Gemisini alırsak kontrolü ele geçirebiliriz. Hiper uykuda olacaklar. Yani hazırlıksız olacaklar. Kız onları uyarmamalı.
2: Bizi cezalandırmaya geldi ve çok fazla.
0: Bir melek değil, bir kız. Yapayalnız ve hiçbir şeyi yok.
2: Hakikat, hakikat kurban istiyor. Yargılama.

0: David.
1: Hey, ne oluyor? O şey de neydi öyle?
0: Kız nerede?
2: Arkadan çıkmış olmalı.

0: neden bu kadar önemli? Burada ne olmuş? Umarım iyidir. Uzay çantası. Biri bunu almalı. Yani ben. Al. Eminim havalı şeyler vardır.
1: Melek hızlı ilerliyor.
0: Uzay çantası. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
2: İşte geldi.
1: Todd! Buraya gel evlat.
3: Tamam, hemen geliyorum.

0: Aman tanrım kız, sarı saç. Lanet olsun, o burada. Uzay kızı. Aman tanrım, erkek ol. Erkek ol. Güçlü ol. Ses yok. Ses yok. Kız, burada ne yapıyorsun? Neden buradasın? Burada olamazsın. Korkutucu, korkmuş. Başka nasıl öğrenir miyim?
1: Geliyorum baba.
0: Hey, ona yardım et. Burada kalmalısın, seni arıyorlar. Çıkma. Menşe, hadi. Sesini kontrol et, başka bir şey düşün. İşler, işlerimi halledeyim. İşlerimi seviyorum. Merhaba.
2: Neredeydin evlat?
0: Hiçbir yerde. İşlerimi halletmeliyim. Ben işlerimi halletmeliyim. Onlara söylememeliyim. Onlara söyleme Todd.
3: Ne ben söyleyeceksin? Todd,
0: bir şey değil, merak etme. Ben Todd Hewitt. Söylemelisin. Lanet olsun sarı saç, kapa çeneni.
4: Hey Davos. Bir şey mi lazım?
5: Uzay kızını arıyoruz. Belki buradan geçmiştir.
4: Uzay kızı mı?
3: Neden bahsediyorsun?
5: Ha, gemisi ormanlığa düştü. Onu Todd buldu.
0: Ben Todd Hewitt.
5: Sizin evin yakınlarına düşmüş. Ben de dedim ki belki buradan geçmiştir.
0: Hayır, kimse geçmedi.
5: Onu tespit etmek zor. Onun sesi yok.
0: Kız buradan geçmedi, tamam mı? Ben Todd Hewitt.
5: Neyse, etrafa bir bakayım.
4: Hayır. Bakamazsın.
3: Çocuğu duydun. Git buradan.
5: Sonra görüşürüz.
4: Kız ahırda değil mi?

0: Sorun sorun.
1: Merhaba.
0: Evet, konuşmuyor. Uzay kızı.
2: Lanet olsun.
1: Bir şey yok.

0: Bir şey yok. Bir şey yok.
1: Biliyorum, kız gerçek. Kapa çeneni.
0: Sadece burada bekle. Burada bekle.

0: Onu başkana geri vermeyeceğim. Bunu yapamam. Saçını seviyorum. Çok güzel. Oraya dönemez. Lütfen ben yardım etmeliyiz.
1: Ahırda kalamaz ama.
2: Prentice onu bulur. Onu geri vermeliyiz. Yoksa sorun çıkartır.
0: Hayır ama istediği bu değil Killian. Onu geri vermeyeceğim.
1: Killian. İşte şansımız.
0: Birbirinize bakmayı bırakıp benimle konuşur musunuz lütfen?
2: Todd, kıza yardım edeceksen gitmelisiniz.
0: Nereye gidelim? Başka bir yer yok.
1: Aslında var. Başka bir yer var. Far Branch.
0: Far Branch mi?
1: Diğerleri gitti.
2: Uzun zaman önce ben. Geri dönmediler.
1: Far Kızla birlikte ise ölmez.
0: Peki ya başkan?
2: Başkanı unut.
1: Kızı korumak istiyorsan şimdi gitmelisin.
0: Uzun bir yol. Ne zaman dönebilirim? Yalan söylediler.
1: Kızın yanından ayrılma, tamam mı? Buralı olduğunu da söyleme sakın.
0: Neden?
1: Sadece Prentice Town'dan bahsetme.
0: Bu da ne demek? Kasabadan niye bahsetmiyorsun?
1: Sakın buralı olduğunu söyleme. Evlat, gitmelisin artık. Seninle gurur duyuyorum. Annen de duyardı.
0: Annem.
3: Bir sabah erkenden...
1: Kızı alacağım, tamam mı? Far Branch.
2: Far Branch.
4: İyi akşamlar Killian.
2: Pislik herif.
4: Ben. Buraya kız için geldik Killian.
2: Biliyorum. Adamınıza söyledim. Burada değil.
4: O zaman çevreye bakmamıza bir şey demezsin.
2: Adamlarını alıp gitmelisin. Başlatılıyor.
4: Nedir bu? Bir kız kayıp ve senin tek düşünebildiğin odun kesmek. Bunun nesi var ha? Hadi evlat. Benden saklamana gerek yok.
0: Ben Todd Hewitt.
4: Bana kızın yerini söyle.
0: Ben Todd Hewitt. Sesine hakim ol. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
4: Nerede
0: ben
4: o?
0: Ben Todd Hewitt.
1: Zihninden uzak
0: ben dur. Ben Todd Hewitt. Odaklan. Ben Todd Hewitt.
4: Kız güzel mi
0: ben
4: evlat?
0: Ben Todd Hewitt. Odaklan. Ben Todd Hewitt.
4: Biraz korktuğunu görüyorum.
0: Ben Todd Hewitt. Odaklan. Ben Todd Hewitt. Ahır.
4: Ah! Kız ağırda.
5: Başlat.
4: Kapıları aç.
6: Hadi! Hadi! Clean! Hayır! Clean!

Hızlan! Hızlan!

0: Killian, o öldü mü? Ya dostum. Lanet olsun, plan bu değildi. Kırık bacak. Bacağı kırılmış. Hayır. Üzgünüm. Hayır dostum. Sakin ol, bir şey yok. Acısına son ver. Üzgünüm. Başka seçeneğim yok. Üzgünüm. Kıza bir şey söyle. Bu onun suçu. O olmaz. Nereye gidiyorsun? Sağır, bir de sağır mı? Dur, zarar vermeyeceğim. Yardım etmeye çalışıyorum.
1: Dokunma bana.
0: İnanmıyorum. Konuşabiliyor. Aman tanrım.
1: Geri çekil.
0: Tiz bir sesi var. Güzel.
2: Kızı yakalayın. Başkana geri götürün. Hemen.
0: Preston Tanrımlar. Kız tehlikede. Ne yapıyorum? Bu bir hata. Ben ne yaptım, onu vermedim mi? Hayır.
3: Çok iyi evlat.
0: Hayır. Hata, büyük hata. Kapa çeneni. Ben bunu yapmayacağım. Söz veriyorum, yapmayacağım. Sadece bak, bir yer var. Seni oraya götüreceğim. Güvenli, tamam mı?
4: Far Branch.
1: O da ne?
0: Bir harita. Neye benziyor?
1: Haritanın bir kopyası var mı?
0: Hayır, haritanın kopyası yok, tamam mı? Benimle geliyor. Onu güvende tut.
1: Orada gemimle konuşabilir miyim? Onları uyarmam gerek.
0: Evet. Bir fikrim yok. Kapa çeneni, tut.
1: Önümde kal.
4: Oğlumu avlamayacağım.
3: Todd'a zarar vermek istemiyorum ama kızın gemisi hakkında bilgi almalıyım. Şimdi sen de bizimle geliyorsun. Genç Todd'a bir şey olmadığından emin olacaksın. Bunca yıldır yaptığın gibi. Onun çocukluğundan beri.
5: Onu güvende tut. Hatırladın mı? Onu güvende tut ben. Onu güvende tut.
3: Nereye gittiklerini biliyorsundur. Gemisini uyarmadan önce engellemeliyiz.
4: Clint, onu düşünme.
6: Oğlumuz
3: nereye gittiler ben?
4: Clean. Hayır. Beni
3: düşün.
4: Dinle. Beni düşün.
6: Onu öldürecekler. Far Branch'te.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
9: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yana yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
10: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
11: Arkadaşlar, ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba.

0: varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz için ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
0: Ya da anca sporda gelir grisi.
1: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
10: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Power Ranch. Onu gömecek kadar vaktim var. Sonra herkesle birlikte kasabada olacaksın.
11: Kli.
12: Ben. Güle güle. Onu güvende tut. Oğlumuz. Oğlumuz. Onu güvende tut.
13: Önümde kalan ne oldu, ha?
14: Kızlar hiç yorulmaz mı? Saatlerdir yürüyoruz. Tanrım, uzaylı kızı. Hızlıymış. Lanet olsun, yoruldum. Erkek ol, erkek ol, yorulduğunu bilmesin. Yoruldum biliyorum. Zayıf olma. Umarım bu yoldur. Umarım doğru yoldur.
13: Biraz yavaşlar mısın?
14: Yorulduğunu anlayacak. Kimin umurunda? Kolum beni öldürecek. Kolum çok acıyor. Lanet olsun. Yoruldum. Ah! Enfeksiyon kapacağım. Muhtemelen öleceğim. Lanet olsun. Bıçak. Bir şey geliyor. Speckle. Erkek ol.
13: Meşe! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Bizi buldun. Bu Menşi. Artık bizimle geliyor. Hadi oğlum.
14: Kasabadan hiç bu kadar uzaklaşmamıştım. Umarım doğru yol budur.
15: Doğru yolda mıyız?
13: Evet, kesinlikle.
14: Belki. Belki. Belki. Belki.
13: Kesinlikle.
14: Belki.
13: Alabildiğin kadar al.
16: Al bakalım.
17: Taze piller.
16: Taze piller.
10: Çalıştırın.

0: Ben çemberim. Çember de ben.
1: Onu güvende tut ben. Onu güvende tut.
2: Beni kontrol edemez.
3: Yağmur yağdı ve sel oldu. Ve rüzgar evlere vurdu. Ve düşüşü muhteşem oldu.

0: Hey Menşe, sudan çık.
1: O da neydi?
0: Yemek.

0: Vay, bu harika. O da ne? Çantanda başka ne var? Keşke hangi renkler zehirliydi hatırlasam. Pişince önemi yoktur. Aslında hiç de fena değil. Hadi yemelisin. Hadi. Düşünme yeter. İşte böyle. Kötü değil, değil mi?
1: Biraz alabilir miyim?
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Yediğim her şey fabrikasyondu.
0: O ne demek?
1: Laboratuvarda yapılmıştı.
0: Ama dünyada balık var, değil mi?
1: Dünyaya hiç gitmedim.
0: Ne? Gemide mi doğdun? Dünyadan değil misin?
1: Buraya gelmek 64 yıl sürdü.
0: 64 yaşında göstermiyorsun. Sarı saç, çok güzel. Aldırış etme.
1: Büyük babamlar oralıydı. İşler zorlaştı ve daha iyi bir hayat istediler. Sonra da yolculuğa yazıldılar.
0: 64 yıl, ilk dalgadan önce çıkmış olmalılar, değil mi? Ne olduğunu bilmeden neden buraya geldiniz peki?
1: İnsanlar yaşayacak yer arıyordu. Ama sesi bilmiyorlardı.
0: Anne nerede mi gemide doğdu yani? Hala oradalar mı? Ne düşünüyor?
1: Gitmeliyiz.
0: Sırlar. Sırlar. Sessiz, kız sessiz, ses yok. Doğru değil. Sır saklıyor. Sırlar. Sır saklıyor.
1: Bunu ben istemedim, haberin olsun.
0: İstedin demedim.
1: Evet ama sesin öyle dedi.
0: Ne, sesin mi?
1: Evet. Düşündüklerini bilmek çok garip.
0: Aklından geçenleri bilmemek de garip, biliyor musun? Düşündüğünü bilmemek. Bilmiyorum, köpeğimi sevmiyorsundur ya da kafama taş atmak istiyorsundur.
1: Bunu neden yapayım ki? Harita sende.
0: İyi bir nokta.
1: Ve köpeğini seviyorum.

0: Ufuktaki sesi görüyor musun? Ağaçların orada. Bu Speckle sesi. Batıya gitmeliyiz. Onlar uzaylı. Bizi öldürürler.
1: Uzaylı biz değil miyiz?
0: Nasıl yani?
1: Onlar yerli, uzaylı olan biziz.
0: Kasabamdaki kadınları öldürdüler. Annemi de. Evet, onlar uzaylı. Sanki bütün gece yürümüş gibiyim.
1: Geceyi nasıl anlıyorsun? Karanlık olmuyor.
0: Soğuk, lanet olsun. Soğuk, soğuk, lanet olsun. Tal. Ah, güzel, bunu görmedi.
1: Evet, gördüm.

0: Düğümden soğukmuş.
1: Hiç yağmur görmedin mi?
0: Babam anlatmıştı.
1: Üzgün. Kız üzgün. Ne yapacağım? Muhtemelen aç. Bu buraya nasıl geldi?
2: Seninle gurur duyuyor. Annen de duyardı.
0: Benim ailem öldü. Gemide hastalandılar. Buraya gelemeyeceklerini biliyorlardı.
1: Üzgünüm.
0: Buraya gelmem için yemin ettirdiler. İyi bir hayat için. Benim için her şeyden vazgeçtiler. Düşündüğüm gibi değil.
1: Yalnız, benim gibi.
0: Evet, biraz.

Affedersin ben... Affedersin ben Totyuvit, ben Totyuvit. Ne düşünüyordun bilmiyorum. Affedersin. Ben gideyim. Ben Totyuvit. Ben Totyuvit. Menşi gel. Ben Totyuvit, ben Totyuvit. Menşi!

0: Hey. Hey. Ben Viola.
1: Ne?
0: Ben Viola.
1: Ben Todd.
0: Todd Hobbit. Evet, biliyorum. Ben Viola. Viola.
1: Viola. Viola.
0: Ben Viola.
1: Viola. Viola. Viola.
0: Viola. Ben Viola.
1: Tiz ses.
0: Viola.
2: Hey, buraya gel, buraya gel. Meşin. Speckle, speckle.
0: O da neydi?
2: Bir speckle köyü.
1: Todd, savaş. Savaş, hadi Todd. Erkek ol, odaklan, sesine hakim ol. Annemi öldürdüler. Kes şunu, erkek ol. Sesine hakim
0: ol. Sessiz ol.
1: Annemi öldürdüler. Yapma. Kes sesi.
3: Ah!

Onu öldüreceğim. Yemin ediyorum onu öldüreceğim. Ne yapıyorum? Hata. Başkan onu öldürmelisin dedi. Öyle bakma, yaşamak için

0: öldürmeliyim. Bizi öldürebilirdi.
1: Her şeye çözümün öldürmek mi?
0: Seni koruyordum.
1: Bana saldırmadı ama.
2: Gezegenlerini paylaşmak istemediler. Kadınlarımızı öldürdüler. Hepsini.
1: Onun dediklerine inanıyor musun?
0: Başkanımız bir kahraman.
1: Sorgulama anlamına gelmiyor. Ahmak, tam bir ahmaksın. Tam bir ahmak, tam bir ahmak. Todd, öyle demedim.
0: Fargo'cığım.

0: Çok tuhaf. Herkes
1: Preston
0: nerede?
1: Preston Town'dan bahsetme.
2: Farbranch'te onu öldürürler.
1: Nereli olduğunu söyleme sakın.
2: Onu Farbranch'te öldürürler.
3: Aletler var. Burada olmalılar.
0: Belki Speckle gelmiştir. Hey hey hey hey. Köpek köpek. Küçük bir kız. Küçük bir kız. Burası neresi?
4: Burada ne yapıyorsunuz?
0: Burası Farbranch mi?
4: Yabancılar. Evet.
0: Çok küçük. Bir kız daha. En küçük değilim. Sesi yok. Kadınların sesi yok. Ölmüş olmalıydı. Ölmüş
3: Kes
0: olmalıydı.
3: Şunu.
0: Ne oluyor? Ne oluyor?
4: Burada bekle. Başkanı getireceğim.
0: Burası neresi? Hadi. Her yerde kadınlar var. Küçük çocuklar. Çok anlamsız. Ne oluyor? Aman tanrım, bir bebek. Sesi yok. Kadınların sesi yok. Aman tanrım. Başkan bir kadın.
5: Son baktığımda öyleydi. Nereden geldiniz?
0: Sesini kontrol et. Ben Todd Hewitt. Todd Hewitt.
5: Tamam. Todd Hewitt. Nereden geldiniz?
1: Buralı olduğunu söyleme.
3: Prentice Town.
2: Bu doğru mu? Prentice Town'lı mısın?
0: Hı hı.
6: Korkmalısın evlat.
2: Peki. Prentice Town'dan buraya gelen her ahmak idamı hak eder.
0: Peki görünmüyor. Tamam, şimdi beni döveceksiniz çok kötü. Hadi Todd. Hadi güçlü ol. Güçlü bir şey düşün. Kuşlar kuşlar. Hayır, güçlü değilim. Hadi Todd. Tamam. Hadi başlayalım. Üçünüzle başa çıkarım. 3-4 oldu. Tükürmeseydim iyi olurdu.
2: Başkan, yasayı biliyorsun.
5: Yasa gençleri kapsamıyor. Prentice Town'lusun değil mi Matthew?
0: Nasıl yani?
2: Gerçekten yapacaklarını bilmiyordum.
0: Bu da ne demek? Ne demek bu?
2: Kasabamızdan git Prentice'de çocuk. Yoksa üzülürsün.
0: Bu adam delirmiş.
5: Tehdit etmek yok Matthew. Kimse etmesin. Hadi işinize. Benimle kalabilirsin. Seni izleyeceğim.

0: Şu çantaları boşaltalım. Hadi, hadi işlerini boşalt. Charlie, İlay, biraz adam toplayıp bize yemek bulun. Kalanlar dinlensin, işinizin başına hadi.
1: Fazla uzun dinlendirme.
2: Evet efendim.
1: O gemi bize doğru uçuyor. Yakında burada olun.
3: Her yerde. Hastalık, hasta. Günahkar. Hastalık her yerde. Bize gözüktü. Melek yargı getirir. Kötülük hasta getirir. Erkeklerin kötülüğü
4: onun
3: çoktu.
4: Onun sesi.
1: Sesini kontrol etmelisin Vaiz.
3: Günahın kötülüğü.
1: Adamları korkutuyorsun.
3: Gezegenin hediyesini kucaklayın. Hakikat, hakikat. Sesin hediyesi. Yargıyla yüzleşin. Yargılama.
1: Öyle mi? Peki bu yargı hepimizi öldürüp seni bağışlıyor mu? Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim.
3: Kadın gibi sesini saklama.
1: Bunu iltifat olarak kabul edeceğim.
3: Değil. Zayıflık içten çürür.
1: Vaaz için sağ ol Vaiz.
3: Hakikatini görüyorum. Hakikatini biliyorum. Onu çok iyi biliyorum.
5: Burada uyuyabilirsin. Todd, köpeğinle babamda kalabilirsin. Size temiz kıyafet bulacağım. Ayrıca yıkanmanız gerekiyor.
4: Kıyafete gerek yok.
5: Evet. Evet var.
6: Ne yapıyorsun?
4: Banyo yapacağım. Neden?
6: Kıyafetlerle mi?
4: Evet. Benim kadar kokuyorlar. Ah, güzelmiş. Hiç sıcak banyo yapmamıştım.
6: Mesaj yollamanın mutlaka bir yolunu bulmalıyım.
4: Tamam. Tamam.
5: Hayatta kalmaya çalışan kilise göçmenleriyiz. Makinelerimizi kullanmıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz.
6: Biriyle iletişiminiz var mı?
5: Diğer kolonilerle bile iletişimimiz yok.
7: İstediğin kıyafetler.
5: Teşekkür ederim Julie.
7: Ne kadar
5: Julie.
7: Kalacaklar?
5: Teşekkür ederim Julie. Tamam, burayı boşaltın. Gidin. Haberler hızlı yayılır. Bilmedikleri şeyden korkuyorlar. Gemin ne zaman inecek?
6: Sistem girişi her an olabilir. Onlara ulaşamazsam sonraki sisteme geçerler ve burada kalırım.
4: Umarım inmezler de burada kalır. Affedersin. Öyle düşünmek istememiştim.
5: İletişim malzemeleri Haven'da.
4: Haven mı?
5: İlk yerleşim yeri.
4: Başka kasaba mı? Daha çok insan.
5: Yalnızca iki yerleşim yeri olacağını düşünmedin değil mi?
4: Hayır, tabii ki hayır. Biri olduğunu düşünüyordum.
6: Sabah çıkarız. Seninle kalmak istiyorum Todd. Seninle kalmak istiyorum. Öp beni Todd, öp beni, öp beni.
4: Dur, bunu demek istememiştim. Üzgünüm. Vay Allah'ım.

0: Erkekler ve kadınlar aynı yerde uyumuyor çünkü çok ses oluyor.
1: Benim bu kadar sesim çıkmıyor. Değil mi? Bütün gece böyle mi?
0: Evet. Rahatına bak.
2: Var Brenç'e varmışlar. Adamları hazırla. Emredersiniz.
3: Nökar, ses bir kurban daha istiyor.
2: Nereye gidiyorsun Vaiz?
3: Melek bekliyor. Kızı getireceğim.
2: Hayır. Bunu adamlarım halleder. O tek parça lazım.
3: Kurban! Yargılama!
2: Onu takip edin. Uzaktan.
4: Tamam.
3: Kaçamayız. Günahkar! Yeah.

0: Onlara ulaşamazsam sonraki sisteme geçerler ve burada kalırım.
1: Buradan nefret ediyor. Onu suçlama. Beni terk edip onlarla olacak. Onu göremeyeceğim. Uyuyamadın mı?
0: Hayır.
1: Ben de.
0: O da ne?
1: Annemin günlüğü. Muhtemelen ben çantama koymuştur.
0: Ne diyor?
1: Bilmiyorum. Önemli değil.
0: Anneni tanımayacak mısın?
1: Ben bebekken öldüm.
0: Yani hala tanıyabilirsin.
1: Öldüm, o öldü. Tanıyorum işte.
0: Ben de ailemi kaybettim. Bağırıp durmuyorum.
1: Bağırmıyorum.
2: Ama. Bağırmak böyle olur.
1: Üzgünüm.
0: Ailemin hayatta olması için elimden gelen her şeyi yapardım.
1: Evet, ben de yapardım.
0: Var. Elinde işte, burada.
1: Yapamam.
0: Neden?
1: Çünkü okumayı bilmiyorum. Aaron bütün kitapları yaktı. Çünkü sesle doğmak eğitim için yeterli diye düşündü.
3: Sadece ses karanlığa ışık getirir.
0: İstersen ben sana okuyabilirim.
1: Lütfen.
0: KH yazıyor.
1: Carissa.
0: Güzelmiş. Pekala. Sevgili Todd, sevgili oğlum. Bugünlüğe doğduğun gün başlıyorum. Yeni dünyada gördüğüm en güzel şeysin. Kollarımda sen varken gezegen umuttan var olmuş gibi. Keşke baban da seni görebilseydi. Ama Tanrı onu da aldı. Ona benziyorsun. Güçlü ve yakışıklı olacaksın. Kadınlar neye uğradığını şaşıracak. David Prentice diye biri var. Bize bataklığın uzağında bir yerleşim alanı buldu. Böylece yeni dünyanın sesi bize ulaşmayacak. Prentice sırlar ve utançla dolu gibi. Ve burası izin vermiyor. Sesini saklama konusunda diğerlerinden başarılı.
4: Ben çemberim. Çember de ben. Ve de sen. Ve kasabadaki erkekler.
0: Burası her zaman çok gürültülü. Erkekler kadınların her konuda her şeyi bilmesine tahammül edemiyorlar.
4: İstisnalar çemberi bir arada tutmak için gereklidir.
0: Bütün erkekler kendini kaybediyor. Prentice ve Aaron akıllarına giriyor.
3: Hakikatini görüyoruz.
0: Kadınları sokağa çıkarmıyorlar.
3: Günahkar.
0: Bize sırtlarını döndüler.
3: Yakında bir kadın
4: burada
3: vardır.
4: Burada erkekler öldürmelidir.
0: Faizimiz dedi ki kadınların sesi yok çünkü ruhları yok.
3: Yargılama. Yakında.
0: Açıkça ne olduğunu görebiliyorum.
3: Hastalık her yerde.
0: Umudunu asla yitirme.
3: Hastalık.
0: Sana her sabah söylediğim
3: hasta.
0: Şarkıyı hatırla.
3: Hasta.
0: Kalbinde sakla biricik oğlum. Bu bir söz. Seni bırakmayacağım. Seni kandırmayacağım.

0: Ne oldu? Ne olmuş, ne yazıyor?
1: Bu kadar. Burada bitiyor.
0: Speckle değildi. Onları erkekler öldürdü.
2: Erkekler öldürmeli. Burada erkekler öldürür.
3: İstenmiyor.
2: Erkekler zayıf. Öldürmeli.
0: Onu öldüreceğim.
4: Dediği her şeye inanıyor musun?
3: Pislik.
0: Annemi öldürdü.
3: Başkan senin dostun değil.

0: çocuklar var.
1: Kadınları sokağa çıkartmıyorlar.
2: Hep bir kadın vardır.
3: Dokunma bana.
4: Ben çember.
0: O erkek çember de ben.
2: Dokunma.

0: çabuk.
1: Hadi.

0: Hildy.
1: David. Büyük bir cesaret. Kanun der ki Preston Townlular idam edilir.
0: Komik. Gelirken genç Todd'u dar ağacında göremedim. O burada mı?
1: Aklımı oku.
0: Biz kız için geldik. Artık ortak bir düşmanımız var.
1: Preston Townlulara bir kadın teslim etmem.
0: O bir kurban değil, bir casus. Yeni bir gemiden geldi. Her şeyinizi çalacak. Toprağınızı, o kadar süre uğraş verip diktiğiniz tahıllarınızı. Ama ondan önce biz gemisini çalacağız. Far Branch'in güzel insanları bize katılabilir. Onları uyarmadan onu yakalamalıyım.
2: Bu defa değil.
3: Sen bir yalancısın!

0: Merhaba.
1: Selam. Sorun yok. Zarar vermeyeceğim. Hildi gönderdi. Kızı götüreceğim. Prentice götür.
2: Bir kez isteyeceğim. Silahlarınızı indirin. Bu adil bir kavga değil. Önümüze çıkanlara merhamet etmeyeceğiz.
3: Kim olduğunu hatırlayın. Aklınıza girmesin.
2: Ben çemberim. Çemberde ben.

0: Ne oldu, ne oldu? Onu kurtar, onu kurtar. Bayolar. Ne oldu?
1: Hazır mısın?
0: Vay, canını okumuş.
1: Todd.
0: Evet, gidelim.
1: Hadi.
0: Buradan.
2: Sizin için geliyoruz.
3: Melek. Kurban. Yargılama. Benden kaçamazsın.
1: Bırak. Tamam. Tamam.
4: Günah ruhu çürütür.
1: Eğil.
4: Zayıf.
1: Eğil.
4: Korkak.
0: Hayır, hayır.
1: Başını eğ. Korkuyorum. İkinci dalga mı?
4: Sonunda yakaladım. Yakaladım.
5: Sana çocuğu kurtarmak için bir fırsat. Bana kızı getir. Sana söz, oğluna bir şey olmayacak.
6: Onu kurtarabilirsin.
0: Nerede o?
5: Orada, içeride.
2: Todd!
0: Ben, o ben mi?
2: Oğlum!

0: Hey, dur. Ateş etme. Ateş etme.
1: Dot.
0: Hey.
1: Oğlum. Dot. İyi misin?
0: İyiyim. Ben günlüğü okudum.
2: Zaman tükeniyor. Bir dakikanız daha var.
3: Hiçbir şey yapamadık oğlum. Ama denedik. Fakat kaos vardı. Tek yapabildiğimiz seni korumaktı.
0: Bunu nasıl sakladınız?
3: Hayır.
0: Hayatım boyunca yalan söylediniz.
3: Seni koruyabiliriz sandık.
0: Bu korumak değil, bu yalan söylemek.
3: Üzgünüm. İzin ver, şimdi koruyayım.
4: İçeri girip kızı alayım. Onu çıkarabilirim. Hey! Üzgünüm baba. Özür dilerim.
5: Tamam.

0: yapacak?
1: Seni yakaladık.
0: Ne yapacak?
2: Seni tekrar görmek güzel küçük hanım. Keşke daha iyi şartlarda olsaydı.

0: Weiss. Hadi. Hadi koş.
1: Bana nehir gösterildi. Suyun hayat bulduğu yer.
0: Bayanlar, tekneye bin. Tekneye bin.
2: Yüzme bilmiyorum.
0: Gerekmiyor, bin. Hadi. Hadi, hadi, hadi.
1: Dad, Huit. Ve o ateş nehrini atıldı.
0: Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır.

0: Meşi! Meşi!
1: Dur!
0: Viola! Viola! Tekneyeyim! Elimi tut! Tekneyi tut! Hadi! Hadi Meşi! Meşi! Meşi! Erin! Erin yapma!
1: Hayır!
0: Hayır!

0: Ben Todd Hewitt, ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Ölüm. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt gitti, öldü. Ben Todd Hewitt, öldü. Ben Todd Hewitt. Menşi. Menşim gitti. Ben Todd Hewitt. Öldü. Sus. Ağlamak zayıflıktır. Sus.
1: Çok üzgünüm Todd.
0: Sadece bir köpek. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Onu öldür. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Öldür onu.

Bu tarafta binalar var. Heaven'a giden yolu olmalı. Bunları görmüştüm. Gemideki altyapı planlarında. Monorail destekleri.

0: Kes, erkek ol. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Onu öldüreceğim. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
1: Onu sevmiştim.
0: Evet, ben de.
1: Tanıdığım en iyi köpekti.
0: Tanıdığın tek köpekti.

0: Eski büyüme sınıfı gemisi. Benimkine benziyor, ilk jenerasyonu.
1: Vay canına.
0: Dikkat et. 3-4 kat aşağı inebilir. Burası kanat.
1: Ailem bununla gelmiş olmalı.

0: Todd, bak.
1: Devam etmeliyiz. Çok yakınlar. Devam etmeliyiz. Heaven'a ulaşmalıyız.
0: Hayır, vakit yok. Aşağı katlarda acil durum telsizi var. Çalışıyorsa kullanabilirim. İyi misin?
1: Evet, evet iyiyim.
0: Hazır mısın?
1: Evet. Güzel. Güzel. Bunlar ne?
0: Atlar için soğutma odaları.
1: İçinde at mı var?
0: Bir zamanlar varmış. Buraya böyle geldiler.
1: Havalıymış.
0: Buradan.
1: Bir şey yok.

0: Gitmesini istemiyorum. Evine gidecek. Gidecek, gidecek.
1: Tamam.
0: Güle güle, bu bir veda. Sorun hadi, sadece sor.
1: Anten bağlantısı kesildi.
2: Hayır.
0: Ne oldu?
1: Anten kırılmış. Çok yaklaşmıştık.
0: Eğer her şeyi hazırlarsan oraya tırmanabilirim. Ona yardım et.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorun değil. Ne yapıyorum ben? Tamam.
3: Çocuk içeride.
4: Peki ya kız?
3: Onu görmedim.
4: Etrafı sarıp emrimi bekleyin.
0: Onu eve götürmeliyiz. Lanet olsun. Nefes al. Devam et. Tamam. Yapacağım. Hadi Tot. Hadi. Yaparsın. Aşağı bakma. Vay canına. Bunu neden yaptın? Onu eve götür.

0: Yaklaşıyor. Bu kadar. Umarım işe yarar. Lütfen çalış.
1: Anten bağlandı.
2: Kurban et. Vazgeç.
3: Tut Hobbit. Tut Hobbit.
4: Onu nasıl bulacağız?
3: Tut Hobbit. Göster kendini evlat. Yoksa beni vururum.
2: Hayır. Onu sakın dinleme Tut.
3: Bırak seni katil.
5: Bu kadınlara merhamet etmedim. Sesten Tanrı'nın sesini ayırt edemedim.
3: Günahkar benim. Beni öldür.
6: Beni öldür.
3: Günahlarımdan arındır. Beni arındır.
6: Beni öldür.
3: Günahkar benim. Annemle vaftiz edildim. Hayır.
6: Telafi. Günahkar benim. Telafi.

0: Ne yaptığını biliyorum. Sen katilsin.
1: Dağıt.
2: Nerede o?
0: Onu bırak.
2: Todd, kız nerede?
0: Ben Todd Hewitt.
3: Hayır, bekle! Ben!
0: Ne pislik! İyisin. Buradayım. Tamam mı?
3: Çok
0: iyisin.
3: Üzgünüm.
0: Biliyorum, sorun
3: üzgün
0: değil.
3: Yalan söylememeliydim.
0: Biliyorum, sorun değil. Sorun yok, buradayım.
2: Babanla uzun bir vedalaşma istiyorsan bana kızı ver.
0: Biliyorum, buradayım.
3: Ona karşı gelmeliydim.
0: Rahatlan, biliyorum. Rahatla, uzan ben.
4: Onu güvende tut ben.
0: Onu koru.
2: Bu kız seni kullanıyor Todd. Senden nefret ediyor. Sesinden nefret ediyor.
0: Bıçağım nerede? Evet.
2: Bunu duydun mu? Kız onları çağırdı. Tam 4000 kişi bizi yok etmeye geliyor. Artık mutlu musun Todd? Ha? Kazandın mı sanıyorsun? Benden saklanabileceğini mi sanıyorsun Todd? Doğduğun günden beri sesini duyuyorum.
0: Ben Todd Hewitt. Sus. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü.

0: Ben Toto Yiğit. Ben Toto Yiğit. Annemi öldürdü.
1: Ses senin gücün. Sesin gücün olabilirdi Thor. Güç. Ses. Güç. Gücün olabilirdi Thor. Ses. Sen bir katil değilsin Thor. Bu kanında yok. Ama benimkinde

0: Bak bana ne yaptın. Onlara öldürmeyi öğrettin. Çünkü o kadınların seni olduğun gibi görmesine katlanamadın.
1: Bu beni ne yapar?
2: Bir korkak.
0: Bir korkak. Bir korkak. Bir korkak. Korkak. Korkak. Bir korkak.

Todd. Bir şey yok benim. Todd. Hayır. Buradayım.

0: başardık.
1: Hayır, hayır, buradayım.
0: Başardık. Başardık.
1: Evet.
0: Hayattayım.
2: Taranıyor.
0: Neredeyim? Hayattayım. Hayattayım. Hayattayım. Nasıl hayattayım?
1: Hey.
0: Viola. Burada. Viola burada.
1: Ya nerede olacaktım?
0: İyi misin?
1: Evet. Günlerdir uyuyorsun.
0: Neredeyiz?
1: Benim gemimde.
0: Gemi. Onun gemisi. Onun gemisi mi?

0: İnsanlar, onun insanları. İkinci dalga. Kalıyor musunuz?
1: Evet. Buraya gelmem için yemin ettirdiler. İyi bir hayat için. Düşündüğüm gibi değil. Sevmeye başlıyorum.
0: Öyle mi?
1: Hı hı.
0: Onlar da sever mi?
1: Onlara gösteririz.
0: Beni öpecek mi? Kapa çeneni, sus. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Cinayet çatısına hoş geldiniz.
1: Cinayet şatosu mu? Hayır! Hayır!

0: Merhaba, inmek üzereyiz. Neyse, seni seviyoruz ve özlüyoruz. Bak ne diyeceğim, tüm aile toplanınca görüntülü ararım. Tamam mı? Görüşürüz.
1: Libby, kemerini tak. Ne yapıyorsun?

0: Bana babanın koca bir adı aldığını söyleme sakın. Gerçi tam onluk bir hareket.
1: Paranın kontrolü onda değil. Biz sadece ona bir ev aldık.
0: Biz mi?
1: Bak Kyle onunla uğraşmak istemedi. O yüzden babam ne istiyorsa onu aldı.
2: Sana ne ki?
0: Çünkü gereksiz. Bu yaşta rüya evi ne yapacak? Büyük baba Alice'ın yaşlı hasta bir adam.
2: Canının istediğini yapmaya hakkı var. Para onun. Sen çeneni yorma.
3: Özel iskele.
0: Şaka mı bu?
1: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş değil mi? Ev gerçekten...
0: Çok garipmiş.
2: Victoria tarzı.
1: Aslında biraz gotik gibi sanki.
2: Büyük baba!

0: Merhaba. Merhaba evlat.
1: Merhaba. Uzun zaman olmuş.
2: Seni görmek çok güzel Alison. Doğum günü kutlu olsun.
0: Aa, teşekkürler.
2: 80 yaşlar önemlidir.
0: Evet, gelmenize sevindim. Alec.
3: Merhaba baba. Bunu hayatta kaçırmaz. Annemin gelememesine çok üzüldüm.
0: Cehenneme kadar yolu var.
1: İçimiz karardı.
3: Kyle nerede?
0: Ona da lanet olsun.
4: Yakında burada olur. Hadi içeri gelin de yerleşin.
0: Evet, gel gel de paranın nereye gittiğini gör.
1: Vay be! Harikaymış büyük baba.
3: Kesinlikle beklediğimin dışında.
0: Evet, 18 aylık bir emek var. Ve Burnham'ın da hakkını diyemeyiz tabii.
4: Takım çalışmasıydı.
0: Sensiz başaramazdım. Benim şaheserim. Hayatta yaptığım en iyi şey.
2: Çocuklarından sonra mı?
0: Ne? Hadi gel Libby.
4: Bana bırakın.
0: İşte.
1: Yok artık.
3: Nasıl ya?
1: Büyük baba çok havalı.
2: Ama tanrım, gerçekten çok iyi.
3: Bu harika bir şey. Hayatım, şu avizelere bak. Bunları dünyanın dört bir yanından getirtmişsindir. Şu parçaya bir baksana.
2: Hele şu evet. Tavanlar.
0: Bir tane de burada var. Bak, gördün mü? İşte,
3: evet.
0: Bak.
1: Buna bayıldım.
0: Güzel değil mi?
1: Hı hı.
2: Bu bina neresi?
3: Orası eski postane. Yanıp kül olmadan önce ilk eczanemiz oradaydı.
0: Yanlış. Orayı yangından sonra aldım. Belediyeye geri sattım ve paramı ona katladım. İlk eczanemi o şekilde aldım.
2: Akıllıca.
0: Evet.
1: Merhaba. Merhaba kediciğim.
3: Kediler ve köpekler. Bu ilginç.
0: Sokak kedisi. Hayvanlardan öğrenecek çok şey var.
5: Odalarınız hazır.
6: Finansör, 30 yıllık başarı. Alison Betts.
3: Odalarda harikaymış baba.
2: Burası kocaman. Otel olarak kiralayabilirsin veya pansiyon olarak.
0: Yaşlanınca öyle yapmayı düşünüyorum. Lanet köpekler. Burnham.
5: Hallediyorum efendim. Hallediyorum efendim.
0: Biri geliyor. Gidip bakalım mı? Ha?

0: Korkmanıza gerek yok. İnanın.
1: Tanrı'ya şükür.
2: Altıma sıçırttılar ya. Yani lafın gelişi dedim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
2: Sizi görmek güzel.
3: Harika.
2: Baba.
3: Ekip tamamlandı.
2: Evet.
1: Vay,
2: öyle.
1: Vay, sevgilini de getirmişsin.
2: Evet, sen de getirebilirdin ama doğru ya, senin yok. Çünkü iğrençsin.
1: Büyük baba. Durun bakayım.
2: İyi ki doğdun.
4: Kes şu saçlarını,
2: tamam,
4: kes.
2: Tamam, olur.
1: İyi ki doğdunuz Bay Beth. İyi misin?
5: Ben mi? Evet. İyiyim. Harika olacak. Çok uzun zamandır görüşmemiştik. Çok uzun.
1: Emin misin?
5: Kesinlikle. Peki sence garip mi?
1: Hayır, yani onlarla er ya da geç tanışacaktım.
5: Alison'ın yanında kardeşimle de tanışacaksın. Ve onun beş para etmez eşiyle. Yani aslında harika bir anne ama adamın hayatını cehenneme çeviriyor. Ve bir de çocuklar var. Artık çocuk değiller tabii. Cam 23 yaşında olmalı. Ve Livy var. Biraz bilmiş bir tiptir ama iyidir. Yo yo bak. Harika olacak.
1: Bence garip olacak.
5: Evet, çok garip.
1: Onlara söyleyecek misin peki?
5: Önce babamla bir gün geçirelim de sonrasına bakarız.

0: Hazır bekleyin. Gideceğimiz zaman ararız. Herkese merhaba. Joy'la tanışmanızı istiyorum. Joy, işte ailem. Abim Alec, eşi Marie, kızları Livy, oğulları Cam ve onun...
1: Kız arkadaşı.
2: Tara. Havalı bir girişti bence.
0: Bence de öyle. Merhaba Tara. Cehenneme hoş geldin. Ve elbette esas adam. Ünlü, efsane, babam Allison. İyi ki doğdun baba.
3: Kylie.
4: Tanıştığımıza çok sevindim. Özellikle de sizinle Bay Beth. İyi ki doğdunuz.
3: Ha sen. Sen çok tatlısın. Ama oğlumu kendine layık gördüğüne göre muhakeme yeteneğini sorgulamak lazım. O tam bir kan emicidir.
0: İşte başlıyoruz.
1: Büyük baba yapma.
3: Adam şirketimi resmen benden çaldı. Gece sinsice gelen hırsız gibi.
4: Ben bunu bilmiyordum.
3: Benden söylemesi sonra üzülme. Ona dikkat et.
4: Demek kan emici ha?
3: İnsanın ömrünü yiyen hain bir hırsıza. Ha. Başka ne denir ki?
0: Gerçekten öyle mi? Çünkü bana sorarsan senin yaklaşık 10 yıl önce batırmak üzere olduğun aile işimizi ve imparatorluğunu ben kurtardım.
3: Oh evet. Yüce kurtarıcımız varlığıyla bizi onurlandırmak için göklerden geldi.
0: Rica ederim.
3: Lanet olasıca.
5: Hemen başladınız.
3: Bu kadar hassas olma canım. Sadece takılıyorum işte, şaka ya.
0: Evet, bu kadar şaka yeter. Şöyle fazla vaktimiz yok.
3: Ne demek o?
0: Hafta sonu kalamayacağız. Çok iş var.
3: Ha. O zaman içeri geçelim hadi. Gelin size evi gezdireyim.
1: Sana çok önceden haber vermiştik. Yapma böyle.
0: Üzgünüm evlat. Güven fonuna nakit para akışı gerekiyor.
4: Kyle, buna gerek var mı?
2: Alışırsın, merak etme.
6: Hayır, hiç de alışmıyoruz. Hadi bakalım, kutlama için buradayız. Şu negatifliği bırakabilir miyiz artık?
1: Kesinlikle. En son ne zaman bir araya gelmiştik?
0: Aslında kız kardeşimiz Virginia olmadan tam sayılmayız, değil mi?
2: Büyük babamın yanında ondan bahsetmediğimizi sanıyordum.
1: Evet, çok geç.
7: Sorun değil. O gelemedi. Ama selamlarını iletti.
0: Merhaba Burnham.
1: Güzel. Aranızda rahatsız edici, tabu ya da nefret dolu konuşmalar yapacak kimse kaldı mı?
6: Hayır, kalmadı.
3: Kimler aç?
0: Ben açım.
2: Ben her zaman açım.
0: Hadi yiyin.
2: En sevdiğim amcam sensin, biliyor musun?
3: Beni takip edin.
0: Çok güzel ki. Gerçekten.
1: Bu senin.
3: Aa.
1: Tamam, hazır mısın?
3: Ellerim.
1: Hazır mısın?
3: Ellerim pek tutmuyor tatlım.
1: Tada. Bu benden.
3: Aa, teşekkürler. Teşekkürler hayatım. Çok şükür, evet.
4: Daha şarap isteyen var mı?
5: Sen yok musun? Beni çok iyi anlıyorsun.
4: Mutfak.
5: Hadi gel.
4: Tamam.
5: Şimdi bir ara verin ve biz dönene kadar hediyeleri açmayın.
4: Hemen dönerim. Seni seviyorum.
3: Burada kimin sözü geçiyor? Marie'nin mi? Ha?
2: Ben lavaboya gidiyorum.
3: Aferin sana.
2: Tamam.
5: Tatlı. Kyle'la ne kadar zamandır...
4: Birlikte miyiz?
5: Evet.
4: Geçen hafta 4 ay oldu.
5: Cecim ayları. Çok tatlıymış.